0: trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Sirinkevičs ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekipleri müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında biyolojik incelemelerin ve DNA analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Bir yanda müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, diğer yanda karşılıklı saldırılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Turgut Reis, 6. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Kanuni Sultan Süleyman Zafer Ergin, Ayaz Paşa Erol Kardeseci, Murat Ağa Mustafa Şekerci, Salih Nurtekin Odabaşı, Güzelce Kaya Akarsu, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl.

0: 16. asrın ilk yıllarında Akdeniz'de Türk denizcileri büyük ün kazanmışlardır. Hızır, Oruç ve İshak kardeşler Barbaroslar namıyla bütün Güney Avrupa ülkelerinde korku ve saygıyla anılmaktadırlar. Oruç Reis bir kolunu verme pahasına Cezayir'i ele geçirmiş, sultanlığını ilan etmiştir. Hızır, Halkavut ve Cerbe adalarının hakimidir. İşte o sıralarda Akdeniz'de genç bir denizcinin daha adı dolaşmaktadır. Turgut isimli bu Egeli kaptan 19 oturaklı tek bir perkende ile bütün Frenk denizcilerini sindirmiştir. Turgut Reis Barbaroslarla birleşmek, onlarla aynı sancak altında aynı uğurda savaşmak dileğindedir. Hızır ve Turgut Cerbe'de karşılaşıp bir daha ayrılmamak üzere kucaklaşırlar. O sırada İspanyolların büyük bir donanma ile Oruç Reis'in üzerine gittikleri öğrenilir. Hızır Cerbe'nin savunmasıyla Turgut'u görevlendirip Cezayir'e gelken basar. İspanyolların yenilgisiyle biten savaşlardan sonra yeniden buluşurlar. Bu arada Telemsan alınmış, Barbarosların gücü ve ünü daha da büyümüştür. O yıllarda Kanuni Sultan Süleyman Avrupa içerilerine kadar girmiş, peş peşe zaferler kazanmıştır. Karadaki gücüne karşılık denizlerdeki donanması pek başarılı değildir. Avrupa'da ismine pek güvenilen Andrea Doria isimli amiral Ege ve Yunanistan'daki bazı adalarımızı vurmuş, Osmanlı donanmasını tehdit etmeye başlamıştır. Kanuni bir hattı şerif çıkartarak Hızır Reis'i İstanbul'a çağırır. Kendisine kaptanı deryalık ve paşalık ünvanıyla Cezayir Beylerbelliğini verir. Haliç tersanelerinde büyük Türk donanmasının hazırlandığı günlerde Hızır Paşa ünlü reislerden Naksoslu Hasan'ı Cezayir'e gönderip Turgut'u yanına çağırtır. Andrea Doria ile girişeceği büyük savaşta en güvendiği arkadaşının da yanında olmasını istemektedir.
1: Hayrettin Paşa, duyarım ki tersanedeki hazırlıklar gecikirmiş. Ne dersin bu işe?
2: Sultanım, ben hazırlıkların önümüzdeki deniz mevsimine kadar tamamlanmasını istemiştim. Ama sizin de buyurduğunuz gibi tekneler daha eksiktir. Donatımları tam değildir.
1: Deniz mevsimine kadar tamamlanacaktır paşa.
2: Bugün tersaneleri gene dolaştım paşa kardeş. Ben sizin kadar umutlu değilim.
1: Peki hazırlıkların tamamlanamayacağını düşünürsek o zaman ne olacak? Denize açılamayacak mısınız?
2: Sultanım, ben 40 parçalık bir donanmayla Doria'nın üzerine gitmeyi uygun görmem.
1: Paşa, Ege'deki adalarımız tehlikededir. Şalken 500 parçalık bir donanma hazırlarmış. Portekizliler, Ceneviz dukaları, İspanyollar da onlara katılınca korkarım ki Ege Denizi'nden kötü haberler gelebilir.
2: Efendimiz, yapılacak bir şey yoktur. Bir kış daha beklemek zorundayız. Ama gene de siz nasıl emir buyurursanız öyle olur. Ferman sizindir. Başımız yolunuza kurban olsun.
3: Yeni bir haber daha var padişahım. Salih Reis Hint hazinelerini getirmek üzere Mısır'dan yola çıkmış. Oysa Doria kafiri çok sayıda kadırgayla Girit sularında pusuda beklermiş.
2: Bunu bilmiyordum. Salih Reis, mekanı cennette olsun, Ağam Orucun da benim de kader arkadaşımdır. Onu göz göre göre Doria'nın tuzağına düşüremem. Padişahım, artık Akdeniz'e yelken basmak kaçınılmaz bir hal almıştır.
1: Paşa, donanmanın daha pek güçlü olmadığını söylemiştim.
2: Aklıma şu gelir sultanım. Eğer paşa kardeşlerim biraz çaba gösterirler, bizden sonra geriye kalan 90 kadırgayı da tamamlayıp ardımızdan yetiştirirlerse...
3: Hatrını hoş tut paşa kardeş. Gözün arkada kalmasın. Seni yalnız komak bize ardır. Bir aya kalmaz öteki tekneler de hazırlanır.
1: Hayrettin paşa, ya Doria kafiri donanma tamamlanmadan çok sayıda tekneyle karşına çıkarsa?
2: Merak buyurmayınız sultanım. Duanız bereketiyle donanmayı Hümayun'u küçük düşürmem.
1: Göreyim seni Hayrettin paşam. Senin gibi bir kaptanı deryam olduğu için iftihar duymaktayım.
2: Biz de padişahımıza layık kul olabilmek için çaba gösteririz efendim.
1: Allah seni muzaffer etsin Hayrettin. İki cihanda aziz ol.
2: Sağ ol padişahım. Bizi gönlünden uzak tutma. Küffara cihan padişahı Sultan Süleyman Han'ın lementlerini göstereceğim. Paşa kardeşler, uygun bulunursa hemen Akdeniz'e yelken

0: ayağım basmak isterim. Sizler de son hazırlıklarımızda bizi yardımsız komayın.
1: Bütün gücümüzü sefere koyacağız paşa kardeş, meraklanma.
2: Bak Hayrettin Paşa, sana güvenim sonsuzdur. Devletimiz dört gözle zafer haberlerini bekler. Hazinem sana açıktır, dilediğin kadarını al. Tez hazırlan, yelken aç. Küfara velvele sal, seferin kutlu olsun.

0: Gupça, nerede kaldın? Bizi merakta bıraktın. Sana ihtiyacımız var.
1: Koca reisim, haberini aldığım zaman bazı teknelerim denizlerdeydi. Onları toplamak zaman aldı. İşte bu yüzden 20 gün kadar geciktim.
0: Sağ salim kavuştum ya sana. Artık beraberiz ya, gam yeme.
1: Bizler de seni pek özlemiştik. Hünkâr katında gördüğün sevgi hepimizi sevindirdi. Galiba 2 aydır denizlerde dolaşamışsın.
0: Neredeyse 2 ay olacak, doğru. Önceleri Iskaros adası ile İstiyakos kalesini zapt ettik. Sonraları günlerimiz Mısır'dan dönen Salih reisi beklemekle geçti. Sanırdık ki bu yörede Doria kafiriyle karşılaşacağız. Meğer çıkarılan haberlerin aslı yokmuş.
1: Doria'nın nerede olduğunu biliyorum koca reisim.
0: Aman Turgut'um, hemen söyle. Günlerdir sağa sola koşuşturduğum kırlangıçlarımdan bir haber çıkmadı.
1: Haçlılar donanması Preveze sularında toplanırmış. Korfu adasını yığınak yeri olarak kararlaştırmışlar. Amiral Grimani komutasındaki Venedik donanmasıyla papalığın armadası da Doria ile buluşmak üzere yelken basmış.
0: Turgutcan, bana haberlerin en güzelini getirdin. Günlerdir kararsız kalmış, ne yapacağımızı, ne yana yelken basacağımızı bilemez olmuştuk. Sultan Süleyman Han'a verilmiş sözümüz vardır. Hemen Korfu'ya yelken basalım.
1: Kocam, yakında bize ulaşacak birkaç kırlangıcım vardır. Onlardan daha tekmil bilgi edineceğiz. Demek isterim ki Osmanlı donanmasının durumu nicedir. Küffar filosunun çok güçlü olduğunu duyduk.
0: Ayas Paşa sözünde durdu. Tam 100 tekne geçen hafta emrimize girdi. Ama bunların 27'sinin donatımı noksandı, geri gönderdim. 63 tanesini alıkoydum. Oldukça gücümüz vardır. İmanımız da tamdır. Gün geçirmeden Preveze'ye dümen kıralım. Reis kardeşlerim, vardık geldik Preveze'ye, demirledik. Doria'nın Haçlı donanması da Korfu'dan bu yana yaklaşırmış. Bugün yarın cenk vardır. Şimdi sizlerin de düşüncelerinizi öğrenmek isterim.
2: Hayrettin Paşa'm, bence hemen limandan çıkıp küffarı karşılayıp saldırmak gerekir.
1: Murat Ağa, düşman büyük bir armadaya sahiptir. Gözü kapalı saldırmak yarar getirmez. Tedbirli olmak gerekir sanırım.
2: Turgutça, ben sözümde direnirim. Baskın tarzında daima hayır vardır.
3: Murat Ağa, bu cenk önceki cenklerimize benzemez. Misli görülmemiş bir savaş olacak.
4: Öyle, iyi hesap etmek, yanlışa düşmemek, düşmanı iyi tanımak için yaklaşmalarını bekleyelim.
2: Kardeşlerim, ne korkarsınız? Bize Hayrettinli derler.
0: Reislerim, Murat Ağa'nın ne korkarsınız sözüne alındığınızı görüyorum. Sanırım bu söz Murat Ağa'nın ağzından istemeyerek çıkıverdi. Onun kahramanlığını, gözü pekliğini hepimiz biliriz. O da ayrı ayrı hepimizi tanır. Büyük cengin arefesinde heyecanlanmıştır besbelli. Palasına yapışmak için sabırsızlanmaktadır. Ben yıllardır bugünü bekledim. Tanrı bu zaferi bize müyesser edecektir. Kısmet bugünlerdeymiş. Alnımıza ne yazılıysa o olur. Ama devletin donanmasını da körü körüne ateşe atmak bize düşmez. Biz kaptanı deryayız.
5: Sen nasıl uygun görürsen öyle olacaktır Hızır Paşa.
0: Hepiniz benim canım ciğerim, yoldaşlarımsınız. Çeyrek asırdır birlikte pala salladığım arkadaşlarımsınız. Kardeşlerimsiniz. Hepimiz aynı devlete, aynı millete baş koymuş kullarız. İsterim ki birlikte düşünelim, en doğru yolu birlikte seçelim. Doria'nın donanması gemi sayısı bakımından 3 kat, asker ve top bakımından 8 kat fazladır. 160 kadırga, 140 yelkenli, 300 yardımcı gemi ve 2500 topu vardır. Haçlı donanmasının asker sayısı ise 60 bine aşkındır. Bu bilgileri güvendiğimiz yerlerden, Turgutça reis kardeşimizin kırlangıçlarıyla gelen adamlar.

0: Onlardan aldık. Ne susarsınız kardeşlerim? Susmayın, yoksa Murat'a korkudan sustuğunuz uzanacak.
1: Yapmayın Hızır Paşam, yapmayın kardeşlerim. Vallahi tallahi ağzımdan kaçtı. Biz kim, korku kim? Hele Turgut Çan'ın, güzelce Mehmet Reis'in, Salih'in yanında nasıl olur da böyle söz edebilirim? Hızır ağam, tövbeler olsun ki ağzımdan kaçtı. Biz denizlerde doğduk, denizlerde büyüdük. Sizlere Levent olmak bile bana şereftir. Kusur ettim, bağışlayın.
2: Murat ağa, biz biraz takıldık sana, hoş gör.
0: Reislerim, yarın sabah yelken basıp küffarı karşılamaya çıkıyoruz. Tanrı'nın izniyle biz muzaffer olacağız.

0: Tutam, yatmadınız mıydı siz?
1: Uyku tutmadı. Gel güzel Cemen Reis, gel.
0: Biraz dinlenseydiniz keşke Reis Ağam. Önümüzde yorucu günler var.
1: Uyuyamam böyle geceler. Ertesi gün cenk varsa bütün geceyi güvertede geçiririm. Şu denizin, şu gecenin, şu yıldızların güzelliğine bak. Şu sessizliğe bak.
0: Yarın bu sularda kıyametler kopacak.
1: İyi dedin, kıyamet kopacak. Akdeniz, Akdeniz olalı böyle cenk görmemiştir.
0: Reis Ağam, bir şey soracağım. Gençliğime bağışla.
1: Sor güzelce reis.
0: Murat Ağa'nın sözü gibi heyecanıma ver. Yoksa korkmadığımı bilirsiniz. İlk bakışta onların gücü pek fazla görünüyor.
1: Biz muzaffer olacağız güzelce. İnan buna.
0: İnanıyorum ağam. İnanıyorum elbette. Benim demek istediğim Amiral Doria.
1: Amiral Doria kafirini büyütme gözünde. Bizim kaptanı deryamız Hayrettin Paşa suyla ateş arasında pişmiş cihanın en büyük kumandanıdır. Doria gibi kırkından sonra denizlere özenmiş değildir.
0: Doria'nın kırkından sonra yelken bastığını hiç duymamıştım.
1: Öyledir güzelce reis, öyledir. Üstelik vatanına da pek bağlı değildir. Hayatı bin bir macerayla geçmiş. Fransa kralı François'nın emrindeyken daha fazla altın veren Şalke'nin kulu olmuştur.
0: Bilmiyordum bunu da.
1: Sonra onların sayıca üstünlüğüne bakma. Önemli olan iman birliğidir. Biz kaptanı deryamızı ne kadar sever sayarsak Haçlılar da birbirlerine o derece kin beslerler. Haçlı donanmasında Venedikli Capollo ile Papa'nın amirali Marco Grimani içten içe Doria'yı kıskanırlar. Onun emrinde olmaktan hoşlanmazlar.
0: Reisim, bütün bunları nasıl bilirsiniz? Kimden öğrendiniz?
1: Akdeniz'den güzelce reis.

0: Reislerim, can kardeşlerim, yiğitlerim, beni iyi dinleyin. Birazdan şafak sökecek. Haçlı donanmasıyla karşılaşacağız. Cenk düzenimiz şudur. Merkezde ben olacağım. Baş tardasında oğlum Hasan Reis, Sinan Reis, Cafer Reis ve Şaban Reis var. Sağ kanadın başında Salih Reis, sol kanadın başında Seyit Ali Reis bulunacak. Her yöne koşup Cenk'in en önemli görevini yüklenecek Murat Ağa, Sadık Reis ve Güzelce Reis kumandayı Turgutça kardeşimizden alacaklar. Yemilerinizin direklerini çıkarın. Gülle isabet edince, yağlı paçavra savrulunca tutuşup kırılmasın. Güvertede bulunanlara zarar vermesin. Bizim topumuz azdır ama menzilleri uzundur. Bizce emir verildiği zaman topları ateşleyin. İlk ağızda çok gemi batırmaya, çok kafir kırmaya çalışın. Onlar sayıca çok üstündür. Bu yüzden rampa etmeye çabuk heveslenmeyin. Hepiniz cenk sanatını en az benim kadar bilen namlı reislersiniz. Gazanız mübarek olsun.
1: Gazanız mübarek olsun.
0: Yüce Tanrı'nın bir lütfudur belki. Bugün mübarek cumadır. Cuma zaferinizde iki kat mübarek olacaktır.

Bismillah. Rabbim, bizi muzaffer kıl. Kafirin zebunu etme. Beni Sultan Süleyman Han'ın huzuruna yüz aklıyla çıkar.

Dile düştüm senin yüzünden yine. Bana çatılmayan kaşlar kalmadı. Üstelik bu acı sitemlerine ağlayan gözümde yaşlar kalmadı. Fuat Edip Baksa'nın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Karciğer makamındaki eseriyle, Ayşegül Durukan'ın sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca namelerle dolu bir programla huzurlarınızda olacağız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Karciğer ve Hüzzam makamında eserler sunacağız size. İkinci Karciğer eserimizin güftesi Mahmut Nedim Güntel'e, bestesi Gültekin Çeki'ye ait. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim. Sormadın hiç seneler geçti de bir gün güzelim. Bana bir hatıradır artık o günler, ne yazık. Sormadın hiç seneler geçti de bir gün güzelim.

Güftesi Lütfi Fikret German'a, bestesi Fehmi Tokay'a ait karciğer eseri Suna Batı Gün Konakçı'dan sunuyoruz. O ahu bakışlara bir anda kandın gönül, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül? Sen ki her söze kanmaz, her vaate inanmazdın, neden inandın ona, nasıl aldandın gönül?

Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam. Ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam. Rahmi Duman'ın güftesini yazdığı Şerif İçli'nin bu karciğer eserini Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz.

Avram Naum'un güftesini yazdığı Artaki Candı'nın Karciğer makamındaki eserini Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz. Bu gece camlarda kalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur?

Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar'ın sözlerini yazdığı Cevdet Çağlar'ın Karciğer makamındaki şarkısı var sırada. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz eseri. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer, yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Karciğer eseriyle devam ediyoruz programımıza. Bu eseri Sadi Hoşses'in yorumundan, eski bir kayıttan dinliyoruz. Kara bulutları kaldır aradan, ne kadar özenmiş seni yaratan.

Yıldızlar Altında Hüzzam makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk hüzzam eserin güftesi Besim Tecer'e, bestesi Şerif İçli'ye ait. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunuyoruz. Sensiz geçecek günleri ahımla eritsem, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem, bir ömre bedeldir sana hicranım bilsen, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem.

Nahit Hilmi Özelen'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Hüzzam şarkısını Bekir Ünlü Ater'den dinliyoruz şimdi. Aşkın bana bir gizli elem oldu güzel yar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Hicranla yanan kalbimin alamını gel sar. Mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var.

Güftesi Mustafa Nafi Zırmağ, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hüzzam şarkıyı Ayşegül Durukan'ın yorumundan dinliyoruz. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

Güftesi yine Mustafa Nafi Zırmağ'a, bestesi bu kez Saadet'in Kaynağı'na ait Hüzzam şarkı var sırada. Hamiyet Turan'dan dinliyoruz. O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim, o ipek saçlarının her teline yüz süreyim.

Selim Arun'un güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısını Metin Everest'ten dinliyoruz. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu söyle, dalgın ki o gözler seni söyler bana böyle.

Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Artaki Candan'ın Hüzzam şarkısını Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı.

Sıradaki Hüzzam şarkımız Hüseyin Mayadağ'ın bir bestesi. Rıza Rik'ten dinliyoruz. Hayat budur sevgilim, geçenler unutulur, sevenler unutulur. Yare ömrünü versen yine başka yar bulur.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenmeyi umuyorum sizlere. Bu gece sizlerle beraber dinleyeceğimiz son şarkı Güngör Fahri Tüzün'ün güftesini yazdığı Cin Uçan Tanrı Korur'un Hüzzam şarkısı. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz bu son eseri. İndirip yerlere, benden kaçırıp gözlerini, bana toprakları kıskandırarak geçti yine. Beni bir yırtıcı kuş sandı da ardında duyup, bürünüp yavru güvercinlerin ürkekliğine, görmeden geçti öperken ben ayak izlerini. Hoşça kalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Bugün 21 Temmuz Salı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve Hasan Tellioğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz ve bu salı gününde size eşlik edeceğiz sevgili dinleyenler. Okumaktan bahsedeceğiz bugün. Okumak son derece önemli, hepimiz biliyoruz zaten. Okumak hem sosyal hayatımızda birçok katkı sağlıyor bize, hem de çocukların eğitim başarılarına da etkisi yatsınamaz tabii ki. Toplumu ayakta tutan aydın insanlar, dünyada iz bırakan büyük liderler, bir şirketin beyin takımında bulunan kişiler veya isimleri tarihe altın harflerle yazılan bilim insanlarının ortak yönlerinin kitap okumak olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yapılan birçok araştırma var, kitap okumanın akademik başarıyı artırdığına, insan arası ilişkileri geliştirdiğine dair. Biz de bahsedeceğiz o araştırmalardan. Acaba kitap okumak ve bu alışkanlığı kazandırmak için anne babalar neler yapmalı? Akademik hayata nasıl etkileri var? Kitap seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Sorularımızın cevaplarını ve ayrıntıları, bilgileri program konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'dan alacağız. Ailece başladık.

0: Profesör Doktor Bülent Yılmaz stüdyomuza hoş geldiniz
1: hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Okuma alışkanlığından bolca bahsetmeye çalışıyoruz çünkü çok önemli hepimiz için. Aslında sosyal hayatta bu hayata uyumlu ve gerçekten birbirini anlayan bireyler için de son derece önemli bir konu okuma alışkanlığı. Bir yandan akademik başarıya baktığımızda yine okuma alışkanlığının etkisini görüyoruz. Siz neler dersiniz? Bu okuma alışkanlığı diye adlandırabileceğimiz süreç nasıl bir süreç?
1: Tabii tüm alışkanlıklarda olduğu gibi aslında okuma alışkanlığında da bir kere süreklilik olmalı. Yani yaptığımız bir şeyi sürekli, ara vermeden, düzenli olarak, sürekli ve düzenli olarak yapmak, bundan zevk almak, keyif almak ve mümkünse bunu bir ihtiyaç gibi görmek.
0: Evet.
1: Aslında yani bu dört unsur okuma alışkanlığının temel unsurlarıdır. O yüzden hani insanlar kendilerine şunu sorabilirler, ben okuma alışkanlığına sahip miyim? Sorusunun yanıtı sürekli okuyor muyum, düzenli okuyor muyum, işte okumaktan keyif alıyor muyum ve okumadan rahatsız oluyor muyum?
0: Evet, o
1: yani
0: kesinlikle ben de onu düşündüm.
1: Evet diyorsak okuma alışkanlığımız var demektir.
0: Çünkü öyle bir şey, şimdi ben kendimde fark ediyorum. Mesela 2-3 gündür kitap okuyamadım düzgün ve çok
1: bir
0: rahatsız ve huzursuz ve evet, suçlu hissediyorum kendimi
1: güzel
0: mesela.
1: Bir şey, güzel bir huzursuzluk.
0: Evet.
1: Düzenlilikten kastımız da hani mümkünse her gün biraz, sürekli işte hep okumak. Hani bazen hasta oluruz, rahatsız oluruz, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 1 ay ara verebiliriz istisnai olarak. Ama genel olarak hani ara vermeden her gün belli saatlerde boş zaman bulduğumuzda sürekli düzenli, keyif alarak yaptığımız ve yapmadığımızda rahat, işte sizin gibi kendimizi huzursuz hissettiğimiz bir şey. Tabii biz 3 düzey okuma alışkanlığından söz ediyoruz. İşte zayıf, orta ve güçlü. Zayıf işte her an bu alışkanlık bitebilir. Aşağı yukarı 2 ayda birden az kitap okuyorsanız eğer bu zayıf bir alışkanlık, okuma alışkanlığıdır. Ortalama ayda bir kitap iyidir. Hani ama biz hep hedef olarak ayda 2 kitap deriz. Tabii ki sayılar değişebilir. Sayılar çok önemli değil. Bazen az okuruz ama daha derin okuruz, daha analitik, eleştirel okuruz. Önemli değil ama gene de hani ayda bir ortalamanın altına düşmemekte yarar var. Çünkü hani kaybolabiliyor da alışkanlıklar. Hani benim alışkanlığım var diyorsunuz ama işte bir ay dişinizi fırçalamadığınızda artık diş fırçalamak size çok zor gelebiliyor. O alışkanlığı kaybedebiliyorsunuz. Ki okumak daha da riskli olan bir alışkanlık. Çünkü çok ciddi bir rakibi var. Dijital dünya, sosyal medya, internet. Bunu birazdan konuşacağız. Tabii ki okuma alışkanlığı sizin de girişte dile getirdiğiniz gibi aslında çok önemli. Hani bu okuma meselesini yıllardır işte akademik bir çalışma alanı olarak ben çalışıyorum ve gerçekten önemini içtenlikle söylüyorum. Bu genellikle bazen konuşmaların böyle rutin bir parçası gibi söylenir. İşte okuyalım, okumak önemlidir ama gerçekten önemlidir. Yani her şeyden önce insan bir düşünme varlığıdır. Yani insan düşünen bir canlıdır. Bu düşünmek bizi insan yapan şeydir. Yani düşünmeyi insandan çıkarırsanız insandan geriye sadece bir canlı kalır. Ama düşünebilmemiz için mutlaka okumamız gerekir. O yüzden hep söylerim hani okuma meselesi bir düşünme meselesidir. Çünkü okumak bizim akıl gücümüzü geliştirir. Düşünmek bizim düşünme gücü, okumak bizim düşünme gücümüzü geliştirir. Yani bunu hiç unutmamak lazım. Düşünme gücü eşittir okumak. Düşünme gücü de aslında bizim toplumsal hayatta, bireysel hayatta bütün alanlarda bizi taşıyacak bir şeydir. Yani insan doğru düşünerek, hızlı düşünerek doğru kararlar verebilir. Eğer doğru düşünemezse, güçlü bir düşünme yapımız yoksa doğru kararlar veremeyiz ve yanlış kararlar hayatımıza zarar verir. O yüzden yani okumanın ulaşmadığı bir nokta yok hayatımızda. Dinleyenler şöyle düşünmesin, boş zamanlarımızı güzel bir biçimde değerlendirmek için bir hobi. Asla böyle bir şey değil. Yani okumadan insan olamaz. Hani bu belki çok iddialı ama böyle bir şey. İşte biblioterapik etki dediğimiz hani bizi rahatlatması,
0: tabii,
1: stresimizi atması, bu hayatın koşuşturması içinde, zorlukları içinde biraz ondan uzaklaşmak gerçekten çok önemli. Onun dışında tabii ki dilimizi

0: geliştiriyor, sözcük sayımız, ifadelerimiz düzgün oluyor, dilimiz gelişince günlük hayattaki iletişimimiz çok rahatlıyor, daha az
1: zaten
0: kavga ediyoruz.
1: En büyük problemlerden biri evet. Bu insanların kendini anlatamaması, karşı tarafın anlayamaması ve sonrasında çıkan çatışmalar
0: gerçekten evet. Öyle yani bazen doğru olmayan, daha doğrusu yanlış bir tek sözcük hani insan ilişkilerinde çok büyük yaralar açabilir. Çok. Hani hep söylerim, yine boşanmaların Türkiye'de de dünyada da %60'ı nedeni iletişimsizlik.
1: Kesinlikle.
0: Yani sevgi, saygı, kültür hani o kadar etkilemiyor ama iletişimsizlik. İletişim. İşte ağzımızdan çıkıveren tek bir sözcük, yanlış tek bir sözcük bazen bir ilişkiyi bitirebiliyor. O yüzden hani iletişimimizin sağlıklı ve güçlü olabilmemesi için dilimizin güçlü olması lazım. Dil de kesinlikle okuyarak güçlendirilecek bir şey. Çünkü günlük hayat bize yeni bir kelime vermez.
1: Evet.
0: Ama her okuduğumuz kitaptan en az 20-30 yeni kelime alırız. Her kelime demek zihnimizin güçlenmesi demektir. O yüzden okuma zihnimizin çalışmasını etkileyen bir şey aynı zamanda. O kazandığımız kelimeler aracılığıyla. Hı hı. O yüzden hani kültürlü bir insan yapar, efendim işte kişilik kazandırır, okuduğumuz güzel eserler, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde, gençlik döneminde okunan nitelikli edebiyat eserleri aslında oradaki karakterlerle özdeşleştiğimiz için oradaki iyi özellikleri de alırız farkında olmadan. Üstelik böyle okul gibi parmak sallayarak öğretmez.
1: Evet.
0: Hani çaktırmadan, tırnak içinde argo deyimiyle.
1: Kötünün de kötü olduğunu
0: evet,
1: görürüz.
0: Kötüyü yine gösterir, iyiyi gösterir. Hı hı. Ve sizi iyi karakterler üzerinden iyi bir insan yapmaya çalışır. Dolayısıyla okuma gerçekten etkileri hayatımızın her alanında, herkes için. Bakın yaşlılık çok önemli bir dönem. Can sıkıntısından insanlar daha hızlı yaşlanıyor
1: evet,
0: ve gerçekten kötü zamanlar geçiriyor. Oysa okumak en çok yaşlı insanlar için örneğin hayata bağlanmanın bir yoludur. Gençlik, ergenlik, kişilik bulma dönemi. Hani arıyorsunuz, bazen bir arkadaşı çocuğa kişilik kazandırıyor ama işte o şanssız bir seçimse kötü bir kişiliği oluyor. O yüzden kitaplar hep bunlardan koruyan, hayatımıza müthiş katkıları olan bir şey. O yüzden hani hep şunu düşünmek lazım. Kitap sadece bir hobi değildir. Boş zamanlarda yapılan bir şey değildir. Bunun çok ötesinde bir şeydir.
1: Bir vazgeçilmez olmalıdır
0: evet, evet.
1: Aslında. Şimdi dijital dünya dedi ki hocam, çok fazla uzaklaştırıyor tabii ki özellikle çocukları ve gençleri ama aslında hepimizi kitap okumaktan uzaklaştırıyor ne yazık ki. Bir bakıyoruz ki kitap okumaya vakit bulamıyorum derken aslında o sosyal medyada işte o videolar arasında ne kadar uzun zamanlar kaybetmişiz. Şimdi burada şöyle bir soru da akıllara gelebiliyor. Bazen sosyal medyada ya da internette de okumalar yapabiliyoruz. Orada da belki makale okuyabiliyoruz. Bazıları onu yapabiliyor ya da bazıları işte sosyal medyada oraya karşısına çıkan psikolojiyle ilgili içerikleri okuyor mesela. Farklı bir durumda bir köşe yazısını oradan okuyabiliyoruz. Bunlar da okuma yerine geçiyor mu yoksa illaki basılı bir kitaptan okumak mıdır?
0: Hayır öyle bir şey yok. Yani artık teknoloji dünyasında yaşıyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla bizim burada hep söylediğimiz şey şudur. Nerede okuduğunuz değil, ne okuduğunuz önemli. Yani internette, sosyal medyada hani yine ona abur cubur şeyler geliyor. Yani abur cubur şeyler okumuyorsanız, işte kim nereye gitmiş, ne yemiş, nerede tatil yapmış, efendim hangi düğündeymiş.
1: Ya da komik videolar,
0: real videolar falan. Hı-hı. Hani bunlar değil de gerçekten nitelikli içeriklerle ilgileniyorsanız.
1: Çünkü bazen var gerçekten.
0: Hiç problem yok, hiç Hı-hı. sorun yok. Okunabilir. Kaldı ki artık sesli kitap dediğimiz kitaplar var. Bunlar dinlenebilir. Tam metin.
1: Aynı etki
0: zenginleştirilmiş içerikli kitaplar var. Yani özellikle çocuklar ve gençler artık teknoloji kuşağı. Dolayısıyla onların teknoloji üzerinden kitap okuması Hı-hı. hiç problem değil. Önemli olan okumak ve okuduğu şey önemli. Hani biz sosyal medya kullanımını da, dijital kullanımı Hı-hı. da bu çerçeveden değerlendiriyoruz. Yoksa çocuklara internet yasaklamak, dijital
1: çözüm
0: dünyayı
1: değil.
0: Yasaklamak çözüm değil, gerçekçi de değil. Yeter ki o mecrayı, o ortamı doğru nedenlerle ve doğru içeriklerle kullansınlar. Yani hiç problem değil. Çünkü hani 5000 yıl önce, 3000 yıl önce kil tabletten okuyormuş insanlar. İşte efendim papirüsten okuyormuş. Sonra
1: şimdi
0: kağıttan okumuş. Şimdi tablet
1: çıktı. Evet.
0: Şimdi tekrar kil tablet formuna

0: döndük gerçekten. Bu arada. Evet. Öyle oldu maalesef, ama önemli olan okuduğumuz malzeme değil, ne okuduğumuz ve okumamız. O yüzden hiç problem yok. Ama tabii şöyle, yani dijital dünya ciddi bir rakip okumaya. Çünkü çok hareketli,
1: onu dinamik, okurken başka bir şey geliyor karşınıza.
0: Hemen evet. atlıyorsunuz. Evet. Sabır süreniz azalıyor. Evet. Çok renkli. Oysa okumak o kadar hareketli ve renkli bir dünya değil.
1: Evet, o zaman oradan oraya nasıl çekeceğiz evet, çocukları, işte, gençleri?
0: Yani burada tabii isterseniz, bilmiyorum, ona bir sonra mı gireriz, eğitime katkısını da desteğini de söyleyip hani dijital tarafı belki ne yapabiliriz de konuşabiliriz. Hı hı. Şimdi bugünün aslında hani planladığımız konusu okumanın eğitim başarısına, katkısı. Akademik başarıya etkisiydi. Bu konuda hem dünyada yapılan araştırmalar var, hem bizim de bir süre önce yaptığımız bir araştırma var. Ortaokul son sınıf öğrencilerine, 8. sınıf öğrencilere yaptığımız bir araştırma, işte onların hem ders başarılarını hem de işte geçme notlarını, takdir ve teşekkür belgesi alma durumlarını ve sınav başarılarını ölçtük. Hani çok ayrıntıya girmeyeyim ama kesinlikle doğru orantılı bir ilişki evet. var.
1: Ki yani, bu bayağı bir 14-15 yıl önce yapılan evet, bir araştırmaydı.
0: Evet, evet.
1: Şu an çok daha fazla olacak. Çünkü şu an yeni nesil sorular var ve çok daha uzun sorular var. Evet, çok daha evet, okuduğunu evet. anlamaya yönelik sorular evet. var.
0: Evet. Yani şöyle, o araştırmanın hani en genel sonucu şuydu. Eğer aynı zeka düzeyinde iki öğrenciden okuma alışkanlığına sahip olan diğerinden %30-35 arasında daha başarılı oluyor. Hı hı. Yani eğitimdeki başarıyı %30-35, yaklaşık 1/3 oranında evet. arttıran bir durum. Bakın bugün YKS sonuçları, YKS sonuçları açıklandı. Yüksek öğretim sınavları
1: evet, evet.
0: sonuçları açıklandı. Pek çok aile eminim heyecanlıdır, bazıları hı hı. endişelidir. Ancak gelecek yıllarda çocukları girecek aile ya da gençlerimiz, bu programı dinleyenler için özellikle söylemek istiyorum. Yani aşağı yukarı önümüzdeki bir hafta içinde bu dereceye giren öğrencilerle yapılan röportajları, söyleşileri lütfen izlesinler. Yani nasıl başarılı olduklarının hikayesini anlatıyorlar. Her hı-hı. sene bu oluyor ve birçoğu şunu söylüyor. Yani düzenli okuma alışkanlığına sahibim. Yani bu yıllardır bu gerçek
1: değişmeyen
0: böyle.
1: Değişmeyen bir gerçek.
0: Yani
1: evet.
0: okuma alışkanlığına sahip olan çocuklar bu sınavlarda daha başarılı oluyorlar. O yüzden özellikle önümüzdeki yıl ya da yıllarda sınava girecek gençlerimiz ve onların aileleri bu okuma alışkanlığı meselesini çok ciddiye alsınlar. Bakın, bu sadece sosyal alandan sınava girecek olanlar için de değil. Sözel ya da sosyal alan da değil. Belki de okuma alışkanlığının daha büyük yararı fen alanı ile ilgilidir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ile ilgilidir.
1: Şimdi sorulara bakanlar olduysa zaten, matematik soruları bir Türkçe sorusu gibiydi. Uzun uzundu ve o soruyu anlamazsanız yapmanız mümkün değil.
0: Evet, işte hani konuşmamın başında söylediğim o anlama, düşünme gücünü arttırma hı-hı. demek. Yani düşünme gücü bir algılamayla başlıyor. Anlama, kavrama, analiz etme,
1: dikkat.
0: Onu tabii ki belleğe atma, sonra tekrar zihinsel işlemlere hı-hı. alma. Bütün bunlara biz düşünme diyoruz. Yani düşünme süreci, gördüğümüz, okuduğumuz bir şeyin beynimize gitmesiyle ona verdiğimiz tepki arasında saniyelerle gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla eğer bir öğrenci, hani sınavlar üzerinden konuşalım, tabii ki eğitime katkı sadece sınav açısından bakılmamalı. Sınav ölçü
1: evet,
0: değildir.
1: Evet, ama bu ülkemizin
0: hani
1: gerçeği.
0: Sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerimize de lütfen aileleri anlayışlı davransınlar.
1: Evet, bunu yarın
0: çünkü
1: konuşacağız bu arada.
0: Bu bir şey değil. Hani ölçü hı-hı. değil. Tam bir ölçü değil. O yüzden bu konuda da hani dikkat çekmek isterim. Ama işte sınavda bazen biz hani görevli olarak da giriyoruz ve ben gözlemliyorum öğrencileri, çocukları. Yani bir soruyu okumaya başlıyor. Örneğin bir öğrenci çözmeye başladığında diğeri hala okuyor olabiliyor.
1: Evet, evet.
0: Hatta bazı öğrenci 2-3 kez okuyor soruyu.
1: Anlayamıyor
0: ama
1: ya da dikkatini toplayamıyor.
0: Bir öğrenci tek okuduğunda hemen anlıyor ve belleğinde formül yerleşmiş. Evet. Onu hemen kullanıyor ve çözüyor. Dolayısıyla okuma alışkanlığı belleği güçlendirerek, düşünme gücünü hızlandırarak sizin soruyu daha hızlı çözmenizi sağlıyor ve daha kolay anlamanızı sağlıyor. Ben bunun hesabını yaptım.

0: Yani bir üniversite sınavında yaklaşık 25 dakika kazandırıyor okuma alışkanlığı.
1: Çok
0: sadece
1: önemli.
0: Hız açısından söylüyorum. Bir de tabii anlama, kavrama ve hatırlama. Çünkü tarih sorusunda da belleğinizi kullanmak zorundasınız. Tabii. Efendim Türkçe sorusunda da, matematik sorusunda da işte formülü hatırlamanız lazım. Bir tarihsel olayın tarihini hatırlamanız lazım, dönemini hatırlamanız lazım. Okumak belleği güçlendiren bir şey. Bakın Alzheimer hastaları için önerilen en önemli etkinliklerden biri okumaktır. Çünkü okumak beynin çalışmasını sağlar ve o nöron dediğimiz beyaz hücrelerin artmasını sağlar. O belleği güçlendirir. İşte bu sınav başarısındaki nedenlerden biri de belleği güçlendirmesi, öğrencilerin belleğini güçlendirmesi. Bir de tabii o sınava hazırlık stresini atmanın da bir yoludur.
1: Evet.
0: Zihni temizlemenin bir yoludur. Bakın hep öğrenci arkadaşlara konferanslarda söylüyorum. Örneğin diyorum ders çalışmaya başlamadan önce en az bir yarım saat okuyun. Bir de bitince yarım saat okuyun.
1: Ama hocam ders çalıştık zaten. Bir de kitap mı okuyacağız diyorlar büyük
0: hayır,
1: ihtimalle
0: işte,
1: değil mi?
0: Bu çok yanlış bir yaklaşım.
1: Hemen hepsi eline telefonu
0: evet,
1: almak istiyor.
0: Öncesinde okuyacaksınız çünkü zihninizi temizleyecek. Hmm. Hani böyle bir boş kağıt düşünün. Üzeri çizilmiş. Önce onu sileceksiniz. Ondan sonra onun üzerine bir yazı yazabilirsiniz. Dolayısıyla onu günün yorgunluğuyla, okuldaki yorgunlukla ya da hayatın yorgunluğuyla sizin yeni bir şey öğrenmeniz çok zor.
1: Evet.
0: O yüzden zihnimizi temizlemenin en iyi yollarından biri okumaktır. Okuduktan sonra da yine o öğrendiklerimizi pekiştirmek için birazcık rahatlatmak lazım zihni. Onun için de bir yarım saat hani mümkünse okumak gerekir. Ama önce okumak
1: çok daha
0: önemlidir. O yüzden hani eğitimdeki başarıya etkisi dediğim gibi anlama gücünü arttırıyor, kavramayı kolaylaştırıyor, belleği güçlendiriyor ve zihinsel işte analiz yapma, neden sonuç ilişkisi evet. kurma bunlar zihnin gücüyle ilgilidir. Bakın insan doğduğunda zihni sıfır doğar ve biz o zihni kendimiz geliştiririz. Karaciğerimiz, akciğerimiz, midemiz aynı fonksiyonla doğar ama beyin geliştirilirse gelişir. Kendi haline bırakılırsa gelişmez. Okumak beyni geliştiren bir şeydir. Yani bunu lütfen evet. kimse unutmasın.
1: Şimdi özellikle ailelere düşen görevleri de konuşacağız bu aşamada ama bir müzik arası verelim. Sonrasında kitap okumayla ilgili sohbetimize devam edelim. Bakalım aileler bu konuda neler yapabilir?

0: 30 dakikanın üzerinde her hafta böyle kitap okuyan çocuklardan, gençlerden oluşuyor bu %10'luk dilim. Ki matematik ve fizikten de bahsettik, yine ona da olumlu etkisinden bahsettik. Aileler diyor ki şimdi biz biliyoruz, evet kitap okumak önemli, ben de istiyorum, oku oku oku diyorum ama okumuyor. Ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Öğretmenin etkisi yine yatsın, ama ondan da bahsedelim. Önce aileler, sonra öğretmenler, bu konuda neler yapabilir sizden dinleyelim.
1: Evet. Şimdi tabii burada en önemli rol gerçekten ailelere düşüyor. Hı-hı. Özellikle yeni doğan çocukların okul öncesi dönemlerinde neredeyse tek belirleyici kişi anne ve baba.
0: Evet.
1: O yüzden en büyük sorumluluk onlarda. Bir kere belki de tabii ekonomik durumlar söz konusu, ama kütüphanelerimiz var. Ücretsiz kitap alabileceğimiz, hı-hı, kurumlar her ilçede, her ilde var. Onu da hemen söylemiş olayım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çocuklarımız belki de doğmadan önce onlara birkaç kitapla hazırlık yapmak lazım. Hani oyuncaklar alıyoruz, giysiler alıyoruz, ama onların yanına bir kere bir iki üç tane o yeni başlayan böyle renkli, hatta banyo kitapları
0: vesaire. Çok fazla var artık.
1: Birkaç kitabı almak lazım. Onun dışında evimizde mümkünse çok büyük değil ama 50 kitaplık, 30 kitaplık
0: küçük bir
1: kitaplık, hı-hı, olmalı. Bu evimizde de olabilir. Bebeğin, çocuğun odasında da olabilir. Tabii büyüdükçe mutlaka odasında bir kitaplığının olması, hani kitapların bu dünyanın bir şeyi olduğunu görmeleri açısından, gözlerini dünyaya açtığı anda kitaplarla karşılaşmaları, hı-hı, çok önemli. Hani süremiz çok yok ama anne karnında bile çocuğa, bebeğe kitap okumanın, evet, daha sonra karşılığı var diye araştırmalar, hı-hı, ortaya, hı-hı, koyuyor. Dolayısıyla evde bir kitaplık. Doğduktan sonra bebekken, yani aşağı yukarı 3 aylık 6 aylıkken bile başlayabilir aileler kitap okumak. Çocuk anlasın anlamasın, yani dinlesin dinlemesin, tabi okumak derken hani uzun uzun hikayeler, masallar,
0: muhakkak,
1: değil,
0: resimlerine bakması,
1: kitapları resmi gösterip, hı-hı, kitaba işte oradaki elmaya elma demek, ağaca
0: mesela
1: ağaç demek.
0: Mesela sesli kitaplar var,
1: evet,
0: daha küçük yaşlar için
1: var. Dolayısıyla hani bu okul öncesi dönemi çok iyi değerlendirmek lazım. En önemli dönemlerden biridir okul öncesi dönem. Aileler burada çocuklarına resimli kitaplarla bu süreci başlatacaklar. Ancak tabii şunu da mutlaka yapmaları lazım. Çocuk okuyan bir anne baba görmek ister. Bu model olmaktır. Hı hı. Aslında bu çocukların bütün davranışları ve alışkanlıkları için geçerli bir şeydir. Yani siz çocuğunuzun temiz ve titiz olmasını istiyorsanız siz de temiz ve titiz olacaksınız. Çocuğunuzun işte bağırarak konuşmamasını büyüyünce istiyorsanız siz de bağırmayacaksınız. Kavga etmesini istemiyorsanız siz de kavga etmeyeceksiniz. Yani çocuğa nasıl model olursanız, nasıl örnek olursanız, çok büyük ihtimalle çocukta öyle olur. Olumlu ya da olumsuz davranışlar açısından söylüyorum bunu. O yüzden çocuğa hani okuyan bir anne baba modeli, emin olun, okuma alışkanlığı kazandırmada yarıdan fazla etkilidir.
0: Evet.
1: Tabii başka etkenler de var ama çocuk öncelikle okuyan bir anne baba görmeli evde.
0: Ya da örnek alacağı biri.
1: Elbette,
0: değil
1: yani
0: mi?
1: Örnek
0: bazen
1: alacağı biri bulur. Abla olur, teyze olur, öğretmen olur.
0: Olabiliyor.
1: Tabii ki, ama ben okul öncesi dönem, hı-hı, en çok zaman geçirdiği kişi ailesi, ebeveynler.
0: Evet.
1: Bu anlamda model olma özelliği öncelikle ebeveynde, daha sonra öğretmende. Hani evde böyle bir modellik olmadıysa iş öğretmene düşüyor ve Türkiye'de ne yazık ki hani öğretmenlerimize bu konuda daha çok iş düşüyor. Çünkü hani yeterince bilinçli, duyarlı olmayan aileler, ne yapacağını bilemeyen aileler ya da bildiği halde yapamadığında tabii öğretmenin ayrı bir otoritesi oluyor. Tatlı sert bir otoritesi oluyor.
0: O da ama ceza zorlama şeklinde
1: değil,
0: olmaması
1: tabii,
0: lazım
1: tabii,
0: değil
1: kesinlikle,
0: mi?
1: Kesinlikle. Yani ceza, bunu daha önce de konuştuk,
0: evet,
1: sanıyorum.
0: Evet.
1: Ceza asla okumayla yan yana getirilecek, hı-hı, bir şey değil. Dolayısıyla öğretmenin de model olarak sınıfa kitapla giderek,
0: onun üzerinden
1: bazen
0: bir
1: ders
0: konu
1: saatlerinde
0: açarak,
1: beraber kitap okuyarak, kitaplar üzerine konuşarak, okuyan öğrencisine hediye vererek, överek, aynı şeyi anne babalar da yapmalı.
0: Evet.
1: Yani çocuğu okuduğu için özellikle başkalarının yanında övmeli, hı-hı, arkadaşlarının yanında övmeli. Çocuğuyla okudukları hakkında mutlaka konuşmalı. Mümkünse özellikle okul öncesi dönem ya da ilkokul döneminde, ilk öğretim döneminde çocuğun okuyacağı kitapları kendileri de okuyup karşılıklı böyle kitaplar üzerine sohbetler yapmalılar. Bu eleştirel okuma dediğimiz,
0: evet,
1: aşamaya gidişte yine çok önemli. burada tabii en önemli sorun sanıyorum dijital dünyayla baş etme.

0: meselesi.
1: Evet, evet.
0: Burada tabii yine ailelere öncelikle çok iş düşüyor. Lütfen 2 yaştan önce çocuklarınızı cep telefonu ve bilgisayarla tanıştırmayın. Yani cep telefonunu dijital bir emzik gibi lütfen kullanmayın. Hani ağladığı anda eline cep telefonunu vermeyin. Evet. Ya da bir şey istediğinde onun isteğinden vazgeçirmek için ona cep telefonu vermeyin. Bu gerçekten çok zararlı ve bunu yapan, yani yapmayan daha doğrusu aileler var. Yani 2 yaşına kadar çocuğu bu teknolojik ürünlerden uzak tutanlar var. Özellikle ondan sonra da kontrollü biçimde bunu yapmak lazım. Bakın bugün 13-15-20 yaş gençlerde bu dijital bağımlılıktan şikayet ediyoruz ama bunun temeli emin olun 0-5 yaşta atılıyor. Yani siz 0-5 yaşta eğer bunu engelleyebilirseniz ya da işte 3 yaştan itibaren hani verilebilir yavaş yavaş ama içeriye dikkat edilerek şiddet olmayacak, dili güzel olacak, süre sınırlamasıyla belki birlikte ama onun yanında kitabı da koyarak, sporu da koyarak, günlük diğer etkinlikleri de koyarak, hani sadece cep telefonu ve dijital dünya ile olmadan yapmak gerekir. Burada tabii çocuğun anlayacağı yaştan itibaren, bu 3 yaş olabilir, 7 yaş olabilir, 6 yaş olabilir. Yani çocuğumuzla oturup bir anlaşma yapmalıyız. Anlaşma yapmalıyız. Yani bak bu dijital dünya böyle böyle böyledir. Riskleri bunlardır. Sana zararları bunlardır. Ama doğru kullanırsan yararları bunlardır. Doğru kullanmanın yolu budur deyip ve günde işte belli bir saat kullanması, işte bunun yanında kitap okuması, spor yapması, kültürel faaliyetlere katılması. Yani ailelerin artık hani eskiden çok böyle baba egemen bir toplum ve şiddete dayalı bir aile yapısı vardı ama şimdi çok çocuğa dayalı, yani çocuk merkezli bir aile, neredeyse bir tüm aileler çocukların esiri olmuş durumda. Yani çocuğa gerçekten hayır demesini öğretmeliyiz, hayır diyebilmeliyiz, bazı şeyleri yapmamalıyız, gerekirse otoriter davranmalıyız. Yani burada ölçü kaçıyor, bir uçtan diğer uca gidiyor, ya işte dayakla yapmaya
1: ya bir söz hakkı yok ya da tüm söz hakkı onda gibi bir orta nokta ne yazık ki bulunamadı.
0: Çocuk yetiştirmek tabii ayrı bir mesele, konuşulması gereken ama yani ipin ucunu kaçırmamak lazım. Çocukta gerçekten bir anne baba otoritesini kabullenme, bunun edindirileceği yaş da 0-5 yaştır. Hı-hı, İşte onu kaçırınca artık o otorite
1: çok
0: de zor
1: oluyor.
0: O da zor.
1: Evet.
0: Kural koyamıyorsunuz. Koyduğunuz kuralı işletemiyorsunuz. Ama diyelim ki hani 5 yaşı kaçırmış aileler, işte şu 10 yaşında 15 yaşında çocukları onlar için de yapılabilir. Yani yeter ki onlara alternatifler yaşatılsın. Örneğin birlikte yürüyüşe gidin ve ikimiz de telefonları kapatalım diyelim çocuğa. Ya da yemek masasına telefon getirmeyelim diyelim.
1: Evet.
0: İşte saat 10'dan sonra herkes telefonları kapatsın diyelim. Ama şimdi görüyorum yani anne baba elinde cep telefonu ya da televizyonun karşısında çocuğuna işte cep
1: hadi
0: telefonunu çok kullanıyorsun.
1: Evet.
0: Hadi git kitap oku, işte başka bir şey yap. Yani bu gerçekçi bir şey değil. Çocuk gördüğünü yapar, görmediğini yapmaz. O yüzden anne babaların büyük sorumlulukları var. Bir de mümkünse kütüphanelere üye yapsınlar çocuklarını ve düzenli olarak en az 2 haftada bir, mümkünse haftada bir beraber kütüphaneye gidip orada kitap okumaya çalışsınlar. Ödünç kitap alsınlar. Kütüphanelerin çoğunda artık okuma kulüpleri var. Okullarda okuma kulüpleri var. Yani bu okuma kulüpleri son yıllarda çok popüler ve okuma alışkanlığını müthiş güçlendiren ve eleştirel okumaya evrilen
1: büyükler için de
0: büyükler
1: önemli.
0: İçin zaten öyle ama çocuklar için de iyi okullar bu tür kulüpler kuruyorlar. Öğrenciler kendileri yönetiyor bu kulübü, kendileri seçiyor okuyacakları kitabı ve üzerinde sohbet ediyorlar. Dolayısıyla bu kütüphane meselesi önemli. İşte varsa şehrimizde kitap fuarlarını mutlaka ziyaret etsinler. Dediğim gibi çocuklarına arada kitap hediye edebilirler.
1: Evet.
0: Kitap almaları için onlara verebiliyorlarsa biraz para versinler ama sadece kitap almak için desinler, övsünler onları kitap okudukları için, seninle övünüyorum desinler, kitap okuduğun için çok mutluyum desinler. Yani bu tür empatiler de gerçekleştirirlerse
1: kesinlikle.
0: Ama önemli olan anlaşma yapmak, kural koymaya çalışmak her şeye rağmen ve bu kuralı işletmek. Biliyorum bu çok zor ama mutlaka denemek lazım.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de Ailece'de buluşmak üzere, hoşça kalın.
2: Baba.
3: Çocuk.
4: Bazen bir bebek. Belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
3: Sen.
2: Ben.
3: Biz.
5: Hepimiz bir aileyiz.
4: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1974'te Batı Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası, Türkiye'nin TRT vasıtasıyla televizyondan izlediği ilk turnuva oldu. İlk kez bir Türk hakemin görev aldığı şampiyonada düdük çalan isim Doğan Babacan'dı. Haitili Youssef, doping yaptığı tespit edilen ilk futbolcu olarak kupa tarihine geçti. İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda ilk kez tüm kıtalar temsil edildi. Almanya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, Avrupa takımını yenen ilk Afrika ülkesi olmayı başardı. 1986 Meksika'daki Dünya Kupası'nda Fas, turnuva tarihinde grup aşamasını lider tamamlayan ilk Afrika ülkesi unvanını aldı. İngiltere, Polonya ve Portekiz gibi güçlü rakipleri geride bırakmayı başardı. Günümüzde tribünlerde kullanılan Meksika dalgası ilk kez 1986'da ortaya çıktı. 1990'da İtalya'nın ev sahipliği yaptığı kupada Kamerun, Kolombiya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Amerika'da düzenlenen 1994 Dünya Kupası, şampiyon takımın finalde penaltılarla belirlendiği ilk turnuva oldu. İtalya'yı 3-2 yenen Brezilya, kupayı müzesine götürdü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığıyla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de bulunuyor. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı.

Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurallarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 yılda operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlamasını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gelecek diyerek karara tepki gösterdi. Haberleri sunduk.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Sirinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı'yla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler de bulunuyor. Türk askerinin Adan Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 11. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlamalar meydana geldi. Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Haberleri sunduk.
0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısıyla Doğu Karadeniz aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yürüyüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve çok bulutlu. Kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı çok bulutlu. Kuzeyi yer yer sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Güney Ege'nin güneyi yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan. Öğle saatlerinden sonra doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Van Gölü az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre. Görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçemen hanımefendi. Tülay Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Tülay Hanım, sizin böyle dolaştığınız coğrafyalarda bir Müslüman hanımefendi olarak çok farklı kimliklere, dinlere sahip insanlar mutlaka görmüşsünüzdür. Bunlarla ilişkiniz, sizde bıraktıkları izler nasıl? Mesela Nepal'de galiba sizi etkileyen bir olayda yaşadınız. Buna evet, biraz girelim. Ne oldu?
2: Evet, buyurun. Girelim. Şöyle, aslında evet, farklı coğrafyaları yaşıyoruz, farklı insanlarla, farklı dinlerden, farklı ırklardan insanlarla karşılaşıyoruz. Tabii beraber iş yapıyoruz ya da hiç iş yapmıyoruz. Ne bileyim, birlikte zaman geçirmek zorunda kalıyoruz. Birbirimize uyum sağlamaya çalışıyoruz. Onlar bizi tanımaya çalışıyor, biz onları tanımaya çalışıyoruz. Sahada olmak gerçekten çok zevkli. Çok zordur sahada olmak ama çok zevkli. Farklı insanları tanımak, onların yaşayışlarına şahit olmak her zaman benim için çok önemlidir. Bundan asla vazgeçemem. Sahada bunun tadını almış bir insanım. Biz Nepal'e niye gittik? Katmandu'ya gittik. Orada duyduk ki Katmandu'da özellikle Nepal'in farklı yerlerinde İslam'a bir yöneliş var. Evet, İslam'a bir yöneliş var ve orada Nepal İslam Merkezi, Ya İnsani Yardım Vakfı Nepal İslam Merkezi'ni inşa ediyordu. Oradaki Müslümanların, Müslümanlığa geçen insanların dileğiyle, yani Nepal'in %80'i Hindu, %20'si Budist ve Müslümanlardan oluşuyor. Ama Müslümanların ibadet edecek herhangi bir yerleri yok. Hatta öyle ki bazı namaste İslam diye oradan bir belgesel çıkardım ben. Onu da küçük kısa bir belgesel, namaste İslam. Yani orada bazı kadınlarla tanıştım. Evde mesela eşi Hindu olan bir hanım namaz kılmasına izin vermiyormuş eşi. Ve diyor ki benim bir mescide ihtiyacım var. Bize mescit yapın. Ben gidip mescitte namazımı kılayım. O yüzden Nepal İslam Merkezi çok önemliydi o bölge için. Biz bir şeye gittik. Ülke Hindistan sınırına Biratnagar diye bir bölgeye gittik. Dediler ki orada çok fazla yetim var. Hem yetim çalışması yapalım, hem oradaki oluk oluk İslam'a geçen insanları ziyaret edelim, hem de ne ihtiyaçları varsa orada bölge ziyareti yapalım. Katmandu'dan Biratnagar'a, yani Nepal İslam Merkezi Katmandu'da yapılıyordu, orayı ziyaret ettik. Belgeselimin bir kısmını orada çektim. Sonra Biratnagar'a bilet aldık ve gittik yani. Ama öyle bir uçuştu ki Everest tepesi, Himalayalar, yani bildiğim sureleri bile unuttum diyebilirim yani. Hayatımın en zorlu geçen uçak seyahatiydi diyebilirim. Yani oradan nasıl indik karaya gerçekten elhamdülillah diyeyim. Biraz epey korkmuştum. Sonra bizi bir heyet karşıladı tabii ki. Hanımlar, biz 5 kişiydik. 5 hanım. Erkekler de başka bir arabadaydı. Trafik sağdan akıyor. Yani direksiyon sağda. Ben de fotoğraf çekiyorum diye beni öne oturttular. Dediler ki sen işte fotoğrafını çek. Arkada da hanımlar var. Araç büyük. Ben İngilizcem de Arapçam da böyle yarımdır benim tabii. Ama derdimi böyle şeylerle, ifadelerle vesaire anlatmaya çok çalışırım yani. Konuşamasam da konuşmaya çalışırım. Orada da biliyorsunuz, yurt dışına çıktığın zaman başka bir alternatif kalmayınca sanki böyle kelimeler size yükleniyormuş gibi oluyor. Ben yanımdaki beyefendi abi, Nepalli bir abi, bizi 50 yaşlarında şoförlük yapacak. Tam sanıyorum 2 gün gece gündüz onunla birlikte her yere bizi o götürecek. Şimdi sağ olsun gittiğimiz işte yetimhaneleri, oradaki Müslümanlarla karşılaşmamızı, her şeyi onunla birlikte yapıyoruz. Yolda sürekli duruyor, su alıyor vesaire. Fotoğraf çektiriyoruz. Her şeyi böyle çok güler yüzlü. Ben onun Müslüman olduğunu sanıyordum. Sonra cuma vakti bizi bir yere götürdüler. Oradaki Müslümanlarla cuma namazı kılacaktı. Abi gelmedi. Dışarıda olduğunu görünce, işte kılmadığını görünce dedim ki bu abinin %100 ben Müslüman olduğunu düşünüyordum. Çünkü çok güzel vakit geçiriyoruz, konuşuyoruz. Ben sürekli Türkiye'den bahsediyorum. Türkler böyle yapar, Türkler. İşte o da diyor ki Türkiye insani yardımı ne kadar seviyor. İşte bütün dünyaya yetişiyorsunuz. Nepal, bakın buralara kadar gelmişsiniz. Türkiye'yi böyle övüyordu. Ben adama bayağı bağlandım yani. Türkiye şey, ben onu anlatıyorum, o bana anlatıyor. Cuma vakti namaz kılmadığını görünce ben epey üzüldüm. Sonra dedim ki ben hiç böyle şey yapmam. Yani gittiğim coğrafyalarda tebliğ çalışmasını bu kadar açıktan yapmam yani. Ama o abi sanki böyle bize bir, biz bir adım atsak bize gelecek gibiydi. Bir de içinde olduğumuz ortamda sürekli böyle toplu toplu insanlar İslam'a geçtiği için dedim ki bu abi sabahtan akşama kadar Müslümanların içinde Kur'an-ı Kerim dinliyor, namaz kılanlara bakıyor, belki etkilenmiştir dedim yani. Sürekli artık ona kafayı taktım, dedim ki abi İslam'ı anlatmaya çalıştım şeyle. Artık iki gün geldik, iki geri döneceğiz şimdi. Yine birlikteyiz. Aynı yolculuğu. Dedim iki günde biz bu işi hallederiz inşallah. Yarım yamalak İngilizcemle İslam'dan bahsetmeye başladım ve şey dedim. My brother, repeat after me. İşte eşeden la ilahe illallah dedim. O da inşallah inşallah dedi. Bir, iki, üç,
1: yolu
2: dört.
1: Yolu açmışsınız ben.
2: Sürekli böyle mesela iniyorum arabadan. Fotoğraf çekiyorum, yanına oturuyorum, diyorum ki my brother repeat after me eşeden la ilahe illallah, inşallah inşallah dedi ama hiçbir şekilde devamını getirdi.
1: Ha, inşallah diyor.
2: İnşallah dedi. İnşallah inşallah dedi, güldü ama hiç bana doğru gelmedi. Yolculuğumuzun sonuna geliyoruz. Yolculuğumuzun sonu, artık ben umudu kestim. Umudu kestim herhalde, dedim abi evet çok iyi bir insan, işte bu Müslüman.

0: dünyanın içinde de görev yapıyor ama herhalde şey, Hindu olduğunu öğrendim. Herhalde olmayacak dedim yani.
1: Sağlam bir Hindu.
0: Evet, sağlam. Evet.
1: Bir müzik arası verelim Tülay Hanım. Bir de devam edelim, olur mu? Hı. Lütfen unutmayın sözünüzü. Nahi Osman dedenin Segah Saz Semaisini TRT İstanbul Radyosu Sazende'leri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: sözünüzü kesmiştim. Şimdi o Hindu'nun akıbetini merak ediyoruz.
1: Estağfurullah,
0: bakalım ne oldu?
1: Estağfurullah. Yani buyurun. Şimdi iki gün boyunca abiye sürekli böyle her vesileyle my brother repeat after me dedim. Yani ben sürekli konuşuyorum. Sürekli evet. konuştum durdum, bir şey değil. Bu sefer şey diyeceğim. Yani, Türkler ne kadar çok konuşuyor.
0: Öyle mi? Evet.
1: Yani kötü bir izlenim de bırakmak istemiyorum ama gerçekten çok sevdim ve İslam'ın şereflenmesini ya bir aslında normalde yani kendi dini ona yani ben aslında ya öyle bir tebliğ çalışmasından da girmezdim ama.
0: Ama ışık görmüşsünüz onda.
1: Işık var çevresindeki herkes Müslüman olmuş bir o kalmış. Hmm. Bir o kaldığı için dedim bu abi niye kalmış böyle. Sonra olmadı. Havalimanında bize Bretnegar'dan Katmandu'ya geri dönecektik. Sonra arabadan indik. Ben gerçekten çok üzüldüm. Zaten son yarım saat ben hiç onunla konuşmadım havalimanına giderken. O benim sürekli konuşan bir insanın sustuğunu anlayınca üzüldüğümü anladı yani.

0: bana soru soruyor, ben işte böyle cevap vermiyor gibi oluyorum falan. Küstüm yani kendimce ona. Sonra o anladı benim çok üzüldüğümü. Havalimanına geldik, herkes arabadan indi, herkes kalanlarla vedalaştı vesaire. Ben abiye dedim ki Allah'a emanet ol, Türkçe. Allah'a emanet ol. Sonra İngilizce'de dediğimi hatırlıyorum. Ya o şeyi kalbimde hissettim yani, ya işte başaramadık vesaire diye. Sonra böyle bir, o da bir şeyler söyledi, tam hatırlamıyorum ne söylediğini. Böyle birkaç adım gittim, sonra arkamdan bağırdı, dedi ki my sister dedi. Arkamı döndüm, dedi ki eşeden la ilahe illallah ve eşeden Muhammeden abdü ve resulü dedi.
1: Maşallah.
0: Beni
1: ihya etti.
0: Evet, ihya etti. Ve o anda ağlamaya başladım. Abi gerçekten durdu. Son anda ben giderken.
1: Nepal'de Müslüman olan çok dediniz. Gerçekten yani bu ilginç bir hikaye tabii. Evet. Beni çok şaşırttı. Ya Hindular kendi dinlerine çok sağlam, sadık insanlardır diyebilirdim. Evet. Budistler de aynı şekilde. Demek ki orada yeni nesil pek eski dinlerinde aradığını bulamıyor.
0: Kas sistemi.
1: Evet, onların, evet. Kas sistemi. Hala o sistem devam ediyor.
0: Onları yoran en büyük şeylerden biri. Yani ben oradaki halkla konuştuğumda kas sistemini, Müslümanlarda böyle bir, İslam'da böyle bir sistem olmadığını, Arap'ın Acem'den, Acem'in Arap'tan hiçbir farkı olmadığını öğrenince çok şaşırıyorlar. Yani evet. Yani şaşırmışlar. Yani İslam'a geçmelerinde en büyük sebep tabii insanlar arasındaki üstünlük takvadadır.
1: Tabii. Ta şeyden itibaren mesela Brahmanizm daha köklü, Hinduizm daha sonra inşa edilen bir din. Sürekli kast sistemi ve işte din adamlarının dediği olur biliyorsunuz.
0: Evet, kast sistemini din adamları en yukarıda.
1: En yukarıda. Onun altında zenginler, insanlar, devlet adamları falan filan. Aşağıda ilk insanlar, evet, en alttaki insanlar bunlar.
0: Belki de benim konuştuğum insanlar kast sisteminin en alt kesimleri. Onlara insan gözüyle bile bakılmıyor.
1: Öyleler,
0: yani Nepal gerçekten görülmesi, Katmandu. Görülmesi gereken bir yer. Ölülerin yakıldığı. Biz mesela havalimanından çıkar çıkmaz derin bir kokuyla hocam karşılaşıyorsunuz. Niye? Havalimanının orada Pashupatuna tapınağı var. Pashupatuna tapınağında sırayla böyle cenazeleri koymuşlar. İnsanları yakıyorlar. Cenazeleri yakıyorlar. Orada küllerini ya oradaki nehre atıyorlar ya işte etrafa saçıyorlar vesaire. Böyle değişik ritüeller. Kast sisteminde insanların kendine konumlandırdığı yer bulamamış. Yani o toplumda işte zenginseniz, din adamıysanız yukarılarda oluyorsunuz. Eğer bizim gibi insansanız belki de paranız yoksa bir sınıfa ait bile olmuyorsunuz. İnsan yerine bile konulmuyorsunuz.
1: Doğru,
0: yani inanın oradaki toplumda hastaneden belki de kamusal alandaki işlere kadar en alt noktadasınız. İnsanların toplu olarak İslam'a geçmesindeki en büyük sebep İslam'ın adil olarak davranması ve bakması tüm topluma, tüm insanlara. Benim konuştuğum insanların çoğusu bunu söylüyorlardı. Kast sistemin İslam'da olmaması.
1: Ama şöyle bir şey var. Şimdi tabii Nepal'de yaşıyorlar. Katmandu'da bu işin başkenti, hakikaten kavi olduğu bir yer. Yine Nepalli. Evet. Mesela bir Hindu, bir dakika siz Müslümansınız, sizde kast sistemi yok, biz vazgeçtik, size ona göre davranalım demiyor. Yine Hinduizmin kuralları neyse, insana bakışı, dindara bakışı neyse, kendi dinine
0: göre. Hayır, Müslüman olmasını kabul etmiyor ki zaten. İnsan ben Nepalliyim, Müslüman oluyorum, şehadet getiriyorum, Müslüman oluyorum, işte İslam'ın gerektirdiği gibi yaşamaya çalışıyorum ama dışarıda toplumda ben kabul görmüyorum.
1: Evet,
0: ailem beni kabul etmiyor. Zaten işte benim namazla İslam belgeselini de çektiğim, konuştuğum insanlar da evde zulüm gördü, şiddet i̇şte, gördüğünü, namaz kıldığı için ailesi tarafından şiddet gördüğünü, yok sayıldığını, bunun için bir ibadet
1: siz bunu açtınız. Ben de dedim ki Tülay Hanım, Müslüman olması o bir Nepallinin ona bakışını değiştirmiyor. Yani
0: değiştirmiyor. Daha da belki de şey oluyor. Şimşekleri üzerine
1: aynen
0: çekiyor.
1: Aynen öyle oluyor. Çünkü hoşlandıkları bir din değil İslamiyet, biliyorsunuz. Hindistan'daki duruma bakalım, bugün çatışmalara bakalım. Hindularla Müslümanlar arasında ciddi gerilimler var. Onlardan kaynaklı. Yani Müslümanların kimseye bir şey dediği yok hakikaten.
0: Evet.
1: Nepal gibi bir ülkede.
0: Evet.
1: Böyle bir şeyin olmasını ben böyle yorumluyorum.
0: Sıkı sıkıya bağlılar ama onlar da Müslüman, İslam'a geçen insan sayısını çok olduğu için özellikle Nepal İslam Merkezi gibi yerlerde birbirine bulan Müslümanlar huzurun farkına varmışlar, tadını almışlar diyebilirim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir tecrübe, güzel bir tecrübe. Allah-u Teala ahirette de karşılaşırsın inşallah sizi diyelim.
1: Amin inşallah.
0: Allah razı olsun. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, yönetmen ve insani yardım koordinatörü Sayın Tülay Gökçimen hanımefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.

Günaydın Türkiye. Günaydın sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de yeni bir güne yine birlikte başlıyoruz. Takvimler 22 Temmuz 2026 Çarşamba gününü gösteriyor. Güneydoğu'nun kadim şehri Diyarbakır'dan gönüllerinize misafir oluyoruz. Yaz mevsimi bütün sıcaklığıyla kendini hissettiriyor. Güneş bazen bunaltıyor, bazen de sabahın ilk saatlerinde içimizi ısıtıyor. Eskilerin dediği gibi her gün yeni bir başlangıçtır. Önemli olan o güne güzel bir niyetle uyanmaktır. İşte biz de yeni güne güzel bir sözle, sıcak bir selamla ve dost bir sesle eşlik etmek için buradayız. Önümüzde yaklaşık 57 dakikalık keyifli bir yolculuk var. Sevilen şarkılar, birbirinden değerli konuklar ve hayatın içinden konularla sabahınıza ortak olacağız. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses kayıtta Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Çayınız demlenmiş, yolunuz başlamış ya da yeni uyanmış olabilirsiniz. Nerede bizi dinliyorsanız hepinize içten bir günaydın diyor, güzel bir sabah diliyoruz. Barış Manço'nun seslendirdiği Hal Hal adlı şarkıyla başladık ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün yaşamımızın en kıymetli değerlerinden biri olan sağlığı konuşacağız. Sağlığın gerçek değeri çoğu zaman ancak onu kaybettiğimizde anlaşılıyor. Oysa sabah sağlıklı bir şekilde uyanmak, rahatça yürüyebilmek, sevdiklerimize sarılabilmek ve derin bir nefes alabilmek bile tek başına büyük bir mutluluk. Bugün hayat çok hızlı akıyor. İş, okul, ev telaşı derken kendimizi ihmal edebiliyoruz. Az uyuyor, düzensiz besleniyor, hareket etmeyi erteliyoruz. Oysa bedenimizde dinlenmek, iyi beslenmek ve ilgi görmek istiyor. Sağlıklı bir hayat için büyük değişikliklere gerek yok. Yeterince su içmek, düzenli yürümek, mevsimine uygun beslenmek, iyi uyumak ve stresten biraz uzak durmaya çalışmak

çalışmak bile önemli bir başlangıç. Bir de ruh sağlığımız var. Güzel bir söz duymak, içten bir tebessüm görmek, sevdiklerimizle vakit geçirmek de insana iyi geliyor. Bazen en güzel ilaç samimi bir hal hatır sormak oluyor. Bugün kendimize küçük bir iyilik yapalım. Sağlığımızı ertelemeyelim. Çünkü para yeniden kazanılır. Kaybedilen birçok şey yerine gelir. Ama sağlığın yerini hiçbir şey dolduramaz. Sağlığın kıymetini bildiğimiz, umutla ve huzurla yaşayacağımız güzel günler diliyoruz. Ve şimdi Ali Özel'i dinleyelim hep birlikte. Bay Deli Gönül.

Sevgili dostlar, müzik ve güzel duygularla başladığımız bu güzel sabahta sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan sizleri hangi konular bekliyor, hangi isimler mikrofonumuza konuk oluyor, gelin birlikte öğrenelim. Sevgili dinleyiciler, bugün 22 Temmuz Dünya Beyin Günü. Beynimiz yaşamımız boyunca en değerli hazinelerimizden biri. Onu korumak da en az beden sağlığımız kadar önemli. Beyin sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Unutkanlık ne zaman normal kabul edilir? Hafızamızı güçlü tutmak için günlük hayatımızda hangi alışkanlıkları kazanmalıyız? Bu soruları ve daha fazlasını Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevi'ye yönelttik. Değerli dinleyiciler, sağlık insanın sahip olduğu en büyük zenginlik. Ancak bazı insanlar hayatlarına doğuştan gelen zorlu sağlık mücadeleleriyle devam ediyor. Birazdan Diyarbakır'da yaşayan ve halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Kaçmaz'ın yaşam öyküsüne kulak vereceğiz. Azmi, umudu ve hayata tutunuşunu kendisinden dinleyeceğiz. Sohbetimiz birazdan kaldığı yerden devam edecek. Ama önce kısa bir mola için sözü müziğe verelim. Şimdi Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme türküsünü Zara'dan dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, vücudumuzdaki her organ önemli. Ama hiç şüphesiz beynimizin yeri bambaşka. Düşünmemizi, öğrenmemizi, hatırlamamızı ve hayatımızı sağlıklı bir şekilde sürdürmemizi sağlayan beynimizin kıymetini çoğu zaman ancak sorun yaşadığımızda fark ediyoruz. Son yıllarda unutkanlık şikayetleri de her geçen gün daha sık dile getiriliyor. İsimleri hatırlayamamak, bir eşyayı nereye koyduğunu unutmak ya da bir odaya neden girdiğini çıkaramamak. Acaba bunlar günlük hayatın olağan bir parçası mı, yoksa üzerinde durulması gereken bir durum mu? 22 Temmuz Dünya Beyin Günü vesilesiyle beynimizi nasıl koruyabileceğimizi, unutkanlığın nedenlerini, hafızamızı canlı tutmanın yollarını ve günlük alışkanlıklarımızın beyin sağlığına etkisini konuğumuza sorduk. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevik'le yaptığımız röportajımızı hep birlikte dinliyoruz. Stüdyomuzda bizlerle birlikte Dicle Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevik var. Sayın Çevik, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Efendim, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü kapsamında toplum olarak en çok hangi konuda farkındalık kazanmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Bu soruyla başlayalım.
1: Öncelikle nörolojiyle ilgili olan bilinen birçok yanlış bilgi var hastalıklarla ilgili olarak. Evet. Bu konuda farkındalığımızın artması gerekiyor. Özellikle örneğin migrenle ilgili olarak mesela hastaların sadece ağrı kesici alması veya felç geçiren hastaların kol bacağında olan bir güçsüzlük sonrası hastaneye geç gelmesi. Çünkü biz şu an için zaman beyindir diyoruz ve epilepsi hastalarının ilaçlarını eksik yanlış kullanmaları, doktor önerisi olmadan ilaçlarını bırakması gibi veya tıp dışı bazı bitkisel ilaçları doktor kontrolünde olmadan kullanmaları, bunlar hepsi sorun. Öncelikle bu yanlış bilinen noktaların düzeltilmesi gerekiyor.
0: Evet. Peki efendim, beynimizi uzun yıllar genç ve sağlıklı tutmak için günlük hayatımızda en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Tabii ki birinci en önemli konu uyku. Günlük 7-9 saat kadar bir uyku gerekiyor. Çünkü uyku esnasında bilgilerin konsolidasyonu gerçekleşiyor beyinde ve beynin bizim limfatik sistem dediğimiz beyindeki temizleme ağları, sistemleri çalışmış oluyor. Bu yüzden 7-9 saatlik uyku çok önemli. Onun dışında egzersiz çok önemli. Egzersiz de özellikle işte 10.000 adımı bulmak, hem direnç egzersizleri, yani ağırlık kaldırma şeklinde egzersizler, hem de yürüyüş şeklinde egzersizlerin yapılması çok önemli. Ve yine beyin sağlığı için beslenme çok önemli. Uygun ve yeterli beslenmek gerekiyor. Ancak nörolojik hastalıkların kendine özgü özellikleri var. Örneğin biz birçok hastada kilo almayın, obez olmayın diyoruz ama örneğin bir amyotrofik lateral skleroz gibi motor nöron hastalıklarında kilo al diyoruz.
0: Çok ilginç.
1: Hastadan hastaya değişiyor bunlar. Evet. O yüzden doktor kontrolünde bunların devam etmesi gerekiyor.
0: Peki su tüketimi hafızamızı ne ölçüde etkiliyor?
1: Öncelikle beynin zaten %75'i su. Bu anlamda beynin kanlanmasını artırabilme adına yeterli miktarda su almak gerekiyor. Yani biz buna da genelde 70 kilo bir insan için ortalama 2 litre günlük su alması gerekiyor. Ama bunu hasta yakınlarının, hastaların takip etmesi için kabaca böyle bir şey diyoruz. Yani yeterli su aldığınızın ispatı idrar renginizin açık olmasıdır.
0: Evet, çok önemli. Peki efendim, teknoloji hayatımızın her evresinde, cep telefonu, tablet, bilgisayar ekranlarına uzun süre bakmak dikkatimizi ve hafızamızı olumsuz etkiliyor mu? Bu anlamda görüşleriniz nedir?
1: Şimdi aslında birçok insan çoğu zaman unutkan olduğundan şikayetçi oluyor. Ancak çoğu zaman unutkanlıkla dikkat bozukluğu karıştırılıyor. Şimdi teknolojik cihazlarla ilgili olarak da yoğun teknolojik cihaz kullanmak ve buradaki verilere sürekli bir uyarılara maruz kalmak bir dikkat bozukluğuna yol açıyor. Buna bağlı olarak o dikkat bozukluğundan mütevellit hafıza bozuklukları, çeşitli konuları unutma gündeme gelebiliyor.
0: Evet.
1: Yani ve onun dışında özellikle bu teknolojik cihazların uykusuzluğa yol açması ve teknolojik cihazlar ekran ışığının vurmasına bağlı olarak özellikle bazı epilepsi türlerinde ışığa duyarlılıkla çeşitli epileptik nöbetleri de tetiklenebiliyor.
0: Peki efendim, isimleri

0: unutmak veya bir odaya neden girdiğini hatırlayamamak, ki çoğu zaman yaşıyoruz bunu. Günlük hayatın normal bir parçası mı yoksa ciddi bir durum mu?
1: Öncelikle unutkanlık şu noktayla birlikte olduğu zaman bizim için çok değerlidir. Günlük yaşam aktivitelerini bozan unutkanlıklara biz demans diyoruz.
0: Evet.
1: Yani günlük yaşam aktivitelerini bozmayan unutkanlıklar daha çok dikkat bozukluğudur.
0: Evet.
1: Yani kişinin o sırada dikkatini önemli bir kişiyle tanışıyor ama o sırada dikkatini veremediği için veya aklında başka sorunlar olduğu için ismini tekrar soruyor. Bu unutkanlık dikkat bozukluğudur aslında.
0: Evet. Peki hafızayla ilgili bir sorun olduğunu, günlük rutinlerde bir aksama olduğunu söylediniz. Nasıl bir aksama mesela? Örneklendirelim mi?
1: Şöyle, örneğin günlük yaşam aktivitelerinin bozukluğundan kastımız örneğin kişinin aynı soruyu mükerrer sorması. Aynı soruyu tekrar tekrar sorması. Veyahut nesnelerin adını adlandırma noktasında sürekli şeyi verirmişsin, şey nerede, ama o sırada kalemi verirmişsin veya bardağı verirmişsin diyemiyor. Yani adlandırmayla ilgili bozukluk oluyor ve diğer önemli bir nokta ise görsel mekansal yetilerde bozukluk. Yani beynin GPS sisteminin, yani yer yön bulma harita sisteminin bozulması. Mesela evin içinde farklı bir odaya gitme veya dışarı çıktığı zaman eve dönmekte zorluk, gireceği yeri bulmakta zorluk gibi durumlar da gelişirse demek ki kişi zaten günlük yaşam aktivitelerine etki eden bir unutkanlık gelişmiştir.
0: Evet. Peki efendim, kitap okumak, bulmaca çözmek dışında beynimizi canlı tutacak ne gibi pratik egzersizler önerirsiniz bir uzman olarak?
1: Yani tabii çeşitli zihinsel aktiviteler, işte satranç gibi, işte matematik problemlerini çözmek gibi, bunlar elbette zihnin daha aktif olmasını sağlayacaktır. Ancak şunu unutmamak lazım, bir demans hastası veya bir Alzheimer hastasının tedavisinde bunlar tek başına yeterli değildir.
0: Evet.
1: Çok önemli. Ama bunlar katkı sağlayacak unsurlardır. Hastanın daha iyi olmasını istiyorsak, yapmamız gereken konu veya unutkan olmak istemiyorsak ileride, tansiyon, şeker takibi özellikle çok önemli. Kolesterol seviyeleri, özellikle kötü kolesterol dediğimiz LDL seviyeleri çok önemli. Sigara, özellikle bunun tüketilmemesi çok önemli. Uyku, egzersiz, uygun ve yeterli beslenme ve son çıkan yayınlarda bunun üzerinde özellikle duruluyor. Yaşlılarda işitme kaybı Alzheimer riskini 2 kat artırıyor. Bu anlamda işitme cihazı gerekliyse bunu ilgili uzmanlardan temin edilmesi gerekiyor ve görme kayıpları varsa da yine bunun için de gerekli müdahalelerin yapılması demans olmamızı engelleme yönü önemli adımlardır.
0: Evet. Peki demans yakınları, özellikle Alzheimer hastalarının yakınları genellikle bazen şu tavrı sergileyebiliyorlar. Normaldir. Her davranışın normal olması, karşılanması, böyle karşılanması sizce doğru bir yaklaşım?
1: Yani şöyle, Alzheimer hastalığında dediğiniz gibi çeşitli davranış bozuklukları olabilir. Bunların hani normal mi, anormal mi olduğu konusunda özellikle psikiyatri bölümünden destek alınması gerekiyor.
0: Evet, önemli bir uzmana başvurulması gerektiği hususunun altını çiziyorsunuz. Evet, yaz tatilindeyiz. Çocukları ve gençlerin beyin gelişimini desteklemek için ailelere özellikle neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler?
1: Özellikle çocuklar için ekran süresinin kısaltılması çok önemli. Demin de söylemiştim, 7-9 saat kadar bir uyku olması çok önemli, uyumak çok önemli, egzersiz çok önemli ve uygun ve yeterli beslenmek ve aynı zamanda çocukların egzersizle, sporla iştigal etmesi ve çeşitli zihinsel egzersizler içinde olmaları, işte bulmaca çözmeleri, satranç gibi hobiler edinmeleri onların zihinsel sağlığına fayda sağlayacaktır.
0: Evet. Biz yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz. Unutkanlığı azaltmak, beyin sağlığımızı korumak için kolayca uygulanabilecek, günlük rutinlerimizin içerisine alabileceğimiz, biraz önce saydığınız uyku düzenini, özellikle egzersize ve beslenmeye dikkat etmenin dışında neler önerirsiniz?
1: Özellikle kronik bir hastalığı varsa kişinin bu kronik hastalığının yönetimine çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani hipertansiyon, diyabet ve kan kolesterol yüksekliği gibi durumlarla özellikle mücadele edilmesi gerekiyor. Yani ilgili hekimlerden destek alınması gerekiyor. Ama onun dışında tabii ki uygun ve yeterli beslenme, demin de söylemiştim, yeterli uyku ve egzersiz en önemli parametreler.
0: Evet. Sevgili dinleyenler, Dünya Beyin Günü vesilesiyle her yaşta beyin sağlığımızı korumanın ve hafızamızı güçlendirmenin yollarını konuştuk. Dijital yorgunluktan, günlük unutkanlıklara, uyku düzeninden, beyin egzersizlerine kadar çok hayati bilgileri bizlerle paylaştık.

0: Yayınımıza katıldı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Uğur Çevik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz hem size hem hastalarımıza.
1: Ben teşekkür ederim.

Faydalı bilgilerle dolu söyleşimizin ardından şimdi sözü yeniden müziğe bırakıyoruz. Belkıs Akkale'nin yorumuyla sevilen türkü Nar Ağacı Narsız Olur Mu sizlerle.

0: Sevgili dinleyiciler, bazen hayatta insanın en büyük gücü umudunu kaybetmemesi oluyor. Şimdi sizleri azmiyle ve yaşama bağlılığıyla örnek olan bir hayat hikayesiyle buluşturacağız. Diyarbakır'da yaşayan ve halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen rahatsızlıkla mücadele eden Mehmet Kaçmaz, hastalığına çare ararken umudundan hiç vazgeçmedi. Dünyadaki tedavi yöntemlerini yakından takip edebilmek için kendi çabasıyla İngilizce öğrendi. Bugün de farklı ülkelerdeki bilimsel gelişmeleri ve yeni tedavi çalışmalarını yakından izlemeyi sürdürüyor. Yaşadıklarını, verdiği mücadeleyi ve umut dolu hikayesini Mehmet Kaçmaz'ın kendi anlatımıyla dinleyelim. Mehmet Kaçmaz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim, öncelikle biz sizi biraz tanıtalım dinleyicilerimize. Kimdir Mehmet Kaçmaz ve kelebek hastalığıyla mücadelenin ilk günlerini, bu sürecin günlük hayatına etkilerini anlatmasını rica edelim.
1: Tabii ki, memnuniyetle. Ben Mehmet, 30 yaşındayım. Diyarbakır Çermik ilçesi Güney köyünde oturmaktayım. Hastalığım yüzünden hiç okula gidemedim. Hastalığımın adı, doktorlarımız, epidermolysis bullosa deniliyor. Halk arasında biz buna kelebek hastalığı diyoruz. Çünkü cilt çok hassas. Kendiliğinden yaralar oluşuyor. Eller deforme oluyor. Bildiğiniz gibi yumruk formuna dönüşüyor. Parmaklarımızı kaybediyoruz. Hastalık o kadar hassas ki en ufak bir temasta cilt temas soyuluyor. Enfeksiyon, yara oluyor. Yani bildiğiniz düzenli bandajlarla yaşıyoruz. Hastalığım çok hassastı. Biliyorsunuz eskiden köy ortamında öğrenciler teneffüslerde çok gürültülü ve birbirine çarparak gidiyordu. Ailem korktu. Okula gidemedim. Onlar da, ya daha doğrusu yani çekindiler, izin vermediler. Ben de herhalde çok üstelemedim, gitmedim. Kendi başıma o zamanlar TRT vardı, diğer müzik kanalları vardı. Türkçe'yi öğrendim. Sonra kardeşim, bir küçük kardeşim okula gitmeye başladı. Bana harfleri öğretti. Böyle okuma yazma. Okuma yazmayı da öğrendim. Hayatım evde geçiyordu 2017'ye kadar. Ondan sonra hastalığımızın en azından bir ameliyat imkanı oldu ve ülkemizdeki doktorlar yapabiliyor. Yani yapabilenler var dünyada ama bu hastalık yüzünden kapanan elleri en iyi bizim doktorlarımız açıyor.
0: Evet.
1: Öyle işte ellerim ameliyat imkanı olduk. Dicle Üniversitesi'nde ameliyat, ilk ameliyatımı başarılı şekilde oldum.
0: Hangi yıldı?
1: Galiba 27 Ocak 2017'ydi. İlk ameliyatım olduğumda bayağı sancılı bir süreçti. Evet. Ama çok şükür şu an en azından ihtiyaçlarımı giderebilecek kadar eller açık.
0: Evet. Peki hastalığınızın tedavisi için araştırmalar da yaptınız aynı zamanda. Yerli kaynakların yanı sıra dünya genelindeki gelişmeleri de inceleme ihtiyacı hissettiniz. Sizi bu sınırları aşmaya ve küresel tıp dünyasını araştırmaya iten kırılma noktası neydi? Biraz önce söylediğiniz husus çok önemli. Bizim doktorlarımız tek yapabiliyor bununla ilgili ameliyatları ama siz sınırları aştınız. Neden?
1: Evet, ya şöyle, herkesin bir kapasitesi var. Ameliyat konusunda iyiyiz ama bunun tedavileri başka dünyada da olmazdı diye düşündüm.
0: Evet.
1: Maalesef tedavisi yok. Ama o zamanlar şöyle, kendim gibi hastaların olduğunu biliyordum. Ama hiç karşılaşmamıştım.
0: Evet.
1: O yüzden dünyada tekim ben diyorum. Öyle bir hastalık. Ve bu hastalık içinde olan biri, maalesef iki yakın arkadaşımı da kaybettim bu hastalıktan, tanıştım. Aynı hislerdeymişiz. Bu hastanın iyileşebileceğine dair bir inancımız yok. Yani öyle bir hastalık. Çok zor bir hastalık. Dedim yani ben azından bir araştırayım. Ne yapabilirim? 20-25 gün falan hastanede yatmıştım ilk ameliyat sürecimde. Dedim ki ya benim gibi insanlar olmalı, nasıl araştırayım? İşte dedim İngilizce öğrendim. Çok zor oldu tabii. Hani Türkçemi tamam güzel öğrendim okula gitmeden. Ama işin teknik yönü, gramerde, zamir diyor, sıfat diyor. Ben bunları da Türkçe'de bile bilmiyordum. İngilizce öğrenmeye çalışıyordum. Ama işte azim vardı. O zaman yani hevesim çoktu. Şu an bir iki yılı biraz tembelliğim çok. Çok üzerine düşmüyorum. Baya baya çalıştım iki yıl boyunca. Sonrasında geliştirmeye başladım konuşarak. Ve kendim gibi Amerika'dan, Balkanlardan, Orta Doğu'dan, Almanya'dan bir sürü kişiyle tanıştım. Amerika'da arada konuştuğum arkadaşlarım var. Bir tedavi olunca haber veriyorlar. Şu an bir galiba bu yapay zeka falan da çıktı. Bazı ilaçların hızlı üretimi başladı. Ve bunun hepsini bu dil öğrenme sayesinde başardım.
0: Evet.
1: Kendim gibi hastalarla iletişime geçerek. Şu an bir deneysel ve piyasaya çıkmış ilaçlar da var. Bakalım. İnşallah bize de yetişir. İnşallah. Önümüzdeki zamanda.
0: Orta seviyede mi İngilizce konuşabiliyorsunuz?
1: Evet. B2 plus, bir tık üstü. Hı-hı. Bazen biraz daha iyi olabiliyor.
0: Günlük rutininiz nasıl ilerliyor peki? Şöyle, hani İngilizceye yoğunlaşıyor musunuz peki düzenli olarak?
1: Şöyle ki diyelim ki günüm

0: köyde oturuyorum. Saat 9-10 gibi kalkıyorum. Biraz tabii zorlu oluyor. Kalktığımda kız kardeşim şu an mezun oldu da eczacılıktan. O bana yardımcı oluyor. Diğer kardeşim çalışıyor. Pansumana başlıyoruz. Ben tek olduğumda bu ellerle biraz zor oluyor maalesef. 2 saat sürüyor. Onlar olunca yarım saatte hallediyoruz. Sargılar yeni her gün. Bu rutin her gün devam ediyor. Sonra kahvaltıydı. Şeydi, günlük kahvaltı ederken işte felsefe, teknoloji, bilim videolarıyla izliyorum. Öyle vakit geçiriyorum. Şimdi problem sadece vücut deri değil. Ağzımız, boğazımız da sıkıntı. Her bir öğün yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Çiğnemek, yutmak problem. Bu sürede zamanım olduğu için bu tür içerikleri de tüketiyorum. Sonra kitap okuyamıyorum 2 yıldır. Psikolojik bilmiyorum bir şeyle. Ama yine başladım bu aralar. Bakalım. Öyle günümü öyle geçiriyorum. İngilizce,
1: pratik yapıyorum. Köydesiniz anladığım kadarıyla.
0: Evet evet, yani köydeyim.
1: Peki zor bir hastalığınız var. Hı-hı. Yemek 1,5 saatinizi alıyor. Hareket etmek ve aktiviteler yapmak da zor oluyordur herhalde. Evet. Genellikle desteğe ihtiyacınız var. Bu anlamda da ailenizin desteği gerçekten çok kıymetli. En çok yanınızda olan, her zaman size destek olan ve her daim sizi motive, hı-hı, eden biri var mı peki?
0: Ya şöyle ki, annem hep mesela benleydi. Şu an kardeşlerim biraz sağ olsunlar devraldılar. Annem biraz yaş da geçti. Artık tabii yetişemiyor her şeye.
1: Kaç kardeşsiniz Mehmet Bey?
0: 5 kardeşiz. Hı-hı. Ben ikinciyim. Tek hasta olan benim. Dediğim gibi
1: bir faktörü var mı bu hastalığın?
0: Bu zaten akraba evliliği maalesef tetikliyor. Hı-hı. Genetik maalesef. Yani ben tanıştığım hastaların %98'i akraba evliliği. O yüzden şu an zaten Sağlık Bakanlığı test de yapıyor evlilik öncesi. Buna dikkat edelim. Her zaman kendi akrabalarıma da öneriyorum. Dediğim gibi maalesef akraba evliliği tetikliyor, genetik bir rahatsızlık.
1: Evet. Peki biraz önce araştırmalar yapılıyor, yeni ilaçlar, hı, çıktı, bize de gelir inşallah dediniz. Yeni tedavi yöntemleri ve takip ettiğiniz ve çok işe yarayan, bilimsel, hı, olarak işe yarayan ilaçlarla ilgili son dönemlerde edindiğiniz bilgiler neler?
0: Şöyle ki bu hastalığın da dalları var. İşte dystrophic, junctional, simplex diye geçiyor. Şöyle diyelim ki bir ağacın dalları gibi ağır olan, hafif olan, simplex, evet, basit, evet, daha az ya da normal elleri sizin elleriniz gibi formu bozulmamış tırnaklar var. Mesela bende tırnak yok gördüğünüz gibi. Benimki orta halde. Benimki ben orta bile bu kadar zorsa ağrı düşünemiyorum.
1: Tabii ki.
0: Ki ağır olanlar maalesef çok fazla yaşayamıyor.
1: Çok ağrılarınız oluyor mu sizin de peki?
0: Ya şöyle söyleyeyim samimi şekilde, çok aşırı bir ağrı değil, ayaklarda baloncuk, kan toplayan baloncuklar oluyor, o çok ağrıyor. Diğer yerlerde çok ağrı yok ama hep bir huzursuz, bir batma, bir hassaslık var. Tabi uzun mesafeler yürüyemiyorum, eskiden daha yürüyebiliyordum. Bu hassaslık bizi yoruyor, dediğim gibi ağız, boğaz. Yani bir umudum şey, doktorlarımız bu ameliyat işini, bu arada boğazımız da hep daralıyor. Yani yılda bazıları 3-4 defa balon dilatasyon yöntemiyle, İbrahim hocamız var. Yıllarca Diyarbakır'da görev yapmış, ben Kütahya'da. O iyi yapabiliyor diye Kütahya'ya gidiyoruz bazen.
1: Evet.
0: Mesela bazı zamanlarda çok iyiyiz. Umarım bu ilaç geliştirmede de bilim insanlarımız, onlar yine öncülük eder. Bu ameliyatı bizimkiler yapıyor. Umarım ilacı da bizimkiler geliştirebilir. Sonuçta bu yapay zeka süreci hızlandırıyor. Bakalım. Umarım inşallah bir tedavisi bulunur.
1: İnşallah.
0: Çünkü çok zor.
1: Mutlaka. Çeken bilir.
0: Evet, çeken bilir.
1: Peki yabancı dilde yaptığınız araştırmalar sırasında, hı, dünyanın farklı yerlerinden, hı, hekimlerle de iletişime geçtiniz mi? Hastalarla iletişime geçtiğinizi ve, evet, sürekli diyalog halinde olduğunuz, Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, hı, bazı arkadaşlarınız olduğunu, ortak bir noktada, hı, buluşuyorsunuz çünkü. Var mı peki, hekim olarak var mı?
0: Evet, yıllar önce, 4 yıl önceydi İngilizce serüvenim ilk başladığında. Birazcık öğrenince direkt giriştim. Bir tedavi yapan doktor vardı, Alman Tobias Hirsch diye. Bir İtalyan üniversitesiyle bir deneysel bir tedavi yapıyorlardı. Hı hı. Suriyeli bir Hasan vardı çocuk. Bunun üzerinde denemeler yapmışlar. Tabii bu muhtemelen çok riskli bir şey. Yani sağlam deliği o hastalıklı hücreden mi adındırıyorlar, nasıl yapıyorlarsa tekrar yaraların üzerine salıyorlar. %90'da başarılı sağlanıyor ama bu sürekli denenemeyecek bir şey.
1: Evet.
0: O zamandan beri ona da ulaştım bu zamanlar. Dedi işte biz bunu bir kere yapabildik, çok stresli bir işti. Maalesef herkes de işe yaramıyor dedi. O yüzden dedi şu an deneysel aşamada bıraktık. Onlara ulaştım. Küba'dan, Amerika'dan. Ama sonra bizim doktorlardan ulaştıklarım var. Güncel olarak takip ediyorlar zaten onlar.
1: Sürekli

0: internet üzerinden araştırma yapıyorsunuz değil mi?
1: Evet, yani dürüst olmak gerekirse son 2 yıldır pek de bir şeyim yoktu. Bu yapay zeka çıkınca artık bir bilim hızlandı. Kendileri bize ulaşıyor, galiba tedaviler çıkıyor. Onu da takip ediyorum. Dediğim gibi içinde yaşayan kişi bunu iyileşeceğine inanmıyor. Yani öyle bir his, o hissi tarif edemeyiz yani.
0: Ne oluşturuyor o hissi peki? Yaşadığınız sıkıntılar mı? Yoksa ya, bu hastalıkla ilgili bilgileriniz mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim, hani abartılı bir ifadem olur. Deseler ki hani yarın ay ikiye yaralı inanırım ama bu hastalık iyileşecek. Yani inanamıyorum, o kadar zor. Yani bu kadar diyecekler, bu kadar da abartılmaz ama içinde yaşayan bile onu kelimelere dökemez. Hani canlandıramaz. O kadar bildiğimiz sanki o ince küçücük hücreler, gözle görülmeyen hücrelerin tek tek değiştirilmesi lazım. Burada herhalde şu an tıpta mümkün değildir. Yani umarım inşallah ileride bir şeyler olur.
0: Ama yaşama dört elle sarılıyorsunuz. Mücadeleniz evet. Bitmiyor. Biraz önce öğrendim. Aynı zamanda başkalarının hayatına da bir ışık oluyorsunuz. İngilizce öğretiyormuşsunuz.
1: Doğru. Evet evet, sağ olsun, bu İngilizce pratik videoları yapıyorduk arada. O da çok yine tembelliğinden dolayı 2 yılda çok video yüklemedim.
0: Bence
1: ama
0: hiç kendinize haksızlık etmeyin. Evet. Tembellik demek evet. Doğru değil bence.
1: Evet, bir motivasyon kaybıdır belki şimdilik. Hı-hı. O da olabilir.
0: Hem öğretiyorsunuz hem öğreniyorsunuz aynı zamanda.
1: Evet evet. Pratik kesinlikle. Kuzenlerime diyorum, bakın yani bu da önemli, işte bir dil biliyorsan. Bu sayede çok insanla tanıştım. Onları da öneriyorum sık sık.
0: Peki siz gerçekten de çeken bilir. Yani şurada nutkum tutuldu derler ya, gerçekten nutkum tutuldu. İnsanoğlu çok şikayet eder. Her şeyden şikayet eder. Sıcaktan, soğuktan, en basitinden şikayet eder ama siz onca zorla, onca ağrıya, onca olumsuzluğa rağmen motivasyonunuzu bir şekilde sağlıyorsunuz ve mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Sizin durumunuzda olan hastaları buradan ne söylemek istersiniz? Yani o inanmıyoruz dediniz ya, önce o inancı oturtmak gerekmez mi? Ne dersiniz?
1: Ya şöyle, belki de inanmak zorunda da değiliz ya da onu beklemek zorunda da değiliz.
0: Değiliz değil mi? Ha,
1: mevcut şartlar içerisinde konforumuzu biraz daha iyi hale getirip neyden tat alabiliyorsak, neye sahipsek ondan keyif almaya çalışacağız. Ömür bir şekilde geçiyor. Ben mesela 30 yaşındayım. İnan 29 ve 30 yaş aradan ben diyorum ki yani bu zamana kadarki olgunluğum %40'ı sadece bu bir yaşta gerçekleşti. Hayat bakış açım değişti. Bir şekilde geçiyor. Bundan sonrası da öyle gelip geçecek. Dünya bu kadar zaten. Mesela şeyler beni motive ediyor. Dünyanın gelişimi, teknoloji olsun, insanlık olsun. Evet, savaş var. Ölümler var. Her zaman da olmuştu ve yine de olacak. Biz her zaman hazırlıklı olacağız. Ve boş zamanımızda da hayatın güzel yanlarına değineceğiz. Ben ne yapıyorum? Köydeyim. Kedilerim var. Yincircilerim var. Annem ineklere bakıyor. Oraya bakıyorum, motive oluyorum. İnsanlar geliyor. Sakin köyümüz var. Kuzenlerimi seviyorum, sağ olsunlar. Yani herkes iyiydi bana. Hani bazen diyorlar işte zorbalık şu vardı. Ben tam tersine küçükken eğitim düzeyi bu kadar gelişmemiş olmasına rağmen hep fayda gördüm insanlardan. Yani hep insanlar iyi yönüne bakalım. Yani farkındaysan sosyal medyada hep negatiflik pompalanıyor. İnsanoğlu nankördür. Şunu yaptık, şey gördük. Hep orada bir kişi gördünüz. Ben hep iyilik gördüm. Yani kötülük görmedim gerçekten. Hani belki fayda görmesiniz en fazla ama kötülük her yerde değil. Pozitifliğe odaklanalım. Yani hala hayattaysam demek ki bana yardımcı olan iyi insanlar sayesinde.

0: Dediğim gibi son bir yıldır bayağı bakış açım çok değişti.
1: Evet.
0: İyiyiz yani, çok şükür.
1: Ne kadar güzel. Peki var mı bir hedef? Ne olmak ister? Gelecekte ne olmasını ister Mehmet Kaçmaz?
0: Gelecekte ne olmak istedim? Kesinlikle daha huzurlu, sakin bir yaşam diliyorum herkes için. Yani her zaman bir karşımızdakinin de düşünceli olabileceğini unutmayalım. Ben de isterim. Kendim için çok bir şey istemeyi bıraktım. Benim böyle gitse de iyi ya. Zaten yavaş yavaş gelişiyor hayat. Bir şeyler önünüze seriyor. Çok da bir şey değiştiremeyiz. Şuna eminim. Bir önünüze bir tane hedef koyun. Onun için yavaş yavaş çabalayın. Zaten yolda, kervan yolda düzülür mantığıyla. Herkes bir o kervana katılacak hayatınızda. İşleriniz yoluna gidecek. Çalışmanızı yaparsanız onu başarı sağlayacaksınız. Dil öğreniyorsanız çalışınca oluyor. Sınavlar biraz göreceli. Her zaman değişiyor zorlu ama dil öyle değil yani, çalışınca oluyor. Dediğim, hayat gayesi budur. Bu yolda gidebildiğimiz kadar gideceğiz.
1: Her nefes alışımız bir bayram belki de. Her günümüz bir
0: kesinlikle
1: bayram aslında, değil mi hayat?
0: Kesinlikle. Her güne uyandığımızda, bir güneşin pencereden vurduğunu gördüğümüzde, bunlar da benim için pozitiflik artık. Negatif yönden bakmıyorum.
1: Efendim, Diyarbakır'dan yükselen ama gerçekten de sınırları aşan muazzam bir azim öyküsüne tanıklık ettik sizin de sayenizde.
0: Estağfurullah.
1: Biz gerçekten sizlere sağlıklı bir hayat diliyoruz. Bunun çaresinin en kısa sürede bulunmasını diliyoruz. Geldiğiniz için, bizimle bu yaşam öyküsünü paylaştığınız için, samimiyetiniz için ve tutkuyla hala mücadele etmekten asla vazgeçmediğiniz için teşekkür ediyoruz.
0: Ben İlham teşekkür veren ediyorum. Bir beni davet ettiğiniz var. İçin.
1: Yeni bir konu başlığında, yeni bir başarıda tekrar görüşmeyi diliyoruz.
0: Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için.

Değerli dinleyiciler, bu sabahta sevilen Ezgiler ve birbirinden değerli konuklarımızla sizlere eşlik ettik. Programımızın sonuna yaklaşırken sözü bir kez daha müziğe bırakıyoruz. Orhan Hakalmaz seslendiriyor, Dağlar Başı Olaydım.

yeni bir sabahı daha birlikte karşıladık. Bizimle olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize ve yolculuklarınıza sesimizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere veda ediyoruz. TRT Radyo 1'de yayın akışı ise hız kesmeden sürecek. Birazdan ana haber bülteni, hemen ardından da gündem programı mikrofon başında olacak. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını sizin için Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Yeni bir günde yeni konular ve birbirinden güzel eserlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Televizyon deyince vatan. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. Terörsüz Türkiye hedefine artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. 2027 hac organizasyonu için heyecan durukta, kura çekilişi bugün saat 10.30'da yapılacak. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi.

geçmedi dedi. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı Trump savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü açıkladı. Müzakereye hazır olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'ın görüşmeler konusunda ciddi olmadığını söyledi. Karşılıklı saldırılar 11. gününde devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı savunuldu. İran basını Tebriz güneyinde askeri bir bölgeyle Sirik, Buşehr, Mahşehr, Behbehan, Çabahar kentlerinde patlamalar yaşandığını bildirdi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık kuvvetli ABD radarlarını vurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Erbil Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'nin en düşük emekli aylığını arttıracak kanun teklifinin geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İnternet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Başkanlık yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet sitelerine ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek. Düzenleme ile sinema ve turizm sektörü de desteklenecek. Yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başı aylık 3.500 lira prim desteği verilecek. Medya hizmet sağlayıcıları ve internet platformlarının yıllık net satışlarından %2'lik pay alınarak sinema desteklerine aktarılacak. Böylece dijital platform gelirleri yeni sinema içeriklerinin üretiminde kullanılacak. Sinema sektörü içinde dengeli ve sürdürülebilir bir katkı mekanizması hayata geçecek. Teklifle uluslararası okulların mevzuata aykırı Türk öğrenci kaydetmesine ağır ceza öngörülüyor. Bu durumdakilere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası ve doğrudan ruhsat iptali yaptırımı uygulanabilecek. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partilerin turuna çıktı. Kurtulmuş ilk görüşmesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin meclisteki makamında buluştu. Kurtulmuş Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanları ile grup başkan vekilleri katıldı. Yeni Yol Partisi ile bir araya gelen Kurtulmuş sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Görüşmelerin ardından açıklama yapılmadı. Kurtulmuş bugün saat 15'te AK Parti grubunu ziyaret ederek görüşmelerine devam edecek. Ayrıca İYİ Parti grubuyla da bir araya gelecek. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detaylarının görüşüldüğü belirtiliyor. Kurtulmuş'un bugünkü görüşmelerinin ardından değerlendirme yapması bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. Eskişehir'de bulunan TUSAŞ Motor Sanayi Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. TUSAŞ Motor Sanayi'ne ait fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarına havadan da destek verildi. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz bölgede incelemelerde bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün,
Olayla ilgili yaptığı açıklamada can kaybının bulunmadığını, yangının ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Allah göz bebeği müesseselerimizi ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızı her türlü felaketten korusun dedi. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'dan kullanılacak F-110 motorlarının tedarik süreci işliyor. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi satış engeline takılmadan tamamlandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kaan'da kullanılacak 80 adet F-110 motorlarının ihracat lisansının 9 Temmuz'da alındığını duyurdu. İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiroğlu, Kaan'ın seri üretiminin 2-2,5 yıl içinde başlayacağını söyledi. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli yer aldı. Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Yılın 5. faiz kararı için Gözler Merkez Bankası'nda Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Karahan Başkanlığı'nda toplanıyor. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Karar Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. 2027 Hac Organizasyonu için heyecan dorukta kura çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte 1.878.046 kişi hac kurasına katılacak. Suudi Arabistan Türkiye'ye 84.942 kişilik kontenjan ayırdı. Hacı adayları kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek. Kura heyecanının ardından sonuçlar E-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında yine E-Devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs 15 Haziran arasında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı ve Selman El Haseni ile başkent Bağdat'ta görüştü. Uraloğlu en sosyal hesabından Iraklı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı. Görüşmemizde Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunun mümkün kılacak projeleri ele aldık dedi. İki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Uraloğlu paylaşımını Türkiye hızlanıyor etiketiyle yaptı. İki ülke tek koridor vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla güçlendirmeyi sürdüreceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Senet'le de görüştü. Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir adım atıldı. Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Asya'nın Dışişleri Bakanlığı toplantısında Türkiye diyalog ortağı olarak kabul edildi. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Bakan Fidan böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık dedi.
Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yürüttüğü diplomasi sonuç verdi.

0: Türkiye arasında karayolu taşımacılığında yeni dönem başlıyor. Suudi Arabistan taşımacılık yapan şoförlere özel kategori oluşturdu. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar karayoluyla taşımacılığı yapılamadı. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken firmaların Suudi Arabistan'a karayoluyla erişimi için imkanlar oluştu. Üst düzey temaslar sonrasında beklenen adım geldi. Riyad karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koydu. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için görüşmeler devam ediyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. 2027 hac organizasyonu için heyecan dorukta, kura çekilişi bugün saat 10.30'da yapılacak. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibine 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Tayışka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Galatasaray 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Trabzonspor'un Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Bordo Maviller 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da El Sadd'la mücadele edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese ile karşılaşacak. UEFA ile FIFA'nın arasında gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Ceferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor. FIFA 2026 Altın Top, Rodri'nin İspanyol Yıldız Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildikten sonra Altın Top ödülünün de sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Yarın 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri, Van'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Yağışlar Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara 32, İstanbul 34, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Mersin 35, İzmir, Muğla, Denizli 38, Antalya ve Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42, Gaziantep 39, Adana 38, Sivas, Samsun, Van 30, Erzurum 29, Rize 27.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı. Ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün aracınıza zarar verebilecek alışkanlıklardan bahsetmek istiyorum. Zira aracınızın sağlığı güvenli sürüşü etkiler. Tam otomatik şanzıman olan araç kullanıyorsanız, araç hareket halindeyken şanzımanı boş vitese almayın. Durum böyle olunca motorun devri düşecektir. Ve yağ pompası da motora bağlı olduğu için yağ basıncı da düşecektir. Şanzımana yağ yetiştiren pompa gücünü motora bağlı olan yağ pompasından almaktadır. Motor devri düşünce şanzıman içindeki yağ basıncı da düşecektir. Şanzıman yüksek hızda dönerken motor düşük hızda dönerse şanzıman sağlıklı çalışması için gereken yağı temin edemeyecektir. Düz vites araç kullanan sürücüler yokuşta dururken aracın debriyajını kullanarak otomobili yerinde tutmamalı. Bu uygulama debriyajın hızla aşınmasına ve kısa süre içinde vites değiştirme yeteneğinin yok olmasına neden olacaktır. Sürücüler yokuşta durmak için freni kullanmalıdır. Aracınızı park etmeden önce klimayı kapatmak gerekiyor mu? Klima kompresörü motora bağlıdır ve motor çalışınca çalışır. Eski model araçlarda klima açık kalınca araç bir sonraki çalıştırmada klima kompresörü devrede olduğu için çok fazla enerji kullanmak zorunda kalırdı. Zayıf olan aküler bu durumda biterdi. Ancak modern otomobillerde aracın beyni klimayı motoru çalıştırmadan önce otomatik olarak devre dışı bırakır. Eski model araçlarda ise motoru stop etmeden önce klimayı kapatmanızda fayda var. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkeviks ve İspanya Başbakanı Sanchez'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı üzerine süren krizde ABD ve İran yeni hedefler üzerinden birbirlerine karşılık veriyorlar. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Amerika Birleşik Devletleri temasları Hizbullah'ın geleceğini etki edecek. İç politikadaki gelişmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi ve liderlerin mesajlarından ayrıntılar.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Saat 7.53'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi ise size. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri uyandırıp gönderecek manşeti var bugün Hürriyet gazetesinde. F-35'ler derin uykuda. 34 yıldır Pentagon'a iş yapan F-35'leri görünmez hale getiren kaplamanın mucidi Türk iş insanı Ergün Kırlıkovalı Hürriyet'e konuştu. Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumunun ve anlaşma halinde nasıl getirileceklerini anlattı. Hemen uçamazlar. Ergün Kırlıkovalı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye ile ABD anlaşsa bile 6 adet F-35 şu anda uçabilecek durumda değil. ABD'de derin uyku denilen bir prosedürle korunuyorlar. Uçaklar korozyona karşı özel koruyucu sıvılarla doldurulmuş. Hassas sistemleri mühürlenmiş halde. Önce uyandırılmaları gerekiyor. Bu çerçevede tüm yakıt hatları, hidrolik sıvılar ve filtreler yenilenecek. Tazeleme eğitimi, yıllardır bekleyen kauçuk contalar, kuruma ve çatlama riskine karşı tek tek mikroskopik testlerden geçirilecek. F-35'lere hayalet özelliğini veren boyası kontrol edilecek. Nem ve sıcaklığa bağlı deformasyon varsa yenilenecek. Bu süreç 6 ayla 1 yıl sürebilir. Son olarak Türk pilotlara tazeleme eğitimi verilecek. Süreç sorunsuz ilerlerse F-35'ler Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Yeni partimizi kuruyoruz. Yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında. Haftalardır tartışılan siyasi hamle geldi. Özgür Özel dün son kez çıktığı meclis grup kürsüsünden yeni partimizi kuruyoruz diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti. Tarih herkese bugünlerde nasıl duruyorsa öyle yazacak. Tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerden kopacaksa burada kopacak. Eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış, eski nesil siyaseti geride bırakıyoruz. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir. Korkanlar, çekinenler, üç günlük dünyada şerefine değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar. İşte bu sözler Özgür Özel'e ait. Bugün CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyor. İktidar partisi grup kürsüsüne kavuşmanın da gününü sayıyoruz diyor Sayın Özgür Özel. Terasta korku dolu bekleyiş. Antalya'da 5 katlı binanın teras katındaki yangında mahsur kalan 2 kişi pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı bekledi. Yangından işte böyle kurtuldular diyor Hürriyet gazetesi ve bir de fotoğrafa yer verilmiş. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Organize kötülük. Gülistan soruşturmasında 15 gözaltı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 28 milyondan fazla kayıt incelendi. Doku'ya ait hastane kayıtlarının sistemden kasıtlı olarak silindiği belirlendi. 28 milyon kayıt incelendi. Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada çember giderek daralıyor. Türkiye genelindeki veri tabanlarında 28 milyonu aşkın kayıt incelendi. Yapılan incelemelerde Gülistan Doku adına Tunceli Devlet Hastanesi'nde oluşturulan 31 Aralık 2019'a ait log kayıtlarının kasıtlı olarak tamamen yok edildiği, 8 ve 13 Ocak 2020'de oluşturulan sağlık verilerinin de IP adresi üzerinden kısa süre içinde silindiği tespit edildi. 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi ile 5 veri giriş ve kontrol personeli olmak üzere toplam 10 şüpheli Tunceli, Malatya ve Elazığ'da gözaltına alındı. Bakanlıktan çekirge açıklaması. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul ve çevre illerde çekirge istilası yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonunun tespit edilmediği belirtildi. Taslak ay sonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreçte trafik hızlandı. 15 Ağustos'a işaret. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa için hazırlıklar.

hız kazandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un temas trafiği ve Demliler'in İmralı ziyaretinin ardından teklifin Temmuz'un son haftasında meclise sunulması bekleniyor. Yasalaşması için de PKK'nın 1984'te ilk eylemini gerçekleştirdiği günün yıl dönümü 15 Ağustos'a işaret ediliyor. Yine Özgür Özel'in açıklamaları da Milliyet Gazetesi'nde yer alıyor. CHP kuruluş ayarına dönecek diyor Özgür Özel, bu açıklamalara da yer verilmiş. ABD kaynak sıkıntısında, ABD ve İran arasında ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar devam ederken ABD'nin şu aşamadan sonra nasıl bir adım atacağı merak konusu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek günlerde İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmesi konusunda kaynak yetersizliği nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu iddia edildi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Ahbaptan borç aldım manşeti atılmış bugün akşam gazetesinde. Ahbaptaki büyük yolsuzluktan tutuklanan Haluk Levent usulsüzlüklerini kabul ederken dernek paralarını borç olarak aldığını ileri sürdü. Tutuklandıktan sonra bir açıklama yayımlayan Levent şu itiraflarda bulundu. Dernek bünyesinde usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdim. 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı vardı. Yeteri kadar iyi bir insan değilim. Borçlarıma borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim. Battım, çıkamadım. Borsa, kumar oynadım. Buyurun tüm rezaletlerimi itiraf ediyorum. Sevilecek bir tek yanım yok diyor Haluk Levent. Terörsüz Türkiye için yoğun trafik haberi de akşam gazetesinde yine yer alıyor. Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Numan Kurtulmuş'un tokalaştığı bir de fotoğrafa yer verilmiş akşam gazetesinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bölünme zamanı. Özgür Özel CHP grubunda son kez konuştu. CHP'ye veda eden Özel yeni partinin kurulacağını açıkladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü. İspanya'nın Dünya Kupası zaferi nedeniyle Sanchez'i kutlayan Erdoğan, Filistin konusundaki vicdani duruşun dünya kamuoyunda karşılık bulduğunu söyledi. Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında İspanya'nın şampiyonluğunu kutlayan Filistinlilerin sevincinin Madrid'in vicdani duruşunun yansıması olduğunu ifade etti. Türkiye gazetesine geçiyoruz. 20 şehit veren bakan, Rum zulmünün dinmeyen sızısı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 1974'te Rumların aile fertlerini kıyımdan geçirdiğini belirterek ocağımızı söndürdüler dedi. Kıbrıs'ta Mehmetçiğin müdahalesiyle duran soykırımın sızısı 52 yıldır dinmiyor. O dönem kundakta bir bebek olan Halkın Partisi Genel Başkanı ve eski bakan Kudret Özersay, babam, amcam, dayım, eniştem dahil ailemizden 20 kişiyi Larnaka'da EOKA vahşetine kurban verdik. Gözü dönmüş katiller ocağımızı söndürdü ifadelerini kullandı. Her yıl 20 Temmuz'u evlerinde kabusun yıl dönümü olarak idrak ettiklerini belirten Özersay, bu topraklarda Kıbrıs Türk kimliği yaşıyorsa bunu TMT mücahitleri ve Mehmetçiğe borçluyuz diye konuştu. Rum vahşetini gözyaşlarıyla anlatan Nevşehirli Gazi Yalçın Canlı da Türk çocukları başları ve kolları kesilmiş halde çukurlara atılmıştı dedi. Özel okullar YKS'de niye çöktü sorusuna da yanıt aramış Türkiye gazetesi. Üniversite sınavında 13 şampiyon çıktı. Bunlar içinde özel okul öğrencisi olmaması yeni bir tartışma kapısı araladı. Milyonların merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Devlet okulları ipi göğüsledi. Şampiyonlar arasında özel okul öğrencilerinin bulunmaması dikkat çekti. Kabataş Erkek Lisesi'nden 3, Kartal İmam Hatip'ten 2 öğrenci Türkiye birincisi oldu. Fransızca'da Denizli'den Açık Öğretim Lisesi mezunu Sena İlhan birinci geldi. Mahkemeye taşınan 23. soru iptal edildi. 67 bin aday 0 çekti. Puanlardaki artışa rağmen sıralamadaki sert düşüşler hayal kırıklığına sebep oldu. AYT performansları birbirine yakın çıktığı için sonucu TYT ve OBP etkiledi. Küsuratlar bile adayları öne geçirdi. Tercihlerin önemine değinen uzmanlar puana değil sıralamaya odaklanın dedi.

Okul canisi katliamcılarla yarışa girmiş. Yine Türkiye gazetesinden bir başka haber. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmenin ölümüyle sonuçlanan okul katliamının iddianamesi kabul edildi. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin dijital verilerinde dünyadaki okul katliamcılarıyla yarışa girdiği, ailesini öldürmeyi ve anaokuluna saldırmayı planladığı korkunç detaylar ortaya çıktı. Cezalar kazaları azalttı. Cep yakan trafik cezaları vatandaşın canını kurtardı. Türkiye'de trafik kazalarında ilk 6 aydaki can kaybı geçen yıla göre %15,1 azaldı. Hız ihlali ve kavşaklarda geçiş önceliğe uymamak kaza sebeplerinin de başını çekti. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti savunmada ikinci atılım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel sistemin çöktüğünü görerek savunma sanayine önemli yatırım yapan Türkiye şimdi yeni döneme hazırlanıyor. Silah sanayi artık birkaç şehir ve firmayla sınırlı kalmayacak. Savunma Sanayi Başkanlığı 81 şehirde KOBİ'leri, üniversiteleri ve teknoparkları kapsayan geniş tedarik zinciri kuracak. Ukrayna-Rusya Savaşı milat, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı bu anlamda milat oldu. Silah üretimi birkaç fabrikada yoğunlaştığında savunma altyapısının hassas saldırılarla felç olduğu görüldü. Ülke geneline yayılan sivil sanayi ve küçük işletmelerin dahil edildiği üretim modeli daha dayanıklı çıktı. Ukrayna küçük atölyelerde yüzlerce drone modeli tasarlayabildi. Savaşta 18 ABD askeri öldü. ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran Savaşı'nda şimdiye kadar 18 askerin öldüğünü açıkladı. İki ülke arasındaki son çatışmalarda 3. haftasına girdi. ABD ordusu, İran'ın çeşitli şehirlerindeki limanları ve enerji tesislerini, İran'sa bölgedeki Amerikan üslerini vuruyor. CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, üslerde 100 kadar askerin yaralandığını duyurdu. İstila bir karavanla başlıyor. Gazze'deki soykırıma paralel olarak Batı Şeria'daki işgal büyüyor. Batı Şeria'daki Yahudi istilacıların nüfusu 1 milyon sınırına yaklaştı. Filistinlerin topraklarını işgal yöntemi ise şu şekilde. Yahudi istilacılar gasp edecekleri yere karavan getiriyor ya da derme çatma bir yapı kuruyor. İsrail ordusu teröristlerin güvenliğini sağlama bahanesiyle 4-5 asker gönderiyor. Filistinliler sürekli saldırılarla göç ettiriliyor. Boşalan alanlara aşama aşama Yahudiler yerleşiyor. Sabah gazetesine geçiyoruz. Rüşvet bagajıyla yeni partiye manşeti dikkat çekiyor Sabah gazetesinde. Özgür Özel yeni parti kararını Cumhuriyet Halk Partisi kürsüsünden açıkladı. Yolsuzluk, rüşvet almak ve delege borsası kurmakla suçlanan Ağbaba, Bulut, Karabat, Özel gibi isimler Özel'in partisinin kurucusu olacak. CHP'de butlan kararıyla görevden alınınca her türlü hukuksuzluğa imza atan ancak provokasyonları sonuçsuz kalan Özel, şaibeli isimlerle yola devam ediyor. Adayların rüşvetle belirlenmesi, ihale usulsüzlükleri gibi sayısız suçlamaların merkezindeki Veli Ağbaba'nın yine A takımında yer alması bekleniyor diyor Sabah gazetesi. Kıyamete kadar beraber olacağız. Fırat Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilen 30 bin gıda kolisine Başkan Erdoğan'ın dayanışma mesajı içeren mektubu da konuldu. Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da yanınızdadır. Devrimden sonra ülkenizin dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız. Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz 1000 yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gözü büyük çiftine çifte mutluluk. Adıyaman'da faizsiz evlilik kredisiyle yuva kuran Murat ve Serap Gözü Büyük çifti bir yıl sonra dünyaya gelen ikiz kız çocuklarıyla büyük mutluluk yaşadı. Çiftin aldığı 150 bin liralık kredi ise hibeye dönüştürüldü. Gazze'ye Berlin duvarı. Ateşkese rağmen soykırımı sürdüren katil İsrail, Mısri ailesinin evini bombaladı. Anne ve 4 evladı can verdi.

0: Komünistlerin Gazze şeridini Berlin duvarı benzeri 23 kilometrelik bir duvarla bölmeye başladığı ortaya çıktı. 6,5 milyonluk zor soruya yanıt, bu haberi de Sabah gazetesinden aktaralım. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Oğuzhan Uğur hesabındaki şüpheli paraya yanıt veremedi. Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'a 1 Kasım 2024'te şirket hesabına yatırılan 6,5 milyon liranın kaynağı soruldu. Uğur, parayı ev kredisi ve çalışanların maaşlarını ödemek için bir aile dostundan aldığını söyledi. Ancak kimliğini açıklamadı. Uğur ve 8 şüpheli suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı. De fotoğrafı da var Oğuzhan Uğur'un, Haluk Levent'in de bulunduğu Çorlu Karatepe cezaevine gönderildi diyor haberin detaylarında. Sabah gazetesinden bir de spor haberi aktaralım. Fenerbahçe Avrupa macerasına zaferle başladı. İştahlı Kanarya rakibini yuttu 1-0. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Zabrze'yi yendi ve sarı lacivertliler iştahlı bir futbol sergiledi. En büyük artı ön alan baskısıydı. Bartu takımın en iyisiydi. Gol Taliska'nın güzel frikiyle geldi. Rövanş 29 Temmuz'da Polonya'da diyor haberde ve fotoğraf da var. Fenerbahçe'nin iki şutunda top direkten döndü diyor. Ömer Üründül'ün maç yorumu da Sabah gazetesinde yer alıyor. Son olarak Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Kamu yatırıma bir faizle 5,5 harcadı diyor manşet haberinde Nasıl Bir Ekonomi. İlk 6 ayda 1,46 trilyon lirayı bulan faiz giderlerine karşılık 267 milyar liralık yatırım harcaması yapıldı. 13,38 trilyon lira tutarındaki tahakkukta tahsilat oranı %56,8'de kaldı. Dezenflasyon programına maliye politikası katkısının boyutuna ilişkin tartışmalar sürerken kamu harcamalarında en belirgin tasarrufun yatırım kaleminde yapılması dikkat çekti diyor Nasıl Bir Ekonomi. Doğu Akdeniz'de rota rekabeti Türkiye-Karpaz 4 yol çift yönlü doğalgaz boru hattıyla bölgedeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Orta Doğu'daki savaşın ardından enerji rotaları yeniden şekillenirken Türkiye'de özellikle yakın coğrafyalardaki kaynakların küresel piyasalara ulaştırılmasına yönelik alternatif rota oluşturma çalışmalarına yoğunlaştırıyor. Türkiye, Doğu Akdeniz'de pahalı İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve Avrupa Birliği girişimine uygun maliyetli ve altyapısı büyük oranda hazır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye doğal gaz hattı anlaşmasıyla yanıt veriyor. Müstahsil matbuzu ibrazı zorunlu olsun. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, tarımsal desteklerden yararlanmak için müstahsil matbuzunun ibrazı uygulamasına dönülmesi çağrısında bulundu. Matbuz ibrazının gerçek üreticinin tespitini kolaylaştırdığını belirten Özdemir, mevcut durumun kayıt dışı ürün ticareti riskini artırdığını savundu. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal canlı çakasız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Atağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell

0: istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
2: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
3: Geleceğinizi riske atmayın.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saat 8'e 15 dakika geçiyor ve stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle. Sayın Orhan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sabahlar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, günaydın.
1: Çok teşekkür ederiz. ABD-İran gerilimiyle devam edeceğiz yine konuşmaya sevgili dinleyicilerimiz. Günlerdir, haftalardır konuşuyoruz. Aslında baktığımızda 28 Şubat itibariyle ABD-İsrail-İran savaşını konuşuyorduk ama son dönemde İsrail'in geri planda kaldığını, ABD'nin doğrudan İran'a saldırılarının gerçekleştiğini ve İran'ın da yine Körfez ülkelerine, bölge ülkelerine, ABD üslerine saldırılarını, misilleme saldırılarını görüyoruz. 11. gecede devam etti ABD saldırıları, 11. dalga diyebiliriz buna. Ve Donald Trump'ın açıklamaları var. Yeni saldırılarını Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde yapacaklarını belirtti. Kazma Dağı'nın önemli bir de yönü aslında nükleer silahların olduğu yönünde, uranyumun olduğu yönünde bilgiler var. İran'la işimiz henüz bitmedi. Şu anda ayrılmıyoruz diyor Donald Trump. İran'ın nükleer operasyonları için aklından geçirdiği her yere saldıracaklarını evet. bildirdi. Şimdi demek ki aklından geçirmenin de ötesinde Kazma Dağı'nda çalışmaları var İran'ın ve bunu tespit etti ABD. Kazma Dağı'na saldıracak. Evet. Bu savaş nereye doğru evriliyor?
2: Yani tabii burada acaba ateşkes bir şekilde sürecek mi? Buna tam da ateşkes de diyemeyiz. Çünkü yani esasında bir şekilde halen ateşkes mutabakatı geçerli. Ama bu mutabakatın ilerlediği süreçte iniş çıkışlar, ihlaller çok sık yaşanıyor. Burada kastımız acaba ateşkes tamamen bozulup yeni bir şiddet sarmalına, çatışma sürecine girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Yani müzakere süreci, diplomatik kanallar tamamen bitecek mi, kapanacak mı sorusu. Ben halen bütün bu kırılganlığa rağmen müzakerenin arka kapıdan dolaylı görüşmelerin devam edeceği ve bir şekilde iki tarafında hem Amerika'nın hem İran'ın da bir şekilde çatışmayı çok fazla tırmandırmadan bütün o aşırı kırılganlığa ve artan gerginliğe rağmen bir şekilde bunu düşürmek için çaba sarf edecekleri kanaati içerisindeyim.
1: Peki hali hazırda sizce arka kapı diplomasisi şu anda da devam
2: kesinlikle,
1: ediyor mu?
2: Kesinlikle devam ediyordur. Ne Amerikan yönetiminin ne de İran yönetiminin büyük bir savaşa girebilecek tabii ki Amerika

0: Amerika'nın kaynakları, gücü var ama buna öncelik mi, istekli mi? Ben o konuda şüpheliyim. Amerika'nın çok farklı öncelikleri var. İran'la girilecek savaşın maliyetlerinin çok yüksek olduğunun farkında. İşte birçok faktörden bahsediyoruz. Amerika'da yaklaşan seçimler, artan ekonomik maliyet, Hürmüz kartının çok etkili bir şekilde kullanılması ve bunun Trump üzerinde yarattığı uluslararası baskı. Ve şimdi İran şunu söylemeye başladı: Babil Mendep'i de kapatırız, işte Suudi Arabistan'ı da ablukaya alırız gibi. Yani Babil Mendep de Hürmüz kadar olmasa da yine enerji geçiş rotası açısından dünya enerji piyasalarında önemli bir rota. Burada kapatılabilirse Husiler, Yemen'deki Husiler vasıtasıyla, bu da daha büyük bir baskı yaratabilir. Şimdi bakıyorsunuz İran daha sansasyonel diyelim eylemlere başvurmaya başladı. Amerikan askerleri hayatını kaybediyor. Ürdün'e yavaş yavaş yayılmaya başladı. Yani daha önce de vurmuştu ama bu kadar geniş çaplı Ürdün hedef alınmıyordu. Ürdün'ün önemi, yani çok ciddi Amerikan ve İngiltere varlığına ev sahipliği yapması, diğer taraftan İsrail'in güvenliği açısından çok kritik bir ülke olması. İsrail oraya çok önem veriyor. Dolayısıyla Amerika'da burayı da istikrarsızlaştırırız diyor, burayı da vururuz diyor. Şimdi bu kartları da İran öne sürüyor ama bu kartları da öne sürerken bence İran niyeti savaşı genişletmek değil. Yani savaşı bir şekilde sonlandırmak esasında niyeti, ama tabii ki savaşı sonlandırırken de belli tavizler, kazanımlar elde etmek istiyor. Çünkü İran şöyle düşünüyor: hem kamuoyu hem de şu anki siyasi elitler, yeni elitler diyelim, taviz verdikçe Amerika ve İsrail daha fazla üzerimize geliyor. Dolayısıyla dik durmalıyız, tırnak içerisinde kendi ifadeleriyle, düşünce yapısıyla dik durmalıyız ve bir aktif caydırıcılık kapsamında karşı tarafa da bedel ödeterek biz daha fazla kazanım elde etmeliyiz, taviz almalıyız şeklinde bir yaklaşım var. Ama burada bir kritik eşik var. Yani İran savaşın başından bu yana hem etik açıdan hem de hukuk açısından, uluslararası hukuk açısından haklı pozisyonda olan bir ülkeydi. Eğer kazanımlarının çok fazla arttırmak açısından ve ateşkes anlaşmasında Amerika'nın fazla taviz verdiğini düşünüp daha fazla taviz vermesi için biraz daha bu saldırıları arttırırsa, işte o bahsettiğim kritik eşik aşılabilir. O İran açısından çok ciddi bir risk oluşturuyor. İran'ın o kritik eşiğe biraz dikkat etmesi gerekiyor açıkçası. Ama şu anda ben halen o arka kapı diplomasisinin bir yandan sürdüğü kanaati içerisindeyim. Çünkü yani burada bir savaş ihtimali bence iki taraf açısından da çok büyük bir risk oluşturuyor. Hiçbir taraf bunu sürdürmek istemeyecektir. İsrail'in buradaki pozisyonundan biraz bahsetmek gerekiyor. İsrail savaşı bir şekilde, siz de giriş kısmında bahsettiniz, çok bence önemli bir tespit, bir şekilde Amerika İran savaşına dönüştürmeyi başardı. Bu İsrail'in en büyük, tırnak içinde, başarısı. Çünkü bu savaş İsrail'in savaşı ama İsrail bir şekilde aradan çekilip bu meseleyi Amerika ile İran arasındaki bir savaşa dönüştürmeyi başardı. Dün işte Maliye Bakanı'nı dinliyordum, İsrail Maliye Bakanı'nın. Ya bizim doğrudan girmemize gerek yok, İşte bu model iyidir, Amerika ile İran çatışsınlar modeli. Yani ben Amerikalı olsam sorgulardım, ben neden bu savaşa girdim, İsrail için girdim. Şimdi İsrail diyor ki ben kenarda durayım, izleyeyim, ikisi savaşsın. Şu anda böyle bir tablo var. Ama İsrail bir şekilde bu Amerika-İran geriliminin sürmesi, tırmanması için çaba sarf edecektir. Elinde en güçlü argüman Lübnan sahası. Çünkü İran Lübnan sahasını da bir ateşkes koşulu olarak öne sürdü, Hizbullah meselesini. Ve İran, özür diliyorum, İsrail hem işgali halen devam ettirerek, çekilmeyerek ve Lübnan'daki ateşkesi de ihlal ederek, bu ateşkesi, genel anlamdaki büyük ateşkesi sabote etmeye devam ediyor. Elinde güçlü argümanlar var. Bütün bu olumsuz tabloya rağmen, yine başta söylediğimi sonda bir daha tekrarlayayım: Amerika ile İran'ın halen büyük bir savaş istemediği kanaatindeyim. Bir şekilde arka kapı diplomasisi ve görüşmeler yoluyla bu gerginliğin biraz düşürüleceği kanaatini taşıyorum.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara.
2: Reklamlar. tanıştıralım. Süper Besin.

0: Sardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
1: Sardalya'dan. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
2: Dardanel'den. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hele güzel İstikbal'le.
3: Reklamlar.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle. Telefon hattımızın diğer ucundaysa Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Mustafa Yetim bizimle. Sayın Yetim, hoş geldiniz, günaydın.
2: Merhabalar, günaydınlar Sinem Hanım, selamlar herkese.
1: Selamlar ve saygılar elbette. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Bir de elbette gündemi de sizinle değerlendireceğiz, buyurunuz.
2: Tabii, teşekkürler. İyiyiz yani, programlar oluyor işte, Körfez'le ilgili, Levant'la ilgili, bölgeyle ilgili, onlarla onları istişare ediyoruz, tartışıyoruz, çeşitli gelişmeleri ele alıyoruz. Tabii bölge hareketli, siz de bunları sürekli gündeminize alıyorsunuz. Son işte Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Amerika ziyareti vardı, Trump'la görüştü. Ondan sonra işte İran Amerika arasındaki ateşkes ve barış görüşmelerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklar söz konusu, yeniden bir çatışma iklimi ortaya çıkıyor. Yani sürekli teyit edilen bir çatışma iklimi tabii. Bu durum tabii bölgedeki barış meselesini daha da derinden sarsıyor. Lübnan'da bir İsrail-Hizbullah gerilimi, çatışması ve sürekli işte tekrarlanan bir karşılıklı saldırılar durumu söz konusu. Yine keza bu aralar işte konuşulan diğer mesele, İran'ın Husilere baskı yaptığı veya Husileri işte Babel Mendeb, işte Ölü Deniz, Kızıl Deniz gibi o Doğu Akdeniz'e ulaşan, Doğu Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar etki eden işte deniz ticareti, Süveyş kanalını etkileyecek potansiyele sahip bütün deniz alanında bir işte Suudi gemilerini durdurma veya işte Amerikan gemilerine, batılı gemilere yönelik saldırı veya durdurma konusunda teşvik ettiğine yönelik iddialar, haberler söz konusu. Tabii tüm bunlar bölgedeki kriz alanlarının, çatışma alanlarının hala yatışmadığını bize gösteriyor. Tabii ki Suriye meselesi de var bunun içinde. Belki bölgeye ilişkin genel bir çerçeve sunuyorum ama izninizle.
1: Çok çok güzel oldu, buyurunuz.
2: Yani Suriye'ye ilişkin mesele var. Bir dönemdir biliyorsunuz Amerikan Başkanı başta olmak üzere yani Trump çeşitli defaatle bir şekilde Suriye'nin yeni yönetimini Hizbullah'la çatıştırmak, Lübnan meselesine dahil etmek gibi bir durum söz konusu. Tabi bu yönde görüşmeler var. Türkiye'ye Lübnan Başbakanı Nevaf Salem'in gelmesi, tabii ki medyaya aktarılan demeçlerde genelde Hicaz, demiryolu, ekonomik ilişkiler, Lübnan istikrarı gibi meseleler gündeme geliyor ama tabii bu görüşmelerde bu Suriye Hizbullah meselesinin işte gelmediğini söylemek imkansız olur. İlla ki bu mesele de gündeme gelmiştir. Çünkü bu çok önemli bir şey. Suriye'de istikrar yeni yeni sağlanıyor. Evet, Hizbullah Suriye İç Savaşı'nda rol almış ve Suriye'nin istikrarsızlaşmasında çeşitli roller oynamış. Bu konuda gerçekten iç savaş sürecinde sicili kötü aktörlerden bir tanesi ama Suriye'nin Lübnan'a müdahilliği işte 76-77'de başlayıp 2000'li yılların başına kadar 2005 yılına kadar devam etmiş ve Suriye'ye bu gerçekten ciddi bir maliyet, Lübnan'a da ciddi bir maliyet, böyle bir tarihsellik söz konusu. Dolayısıyla bir taraftan tabii Şara yönetimi içeride birlik, istikrar, bir kurumlar inşası, ekonomi inşası gibi pek çok dosyası bulunan bir ülke. Diğer tarafta da işte Trump'ın biliyorsunuz zaman zaman böyle açıklamaları oluyor. Böyle işte tahmin edilemez veya işte farklı maceracı söylemleri, girişimleri olabiliyor. Bunu biz Danimarka meselesinde yaşadık. Grönland meselesinde, İran, Venezuela, Küba. Bunu pek çok kez yaşıyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar Şara yönetimi tabii bu maceracı politikaya direniyor elinden geldiğince ve Türkiye de bu noktada bence ciddi bir rol oynuyor. Yani Suriye'nin yeniden Lübnan çatışma iklimine sürüklenmemesi ve Lübnan'ı da daha fazla çatışmacı karaktere sürüklememesi, yani Suriye'nin orada olması veya işte Hizbullah'la çatışması bambaşka dinamikleri getirecektir ve tabii ki bu İsrail'e de açıkçası bir alan açacaktır. Evet, Lübnan için Hizbullah'ın askeri bir güç olması, silahlı bir güç olması bir sorun, bunu kimsenin inkar etmeyeceğini söyleyebiliriz, ama diğer taraftan meselenin bambaşka daha büyük bir sorunu var, o da İsrail'in işgali. Hı hı. Devam eden işgali, yani İran'la Amerika arasında bir anlaşma olmasına rağmen ve Lübnan'da ve diğer cephelerde ateşkesin olması gerektiği söylenmesine rağmen, İsrail'le Lübnan arasında direkt görüşmeler olmasına rağmen, tüm bu faktörlere rağmen İsrail işte askeri planları ilan ederek Lübnan'da işgal bölgesini kendi açısından meşru bir zemine çevirmeye çalışarak, tahkim ederek, tabii bu süreçlerin hepsini dinamitliyor. Onun için bölgenin çok daha acil bir sorunu var. O da İsrail'in işgali, hoyratlığı, hepimizin tartıştığı, sürekli dile getirdiği noktalar Sinem Hanım. Bu şekilde bir giriş yapmış olayım.
1: Harika ve işaret ettiğiniz noktalardan devam edeceğiz Sayın Mustafa Yetim. Tam da 8 Temmuz'da Şara Ankara'da Donald Trump'la görüşmüştü. Ve ardından Amerika Birleşik Devletleri, hatırlayacaksınız, Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Evet. Şara'da bir fotoğrafla hatta bunu paylaştı herkesle. Şimdi baktığımızda Trump'ın Şara'nın Lübnan konusunda devreye girmek istediğini söylemesi ve uzun süredir Hizbullah'la savaşıyor, bence bu çok etkili olur çıkışı. Biraz aslında önce bir yaptırımlar kalktı, evet bakın Suriye'yi biz bu tür güzellikleri yapıyoruz ama Suriye'den beklentimiz de şu, bu mu demek oluyor?
2: Yani şöyle, bence tabii ki Trump'ın beklentisi daha farklı olabilir. Yani o Trump cephesinde Şara yönetiminin, yani İsrail'in karşısında olmadığı, İsrail'e risk oluşturmadığı, İsrail'e tehdit oluşturmadığı gibi bir inşa oluşturmak istiyorlar. Çünkü Suriye'de istikrarlı bir yönetimi tercih ediyorlar. O bakış açısı da şu: Suriye geleneksel olarak Sovyet, Rusya,

0: cephesinde yer almış ve ilk defa Batı bloğuna eklemlenme ihtimali var. İşte bu Şara yönetimiyle böyle bir küresel gerçeklik var, bunu inkar edemeyiz. Dolayısıyla yani buranın istikrarsızlaşmasını istemiyorlar. Yani Suriye'nin ve Şara yönetiminin muhtemelen uzun vadeli bir orta vadeli ve uzun vadeli bir Batı stratejisinde böyle bir gerçeklik söz konusu. Fakat İsrail Şara yönetimine Türkiye dolayısıyla, Türkiye'nin nüfuzu, etkisi, işte müttefikliği ne derseniz deyin, çok net bir şekilde karşı çıkıyor ve orada bir Suriye yönetiminin istikrarlı, güçlü olmasını istemiyor. Dolayısıyla burada Şara yönetiminin de İsrail'in kaygılarını veya işte Hizbullah'a yönelik, haklı yani, hani İsrail öyle düşünüyor diye değil, Hizbullah Suriye İç Savaşı'nda İran'la birlikte gerçekten Suriye'yi hani istikrarsızlığa sürükleyen aktörlerden bir tanesi. Bu unutulmuş bir şey değil ama şimdi denklem değişmiş durumda. Şöyle değişmiş durumda, yani Suriye'nin istikrarsızlığına en büyük tehdit şu anda İsrail'den. Yani hani bu böyle bir göz ardı edilemeyen bir gerçek var. İşgalci olan İsrail, Dürziler meselesini kurcalayan İsrail, bambaşka farklı yerlerde. Dolayısıyla yani bir taraftan yani Suriye'nin izlediği politika, hem Hizbullah'a karşı olabilirsiniz hem İsrail'e karşı olabilirsiniz. Yani bu çok yapılamayacak bir diplomasi veya işte benimsenmeyecek bir ilke değil. Şu anda onu izlemeye çalışıyor. Trump da daha çok Hizbullah karşıtı siyasetini dikkate sunarak hani İsrail'le arasında bir hani tehdit değilsiniz, siz de ortak bir zemin bulabilirsiniz gibi bir noktaya taşıyor. Ama tabii ki Şara yönetiminin Hizbullah, yani mesela sınır geçişlerini kontrol etme, silah kaçakçılığını, işte yasal olmayan ticareti engelleme gibi Hizbullah'a katkı sağlayabilecek noktalarda bir engelleme durumu olabilir Şara yönetimin, ama askeri bir önlem veya askeri bir çatışmayı Suriye'yi sürüklemesi bence o imkan dışı. Bunun Trump da farkında, sadece söylemsel olarak bu ilk bahsettiğim noktaları ön plana çıkararak, yani onlar da Hizbullah'ı sevmiyor, Hizbullah'la işte mücadele içerisinde diyerek belki geçiştirmeye çalışıyordur diye düşünüyorum. Yoksa Şara yönetimini yani Lübnan'da yeni bir çatışma iklimine veya Hizbullah'la direkt bir çatışmaya sürükleme, ne Trump'ın da ne kadar maceracı olursa olsun tercih edebileceği veya Şara yönetiminin ve Türkiye'nin tercih edebileceği bir politika olmadığını düşünüyorum. Evet. En azından şimdiki şartlar çerçevesinde bu böyle, Hizbullah'tan bir şey gelmediği sürece.
1: Şimdi dünkü görüşmeye baktığımızda Sayın Mustafa Yetim, Am'ın açıklaması çok dikkat çekici. Nihai hedef İsrail'e düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek diye konuştu. Bir çerçeve anlaşması imzalandı ABD ile, tarihi bir başarı olarak niteledi bu anlaşmayı. Şimdi o nihai hedef noktası aslında biraz düşündürücü, ne dersiniz?
0: Yani şöyle, Lübnan'da tabii artık İbrahim anlaşmalarına katılma hazırlığı yapıyor açıkçası Sinem Hanım. Yani İbrahim anlaşmaları çok kapsamlı bir şey. Sadece normalleşme meselesi değil. Orada ilişkilerin tesisi, karşılıklı işte güvenlik veya işte farklı alanlarda derin ilişkilerin tesis edilmesi gibi pek çok noktayı kapsıyor. Evet. Ben açıkçası burada Lübnan hükümetinin bu şekilde ifade etmesi evet anlamlıdır. Bir noktaya oturabilir ama Lübnan siyasetini takip edenler, Oytun Hocam gibi bilir ki çok parçalı bir yapısı var ve bugünkü söylenenler yarın anlamsız olabilir. Yeni seçimlerle, yeni iktidar denklemleriyle, farklı mekanizmalarla şu anda alınan kararların da sahada bir anlamı olmayabilir. Yani Hizbullah'ı dikkate almadığınızda, işte sadece Hizbullah meselesi de değil. Şimdi bizde tabii bu çok takip edilmiyor ama genelde Şii partilerde ve Hizbullah'la işte ittifak yapan bazı Hristiyan partilerde bu tür İsrail'le angajman durumu çok fazla memnuniyetle karşılanmıyor. Dolayısıyla Lübnan siyasetinde denklem değiştiği takdirde ya da denklem değişmedi şu şekilde kaldığında dahi Hizbullah'ı, Emel'i işte kapsamadığınızda orada bir açmaz ortaya çıkabilir ve bu anlaşmalar kadük olabilir. Yani bu hangi denklemde olur? İsrail'in işgali devam ettiği sürece, işgal devam ederse, siz orada çatışmayı beslerseniz, Lübnan istikrarını, yıkımını oluşturmayı sürdürürseniz o zaman orada barış veya normalle

0: sözleşme çok çok çok uzak bir ihtimal olarak kalmaya devam eder ve bu durum Hizbullah'ın da silahsızlanması meselesini açıkçası ilgisiz bir noktaya sürükler. Çünkü Hizbullah silahsızlanma meselesini her şeyden önce İsrail işgalinin tamamıyla sonlanmasına bağlıyor ki o da çok karmaşık mesele. İşte Şeba çiftlikleri var, tepeler var, İsrail'in askeri güvenlik noktası. Bunlar kalkmadan Hizbullah silahsızlanmaz. Hizbullah silahsızlanmadan İsrail-Lübnan normalleşmesi tam anlamıyla etki yaratamaz. Dolayısıyla hani karmaşık bir denklem bizi bekliyor açıkçası.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar.
1: Sağ olunuz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Yetim bizimleydi.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tutürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tutürk.
3: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ile...

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.41'i gösteriyor ve şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba efendim.
1: ABD-İran gerilimi, askeri gerilim devam ediyor. Masaya dönülecek mi belli değil ama Axios haber ajansının bir haberi var. Katar, Mısır ve Pakistan Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasını durdurmak için ABD ve İran'a 10 günlük ateşkes teklifinde bulundu. Trump yönetimi ise şu anda teklifi inceliyor diyor haberde. Böyle bir haber var. Katar, Mısır ve Pakistan. Bu gerilimin tırmanmasını istemiyor bölge ülkeleri. Zira ABD, İran'ı vuruyor ama İran bölge ülkelerini, ABD üslerini hedef alıyor. İran cephesindeki son durum nedir?
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri işin doğrusu saldırılarını devam ettiriyor. Bugün yine o saldırılar gerçekleşti. Türkiye saatiyle 2'de başladı, yaklaşık 3'de bitti. Yine Hürmüz Boğazı ve çevresi vuruldu ama aynı zamanda 2 gündür üst üste Tebriz kenti de vuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri bu vurmalarla aslında İran'ı dize getirmek ve tekrar masaya çekmek istiyor. Her ne kadar Trump dese ki işte şu anda İran'la herhangi bir görüşme talebimiz yok, masaya gelip gelmemeleri veya işte mutabakat

0: durumda değil dese de işin öyle olmadığını artık var olan saldırılarla biz anlıyoruz. Özellikle nükleer tesisleri vurmayla tekrar tehdit etti. Geçtiğimiz gece bu tehdit üzerine İran Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri eğer bizim nükleer tesislerimizi vurursa biz savaşı artık sadece İran sınırlarında değil bölgenin birçok yerinde canlandıracağız. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ne uyarıyoruz dediler. Öte taraftan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin de uyarısı var kendi vatandaşlarına, özellikle Orta Doğu'da, Doğu civarında bulunan vatandaşlarına çok dikkatli olmaları, kendi hayatlarını tehlikeye atabilecek bir takım seyahatlerde bulunmamasını özellikle tavsiye etti. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin basın yayın kuruluşlarında bu son bir ay içerisinde 100 civarında Amerika Birleşik Devletleri askerinin yaralandığı ifade edildi. Yani dolayısıyla bu çetrefilli durum devam ediyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri de İran'da teyakkuzda, ama bunun yanında tabii ki arka kapı diplomasisi de devam ediyor. Dün İran İçişleri Bakanı İskender Mümini Pakistan'daydı. Pakistan'da çeşitli görüşmelerde bulundu. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz işte Katar yaklaşık bir 10 günlük ateşkes yapılması teklifinde bulunmuştu. Pakistan ise yaklaşık 2 haftalık bir ateşkes yapılsın diyor. Hürmüz Boğazı açılsın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bulunan askerlerini de çekmesi bir talep ediyor. Hani bu talep tabii bunlar ne derece karşılanır karşılanmaz onu süreç içerisinde göreceğiz. Yine bizim de katılmış olduğumuz bir toplantıda İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri eğer bu saldırılarına son verirse ihtimal onlarla görüşebiliriz. Bu da yeşil ışık aslında manasına geliyor. Ama şey noktasında sert duruyorlar. Hürmüz Boğazı'nın gelecekteki idaresi bizim elimizde olmalı. Biz ne pahasına olursa olsun bunu vermek istemiyoruz. Şu anda müzakereden ziyade ülkemizin savunmasına odaklanmışız. Dolayısıyla bu da şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda 11 gündür üst üste her gece düzenlediği bu saldırılardaki temel amacı Hürmüz'ü bir şekilde ele geçirme ve İran'ı saf dışı etme, İran'da saf dışı olmamak için elinden geleni gösterme çabası içerisinde olduğunu gösteriyor. Ve dediğiniz gibi işte bunu yaparken de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Ürdün'de, Katar'da, Kuveyt'te, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan üstlerine de yer yer saldırılar düzenliyor. Bunu da diyor ki ben sizlere değil ama sizin içinizde barındırdığınız Amerikalılara ve onların tesislerine yapıyorum diye savunmasını yapıyor. Bakalım süreç neyi gösterecek? Yani eğer anlaşma olmasa sıkıntı olur. Bir de bu nükleer mesele de şu anda tekrar gündeme geldi. İsfahan kenti civarında bulunan Kuhi Koleng denen, yani Koleng Dağı nükleer tesislerle ilgili yapılanma ve aynı zamanda zenginleştirilme ve diğer silah üretimlerinin orada olduğu ifade ediliyor. Yani net İran açıklamış değil. O şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde orayı da bombalama durumunu göz önüne aldığı ifade ediliyor. Bakalım bütün bunlar olacak mı? Yoksa anlaşma mı gerçekleşir? Tabii onu süreçte göreceğiz. Ama şu anda var olan şey gerçekten sahada bir çatışma var. Ve karşılıklı ciddi tahripler, aynı zamanda can kayıpları da tabii yaşanıyor.
1: Evet.
0: Bakalım süreç bize neyi gösterecek?
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. ABD Başkanı Donald Trump dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Am'la görüşmüştü ve yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. İran çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok diyor. İşte oradaki anlamlı vurgusu aslında Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinden ve nükleer silahlardan vazgeçmesini istemesi evet. demek oluyor ABD açısından. İran'a verdikleri zararı İranlılardan başka hiç kimsenin bilmediğini dile getirdi ABD Başkanı.

0: imzalarıyla birlikte bu anlaşma yürürlüğe girdi. Yine işte Lübnan'la da zaten görüşmüştü dün. Lübnan, Irak, Suriye, Ürdün. Şimdi baktığımızda Orta Doğu'da birçok ülkeyle bir araya geliyor. İbrahim anlaşmaları konusunda bir çıkışı vardı bu savaş devam ederken. Ne diyordu? Diğer ülkelerin de, imza atmayan ülkelerin de İbrahim anlaşmalarına imza atmasını istiyoruz diyordu. Orada bir İsrail'i koruyucu bir açıklamaydı bu. Yine baktığımızda New York'ta New York Belediye Başkanı Mamdani, Netanyahu buraya gelirse şehir yasalarının tanıdığı yetkiler çerçevesinde hareket edeceğiz diyordu. Yerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu dedi Mamdani. Ancak Donald Trump da diyor ki Netanyahu tutuklanmayacak. Şimdi nereden bakarsak bakalım, evet İsrail şu anda görünür değil ama Amerika Birleşik Devletleri resmen onu bir perdelemiş durumda ve onun bütün isteklerini, amaçlarını, hedeflerini yerine getiriyor vaziyette. Ne dersiniz?
1: Yani şöyle başlayalım. Birçok boyuttan bahsettiniz. Amerika'daki değişimi de görmemiz gerekiyor. Yani İsrail'i bölgede bu kadar güçlü kılan, istediği gibi hareket etmesine imkan kılan Amerika'nın desteği. Ama Amerika içerisindeki değişimi de gözlemlememiz gerekiyor. Yani bir değişim gerçekten yaşanıyor. Amerikan kamuoyunda, siyasetinde. İşte bir taraftan bir yerel yönetici diyor ki geldiğinde tutuklanabilir. Bu Amerika'da çok fazla şahit olduğumuz bir mesele değil. Diğer taraftan dediğiniz gibi halen İsrail'e dönük o korumacı tavır devam ediyor. Yani Amerika'nın şu anda genel anlamda İsrail'in güvenliğinden, İsrail'le ittifaktan vazgeçmesi söz konusu dahi olamaz. Ama değişen bir şey var. Bu sorgulanmaya başlandı. Güç dengeleri İsrail aleyhine, Amerikan iç siyaseti bağlamında değişiyor. Süreç İsrail aleyhine ilerliyor. Ama halen İsrail Amerikan siyaseti açısından çok kritik bir aktör. Hem iç hem dış siyaseti açısından çok kritik bir aktör, göz ardı edemez. Dolayısıyla desteğini her şekilde devam edecektir. Ama o bahsettiğim rezervleri bir kenara koyalım. Yeni şeylerle, gelişmelerle karşılaşıyoruz. Süreç ilerliyor. 10 yıl sonra konuştuğumuzda nerede oluruz? Bunu bir soru işareti olarak buraya koyalım. İşte Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in açıklamaları var. Bunlar gerçekten çok şahit olduğumuz, çünkü ben hani 20-30 yıldır bir şekilde bölgeyi takip eden, uluslararası siyaseti takip eden bir akademisyen olarak bunlar gerçekten Amerika söylemlerinde şahit olduğumuz meseleler değildi. Dolayısıyla bunu kozmetik, geçici, anlamsız açıklamalar, gelişmeler gibi değerlendiremeyiz. Bunlar önemlidir, sonuçları olacaktır. Tabii diğer taraftan İran meselesi, işte Harun Bey İran penceresinden oradaki havayı gayet güzel aktardı. İran burada daha çok aktif caydırıcılık kapsamında Amerika'yı ve İsrail'i bir şekilde köşeye sıkıştırdı ve bu aktif caydırıcılıkla birlikte daha fazla taviz alabileceği kanaati içerisinde gibi gözüküyor. Bu da İran'ı biraz daha agresif bölgede bir konuma itmiş durumda. Ama tabii bu agresifliği İran'ın savaş istediği de anlamına gelmiyor. Çünkü işte biraz önce yine Harun Bey ifade etti. Amerika halen askeri anlamda çok ciddi bir üstünlüğe sahip bölgede. Yani bir bölge ülkesi olmamasına rağmen bölgedeki askeri varlığı, üsleri, hava gücü, bölgedeki müttefikleri vasıtasıyla İran'a çok ciddi zarar verebilecek bir kapasiteye sahip. İran'ın nükleer programına dönük saldırılar, işte girişte siz de bahsettiniz, işte dağ altına inşa edilmiş programların dahi hedef alınmasına varan saldırılar gündemde. Amerika bunları yapabilir. Tabii burada Amerika net sonuç alamayacağını biliyor. Çünkü net sonuç nedir? Bunları yaparak İran'a diz çöktürmek. İşte en büyük hedef bir rejim değişikliği meselesi. Bu çok gerçekçi gözükmüyor baktığımız noktada. Ama diğer taraftan bu tür büyük saldırılarla İran'ı kapasitesini ciddi şekilde

0: şekilde zayıflatan bu tür saldırılarla müzakere masasına zayıf bir şekilde oturtup tavizler vermesini sağlamaya çalışmak. Ama süreç ne yazık ki diyelim Amerika açısından o şekilde ilerlemedi. Yani Amerika'nın düşündüğü gibi ilerlemiyor. İran kamuoyu kendi içerisinde bütünlüğünü sağladı. İran kamuoyu dış saldırılar karşısında bütün o farklılıklarını bir kenara bırakıp bir araya gelmeyi başardı. Hı hı. Devletinin, ülkesinin yanında yer aldı ve şu anda baktığınızda o direncini halen koruyan bir İran'la karşı karşıyayız. Bu da yönetimi biraz cesaretlendirmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu Amerika'nın saldırılarına karşı karşılık verme, işte biraz önce bahsettiğiniz İran'ın son günlerdeki bölgede Amerikan müttefiklerine dönük karşı saldırıları, İran burada dediğim gibi biraz daha bir özgüvenli hareket ediyor gibi gözüküyor ama yine en başta söylediğimi tekrar edeyim, orada bir kritik eşik var. Eğer İran bu Amerika'nın kırılganlığını, zayıflığını, zayıflıkla şunu kastediyorum, Amerika bu işi tırmandırabilecek bir konumda değil. Tırmandırmayla kastımız nihai hedefe ulaşmak için bir karar harekatına girişmesi gerekiyor. Bunu yapacak bir durumda değil Amerika. Yani yapsa da ne olur sonucu da belirsiz. İşte Vietnam örneği, Irak, Afganistan örnekleri karşımızda. Böyle bir maliyet karşısındayken buna girişir mi? Bence girişmez. Girişmeyecekse İran bunu okuyor. Amerika'yı biraz zorlayarak daha fazla taviz almaya çalışıyor. Ama çok fazla o eşiği aşarsa o haklılığını kaybedebilir. Hem uluslararası kamuoyu nezdinde hem de Amerikan kamuoyu nezdinde. Çünkü Amerikan kamuoyu bile Amerikan yönetimini sorguluyor. Biz niye bu savaşa girdik diye. Mesele Hürmüz Boğazı mı? Evet, Hürmüz Boğazı çok kritik bir konu. Orada da yine kritik bir eşik var. Çünkü Hürmüz Boğazı uluslararası enerji piyasaları açısından çok kritik bir geçiş noktası. Herkes burayla ilgileniyor. Yani İran'ın en yakın müttefiki Çin de diyor ki buradan serbest geçiş olsun diyor. Türkiye İran'ın bu savaşta yanında yer aldı. İran'a yapılan haksızlıkların karşısında yer aldı. Ama diyor ki Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut rejim, yani savaş öncesi rejim devam etsin. Serbest geçiş hakkı olsun. Çünkü burada buradan geçişlerde bir yeni statü belirlenecek olursa bu enerji maliyetleri açısından sonuç doğurur. Diğer taraftan dünyanın farklı bölgelerindeki benzer geçiş noktalarında örnek oluşturur. Herkes bunu talep eder. İşte İran o noktada dediğim gibi o kritik eşiği aşabilir. Ama Hürmüz'e odaklanmış gibi gözüküyor mesele. Bir diğer tabii ki nükleer mesele. Yani onu da tabii İran kendi egemenliğine bir ihlal olarak değerlendiriyor. Nükleer silaha erişim konusunda bir açıklık, şeffaflıksa mesele, bence İran bunu kabul eder. Çünkü zaten her zaman dediler biz nükleer silaha erişme gibi bir niyetimiz yok. Bu dinen de dini liderin fetvasıyla uygun değil ifadesini hep söylediler, ifade ettiler. Bu konuda bir anlaşma olabilir ama zenginleştirme veya barışçıl enerji konusundaki faaliyetlerinin sonlandırılmasını tabii ki İran kabul etmeyecektir. İkinci mesele bu. Ama Hürmüz meselesi sanki bu savaşın şu anda odak noktası gibi gözüküyor.
1: Şimdi hem açıklamaları hem yaşananları göz önünden geçirdiğimizde bir de İran'ın İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı devletleri yanına çekememesini düşündüğümüzde, evet. NATO zirvesinin ardından siz de takip ettiniz, evet, NATO zirvesini. Tabii. Şimdi bu zirvede konuşulan ve altı çizilen nokta, müttefiklerin İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiği ve doğru. Hürmüz Boğazı'nda seyir sefer özgürlüğüne tam anlamıyla saygı gösterme, evet, çağrısı. Bu noktada NATO tekrar devreye girer mi sizce bu savaşta? Az da bir süreniz kaldı.
0: Şöyle, İran'a karşı İran'ı diz çektirmeye yönelik bir askeri müdahaleye NATO müdahil olmayacaktır. Zaten olmadı. Trump ayak kırıklığını hep ifade etti. Ama NATO müttefiklerini birleştiren bir nokta var. Onlar sizin bahsettikleriniz ve benim de biraz önce ifade ettiğim bir Hürmüz Boğazı'nın geçiş serbestisi konusu. İki, İran'ın bir nükleer güç olmaması. Bunlar zaten herkesin istediği bütün o NATO müttefiklerini birleştiren konular. Ama eğer NATO Amerika'nın yönlendirmesiyle İran'ı diz çöktürmeye dönük bir çaba içerisine girmek

0: istiyorsa, girecekse buna kimse destek vermez. Zaten Avrupalı müttefikler bile, ki İngiltere Amerika'nın NATO içerisinde belki en yakın müttefiki, onlar bile çok sınırlı, hı hı, göstermelik bir destek açıkladı. Böyle bir destek bulamayacaktır Trump yönetimi. Orada tarafları, NATO müttefiklerini birleştirebilecek iki nokta var. O da zaten o sizin bahsettiğiniz açıklamaya yansıdı. Hürmüz Boğazı konusu önemli. Buradan serbest geçiş olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Diğer taraftan yani nükleer silaha erişim, tabi bu da ayrı bir tartışma konusu ama İran'ın nükleer silah erişimi bölgede nükleer silah programlarının gelişmesini neden olur. Bu da bir silahlanma yarışını doğurur. Bu kimsenin istemediği bir durum.
1: Orsam'dan Doktor Oytun Orhan, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Ve sevgili deneyicilerimiz, şimdi haberlere gidiyoruz. Haberlerin ardından burada olacağız. Saat 9.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte Siber Güvenlik Başkanlığı ile sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar 11. gününde. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın birçok bölgesinde patlama meydana geldi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği açıklandı. Yaklaşık bir saat süren saldırıların tamamlandığı aktarıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlerin golü Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir

0: İkinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklamlar.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 9.06 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz ve gündemde şimdi sıra geldi iç politikadaki başlıkları değerlendirmeye. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Akbaş hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, günaydın herkese.
1: Teşekkürler. İç politikada öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz dedik. Sanıyorum ki iç politikada çok daha fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız son dönemde. Çünkü dün son grup toplantısını yaptı Sayın Özgür Özel. CHP'ye dün veda etti. Özel CHP grup başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Kuracağı yeni partiyi açıkladı. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz diyor Sayın Özgür Özel. Bu gelişmeler ışığında CHP'nin öncesini, sonrasını ve aslında yeni yol tercihini Sayın Özgür Özel'in değerlendirmekte yarar var.
2: Evet, yani aslında beklenen bir gelişme. Hı hı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 21 Temmuz 2026'da, yani dün yapılan o grup toplantısıyla birlikte aslında tarihi bir sürecin yaşandığını söyleyebiliriz. Çünkü resmen bölünme ve yeni parti sürecine girilmiş oldu. Neydi süreç? Ankara Bölge Mahkemesi'nin, Bölge Adliye Mahkemesi'nin 38. olan kurultayı iptal eden ve mutlak mutlak kararı sonrası Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş ve görev Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmişti. Özgür Özel bunun üzerine, Özgür Özel ve ekibi tüm hukuki süreci araladılar. Yargıtay'a yönelik bir başvuru vardı bu kararın iptal edilmesine ilişkin. Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı biraz geç göndermesi, şimdi CHP'lerin bu yönde eleştirileri vardı. 56 gün sonra Yargıtay'a göndermesi, adli tatilin başlaması, Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurma sürecini de bir anlamda hızlandırmış oldu. Zaten Özgür Özel şunu ifade ediyordu: 20 Temmuz'dan sonra süreç daha farklılaşabilir diyordu. O farklılaşan noktada CHP'den ayrılarak yeni bir partiye geçmeleri söz konusu olacak. Zaten dün de bunun ifadelerini net bir şekilde kullandı. Ne dedi? Duygusal bir veda yaptı. Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak kürsüye çıktığını ifade etti. 34 yıllık partisi CHP'deki son grup toplantısını gerçekleştirdiğini söyledi. Emaneti alıp çıkıyoruz dedi. CHP binalarını terk etmenin iddialarından vazgeçmedi anlamına gelmediğini belirterek, biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp çıktık. Miras ve meşruiyet bizdedir ifadesini kullandı. Aslında Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yapmıştı. Hukuki yolların tıkanması nedeniyle bu kararı aldıklarını söylüyor Özgür Özel. Ama Kılıçdaroğlu'na da demişti ki yaklaşık 2 milyon üyeyle seçime gidelim. Eğer %90'ın altında bir oy alırsam ben zaten bu işi bırakacağım demişti. Ama buna karşılık gelmedi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Hatta tasfiyeler de devam etti. Orada da bir arınma sürecini ifade ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu anlamda il başkanları görevden alınıyor. Bu süreç hem görevden alınmalar hem işte hukuki yolların tıkanması CHP'de yeni bir bölünmeye yol açtı ve Özgür Özel ve ekibi, ya yani şu an için 183 milletvekili gözüküyor ama bu sayının 95'e çıkacağı yönünde de bir bilgiler var. Bu tüm milletvekillerinin kurucular kurulu içinde olması ve partinin isminde yeni parti olması bekleniyor. Peki ne zaman kurulacak bu parti? Yani kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı ne zaman verecek? Cuma günü olabilir ama büyük ihtimalle önümüzdeki hafta pazartesi günü kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunulacak. Hala şu amblem konusunda bir çalışma var bildiğim kadarıyla. Bir kırmızı beyaz renklerin ağırlıklı olması ama işte bir kuş figürü olabilir deniliyor. İşte Mevlana'yı andıran bir, işte tüm Türkiye'yi kucaklayacak bir parti düşüncesi olduğu için Mevlana'yı burada Hazreti Mevlana'yı kullanma ihtimalleri olduğu ifade ediliyor. Böyle bir durum Türk siyaseti açısından önemli bir süreç elbette. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi ama hem Türk siyasetini çok yakından ilgilendiren bir süreç. Çünkü evet. 2008 aritmetik de değişecek. Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle birlikte.
1: Evet, meclisteki aritmetiği de sizinle konuşmak isteriz ama öncesinde yeni parti olacak büyük ihtimalle dediniz. Acaba ben de Yeni Yol Partisi mi olacak diye düşünmüştüm. Burada yeni parti olarak o zaman netleştirmek mümkün mü? Parti ismini.
2: Yani gelen bilgiler yeni parti. Aslında bu konuda sır vermek istemiyor CHP yöneticiler.
1: Evet, evet,
2: biz de yoğun temas kuruyoruz kendileriyle. Sürekli tabii kulis bilgiler almaya çalışıyoruz. Ama bu konuyla ilgili yani partinin ismini bizzat Özgür Özel'in açıklayacağı ifade ediliyor. Bu yüzden kurmaylar da bu anlamda biraz çekimser davranıyor. Yani bilgi vermekte zorlanıyorlar. Ama aldığım bilgiler yeni parti. Yani ismin yeni parti olacak. Şimdilik böyle bir durum ama Özgür Özel tabii beklemek lazım. Mesih açıklamayı beklemek lazım. Şimdi dünkü grup toplantısına baktığımız zaman, dünkü veda içeren grup toplantısına baktığımız zaman 83 milletvekili vardı. Ancak yurt dışında olan milletvekilleri var. Mesela Utku Çakır Özer yurt dışında, o da yeni partiyle hareket ediyor. Yani Özgür Özel arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyor. Okan Konurak gibi bir isim Ankara milletvekili. Hatta şöyle biraz daha ayrıntı vereyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığını üstlenmiş bir isim Okan Konurak. Sonra o süreçte bütçe üyesi oldu Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da isteğiyle. Ama ardından şartlar değişti. Şimdi Okan Konurak Özgür Özel ve ekibiyle hareket ediyor. Okan Konurak'ın yanı sıra örneğin dünkü toplantı Gül Çiftçi yoktu ama Gül Çiftçi Özgür Özel'in en önemli kurmaylarından birisi, hukuk işlerinden sorumluydu. Gül Çiftçi gibi isimler var. Yani milletvekili sayısının 95'e kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

0: bu da tabii meclis aritmetiğini çok ciddi anlamda değiştirecek.
1: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi o halde ana muhalefet partisi olma vasfını da yitirmiş olacak, öyle mi?
0: Evet. Ya aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ana muhalefet kavramı ortadan kaldırıldı. Ama hala biz bunu kullanmaya devam ediyoruz. Ana muhalefet diyerek aslında en güçlü, yani iktidardan sonra en güçlü mecliste temsil edilen parti anlamına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 138 milletvekili vardı. 2 milletvekili istifa etmişti. 136'ya düşmüştü. Şimdi 136'dan da işte 95'e yakın milletvekili ayrıldığı zaman ana muhalefet ya da en güçlü siyasi parti konumunu Özgür Özel ve ekibi artık bundan sonra karşılayacak. Meclis aritmetiğinde örneğin şu an Cumhuriyet Halk Partisi 3 grup başkan vekiliyle temsil ediliyor. Bir meclis başkan vekili var, idare amirleri var, katip üyelikleri var. Şimdi bunların hepsi değişecek. Yeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de aslında mevcut koşullarda yeni oda bulmak oldukça zor mecliste. Ama şimdi yeni parti içinde bunlar oluşturulacak. Komisyonlardaki süreç, tabii komisyonlarda da temsil kabiliyeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşmüş olacak. Hatta şöyle bir ifade edeyim. Şu an meclis aritmetiğinde iktidarın hemen yanında genel kurul salonunda işte en sağda güçlüye yönelik olarak konuşacak olursak en sağda AK Parti grubu oturuyor. Onun hemen yanında Cumhuriyet Halk Partisi grubu olur. Sonrasında işte DEM Parti, Milliyetçi Hareket Partisi diye gider. İYİ Parti ve sonrasında Yeni Yol Hareketi. Şimdi bu değişecek. AK Parti'nin hemen yanına Özgür Özel'in kuracağı siyasi partinin milletvekilleri orada oturacaklar. Ardından DEM Parti, sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi gelecek gibi gözüküyor ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaç milletvekili kalacağı da önemli. Yani CHP 5'in sıraya girilecek gibi. Ama geride kalan milletvekili sayısı 41 ile 53 arasında olacağı tahmin ediliyor. O da netleştiği zaman büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi 5. sırada kalacak. Böyle bir durum söz konusu olacak. Komisyon ve başkanlık divanı dengeleri de değişecek. RTÜK kontenjanı, gelecekte RTÜK veya benzer üst kurullarda başlayacak üyelikler için yapılacak seçimlerde aslan payı artık CHP yerine yeni partinin olacak. Yani Özgür Özel ve arkadaşlarının olacak. RTÜK'te onların göndereceği isimler temsil edilecek. Yani pek çok şey değişecek, öyle gözüküyor.
1: Peki, şimdi bir de biz aktaralım dinleyicilerimize, hali hazırda 28. dönem milletvekilleri sandalye dağılımı mecliste nasıl diye düşünenler varsa, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 277, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 135, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin 56, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46, İyi Parti'nin 29, Yeni Yol Hareketi'nin 20 ve Bağımsız Milletvekili sayısının 11 olduğunu, bu sayının da devam ettiğini işte ifade etmek mümkün. Devam ediyor Hür Dava, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi şeklinde devam ediyor. Şimdi bu detayları sizden dinledik. Bir de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görüşmeleri vardı. Yine DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti vardı. Baktığımızda çerçeve yasada takvim belli oluyor şeklinde haberler de var. Peki bu yasa ne zaman netleşecek? Takvim nasıl oturacak ve nasıl şekillenecek? Sizden dinlemek isteriz.
0: Evet, yani Türkiye'de hava sıcak ama siyasetin gündemi daha da sıcak sanki. Siyasetin bu gerçekten yoğun havası sadece Cumhuriyet Halk Partisi açısından değil, tüm siyasi aktörleri etkileyen bir sürecin gelişmesine neden olan bir konu var. O da terörist Türkiye'sinde bahsettiğiniz gibi. Terörist Türkiye sürecinin hukuki omurgasını oluşturacak olan çerçeve yasa bekleniyor. Bu anlamda çerçeve yasa turlarını gerçekleştirdi Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş. Dün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısı yapmadı. Ama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ağırladı. Bu çerçeve yasa konusuyla ilgili olarak bu anlamda geçen hafta DEM Parti

0: İmralı heyeti Sayın Bahçeli'yi ziyaret etmişlerdi. Yoğun bir trafik var. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu sürece büyük bir destek verdiğini de biliyoruz. Ama şimdi bu çerçeve yasa nasıl olacak? Nasıl bir yasadan bahsediyoruz? Aslında her çarşamba bu yasanın belli ayrıntılarını dinleyicilerimize aktarmıştık.
1: Evet.
0: Şimdi yeni, tabii yeni gelişmeler olabilir. Şu an muhalefetin de görüşleri olmuyor. Dün Numan Kurtulmuş'un bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaret, Sayın Bahçeli'ye yaptığı ziyaret, bunlar çok çok önemli. Bu noktada yasanın nasıl şekilleneceğini aslında bir anlamda anlamaya çalışıyoruz bizler de. Bir kod yasa, bir geçici bir yasa oluşturulması noktasında zaten bir çalışma var. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi cenahında bu noktada aslında çok böyle uzun soluklu bir yasa değil. İşte 11-12 maddelik bir yasa teklifiyle Meclis Başkanlığı'na bu konunun getirilmesi gündemdeydi. Ama Meclis Başkanı Kurtulmuş'un bu son yaptığı ziyaretlerin ardından tabii yasa ile ilgili, yasa teklifiyle ilgili yeni değişiklikler de olabilir. Nasıl olabilir? Hı. Şimdi bu anlamda Öcalan'ın, çünkü DEM Parti heyeti aynı zamanda Öcalan'a da gitti. Şimdi ne diyor onlar? Müzakere alanı açılmalı.
1: Evet.
0: Bu yasanın sadece teknik bir silahlanma metni olmamasını, gelecekteki siyasi müzakerenin önünü açacak geniş bir yasal şemsiye, çerçeve yasa olmasını istiyorlar. Bu karşılanır mı? Tabii bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama bizim aldığımız bilgiler ve şimdiye kadar da zaten dinleyicilerimize de aktardık, bunun geçici bir müstakil bir yasa olması. Bunu neden böyle ifade ediliyor? Çünkü kendini fesheden bir terör örgütün mevzusu var. Kendini fesheden bir terör örgütüne yönelik bir geçici müstakil bir yasa hazırlanması söz konusu. Çünkü bundan Fethullahçı terör örgütünün, DAEŞ terör örgütü mensuplarının ya da işte YHKPC terör örgütü mensuplarının bundan faydalanmaması için böyle bir kod yasa söz konusu olacak. Bu yönde bir çalışma var. Şimdi bu yasanın içinde bir infaz düzenlemesi olmayacak. İnfaz düzenlemesinin daha sonra daha geniş kapsamlı, hatta reform içeren bir noktaya doğru evrilmesini bekliyoruz ki bu yönde AK Parti kurmaylarından aldığımız bilgiler de var. Şimdi bu yasayla birlikte zaten kendini fesheden terör örgütü tanımı yapılacağı için bu yasanın içinde, terör örgütünün kendini feshetmesiyle birlikte suça karışmamış olan terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye gelmesine hiçbir sakınca olmayacak. Ve sadece örgüt üyeliğinden içeride olanlar da zaten dışarı çıkacaklar. Çünkü böyle bir örgüt artık ortada olmayacak, kendini feshettiği için. Ama bu noktada tabii bazı çekinceler vardı Ankara'nın. Özellikle belli bölgelerde, Irak'ta, Kuzey Irak'ta, belli noktalarda, Gara gibi noktalarda PKK'nın hala çekilmediği, oradan ayrılmadığı yönde bilgiler söz konusuydu. Bundan dolayı bir gecikme yaşanıyordu. Ama son dönemde Emniyet İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen sürekli tabii raporlamalar var. Çünkü teyit mekanizmasında bu anlamda çalışması isteniyordu. Ama bir yandan da burada ortaya konulacak yasanın terör örgütü mensuplarını bu süreci bitirmeleri anlamında teşvik etmesi noktasında da önemli bir işlev göreceği yönde bir bilgi de paylaşılıyordu. Bu anlamda şimdi bir kararlılık var. Bu yasa gelecek. Sizin sorduğunuz soru üzerinden, yani meclis takvimi nasıl şekillenecek diye baktığımız zaman, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yoğun bir torba yasa mesaisi var. 34 maddelik torba yasa teklifinde en düşük emekli aylığının 23.502 liraya çıkartılması gibi önemli bir madde de var. Şimdi bunun bitirilmesi, çocuk suçları yönelik ağırlaştırılmış cezalarla ilgili bir teklif var. Bu 15-18 yaş grubundaki çocuklarla belirli koşullarda müebbet hapis cezası verilmesinin önünü açan bir düzenleme ki oldukça önemli. Çünkü Türkiye'nin kanayan yarası olarak nitelendiriliyor bu. Bu noktada buna yönelik bir neştar vuruyor siyaset. Önemli bir düzenleme. Bu da görüşülecek. Peki terörsüz Türkiye sürecinin en önemli

0: kuvvetini omurgasını oluşturacak bu yasa teklifi ne zaman ele alınabilir?
1: Evet.
0: Ağustos'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışacak gibi gözüküyor. Hatta yani normal şartlarda 1 Temmuz'da aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi işbirlikleri tatile girer. Yani çalışmalarına ara verir. Hı hı. Ancak bu yoğun yasa maratonu nedeniyle Ağustos ayına kadar mesaisine devam edecek. Hatta olağanüstü toplantı sinyali de var. Yani süreç kapsamındaki anayasal veya yasal düzenlemelerin tamamlanabilmesi için meclis tatil döneminde dahi olağanüstü toplantıya çağrılabileceği de ifade ediyor. Yani meclis çalışmalarına ara verse bile bu yasa teklifinin tam olarak ortaya konulduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantıya çağrılabileceği ve bu noktada genel kuruldan bu yasanın geçmesi yönünde bir iradenin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça sıcak bir gündem söz konusu. Bu gündem de Ağustos'un ortalarına kadar da devam edecek. Hemen şu vurguyu yapalım. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü. Bu sene Ankara'da değil İstanbul'da kutlamalar yapılacak. Oldukça yoğun bir hazırlık olduğunu da belirtelim bu AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için.
1: 14 Ağustos için böyle bir takvim öngörüsü var. Şimdi devam ediyoruz meclis çalışmalarıyla. Tabii meclis tatile girmedi. Çalışmalarını sürdürüyor. Hangi yasalar üzerine çalışıyor? Biraz önce siz 14 Ağustos dediniz. Ben de ona bakıyorum bir yandan. Milliyet gazetesi de 15 Ağustos'a işaret etmiş Sayın Özgür Akbaş. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa için hazırlıklar hız kazandı. PKK'nın 1984'te ilk eylemini gerçekleştirdiği günün yıl dönümü işaret ediliyor. 15 Ağustos yasalaşması için 15 Ağustos işaret ediliyor şeklinde bir haber var bugün de Milliyet Gazetesi'nde.
0: Evet, yani bu konuşuluyor, kulislerde de konuşuluyor ama ben böyle bir takvimlendirme olacağını tahmin etmiyorum. Yani 15 Ağustos, evet, PKK'nın ilk eylemini yaptığı gün ve o gün onlar için oldukça önemli bir tarih. O yani o anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu böyle bir takvimleme işine gireceği kanaatinde çok değilim ben, kendi daha görüşüm ama kulislerde bu konuşuluyor, evet. Yani yaşayıp görmek lazım. Evet. Önce tabii bu Numan Kurtulmuş'un, Sayın Meclis Başkanı'nın bu turlardan sonra büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme yapacak Numan Kurtulmuş.
1: Evet.
0: Ve aslında bu yasa teklifi hazır. Hı hı. Yani aslında bu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sunuldu. İki maddesiyle ilgili en son aldığım bilgiler, hukukçu vekiller üzerinde çalışıyordu. Hatta yani hukuki anlamda yoğun bir çalışma yürütülüyordu iki maddesiyle ilgili. Artık bunlar aslında şekillenmiş durumda. Bu noktada çok uzun soluklu bir sürecin yaşanması pek de beklenmiyor. Yani her şey hazır. Sadece DEM Parti'nin beklentileri biraz daha yüksek. Yüksek beklentilerin karşılanması söz konusu olacak mı? Bunları hep beraber göreceğiz ama bir yandan da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler de siyaseti çok yakından ilgilendirdiği ve etkilediği için şimdi örneğin Numan Kurtulmuş, evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu eğer ayrılık tam olarak netleşirse şu an 41 ya da en fazla işte 45-50 milletvekilini temsil eden bir siyasi partinin genel başkanı konumunda. Ama örneğin Özgür Özel ve ekibiyle henüz görüşülmedi. Şimdi onların da parti kurması ve ardından Özgür Özel'le de bir temasın sağlanması büyük ihtimalle beklenecek. Çünkü AK Parti'den sonra mecliste en güçlü temsili Özgür Özel ve ekibi sağlayacak bundan sonraki süreçte, öyle gözüküyor. Eğer tabii henüz istifalar, dün sadece bir Murat Bakan'ın istifası, ki önemli bir isim Cumhuriyet Halk Partisi açısından, İzmir Milletvekili Murat Bakan istifasını verdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Şimdi diğer istifalar nasıl şekillenecek, nasıl gelecek? Evet. Dediğimiz gibi işte 80 üzerine çıkacak mı bu sayı? Ya da işte 95'leri bulacak mı? Bunlar bir hayli önemli. Bundan netleştikten sonra terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu yasa teklifi Özgür

0: özel bir 2000'e de sunulacak. Oradan da destek isteyecek. Hatta oradan katkı da istenecek büyük ihtimalle. Çünkü muhalefetin katkısı da isteniyor bu anlamda. Tüm bunlar gerçekleştikten sonra Ağustos ayı içinde Teröristler Türkiye sürecine ilişkin bu yasal düzlem devreye sokulacak gibi gözüküyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü çerçeve yasa meclisten geçmesinin ardından yeni anayasa için çok büyük ve somut bir hamle yapılması kaçınılmaz bir siyasi takvim olarak aslında önümüze çıkıyor. Yani bu çerçeve yasa bir anlamda siyasileri de, yani farklı düşünce içinde olan siyasi partileri bir araya getirdiği için bu çerçeve yasa, bu anlamda çerçeve yasa turlarının aslında yeni anayasa için bir zemin temizliği ve ön uzlaşı provası olarak da nitelendirebiliriz bu süreci. Bu anlamda bu çerçeve yasanın ardından Ekim ayı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni gündemi, aslında hiç bitmeyen gündemi de diyebiliriz, yeni anayasa konusu olacak gibi gözüküyor. Çünkü AK Parti'den de bu konuya ilişkin oldukça önemli mesajlar var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni anayasa çalışmaları gerçekleşmişti ve oturlar tamamlandı. Artık AK Parti'nin hazırlığı da netleşti. Şimdi onlar siyasi partilere büyük ihtimalle sunulacak. Siyasi partilerin görüşleri olacak. Yani biz Ekim ayıyla birlikte artık yeni anayasayı daha net bir şekilde konuşmaya başlayacağız. Öyle gözüküyor.
1: Evet Sayın Akbaş, bir de bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı gerçekleştirecek. Şimdi bu partinin MYK toplantısında da dün Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara tabii ki cevap niteliğinde açıklamaları olacaktır. Şimdi CHP'li milletvekillerinin ne taraftan yana karar vereceği merak konusu olacak. Bakalım milletvekili sayısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaç olacak yeni partinin kuruluşundan sonra? Biz de bunları takip edeceğiz elbette.
0: Evet evet. Yani MYK toplantısında pek açıklama olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması olmuyor ama MYK toplantısının son dönemde yaşadığımız en önemli gelişmeler ihraç kararları oluyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu CHP, yani mutlak mutlak kararı sorusu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olduktan sonra bir arınma konusunu gündeme taşımış ve o ifadenin ardından zaten Merkez Yönetim Kurulu toplantılarından hep ihraç kararları çıkmıştı. Bugün de o MYK toplantısından yeni ihraçlar gelebilir. Son dönemde il başkanlarının değişmesi yönünde zaten adımlar atılmıştı ama artık ihraçlara da çok gerek var mı onu da aslında bilemiyorum. Çünkü 74 il başkanı dün tabii görevden alınanlar da dahil olmak üzere, yani Özgür Özel ekibinin temsil eden o 74 il başkanı dünkü grup toplantısındaydı. CHP grup toplantısı, o veda niteliği taşıyan grup toplantısındaydı. Şimdi yeni partiye bu il başkanları, işte ilçe başkanları bir anda yeni partiye geçerek o örgütlenmeyi sağlamış olacaklar. Tabii burada bir handikap var özellikle Özgür Özel ve ekibi için. Yani nasıl bir handikap? Eğer iktidar partisi, yani AK Parti ve işte Cumhur İttifakı bir baskın seçim kararı alırsa o zaman ne olacak sorusu gündemde. Bu baskın seçim olmayacağını düşünerek aslında yeni partiye bu sürecin evrildiğini söyleyebiliriz. Çünkü baskın seçim olursa yeni kurulacak parti o seçimlere girmesi çok mümkün değil. Çünkü teşkilatlanmayı tamamlaması gerekiyor en az 41 ilde. Bunun da her yıl Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlere katılacak siyasi partiler ilan ediliyor. Yani şu an bildiğim kadarıyla 42 siyasi parti seçimlere katılabiliyor. Bu noktada eğer bir baskın seçim olması gibi bir durum söz konusu olursa, ama tabii bu beklenmiyor. Çünkü AK Parti'den de aldığımız bilgiler işte bu seçimlerin 2028 yılının işte Nisan ayı gibi olabileceği ifade ediliyor. Yani olağan takviminde olabileceği ifade ediliyor. Bir baskın seçim beklentisi olmadığı için de CHP'den ayrılan Özgür Özel ve ekibi, ayrılacak olan Özgür Özel ve ekibi yeni parti, sıfırdan bir parti kuruluşunu gerçekleştirecekler. Öyle gözüküyor. Bu anlamda tabii Gürsel Tekin önemli.

0: bir açıklaması var. Daha doğrusu tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi açısından önemli bir isim Gürsel Tekin. Mahkeme tarafından da o da İstanbul İl Başkanı olarak atanmıştı. Tabii biliyoruz bunları. Bu noktada yükümüz hafiflediği gibi bir ifade kullanmış durumda. Gürsel Tekin de bu süreci böyle değerlendirdi. Bugün bakalım CHP'den nasıl bir açıklama gelecek. Tabii bu anlamda Kemal Kılıçdaroğlu MYK toplantısı öncesi ya da sonrası konuşmuyor ama sözcü söz alıyor. Müslüm Sarı tabii basın mensuplarının karşısına çıkacak. Peki. Ve oradan Özgür Özel ve ekibinin aldığı bu kararı genel merkez nasıl değerlendiriyor? Bunu hep beraber bugün öğreneceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş son konuğumuzdu kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde sona geldik. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.

0: Sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Fransa'da düzenlenen 1998 Dünya Kupası'na altın gol uygulaması getirildi. Robert Prosinecki 1990'da Yugoslavya, 1998'de de Hırvatistan adına fileleri havalandırdı. Bir dönem Kayserispor ve Denizlispor'u da çalıştıran Prosinecki, kupa tarihinde iki ülke adına gol atan ilk futbolcu oldu. Ev sahibi Fransa, finalde son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yenerek ilk defa kupayı müzesine götürdü. Dünya Kupası 2002'de ilk kez Asya kıtasında düzenlendi. 48 yıl aradan sonra ikinci kez turnuvaya katılan Türkiye, dünya üçüncüsü oldu ve kupa tarihindeki ilk önemli başarısına imza attı. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nda Brezilya, turnuva tarihinde peş peşe 11 maç kazanan ilk takım oldu. Güney Afrika 2010'da İspanya, tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. 2014 Dünya Kupası'nda kendi evinde Almanya'ya 7-1 yenilen Brezilya, tarihinde ilk kez sahadan tam 7 gollü mağlubiyetle ayrıldı. Finalde Arjantin'i 1-0 yenen Almanya, Amerika kıtasında şampiyon olan ilk Avrupa ülkesi unvanını aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'e
3: sınırsızca. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin.

0: 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklamlar. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
2: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
1: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Turgut Reis 7. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Müslim Dinçer Sümer, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Şarul Ken Çetin Köroğlu, Andrea Doria Alp Öyken, Janetino Mustafa Şekerci, Mario Mehmet Büyük Ağoğlu, 1. Levent Erol Amaç, 2. Levent Turgut Sarıgöl, 1. Ses Ertan Dinçer, 2. Ses Şakir Gürzumar.
1: ...16. yüzyılın başlarında Barbarosların bütün Akdeniz'i titrettiği dönemde Avrupa kıyılarında Dragut Reis diye bir başka Türk denizcisinden de söz edilmektedir. Turgut Reis tek bir perkende ile Venedik ve İspanyol donanmalarına baş eğdirmiş, kısa zamanda ün salmıştır. Oruç Reis'in bir kolunu verip Cezayir Sultanlığını ele geçirdiği sırada Cerbe Adası'nda Hızır ve Turgut Reis'ler karşılaşır, bir daha ayrılmamak üzere ant içerler. Bu arada padişah birçok hayırlı savaşlar kazanmış olmasına bağlayarak Hızır Reis'e Hayrettin Paşa adını vermiştir. Hayrettin Paşa Akdeniz'deki en büyük cenge giderken çok sevdiği arkadaşı Turgut Reis'i de yanına çağırır. Osmanlı ve Haçlı donanmaları 27 Eylül 1538 Cuma günü Preveze'de karşı karşıya gelirler. Doria'nın gücü Hayrettin Paşa'ya göre tekne sayısı bakımından 3, asker sayısı bakımından 8 kat daha fazladır. Akdeniz'in görmediği bir savaş verilir. Çatışma Türklerin kesin zaferiyle son bulur. Doria cengin en kızgın anında Preveze'den kaçmıştır. Bu zafer Türklerin Akdeniz ve Avrupa'daki gücünü göstermesi bakımından İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız saraylarını mateme boğar. Bütün Avrupa Türk'ün bükülmeyen elini öpmekten başka çareleri kalmadığını anlamıştır.

0: Hızır ağam, gayrı senden izin dilemek zamanım gelmiştir.
1: İzin mi? Hünkâr katına birlikte varmak, Sultan Süleyman Han'ın iltifatlarına birlikte ermek isterdim. Preveze'deki zaferde senin de payın vardır Kukukcam.
0: Osmanlı donanması İstanbul'a dönerken Akdeniz'in boş konması doğru olmaz diye düşünürüm. Küffar şaşkındır, perişandır. Toparlanıp yeniden yürümesine izin vermemeliyiz.
1: Doğru düşünürsün Turgutcuğum. Ama böyle tez bir ayrılığı gönlüm götürmüyor da.
0: Hızır ağam, kısmetse gene kavuşuruz. Ama bugünün elverişli şartlarını bir daha bulamayız. Küffar yılgındır. Gönüllü Leventlerimin yüreği pektir. Doria kafirine karşı alınan zafer onları güçlendirmiştir. Hepsi de cenk üzere elle

0: Pala sıcağındadır.
1: Nasıl istersen can kardeşim. Donanmadan erzak al, donanımını pekiştir, forsalarını seç. Bahtın açık olsun. Koca ağanı gönlünden çıkarma. Tez özleneceğini bil.
0: Sağ ol koca ağam. Ver öpeyim elini.
1: Kucaklaşalım Turgutcuğum. Sicilya'dan, Cerbe'den, Ceneviz'den, Napoli'den, tüm Akdeniz'den sağlık haberlerini, zafer müjdelerini beklerim.
2: Reis ağam, bütün emirlerin yerine getirilmiştir. Cerbe'nin yoksul ailesine yardımda bulunduk. Teknelerin bakımı yapıldı. Yaşlı ve zayıf forsalar azat edildi.
0: İyi, yarın Cerbe'den ayrılacağız.
2: Yalnız bir şey var reis ağam. Azat edilenler arasında bir delikanlı var. Maltalı bir genç. Birkaç dil bilen uyanık biri.
0: Hatırladım. Bir yıl kadar önce bir Malta kadırgasından esir alınmış. Ama pek çelimsiz olduğu için küreğe koydurmamıştım.
2: Cerrah Hasan Çelebi o Maltalı çocuğu yanına yardımcı almıştı. Türkçe öğrendi. Hasan Çelebi'nin bir dediğini iki etmedi. Ona iyi çırak oldu. Bağışlandığını, yurduna dönebileceğini söyledim kendisine. İki gözünden yaş boşandı, yalvardı. Ben artık sizlerden ayrılamam. İzin verin de yanınızda kalayım diyor.
0: Peki ya Cerrah Hasan Çelebi, o ne diyor?
2: O da pek seviyor bu delikanlıyı. Ben yaşlandım artık. Turgutça Reis izin verirse bu Maltalı benim yerime kalır, iyi olur diyor.
0: Müslüm ağa, çağır hele şu Maltalıyı bakalım.
2: Kapınızın önünde bekliyordu zaten. Hey Maltalı, gel bakalım.
0: Yaklaş. Müslüm ağa der ki azat edildiğin halde yurduna dönmek istemezmişsin.
3: Burada kalmak isterim. İzin verin reis ağam, sizlerden ayrılmak istemiyorum.
0: İyi hoş ama ya Malta'daki yakınların, ailen? Aylardır seni merak edip yolunu gözleyenlerin?
3: Malta'da kimsem yok reis ağam. Yalvarırım izin verin. Bir yıldır aranızdayım. Şimdi dostlarım, kardeşlerim var burada. Yiğitliği, yürekliliği, merhameti, iyiliği aranızda öğrendim. Beni kovmayın.
0: Maltalı, adın neydi senin?
3: Adımı sildim aklımdan, unuttum reis ağam. Bana herkes Maltalı diyor burada. Bilmem Müslüm ağa söyledi mi? Müslüman oldum ben. Namaz kılarım, oruç tutarım, İslam'ın şartlarını öğrenirim.
0: Pekala çocuğum, aramızda kal. Madem böyle, ben de sana bir ad vereyim. Adına bundan böyle Abdullah denilsin. İyi yetiş, iyi çalış. Hasan Çelebi'nin ardından bizi cerrahsız koma.
3: Reis ağam, yiğit ağam, sağ ol, var ol. Ellerin yüreğin dert görmesin ağam.
0: Hadi şimdi var git cerrah ustanın yanına.
3: Peki ağam.
2: Sevindirdiniz fukarayı.
0: Ben de sevindim Müslüm ağa. Küffardan birinin bizleri sevmesi, bizlere alışması, bizden biri olmak istemesi hoşuma gitti. Zafer sadece topla, tüfekle, kılıçla, kamayla kazanılmaz. Dostlukla, barışçılıkla, iyilikle de kazanılır. Bana sorarsan zaferlerin en sevinçlisi, cenklerin en güçlüsü de budur aslında.
4: Dragut, 15 parça tekniğiyle bütün amirallerimi sindiren bir korsan. Bütün Akdeniz'i korkuya boğan bir gemici parçası.
5: Haşmet Meap.
4: Susun amiral, artık sizi dinlemek istemiyorum.
6: Efendimiz, bütün Avrupa yıllardır onu arıyoruz. Yıllardan beri Akdeniz'de onu yakalamak için...
4: Yalan, inanmıyorum. Bu adam bir şeytan mı? Her gün bir haberci geliyor. Dragut İspanya sahillerini bastı. Dragut 20 parçalık Ceneviz donanmasını denizin dibine yolladı. Dragut Korsika'da. Dragut Cezayir yakınlarındaki 3 adayı birden halaca bağladı. Yeter, yeter!
7: Söyle imparatorum, Dragut'un ardında Osmanlı padişahı Süleyman Han'ın...
4: Süleyman benden daha büyük olamaz. Olmaz! Ben İmparator Şarriken, dünyanın en güçlü, en yüce...
5: Elbette efendimiz, ama ne var ki...
4: Dragut bütün Avrupa'ya meydan okuyor. Akdeniz'in ve Avrupa'nın selameti için bu müthiş Türk'ü denizlerden uzaklaştırmalıyız. Hepiniz korkaksınız. Hepiniz süslü püslü giysilerinizle.

0: Başka çarem yok ki. Her şey çabucak hazırlansın. Bu Türk denizcisinin mahvından başka bir şey düşünmüyorum. Ben Dragut'u istiyorum Amiral Doria. Anlıyorsunuz değil mi? Dragut'u getirin bana.
1: Emredersiniz soylu imparatorum.

0: Greletta koyu emindir, gözlerden uzaktır. Bir süre burada kalacağız. Leventlerim pala sallamaktan yorgundur. Forsalarım kürek çekmekten bitkin düşmüşlerdir.
1: Reis ağam, Greletta kalesinden bir kafirlik gelmesin.
0: Sanmam Müslüm ağa, sanmam. Olsa olsa 100 kadar muhafızları vardır. Demirleyip kalalım. Kalafatlarımızı yaptırır, 5-10 gün dinleniriz.
2: Reis ağam, emrin üzere kaleye varıp geldim.
0: Ne der kale kumandanı?
2: Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Turgutça reisin sancağını görmek bizi sevindirdi. Her emriniz başım üstünedir dedi.
0: İyi, düşündüğüm gibi.
2: Ben yine de gözdağı vermekten geri durmadım. Bir kafirliğinizi görürsek kalede taş üstünde taş, gövde üstünde baş komayız, bilesiniz dedim.
0: İyi demişsin Abdullah, iyi demişsin. Hani nasıl diyeyim, günden güne pek sevdim seni. Öz evladım gibi. Bilmesek Maltalı olduğuna yemin etseler inanmayız.
2: Sağ ol reis ağam. Sayenizde insan oldum, er oldum.
1: Cerrah Hasan Çelebi de çok memnun senden Abdullah. Geçen haftaki Ceneviz çatışmasından sonra yaralı Leventleri öyle ustaca sarıp sarmalamışsın ki.
2: Hasan Çelebi ağamın çırağıyım ben. Onun yanında kim olsa 3 günde iyi hekim yetişir, sağ olsun.
0: Leventlerime söyleyin, dileyenler karaya çıkabilir. Yiyip içsinler, dinlensinler, yenilenip güçlensinler. 10 gün kadar buradayız.
3: Amiralim, haberci geldi. Dragut Kavli ile Lianze limanları arasındaki Greletta koyundaymış.
4: Güzel. Durumları nasılmış? Bir savaş hazırlığı içinde mi, yoksa gemilerinin onarımıyla mı uğraşırlarmış?
3: Kale kumandanının haberine göre bütün tekneleri demir atmış dinlenirlermiş. Dragut'un Arap tayfaları Kavli'de karaya çıkmışlar. Haberci Arap tayfaların birkaç torba altından satın alınabileceğini söylüyor.
4: Derhal 500 torba altın yollansın. Dragut'un üstüne gidiyoruz. Haber edin, çevredeki bütün Hristiyan donanmaları çabucak bana katılacak. Pusuya düşüreceğiz Dragut'u.
5: Büyük amiralim, görülüyor ki Dragut'un sonu geldi. Bu sefer fena kıstırdı.
4: Sus dostum, yavaş ol. Akdeniz'in yeli rüzgarı bile Dragut'tan yanadır. Bu baskında da onları alt edemezsek Andrea Doria adı Avrupa saraylarında soytarıya çıkar.
6: Aklıma bir şey geldi. Dragut'u bastırabilir, donanmasını söndürebilirsem bu şerefi yeğenime bağışlayacağım. Genattino Doria böylece ün kazanmış olacak. Doria adını sürdürecek. Ama başaramazsak...
5: Başaramazsak?
6: Başaramazsak başarısızlığı da yeğenime yükleyerek işin içinden sıyrılmış olacağım.
5: Büyük amiralim, çok zekisiniz.
6: Zeka değil bu sevgili dostum. Belki korku desek daha doğru olur. Genattino ya Avrupa saraylarında üne erecek benimle birlikte, ya da Akdeniz'in karanlık sularına gömülecek.

0: 1540 yılının Haziran ayının 15. günüydü. Güneş daha doğmamıştı. Turgut Reis kamerasından çıktı. O sırada geminin baş tarafındaki gözcünün sesi duyuldu.
1: Ufukta mavi karaltılar göründü.
0: Evet, ufukta karaltılar görüyordu. Leventler, reisler güvertelere koşuştular. Dakikalar geçtikçe karartılar büyüyor, genişliyordu. Durum anlaşılmıştı. Bir düşman donanması üzerlerine geliyordu. Gafil avlanmışlardı.
2: Çok, çok büyük bir donanma bu.
3: Olsa olsa Dorian'ın donanmasıdır bu.
4: Ne yapacağız reis baba?
5: Dövüşeceğiz. Ben küffara sağlam tekne vermem. Bunlar bana Barbaros'un emanetleri.
6: Kötü yakalandık. Gemilerimizden bazıları karaya çekilmişti.
3: Leventlerimizin çoğu karada. Toplanacak zamanımız yok.
6: Arap tayfaların dün birdenbire sırra kadem basmalarını şimdi anlıyorum.
5: Hainler, korkaklar. Reislerim, düşman donanmasını yarıp açık denize çıkmaktan başka çaremiz yok.
4: Reis baba, teknelerimiz demirli. Demir toplayacak.

0: zamanımız yok.
1: Yanlış yaptım, yanlış haberlere inandım. Ben Dorian'ın İspanya sahillerinde olduğunu sanıyordum.
2: Kardeşlerim, şehitlikten öte rütbe yoktur. Dövüşeceğiz.
3: Şehitlikten öte rütbe yoktur. Dövüşeceğiz.
4: Kaleden atılır bu toplar. Turgutça, iki ateş arasında kaldık.
1: Leventlerim, reislerim, davranın palalarınıza. Hak hayret, Müslüma, Abdullah, kanlı cenk olacak. Canımızı pahalıya satacağız. Şehitlikten öte rütbe yoktur.
5: Türk denizcileri kılıç kılıca, boğaz boğaza bir cenge atıldılar. Ne var ki güçler arasında denge yoktu. Yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen Turgut genç bir Levent gibi pala sallıyordu. Her tarafa yetişiyor, çaresiz kalmış bir Levent'in yerini alırken naralarıyla cenge şevk ve heyecan katıyordu. Dört İspanyol silahşörüne karşı tek başına vuruştuğu görülüyordu. Fakat bu uzun süre devam edebilecek bir durum değildi. Düşmanın gemileri sayılamayacak kadar çoktu. Batan, sahile vuran teknelerinin yerini yenileri alıyordu. Düşman zayiata bakmıyor, kum gibi asker yığıyordu. Hristiyan silahşörleri tepeden tırnağa silahlı ve çelik zırhlıydılar. Bir an geldi ki Turgut'un vuruştuğu güverte şehitler ve düşman ölüleriyle doldu. Cerrah Hasan Çelebi, Müslüm Hoca, koca reislerinin yanı başında can verdiler. Turgut bu durumu görünce büsbütün kendinden geçti, palasını olanca gücüyle savurdu, şehitlik anı gelmişti. Leventler birer birer eridiler, şehit düştüler. Birdenbire belki 100 zırhlı düşman silahşörü Turgut Reis'in üzerine çullandı, kıskıvrak yakaladılar onu. Koca reisin gözlerinden sel gibi yaşlar aktı.
1: Rabbim, Rabbim, bana şehadet rütbesini çok mu gördün?
5: Biraz sonra yaşlı denizciyi zincire vurmuşlar, Janetino Doria'nın karşısına sürüklemişlerdi. Genç Doria hırsla Turgut Reis'in üzerine yürüdü, elindeki kırbacı kaldırdı ama dona kaldı birdenbire. Karşısında iki pırıl pırıl göz, iki şimşek vardı. Vuramadı, ürktü, geriledi.
6: Oh, Turgut Reis, oh!
2: Hayatını kürekte tamamlayacak. Götürün, götürün.
6: Yazık, koca bir kahramanın sonu bu olmamalıydı.
7: Signor Solmi, bir şey mi dedin?
8: Hayır Signor Janetina Doria, hayır.
7: Signor Solmi, bu yaşlı kurdun haline pek üzülmüşe benziyorsunuz.
8: Bilmem, garip bir duyguya kapıldım birdenbire.
7: Saçmalamayın Solmi. Dostlarım, niçin susuyorsunuz? İşte Akdeniz'de Türklerin sonu. Bu benim en büyük zaferim. Yenilsin, içilsin, eğlenilsin. Bu zafer şenliklerle kutlansın.
9: Yaşasın!

0: Janatina Doria'nın donanması Cenova yolundaydı. O sırada bu gurur ve azamet donanmasının bir teknesinde zincire vurulmuş yaşlı bir kürek mahkumu nasırlı elleriyle küreklere asılıyor, sadece ve sadece ölümü özlüyordu. Türk esir yaşayamazdı. Tarih boyunca da yaşayamamıştı. Bir ara yaşlı denizcinin yanına şık giyimli bir Cenovalı sokuldu.
1: Metin olun Signor Dragut. Yalnız değilsiniz. Bu müthiş felaketten kurtulmanız için elimden geleni yapacağım.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı ve İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İspanya milli takımını da Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı Pedro Sanchez'deki konuşmasında. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubu ile bir araya geliyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını söyledi. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız dedi. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifte siber güvenlik başkanlığıyla sinema sektörünün güçlendirilmesine ilişkin maddeler var. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre 15-18 yaş arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler 27 yıl hapis cezası alacak. Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kurralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. Kütahya'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada biri ağır, 31 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu. Sahada gerilim devam ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Al, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladığını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Talişka'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Anaspor Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'de sınırsızca.
0: Reklamlar.

0: Günaydın, mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. 22 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında yeni bir bölge gündemi programıyla sizinleyiz. Bölgemizde son 24 saate yaşanan gelişmeleri, öne çıkan haberleri paylaşacağız. Canlı yayın konuklarımızla gündemi detaylandırmaya çalışacağız. Programımıza hoş geldiniz. Bölge gündemini bugün sizin için Ayşe Değertekin hazırladı. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı, sunucunuz ben Derya Can. Saat 11'e dek yaklaşık bir saat birlikte olacağımızı hatırlatıyor. Sağlıklı günler dileyerek iletişim adreslerimizi duyuruyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Son 24 saatte ajanslara düşen haberleri derlediğimiz sıcak haber köşemizle başlayacağız programa. Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahmin ve erken uyarı merkezi ile günün hava raporunu almak için telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazeteler bugün hangi başlıklarla çıkmış detaylarıyla aktarmaya çalışacağız. Van, Hakkari, Elazığ muhabirlerimiz illerindeki gelişmeleri aktaracak. Sevgili dinleyenler, Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Delal Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan Kadın Emek Pazarı, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmek için örnek projeler arasında. Her hafta kurulan pazarda kadın üreticiler, el emeği göz nuru ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturuyor. Projeyi Erciş Belediyesi Meclis Üyesi, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi Komisyon Üyesi Ayşe Ergün'le konuşacağız.

konuşacağız. İkinci güncel köşemizde tropikal ve subtropikal bölgelerde sıkça görülen ciltte yaralara neden olan bir enfeksiyon türü. Şark çibanı hastalığının tüm detaylarını Dicle Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Harman'la ele alacağız. Haber turunun ardından bölge ajansıyla veda edeceğiz.

0: Sıcak Haber.
1: Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilişkin davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın karar duruşmasının ardından içinde bulundukları araçta iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen oğlu İbrahim Bahtiyar'la kardeşi Mehmet Bahtiyar hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce durdurulan iki kişinin üst aramasında bir ruhsatsız tabanca, 7 mermiyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Bingöl'ün Karlova ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki Mihrimar Uğur Yurt, evde bulduğu düğme tipi saat pilini yuttu. Çocuğun yemek borusuna takılan pil, Tatvan Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen acil endoskopi ile çıkarılırken 2 gün tedavi altında tutulan çocuk sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kırsal Barış Mahallesi'nde otomobille traktör kontrolden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde alev alan otomobil yüklü tırda yaşanan patlama korku ve paniğe neden oldu. Patlamada Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Eyüp Nebi Kavşağı yakınlarında yaşandı. 0 kilometre otomobillerin yüklü olduğu tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Çalışmalar esnasında küçük bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredekiler korku ve panik yaşadı. Ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülen yangında otomobillerle tırda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Malatya Caddesi Hazar Dağlı kavşağında ihbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Hakkari'de Cilos Sat Dağı'ndaki 4135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi'ne tırmanış sırasında kaybolan, arama çalışmalarının 5. gününde cansız bedenine ulaşılan emekli muharebe astsubay kıdemli başçavuş Yüksel Işık'ın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Bursa'ya uğurlandı. Elazığ'da son zamanlarda etçil çekirgeler sıklıkla görülmeye başlandı. Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge, kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde görülüyor.
2: Hava ve yol durumu.

0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden Recep Oğur Meteoroloji Mühendisi ile birlikteyiz. Bölgemizdeki hava durumunu öğrenmek üzere günaydın Sayın Oğur.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizdeki son hava tahminleri konusunda neler söylersiniz?
1: Aktaralım hemen. Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nde bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün bölgemizde havanın sabah saatlerinde açık ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu olmasını bekliyoruz. Bölgemizde yağış beklentimiz yok. Sadece öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu olabilir dedik. Bunun haricinde hava sıcaklıklarına gelecek olursak, bugün hava sıcaklıkları önceki güne göre 1-2 derece daha sıcak. Sıcaklıklar bu sıcaklık artışlarıyla beraber mevsim normallerinin yaklaşık 2 derece üzerinde seyrediyor. Bunu belirtebiliriz. Bugünkü rüzgarlara gelecek olursak, bugünkü rüzgarlar genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif. Öğle saatleri itibariyle de orta kuvvetli rüzgarlar gözlemleyebiliriz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklediğimiz en yüksek sıcaklıkların Diyarbakır'da 41 derece olmasını bekliyoruz. Şanlıurfa ve Batman'da 42 derece, Mardin'de 39 derece, Siirt'te yine aynı şekilde 39 derece, Şırnak'ta ise günün en yüksek sıcaklığının 37 derece olmasını bekliyoruz. Diyarbakır'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Meteoroloji Mühendisi Recep Oğur, aktarmış olduğunuz güncel hava raporu bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Karayollarındaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 2. kilometresine kadar Nurdağ Kavşağı-Narlı Kavşağı mevki, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 16-7-2026, 15-11-2026 tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü kontrollü olarak sağlanacaktır. Malatya-Akçadağ ayrımı 71 ila 75. kilometrelerinde, Bingöl-Solhan yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında, Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınır yolunun 20 ila 25. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle, Adıyaman-Araban yolunun 10 ila 14. kilometreleri arasında yine yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ila 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları. Çukurca-Üzümlü sınır kapısı yolu 5 ila 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları. Yüksekova-Şemdinli alan yolunun 63 ila 70. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmekte. Karayollarında yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili kgm.gov.tr internet adresinden, Alo 159 ücretsiz danışma hattından, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 312 44 99 199 numaralı telefonundan teferruatlı bilgi alabilirsiniz.
2: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

0: Yerel Gündem.
1: Saatlerimiz 10.20'yi gösterirken yerel gazete turumuza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk gazete Diyarbakır Olay Gazetesi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 20 yaşındaki çoban Mecnun Demir'den bir süre sonra haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Mecnun Demir'in cansız bedenine kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Aynı gazetenin aktaracağımız diğer haberi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nin uzun süredir gündemde olan yeni hastane projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Üniversite kampüsü içerisinde inşa edilmesi planlanan 600 yataklı hastane için yüklenici firma şantiye kurulumunu gerçekleştirirken inşaat öncesi hazırlık çalışmalarına da başlandı. Son haberimiz Diyarbakır Olay Gazetesi'nden şöyle. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitenin 4. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında dumandan etkilenen biri yaşlı iki kadın itfaiyenin merdivenli aracıyla binadan tahliye edildi. Sırada Şanlıurfa gazetesi var. Aktaracağımız haber şöyle. Şanlıurfa, Viranşehir Karayolu üzerindeki Eyüp Nebi Kavşağı yakınlarında seyir halindeki otomobil yüklü tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Kontrol altına alınan yangın sonrası tırda maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Batman Çağdaş Gazetesi ile devam ediyoruz yerel gazete turumuza. Sizin için seçtiğimiz ilk haber başlığımızı aktaralım. Batman İl Özel İdaresi Vali Ekrem Canalp'in üreticiye destek, kırsala konfor vizyonu doğrultusunda köyleri ve tarım arazilerini modern ulaşım ağlarıyla işliyor. İlk sezonda 134 kilometre asfalt, 22,6 kilometre beton yol yapan ekipler, çiftçiler için de 1980 kilometre arazi yolu açarak kırılması güç bir rekora imza attı. Bölge ekonomisinin can damarı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi, üreticilerin tarlalarına ve bahçelerine rahatça ulaşabilmesi için adeta yeni bir harita çizildi. İlk haberimizin detaylarıydı. Sıradaki haberimiz ise şöyle. Batman'ın Balpınar beldesi imar sınırındaki Çamlıca'yla Güneykent mahallelerinde yarım asırdır yaşanan mülkiyet sorununun çözümü yaklaşık 30 bin kişiyi sevindirdi. Mahalle sakinleri geniş bir alanı kapsayan 4 parça arsanın kararı geçen hafta çıktı. Parçalı arsaları merak edenlerde amacımız bir ay içerisinde askıdan inecek kararın ardından artık tapularımıza kavuşmaktır dedi. Bingöl ili Kent Haber gazetesi sıradaki gazete, seçtiğimiz haberin detaylarını aktaralım. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Yürütülen faaliyetler kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. Elazığ Hakimiyet Haber Gazetesi ile yerel gazete turumuza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Elazığ'ın Aksaray Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Gaziantep Oluşum Gazetesi'nde sıra. Gaziantep'te sabah saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Alleben Deresi kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede dere kenarında bulunan cesedin genç bir erkeğe ait olduğu, hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yerel gazete turumuzun son gazetesi Mardin Haber Gazetesi. Mardin'de boş bir arazide bulunan inşaat malzemelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İlk haberimizdi. Son haber detayları ise şöyle. Suriye'nin Kamışlı kentinde sebze bahçelerindeki kuru otların yakılması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Türkiye sınırına kadar ilerleyerek Mardin'in Musaybin ilçesi kırsalındaki Mayınlı sınır hattı ve askeri noktalarda da görüldü. Yangın Musaybin ilçesinden görüntülenirken kimse müdahale etmeden söndü.
0: Hakkari gündemi.
1: Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 10.26'yı gösterirken yerel gazete turundan sonra diğer iller için gazeteci ve muhabir bağlantılarımızla programımızı devam ettiriyoruz. Hakkari ve ilçelerindeki gelişmeleri gazeteci yazar Hakan Taş aktaracak. Buyurun lütfen.
2: Derya Hanım, Hakkari'de hafta boyunca sadece bir konu üzerine tartışıldı, bir konu konuşuldu. O konuda bütün Türkiye'de yansıtıldığı gibi doğa düşkünü, doğa tutkunu emekli astsubay Yüksel Işık'ın zirve yapmak isterken Cildağ'ında hayatını kaybetmesi olayıydı. Olayı biraz baştan almak istersek eğer, Yüksel Işık emekli bir astsubay, doğa sporu tutkunu. Türkiye'de veya değişik ülkelerde sürekli dağ sporu yapan birisi. Birden fazla Hakkari'ye gelerek dağlara zirve tırmanışı yaptı. Kısa bir süre önce yine bir arkadaşıyla birlikte Hakkari'ye geldiler. Burada Cilu Dağı'nın zirvesinde yürüyüş yapmak istedi. Arkadaşı çok yorulduk artık dönelim diye ricada bulundu. O dedi ki hayır, benim mutlaka zirveye çıkmam lazım. Zirvenin tepesinde paylaşım yapmalıyım diyerek ve son kez kızıyla görüştü. Daha sonra Yüksel Işık gözden kayboldu. Hiçbir şekilde ulaşılmadı. Olay Hakkari merkeze güvenlik güçlerine bildirildi. Burada Hakkari resmen alarma geçti. OMKE, itfaiye, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri, güvenlik korucular birliği, köy halkı, yüzlerce insan dağa çıkarak Yüksel Işık'ı aramaya çalıştılar. 6 gün boyunca, yani hafta boyunca hiçbir haber alınamadı. Arama ve taramalarda kendisine ait ip ve malzemelere rastlanıldı sadece. Endişe gittikçe büyüdü. Ailesi, yakınları hepsi Hakkari'ye geldiler. Ve yoğun arama sonucu en son 2 gün önce Yüksel Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Tabii bu durum Hakkari'yi çok etkiledi. Bu durum herkesi çok çok üzdü.
1: Evet.
2: Çünkü sonuçta dağlarımıza spor yapmaya geliyorlar, eğlenceye geliyorlar. Böyle bir can kaybı herkesi çok üzdü. Yüksel Işık'ın cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirildi. Burada askeri resmi bir törenin ardından cenazesi memleketi olan Bursa'ya gönderildi. Yani hafta boyunca sadece Hakkari'de bu durum, bu olay, bu olumsuzluk konuşuldu. Ben de sadece bu detayla sizlere aktarmış olayım. Söz sizde efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci yazar Hakan Taş.
0: Van gündemi.
1: Van ve ilçelerindeki gelişmeleri öğrenmek üzere TRT Van muhabiri Bahar Tanrıtanır'a bağlanıyoruz. Evet, efendim, yerel gazete turumuzdan sonra dediğimiz gibi Hakkari, Van ve Elazığ illerinin gündemlerini de muhabir ve gazeteci bağlantılarımızdan almaya başlamıştık. İlk olarak Hakkari gündemini, Hakkari ve

0: ilçelerindeki gelişmeleri gazeteci yazar Hakan Taş aktardı bizlere. Şimdi ise Van ve ilçelerindeki gelişmeleri Bahar Tanrı Tanır'dan alıyoruz. Sesimizi alabiliyor musunuz?
1: Evet, iyi yayınlar dilerim öncelikle.
0: Çok teşekkür ederiz. Kulağımız sizde.
1: Van 2 gündür önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Vakfı ile kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimlerin işbirliğinde düzenlenen Gelecek İçin Van Gölü Havzası Ortak Akıl Platformu Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı tamamlandı. 2 gün süren çalıştayda Van Gölü'nün korunması için önemli adımlar atıldı. Sıfır Atık Hareketi kurucusu ve Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayeleri ve vizyonuyla gerçekleştirilen çalıştay, bir havzada 2 şehir, 14 bakanlık, 40 genel müdürlük, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden toplam 325 katılımcıyı bir araya getirdi. Çalıştay sonuç bildirgesinde havza yönetim modelinin kurulması yer aldı. Bağımsız bütçeli Van Gölü Havzası Dijital Yönetim Merkezi Üst Kurulu'nun faaliyete geçirilmesi önerildi. Ayrıca Van Gölü'nün yapay zeka ile korunabilmesi önerildi. Yapay zeka destekli Eko Zeka Van sistemi ile su kaynakları, çevre ve ekosistem verilerinin dijital olarak izlenmesi hedefleniyor. Tabii çalıştaya katılmak için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Van'daydı. Van için önemli bir müjdeyi de Bakan Yumaklı açıkladı. Van Gölü Havzası'nın doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Yumaklı, Gevaş ilçesinde bulunan Deveboynu Yarımadası'nın Van'ın 4. Milli Parkı olması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Van'da yaşayan emekli İrfan Orhan, bahçesinde kurduğu oyun alanlarıyla torunlarının teknoloji yerine doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlıyor. Yalı mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası ve 7 torun sahibi Orhan, torunlarının yaz tatilinde verimli zaman geçirmeleri için bahçesinde doğal yaşam alanı kurmaya karar verdi. Bahçesini düzenleyerek seksek oyun alanı ve kum havuzu oluşturan Orhan, salıncak masa tenisi masası da yerleştirip çocuklar için doğal bir ortam oluşturdu. Çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede torunlarıyla zaman zaman kitap okuyan Orhan, onlarla bisiklet sürüp masa tenisi oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Adalet Bakanlığı, Rojin Kabayeş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve biyolojik inceleme yapılmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, Kabayeş'in kıyafetlerinin hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde ayrıntılı bir şekilde incelendiğini, farklı bölgelerden çok sayıda biyolojik örnek alınarak DNA analizlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.
0: Evet.
1: Van Gölü'nde bu yıl etkili olan yoğun yağışlar sayesinde su seviyesi yükseldi. Kuraklık nedeniyle ortaya çıkan mikrobiyetler tekrar su altında kaldı. Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar bu durumun gölün eski seviyesine kavuşması için umut verici olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda 11 Temmuz'da başlayan Van Kültür Yolu Festivali 19 Temmuz'da sona erdi. Bu yıl 3. kez düzenlenen festival kapsamında 8 farklı noktada gerçekleştirilen 163 etkinlik 9 gün boyunca ücretsiz olarak sanatseverlerle buluştu diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz. TRT Van muhabiri Bahar Tanrıtanır.
2: Elazığ gündemi.
0: Elazığ ve ilçelerindeki gelişmeleri ise muhabirimiz Çeşminaz Öztürker'den öğreniyoruz.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Buyurun.
3: İlk haberimiz, Elazığ'da yuvasından düşen yavru leylek itfaiye ekipleri tarafından yerine bırakıldı. Edinen bilgiye göre Koruk Köyü'nde yavru bir leylek elektrik direğindeki yuvasından aşağı düştü. Yavru leyleği gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler itfaiye aracın merdiveniyle çıkarak leyleği yuvasına bıraktı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Cevizdere mevkiinde kurulan Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas Sitesi Organize Tarım Bölgesi'ni ve Hayvan Muayene Kontrol İstasyonu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında tamamlanan 6 büyükbaş besi işletmesiyle İPAT destekli yatırımlar değerlendirildi. Cevizdere mevkiinde yaklaşık 855 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Elazığ Besi OSEB'e farklı kapasitelerde planlanan besi işletmeleriyle birlikte yem üretim tesisi, biyogaz tesisi, gübre üretim tesisi, veteriner bakım hastanesi, acil kesim ünitesi ve sosyal donatı alanlarını kapsayan entegre bir üretim merkezi olarak tasarlandı. Tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 10 bin baş büyükbaş hayvan kapasitesi ve 1000'in üzerinde istihdam oluşturması hedefleniyor. Diğer haberimiz Elazığ'da AFAD personeline yönelik uyuşturucuyla mücadele ailenin önemi konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde madde kullanan çocukların suça nasıl sürüklendiği, bu süreçte kimler tarafından istismar edildikleri, ailelerini hangi yöntemlerle kandırabildikleri ve madde kullanımının erken dönemde nasıl fark edebileceği konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Eğitim Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Eyüp Esergün tarafından gerçekleştirildi. Toplumun temel taşı olan ailenin bilinçlendirilmesinin uyuşturucuyla mücadelede en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulanan seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Son olarak da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş yaptığı açıklamada tüm adayları tebrik ederek tercih sürecinin hayırlı olmasını diledi. Fırat Üniversitesi'nin eğitim, araştırma ve öğrenci odaklı yapısıyla Türkiye'nin önde gelen yüksek öğretim kurumları arasında yer aldığını vurgulayan Göktaş, üniversite adaylarını Fırat Üniversitesi tercih etmeye devam etti diyelim. Sözü size bakalım.
0: Teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Çeşminaz Öztürker.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, ilk güncel köşemizde sizlerle kadınların üretime katılımını destekleyen, emeklerini ekonomik değere dönüştüren örnek bir çalışmayı konuşacağız. Erciş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Delal Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi bünyesinde hayata geçirilen Kadın Emek Pazarı, kadın üreticilerin el emeği ürünlerini doğrudan vatandaşlarla buluşturan önemli bir proje. Bu projeyi nasıl ortaya çıktığını, kadınlara ve ilçeye sağladığı katkıları konuşmak üzere Erciş Belediyesi Meclis Üyesi, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi Komisyon Üyesi Sayın Ayşe Ergün bizlerle birlikte. Sayın Ergün, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, kadın emek pazarı diyeceğiz. Bu fikrin çıkış noktasını, bu projeyi hayata geçirirken hangi ihtiyaçlardan yola çıktığınızı öğrenmek isteriz sohbetimizin başında.
1: Evet, tabii ilk olarak bu böylesi yaşam merkezlerinin, böylesi emek pazarlarının çıkış noktasına baktığımız zaman aslında kentlerin ne kadar erkek egemenlikte olduğunu ya da işte ticaretin ne kadar erkek bakış açısıyla yapıldığını, kadının ne kadar toplumdan uzaklaştırıldığını, kadının üretimden uzaklaştırıldığı alanlarda aslında ne kadar eve hapsedildiğini gören yerden aslında biraz daha Delal Kadın Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne açtık.
0: Evet.
1: Ve bu minvalde de kadın emek pazarını, aslında bu kadın emek pazarı fikrini açığa çıkarmak istedik. Çünkü kentlerimize baktığımızda maalesef kadın bakış açısı yok. Yani gittiğimiz her mağazada, işte alışveriş yaptığımız, işte kentte yürüdüğümüz yollar, alışveriş yaptığımız merkezlerin neredeyse tamamı erkekler üzerine kurulmuş, erkeklik üzerine inşa edilmiş alanlar. Bizler de bu açıdan kadın üreticilerle buluşup, kadınların emeğini daha görünür kılmak adına aslında emek pazarını açmayı planladık.
0: Evet, Sayın Ergün, önemli bir proje efendim. Peki şu anda pazarda bugün itibariyle kaç kadın üretici yer alıyor? Belki de en çok hangi ürünler ilgi görüyor sizin de sahadaki gözlemlerinizden?
1: Tabii şu an 7 kadın

0: bu şeyden kadın emek pazarından yararlanıyor.
1: Evet.
0: Fakat bu sayımız değişiyor. Bizler ilk olarak buranın daha aktif kullanılması, buranın daha görünür kılınması adına çalışmalar yürütüyoruz. Sosyal medya üzerinden çalışmalarımız yürüyor. Kadın arkadaşlarla spotlar çekiyoruz. Şu an için zaten 9 standımız bulunmakta. Bu 9 standta kadın arkadaşlar günlük olarak değişim ve dönüşüm şartıyla her standta yer alabiliyorlar. Ama aktif olarak şu an 7 kadın çalışma yürütüyor. Ve genel anlamda günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan oluşturduk.
1: Evet.
0: Özellikle yeme içme adına mesela bizler işte ayran aşı, işte dişidir, ondan sonra börek, poğaça üzerine biraz daha yani bu alanlarda yoğunlaşmalar gerçekleşiyor. İhtiyaçlar ve talepler de bunun üzerine. Mesela özellikle bazı kadın arkadaşlar epoksiden şey yapabiliyorlar, takı yapabiliyorlar ya da
1: Evet.
0: işte testi yapabiliyorlar. Ya da inciden takılar yapıyorlar, çantalar yapıyorlar. Takı yapan arkadaşlarımız var. Bunlar daha çok uzun vadede olacak konular olduğu için daha çok kadın arkadaşlar yemek üzerine odaklandılar ki bir sirkülasyon yakalayabilsinler. Çünkü bu kentte ilk defa kadın maksatıyla bir emek pazarı kuruldu.
1: Evet.
0: Evet,
1: Sayın
0: bu
1: Ergün,
0: açıdan önemli.
1: buyurun lütfen efendim. Az önce sohbetimizin başında da kadınlar için ne kadar önemli bir proje olduğundan bahsettiniz. Tabii ki bunun da paralel bir şekilde kadınların istihdamının bu şekilde güçlendirilmesi, ekonomik bağımsızlık ve sosyal hayata katılım açısından da projenin nasıl bir etkisi olduğunu dinleyelim sizden.
0: Evet. Tabii bizler saha çalışması da yürütüyoruz.
1: Evet.
0: Mesela biz köylere gidiyoruz. Özellikle köydeki kadın arkadaşlar işte burada çok daha tarım ve hayvancılık üzerine bir ekonomi dönüyor. Kadın arkadaşlar evde peynir üretiyor. Pancar otu mesela toplayıp getiriyorlar. Fakat bunu getirip mesela eşlerine veriyorlar, çocuklarına veriyorlar ve pazar alanını erkekler oluşturuyor. Şimdi birazcık daha iddiamız şu yönde. Biz o kadın arkadaşları bu emek pazarlarıyla buluşturmayı planlıyoruz. Öyle bir etkinin olması gerektiğine inanıyoruz. Yani ekonominin de aslında evdeki üretimle ekonominin buluşması, kadının ekonomiyle buluşmasını biraz daha planlıyoruz. Mesela görüşme alıyoruz Delal ve Kadın Dayanışma Merkezi'nde. Kadın arkadaşlar genelde çok heyecanlanıyor bu projeyi duyunca. Bizler daha önce hiç böyle bir şey duymadık. Bu bizim için çok iyi olur. Bizler ekonomik bağımsızlığımızı elimize aldığımızda daha fazla kendimizi iyi hissedeceğiz diyorlar. Mesela kadın emek pazarına gelen bir arkadaşımız var. Özellikle evde mesela şey var. Eşi engelli ve ekmek başvurusu için gelmişti bize. Çok rahat şunu söylüyor. Gelip ya şey demiştim. Neden hani ekmek başvurusunda bulunuyorsunuz ki? Gelin bizim kadın emek pazarımızda çok rahat satış yapabilirsiniz. Bunu duyduğunda çok heyecanlandı ve gelmeye başladı. Yaklaşık bir haftadır geliyor ve kendini çok iyi hissettiğini söylüyor. Ben evime dönerken çok güzel bir şekilde dönüyorum. Çok mutluyum ve ailesine de sirayet ettiğini söylüyor. Gittiği her yerde de mesela kadın emek pazarından bahsediyormuş.
1: Evet, geri dönüş olarak da tabii ki bunlar çok kıymetli. Peki efendim, Delal Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik başka hangi çalışmalarınız mevcut?
0: Bizler şu an özellikle 3 birim üzerinden yoğunlaşmamızı gerçekleştiriyoruz. Delal Yaşam Merkezimizde eğitim birimimiz var, şiddet birimimiz var ve ekonomi birimimiz var. Bunun yanı sıra da dinlenme alanlarımız, çocuk alanlarımız ve kadın eserler kütüphanemiz de bulunuyor. Özellikle bu dinlenme alanlarında kadın arkadaşlara ücretsiz bir şekilde çay kahve ikramında bulunuyoruz. Oraya gelen kadın arkadaşlara form veriyoruz. Mesela ihtiyaç formu. Arkadaşlar formları dolduruyorlar ve biz iletişim bilgisi alıyoruz. Mesela yakın zamanda ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu açıdan kadınlarla birebir temas, artık o özellikle temasın sadece bir

0: niteliğine mahsus değil de bunun daha sürdürülebilir olması açısından böyle bir çalışma yürütüyoruz.
1: Evet.
0: Bizim bu arada yoğun talep üzerine de dayanışma merkezimizde bir bölümünü de sınava hazırlanan kadın arkadaşlar için ayırdık. Oraya gelip YKS ya da KPSS'ye çalışan kadın arkadaşlarımız var. Özellikle bu hizmetten dolayı çok da mutlular. Orası bunu taşıyor zaten. Çünkü biliyorsunuz hani şu anlamda bir eğitimde de bir pahalılık var ve kadın arkadaşların buna erişimi çok olabiliyor. Bu açıdan o en azından talebe karşı böyle bir çalışma yürüttük ve genelde Belal Yaşam Merkezimize günde 50 ile 100 kadın arasında bir ziyaret sistemimiz var. Kadınlar oraya ilgi gösteriyor. Gelip orada dinlenebiliyorlar, çocuklarıyla vakit geçirebiliyorlar ya da kafa dinlemek için geldiklerini söyleyen çok kadın arkadaşlar. Yani
1: Evet.
0: bizler diyor, bizler daha fazla böyle hani tamam bir kafede de oturulabilir ama bu kadar bize ayrılmış bir yerin olması bizleri özel hissettiriyor.
1: Evet.
0: Daha çok kendini hissediyorlar bu açıdan. Bu şekilde.
1: Peki Ayşe Hanım, son olarak hem kadın üreticiler hem de Erciş halkına kadın emek pazarı özelinde ve çalışma merkeziniz noktasında çalıştığınız alanlarla alakalı iletmek istediğiniz mesajları alalım.
0: Bizler aslında kadının toplumda ne kadar önemli bir yeri olduğunu, kadınların toplumda ne kadar güçlü ses çıkardıklarında, ne kadar etki yarattıklarını, toplumda kadın ne kadar görünürse toplumun ne kadar kendini geliştirdiğini, kendini var ettiği yerden olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden kadın emek pazarı sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir kendini bulma, kendini yeniden inşa etme alanlarıdır. O yüzden bütün emek kadınlarımız, bütün yani üretiminde desteği göremeyen kadın arkadaşlarımızı kadın emek pazarımıza bekliyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki toplumu öğren kadındır. Biz yeniden aslında Erciş üzerinde diğer bütün kadınlara ulaşarak böylesine kadın örgütlülüğünü büyütmeyi hedefliyoruz. Herkesi selamlıyorum bu konuda.
1: Efendim, kadın emeğinin görünür olduğu, üretimin desteklendiği bu tür çalışmaların çoğalmasını diliyoruz biz de. Kadın emek pazarına emek veren tüm kadınlara da başarılar dileğimizi iletiniz lütfen. Erciş Belediye Meclis Üyesi, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi Komisyon Üyesi Sayın Ayşe Ergün, değerli katkılarınız ve paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Delal Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi bünyesindeki kadın emek pazarını komisyon üyesi Sayın Ayşe Ergün ile değerlendirdik.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci güncel köşemizde özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde zaman zaman görülen, halk arasında şark çıbanı olarak bilinen hastalığı ele alıyoruz. Enfekte dişi tatarcık sineğinin ısırmasıyla buluşan bu paraziter enfeksiyon, ciltte özellikle yüz, kol ve bacak gibi açık bölgelerde yaralara neden oluyor. Tedavi edilmediğinde ise kalıcı izler bırakabiliyor. Şark çıbanının belirtilerini, bulaşma yollarını, korunma yöntemlerini ve tedavi sürecini konuşmak üzere Dicle Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Harman konuğumuz. Sayın Harman, bölge gündemine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, şark çıbanı nasıl bir hastalıktır? Kimler daha fazla risk altındadır?
1: Şark çıbanı deride oluşan bir hastalıktır. Enfeksiyon hastalığıdır.
0: Evet.
1: Parazit, leşmane denen bir küçük mikroskopik bir parazit neden oluyor. Bu özellikle bu hastalığı bulaştıran tatarcık denen bir sinek var. Normal sivri sineğin yaklaşık 1/3 büyüklüğünde. İşte bir bölgede veya bir alanda bu hastalığı taşıyan insanlar ve hayvanlar varsa ve tatarcık da varsa, bu bölgede yaşayanlar veya bu bölgede seyahat edenler risk altındadır. Bu enfekte, başta söylediniz, mikropla enfekte olmuş tatarcıklar. Tatarcıkta da şöyle enfekte oluyor. Hasta insanlardan ve hayvanlardan dişi tatarcık yumurta gelişimi için kan emiyor.

0: ısırdığı zaman daha önce aldığı mikrobu bulaştırıyor insanlara ve hayvanlara. O ısırık yerinde haftalar, aylar sonra yavaş yavaş hastalığın belirtileri ortaya çıkıyor. Genellikle kaşıntı olmuyor, ağrı olmuyor. Önce bir kabartı çıkıyor. Pembe, hafif deri renginden biraz daha kırmızı, pembemsi bir kabartı. Yavaş yavaş büyüyor, nohut büyüklüğüne ulaşabilir. Bazen fındık büyüklüğüne ulaşabilir. Zamanla aylar içinde yavaş yavaş ortasında kabuk oluşuyor. Ortası ülserleşiyor. Ve ortalama yaklaşık bir yılda hastaların büyük çoğunluğunda %90'dan fazlasında yerinde kalıcı bir iz bırakarak, ömür boyu devam edecek bir iz bırakarak iyileşme oluyor %90'dan fazlasına. Bir kısmında iyileşmiyor, kronikleşiyor o zaman. Tabii ki burada hani bıraktığı iz dışında şu açıdan önemli sorun. Eğer göz kapağındaysa göz kapağını bozuyor. Göz kapağı bozulduğu için sürtünmeye bağlı olarak da göz küresi, göz özellikle hasarlanıyor, keratit oluyor. Göz perforasyonu, göz kaybı, görme kaybına kadar giden durum olabiliyor. Eğer eklem üzerindeyse, parmak eklemleri, el eklemleri üzerindeyse o bıraktığı iz, sikatris, derim biz ona sikatris diyoruz. Ona bağlı olarak da eklem hareketleri kısıtlaması olabiliyor. Normalde hastalık öldürücü bir hastalık değil. Tedavi edilmediği zaman tüm hastalarda kalıcı iz bırakıyor. Bu hastalığın olduğu bölgeye göre de mesela dudaktaysa iyileşirken dudakta şişlik kalıyor, sürekli kalabiliyor. Göz kapağındaysa kapakta bozulma, hasta uyurken gözünü kapatamayabiliyor. Eklem üzerindeyse eklem hareketlerine kısıtlık gibi özellikle sorunlara neden oluyor. Öldürücü bir hastalık kesinlikle değil. Yaklaşık bir yıl sürdüğü için, yani hastalık tedavi edilmezse bile 6 ayla 2 yıl içinde iyileşiyor. Ortalama bir yıl sürdüğü için bizim bölgemizde Diyarbakır'da bu hastalığa yıl yarası da deniyor. Yaklaşık bir yıl sürdüğü için yıl yarası deniyor. Bir de bu hastalığın şu özelliği var. Mesela Diyarbakır'da bu özellikle bu hastalık Eğil, ondan sonra Dicle, Lice ve Kurt bölgesinde çok sık görülüyor. Bu bölgelerde görünmesinin nedeni de tatarcıkla ilişkili. Tatarcık her yerde yaşayamıyor. Özellikle sıcaklık, nem gibi ortamlar önemli. Genellikle 1-2 kilometre çapında bir alanda yaşayabiliyor. O nedenle bu hastalık belli bölgelerde lokal kalıyor. Türkiye'de de özellikle en çok Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesi, en çok da Urfa'da görülüyor hastalık. İkinci sırada Çukurova bölgesi, Adana, Osmaniye, sonra Diyarbakır, Mardin, Batman, bu bölgelerde bu hastalık görülüyor. Evet. Yüzyıllardır olan bir hastalık ve bir bölgede eğer yüzyıllardır varsa genelde hastalar daha çocuk, genç hastalar oluyor. Erişkinlerde ise hastanın sıkarını görüyoruz. Çünkü hastalık hani ister tedavi edelim ister kendi kendine iyileşti, yüksek oranda %90 üzerinde bağışıklık bırakıyor.
1: Evet. Mehmet Bey, az önce bahsettiğiniz bu süreçlerde vatandaşlar hangi durumda, hangi belirtiyle bir sağlık kuruluşuna başvurmalı?
0: Özellikle vücudun örtülmeyen kısımlarında. Evet. En çok yüzde. Aslında yarısından fazlasında yüzde oluyor. El, kol, bacak gibi bölgelerde. Bir de şu var, tatarcıklar da daha çok işte şey, gündüzleri falan onlar da gölgeliklerde duruyorlar. Geceleri çıkıp besleniyorlar falan. Bizim bölgede çok sıcak olduğu için genelde geceleri dışarıda yatılıyor falan. O yüzden hani kolunda, kalçasında da olur, el ayak dışında o bölgelerde de olabilir. O zaman ısırıyor falan. Yani genellikle daha çok ucunun örtülmeyen el, ayak, yüz gibi bölgelerinde ısırığa bağlı sivilce şeklinde bir lezyon gelişiyor. Bu hasta zannediyor ki normal sivrisinek sinek ısırığıdır falan. Ama normal sinek sivrisinek ısırığı genellikle birkaç günde geçiyor. Eğer sivrisinek sinek ısırığı şeklinde bir lezyon varsa, haftalardır bu iyileşmiyorsa o zaman şarşıbanı düşünmek gerekir. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir. Hasta bize geldiği zaman biz hasta muayeneyi değerlendiriyoruz. Bir de en önemlisi şunu soruyoruz hastaya. Hasta nerede yaşıyor falan. Hani biz bu hastalığın hangi bölgelerde, hangi köylerde, hangi ilçelerde çok olduğunu biliyoruz. Veyahut da başka bir yerden, az olduğu yerden gelmiş hastaya şunu soruyoruz. Son 1-2 yıl içinde nereye seyahat ettin? Mesela örneğin İstanbul'da bir hasta çarpçıbanı olmuşsa falan, orada sorduklarından hasta diyor işte Urfalıyım, yazın Urfa'ya gittim falan. O şekilde bir bilgi veriyor. Bir de bu sinekler, sivrisinekler yazın ısırıyor. İlkbaharın yazın ısırıyor. O yüzden belirtiler genellikle sonbaharın kış aylarında ortaya çıkıyor. Hastalığın belirtileri.
1: Evet. Mehmet Bey, peki efendim enfekte olan bir yara söz konusuysa kişide, kişiden kişiye doğrudan bulaşma riski olan bir hastalık mıdır bu hastalık?
0: Kişiden kişiye kesinlikle bulaşmıyor, ev içinde bulaşmıyor. Evet. Ama bulunan ortamda hasta varsa, tatarcık varsa o zaman diğerlerine bulaştırıyor.
1: Evet. Yaz aylarında peki vaka sayılarında artış yaşanıyor dediniz efendim. Belki de tam da bu noktada bu hastalıktan korunmak için bireysel olarak hangi önlemler alınmalı Sizden

0: rica edelim.
1: Yaz aylarında bulaş oluyor, hastalık belirtileri sonbahar kışın çıkıyor. O yüzden
0: Evet.
1: korunmak, kesin bir korunma yok ama en önemlisi şu olabilir: hastalığın bulunduğu bölgeye seyahat ediliyorsa veya orada yaşanıyorsa bu sivrisinek kovucular var. Vücudun mümkünse hani kapalı giysiler giymek, vücudun açıkta kalan kısımlarına da sivrisinek kovucu losyonlar var. Bunları sürmek bir ölçüde koruma sağlayabilir. Yine özellikle cibinlikli olan, penceresinde cibinlik bulunan kapalı ortamlarda bulunmak, işte uyurken cibinlikli bir şeyde, yatak üzeri örtülü bir yatakta uyumak, bunlar önemli. Yani buna dikkat etmek lazım. Bir de şu var: bu sinek normal sivrisineğin 1/3 kadar olduğu için normal o sıtma sivrisineklerinin de karşı kullanılan cibinliklerden geçiyor. Yani çok küçük delikli cibinlik.
0: Evet.
1: Genellikle santimetre kadar en az 25 deliği olan cibinlikler kullanmak gerekebilir. Bunun dışında ortamda vantilatör, klima olabilir. Sinek çok küçük olduğu için hava akımına karşı gelemiyor falan. O da ulaşmasını, insanlara, hayvanlara ulaşmasını engelleyebilir. Bunun dışında evlerin badana edilmesi, yarık çatlakların kapatılması, bunlar da önemli. Yani onun yaşam ortamlarının ortadan kaldırılması açısından bunlar önemli. Ama %100 kesin bir korunma yok. Özellikle kapalı giysi ve sivrisinek kovucular burada en önemli şey.
0: Sayın Harman, özellikle bu aylarda efendim bu koruyucu losyonlar konusunda büyük tartışmalar yaşanıyor. Siz faydalı olduğunu söylediniz. Bu konuda biraz daha bilgi rica edelim sizden. Çünkü hem kullanılması noktasında daha da eğer derine inersek yanlış kullanım noktalarını sizden öğrenelim.
1: Evet, burada da şu, yani çok yoğun kullanmamak gerekir. Eğer
0: Evet.
1: sinek varsa, ısırıyorsa o amaçla kullanılabilir. Özellikle açıkta, vücudun açıkta olan bölgelerine kullanılabilir. Göze, ağız mukozasına, burun mukozasına temas etmemesi gerekir. Onun dışında normal deriye temas ettiği zaman bir soruna neden olmuyor. Bu kokusundan falan sinekler yaklaşmıyor. O yüzden ısırma olmuyor. Bu açıdan önemli.
0: Evet. Efendim hastalığı tarif ederken şark çıbanının bulaştığını, daha sonra sonbahar aylarında uzunca bir süreçten sonra enfekte olduğunu söylediniz. Peki efendim normal bir tedavisi yoktur ama bu noktada ilerlemiş eğer hastalık söz konusuysa, erken tanı yapılmamışsa herhangi bir cerrahi müdahale söz konusu mudur şark çıbanında?
1: Hayır, şark çıbanının aslında bir tedavisi var. Fakat
0: Evet.
1: bu tedavi çok ideal bir tedavi değil. Kullanılan ilacın çok önemli yan etkileri falan var. Onun dışında enjeksiyon şeklindedir. Hastada daha çocuk olduğu için hani enjeksiyon yapmak da çok zordur. Bir de ilaçlar çok hızlı etki göstermiyor. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü tedavi açısından, tedavi ideal bir tedavisi olmadığı için bu hastalığı da ihmal edilmiş hastalıklar grubuna almış. O
0: Evet.
1: yüzden tedavi var. Erken dönemde tedavi yapıyoruz. Tedaviyle erken dönemde tedavi ettiğimiz zaman kesinlikle iyileşiyor, iz bırakmıyor. Eğer tedavi etmezsek yine %90 oranında iyileşiyor. Bu kere kalıcı iz bırakıyor. O yüzden hani özellikle tedavide şu sorun var: İlaçlar var, etkili ilaçlar, fakat bunların yan etkileri çok. Bir de enjeksiyon şeklinde, yaraya enjeksiyon şeklinde veya kasadan enjeksiyon şeklinde yapılıyor. Eğer kasaya enjeksiyon sistemik olarak yapıldıkları zaman başta kap durması gibi önemli yan etkileri falan var. O yüzden hani sistemik tedavi yaptığımız zaman hastayı yatırıp yakından takip ederek tedavi yapıyoruz. Bir de tek lezyonsa, yani tek bir tane yarası varsa falan, o zaman da bulunduğu yerde bir hekim yaranın içine enjeksiyon şeklinde tedavi uygulayabiliyor.
0: Evet, efendim sizin de ifade ettiğiniz gibi şark çıbanı da dahil olmak üzere tüm hastalıklarda sağlığımızı korumanın en önemli yolunun doğru bilgiye ulaşmak ve gerekli önlemleri almak olduğunu söyleyebiliriz, değil mi Sayın Harman?
1: Evet, çok önemli bunlar tabii ki.
0: Evet. Dicle Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Harman, değerli bilgileriniz ve uyarılarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Başka programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür.
1: Dinleyicilere sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarında hazırlanıp canlı olarak sunduğumuz Bölge Gündemi programının bugün de sonuna geldik. Programımızın yapımcısı Ayşe Değertekin, teknik yönetimde Semih Suat Sarı, sunucunuz ben Derya Can. Yarın aynı saatte yeni bir Bölge Gündemi programıyla yeniden radyolarınızda olacağız. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

ile saatlerimiz 11.05'i gösterirken sizlerle birlikteliğimiz başladı. Feridun Düzağaç'tan dinlediğiniz Ben Kısaca Fede adlı şarkıyla sizlere merhaba dedik ve 2 saati sizlerle geçireceğimizi de belirtelim. Hayatın İçinden program ekibi olarak her yeni gün size mutluluk, sağlık, huzur ve gönlünüzden geçenleri getirsin dileklerimizle programımıza hoş geldiniz. Ayşe Değertekin'in hazırladığı Hayatın İçinden programımızda ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor, iletişim adres ve numaralarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Programımızla ilgili duygu, düşünce ve önerilerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook ve Instagram'da ana sayfada arama kısmına TRT Gap Diyarbakır Radyosu yazdığınızda resmi sayfamıza iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. X kullanan dinleyicilerimiz ise yine arama kısmına küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerini bizlerle paylaşabilirler. Son olarak telefon numaralarımızı paylaşalım. Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62. Dolu 2 saati sizlerle geçireceğimizi belirttik az önce. Programımızın içeriğinde neler var az sonra paylaşacağımızı belirtelim ama saatlerimiz 11.07'yi gösterirken şimdi müzik diyelim. Murat Başaran'dan dinletelim. Sana ölürüm.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Saatlerimiz 11.11'i gösteriyor ve ilk bir saatlik dilimimizdeki konu ve konu başlıklarımızı sizlere aktaracağımızı da belirtelim şimdi. Sıcak havaların etkisiyle vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder sevgili dinleyenler. Metabolizmamız farklı çalışır ve enerji ihtiyacımız değişkenlik gösterir. Bu nedenle yaz aylarında beslenme stratejilerimiz nasıl olmalı konusunu diyetisyen Merve Sonay Kılıç'la ele alacağız. Büyüleyici bir doğa olayına ev sahipliği yapan Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü, yüzlerce kelebeğin bir araya gelişiyle doğa severlere görsel şölen sundu. Belirgin siyah damarlı, yarı şeffaf beyaz kanatlarıyla dikkat çeken kelebeklerin toplu halde görülmesi bölgede nadir rastlanan bir doğa olayı olarak değerlendirildi. Biz de bu konunun detaylarını ve görsel şölen ağını an be an kayıt altına alan Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi, kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı ile detayları değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi müziklerimizle de sizlere eşlik etmeye, radyolarınızda olmaya devam edeceğiz. Devrim Gürenç ile devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Dilek.

0: Değerli dinleyenler, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıkları yükselirken günlük yaşam alışkanlıklarımız da değişiyor. Artan sıcaklık ve terleme vücudun su ve mineral dengesini de etkileyebiliyor. Bu dönemde sağlığımızı korumanın en önemli yollarından biri ise bilinçli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Peki yaz aylarında soframızda nelere daha fazla yer vermeliyiz, nelerden uzak durmalıyız? Yaz mevsimine uygun sağlıklı beslenmenin püf noktalarını tüm yönleriyle konuşacağız. Konuğumuz diyetisyen Merve Sonay Kılıç. Sayın Kılıç, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, ilk sorumla başlamak isterim. Yaz aylarında yükselen hava sıcaklıkları vücudumuzda ne gibi fizyolojik değişikliklere neden oluyor? Bu dönemde beslenme alışkanlıklarımızı neden yeniden gözden geçirmeliyiz Sayın Kılıç?
1: Evet, yaz aylarında ister istemez terleme yoluyla gün içindeki sıcaklığı dengelemek için vücudumuz daha fazla terleyecektir. Bu sebepten dolayı vücut ısısından kaynaklı terlemeden kaynaklı su tüketimlerimizin artması gerekiyor. Onun dışında artan sıcaklıklar ve sıvı kaybı nedeniyle su oranı yüksek, hafif, lifli ve kolay sindirilebilen besinler tercih etmemiz gerekiyor. Bu süreçte ister istemez mineral kayıpları da oluyor vücudumuzda. Bunları da işte doğal maden sularıyla dengeleyebiliriz. Gerekirse ek takviyeler, gıdalarla, magnezyum takviyeleriyle veya işte günlük ihtiyacımızı, mineral kaybını sağlayacak şekilde yeşilliklerden alabiliyoruz.
0: Böyle yapabiliriz diyorsunuz. Peki efendim, yazın sıvı ve mineral ihtiyacımız da artıyor. Neden artıyor ve günlük su tüketimi kişiden kişiye değişiyor? Su dışında sıvı ve elektrolit desteği sağlayabilecek, biraz önce maden suyu dediniz.
1: Evet.
0: Sağlıklı önerebileceğiniz başka içecekler var mı?
1: Vücut sıvı ve elektrolit dengesi sağlamakta gerçekten yaz aylarında çok önemli. Susama hissini beklemeden aslında su içmek gerekiyor. 2-2,5 litre kadar su içmek genelleme yapılacak olursa yeterli oluyor. Fakat tabii ki de kilo başına değişecektir kişiden kişiye. Onu mutlaka hani beslenme uzmanlarından kilolarına göre değerlendirebilirler. Sıvı ve mineral kaybını karşılamak için ayrıca başka sıvı takviyeleri olarak da ayran, kefir, az önce bahsettiğimiz gibi sade maden suyu, ev yapımı şekersiz veya işte az şeker eklenmiş limonatalar da alternatif olabilir.
0: Peki sıcak havalarda hangi besin gruplarını daha fazla tercih etmeliyiz? İştahın azaldığı bu dönemde hem yeterli
1: Evet.
0: protein alabileceğimiz hem de uzun süre tok tutacak, yani bizi tok tutacak pratik öğün önerileriniz var mı?
1: Günlük protein tüketimi her mevsim için çok önemli. Çünkü protein doğru şekilde almadığımızda kas kaybı yaşıyoruz. Yaz aylarında kırmızı ve beyaz et gibi hayvansal protein sindirim açısından ağır gelebileceği için bitkisel protein içeren sağlıklı salatalar yapılabilir. Bu salataları açacak olursak eğer haşlanmış nohut, yeşil mercimek, maş fasulyesi, kinoa gibi bitkisel proteini yüksek olan içeriklerle

0: Aynı zamanda tekrar yüksek protein içeren lor peynirini ekleyerek karışım yapılabilir. Yeşilliklerden özellikle hem bizi böyle hafif, lifli, kolay sindirilebilecek diye sayabileceğimiz yeşilliklerden olan marul, semizotu gibi sebzeleri de bu salataların içerisine ekleyebilirler. Güzel bir karışım olur. Gün içerisinde bunu kimi zaman günlük uyku ve uyanma saatlerine göre değişecek şekilde akşam yemeği veya öğlen öğünü olarak tercih edebilirler.
1: Peki en önemli sorunlardan biri artan sıcaklıklarla birlikte klasik kahvaltı yapmak istemiyor çoğu insan. Dengeli bir
0: Evet.
1: kahvaltının yerine geçebilecek sağlıklı ve pratik alternatif öğün önerileriniz var mı?
0: Yaz aylarında çoğu kişi kahvaltı içeriğinden gerçekten bunalıyor. Özellikle yumurta, peynir tüketmek istemiyor. Onlar için özellikle protein eksiği yaşamamak adına yoğurt, chia tohumu, yulaf gibi sağlıklı ve tok tutan besinleri ölçülü derecede meyvelerle karıştırıp tüketim yapabilirler.
1: Evet. Peki yaz mevsiminde meyve çeşitliliği de artıyor.
0: Evet.
1: Gerçekten de tezgahlarda bir şölen söz konusu. Meyve
0: Kesinlikle.
1: tüketiminde porsiyon kontrolünü nasıl sağlamalıyız?
0: Evet.
1: Meyveyi daha dengeli tüketmek için hangi besinlerle birlikte tüketilmesini önerirsiniz?
0: Doğru besin seçimleri arasında meyve tüketimi de var. Fakat bu kısım gerçekten ölçülü ayarlanmalı. Yaz meyveleri özellikle kış meyvelerine göre daha fazla meyve şekeri yani fruktoz barındırıyor. Bu yüzden iştahsız hissedip gün içerisinde sadece meyve suyu tüketimleri vücutta ani şeker yükselme ve düşmelerine sebep olur. Bu durumda halsizlik, yorgunluk ve göbek bölgesinde özellikle yağlanmaya sebep olabilir. Özellikle diyabet hastası kişilerin meyveleri ölçülü kullanması gerekecek ve yanında yoğurt, kefir, süt gibi ayran gibi süt ürünlerini tüketmek şekeri daha dengeli tutmayı sağlayacak. Özellikle diyabeti olan kişilerin bu şekilde kesin yapması gerekiyor. Kişi eğer ölçülü değil de biraz daha fazla yemek istiyorsa meyveyi diyabeti olmasa bile yanında süt, yoğurt veya kefir tüketmesi dengeli almasını sağlayacaktır. Kan şekerini daha dengeli olmasını sağlar gün içinde.
1: Peki efendim, sıcak havalarda ahar, yağlı ve kızartılmış içeceklerle açıkta satılan veya uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıdalar hangi sağlık risklerini beraberinde getiriyor? Hem doğru pişirme yöntemleri hem de gıda
0: Evet.
1: güvenliği açısından nelere dikkat etmeliyiz bu süreçte?
0: Evet. Şimdi özellikle dışarıda yemek veya içecek tüketimlerinde havanın sıcaklığıyla beraber yemeklerin, gıdaların, içeceklerin içerisinde bakteri üremesine ve bunun vücutta zarar vermesine gerçekten etkili olabilir. Özellikle bağırsak problemleri, diyare çok duyulan bir şeydir yaz aylarında. O yüzden daha çok böyle güvendiğiniz yerlerden tercih edebilirsiniz veya evde genellikle ev yapımı az şeker eklenmiş içecekler tercih edebilirsiniz. Gün içerisinde mümkün olmuyorsa eğer evde tüketmek, dışarıda olacaksanız da mutlaka soğuk zincirden geçmiş olmasına özen gösterin.
1: Efendim, yaz deyince akla gelen ve serinlemek için en çok başvurduğumuz yiyeceklerden biri de dondurma ve gazlı
0: Evet.
1: içecekler. Hazır meyve suları da tabii de tercih edilebiliyor bu
0: Aynen.
1: süreçte. Bunları tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Daha sağlıklı
0: Evet.
1: alternatiflerimiz var mı peki bu noktada?
0: Tabii ki. Dondurma ve soğuk şekerli ve gazlı içecekleri aşırı tüketimini engellemenin en güzel yolu aslında gün içinde kişinin kendini çok aç bırakmamasıyla oluyor. Sabah bahsettiğimiz mesela bu soğuk bir yoğurt karışımını, gün içinde serinleten süt ürünlerinden, kavrulmuş böyle kavrulmamış kuru yemişleri ve ölçülü şekilde meyveyi, akşamsa işte bahsettiğimiz salata çeşitlerini değerlendirince gün içerisinde ister istemez bir tokluk sağlayacak ve dengeli beslendiğini görecek vücut. Ve bu durumda gün içinde dengeli beslendiği için aslında o dondurmayı bile hani belki bir top sadece yiyecek ve doyacak. Ya da işte gazlı içecek içme ihtiyacı duyuyor. Kola yerine maden suyunu tercih edebilecek doygunlukta olursa kişi fazla abartmamış oluyor. Ama gün içi böyle iştahsız geçiyor diye hani birkaç meyve yedi, kan şekeri aniden yükseldi düştü. İşte birkaç böyle karbonhidrat ağırlıklı bir kurabiyedir, poğaçadır bu tarz şeylerle beslendiğimizde yetmiyor ya gün içerisinde. İster istemez akşam hani bir tatlı yeme ihtiyacı, şekerli yeme yaz aylarında da en çok dondurma içecek olarak böyle gazlı, şekerli içecekler tercih ediliyor. Bunları tercih ettiğimizde ister istemez aniden tekrar şeker yükselip düşecek. Bu da çok iyi değil vücut için. O yüzden gün içerisinde doygunluk sağlamak ve doğru şekilde sağlamak bu durumu ister istemez akşam da gün içerisinde de yediğiniz dondurma da olsa, gazlı içecek de olsa mutlaka daha az tüketmenizi sağlayacak. Tarif açısından da şöyle düşünülebilir. Meyvelerimiz var çok şekerli şu anda muz, incir, üzüm şu an hepsinin mevsimi. Genellikle bu tarz meyveleri buzluğa atıp sonrasında süt ürünlerinden biriyle hangisini seviyorsanız sizi rahatsız etmiyorsa robottan geçirip böyle milkshake şeklinde, dondurma şeklinde tüketimler yapılabilir. En azından daha az şekerli bir dondurma yemiş olursunuz.
1: Hem de enerji verir, değil mi?
0: Tabii ki hem enerji verir hem süt ürünleriyle değerlendirildiği için şeker dengesini sağlar. Her bakımdan iyi olur.
1: Efendim, su ihtiyacı ile ilgili söyleşimiz esnasında şöyle bir tabirde bulundunuz. Her vücudun belirli bir su ihtiyacı var. Kilosuna göre de değişebiliyor.
0: Evet,
1: Peki biz
0: aynı.
1: bunu kendimiz de tespit edebilir miyiz? Mesela 1,60 boyunda ve
0: Evet.
1: 50-60 kilo olan bir insanın günlük su ihtiyacı ne kadardır?
0: 1,50 boyunda 60 kilo bir insanın ortalama günlük su ihtiyacı kış aylarında ve yaz aylarında değişecek şekilde 2 ile ortalama 1,5-2 litre arasında değişir.
1: Evet. Kilo nasıl hesaplanıyor
0: Evet.
1: peki bu?
0: Kilo başına 150 mililitre olarak düşünün.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Peki yaz aylarında beslenme konusunda en sık yapılan hatalar da var. Yaz mevsimini hem sağlıklı hem enerjik geçirmek isteyen dinleyicilerimize en önemli önerileriniz neler olur?
0: Gün içerisinde kendilerini aç bırakmamalılar. İştahsız olduğunu düşünerek gün içinde sadece böyle bir yoğurt yemek ya da sadece bir meyveyle geçiştirmesinler ki en azından gün içinde o yorgunluğu hissiyatını yaşamasınlar. Sıvı ve mineral kaybına özen göstermeleri gerekiyor. O yüzden su içme oranına gerçekten özen göstermeleri gerekecek. Onun dışında gün içerisinde ara öğünler yapabilirler. Mesela işte hem tok tutacak hem böyle dengeleyecek şeyler. Ortalama işte kuru yemişler olabilir bunlar. Bazen sağlıklı içeriği sağlıklı olan paketli ürünler oluyor. Onlardan tercih edebilirler. Yani günü böyle daha enerjik ve iyi geçirebilmek, beslenme de bu durumda çok etkili olacak ama fiziksel aktivite aynı zamanda uyku da çok önemli olacak bu süreç içerisinde. Yani gün içerisinde ortalama 7-8 saat gece uykunuz, derin uykunuz varsa, suyu yeterince içiyorsanız, gün içerisinde dengeleyebiliyorsanız yediklerinizi zaten enerjik ve iyi bir gün geçirirsiniz mutlaka.
1: Evet, sağlıklı bir yaz geçirelim hep beraber. Tüm dinleyicilerimize de sağlıklı bir
0: Umarım.
1: yaz geçirmeleri dileklerimize tabii biraz önce belirttiğiniz hususlara da dikkat etmeleri gerektiği hususunun altını da çizelim. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica
1: Diyetisyen Merve
0: ederim.
1: Sonay Kılıç. Yeni konu başlığında tekrar görüşmeyi dileyelim. Hoşça
0: Çok
1: kalın.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, yaz aylarında doğru besin seçimleri ve sağlıklı serinleten öğün tarifleriyle ilgili detayları bizlerle paylaştı diyetisyen Merve Sonay Kılıç. Hayatın İçinden programımız Atilla Atasoy'dan dinleteceğimiz Zaman Meyhanesi adlı şarkıyla devam ediyor.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Ayten Akman'la birlikteliğimiz devam ediyor. Memleketim.

0: Değerli dinleyenler, doğanın sunduğu en etkileyici manzaralar bazen sadece belirli dönemlerde ve belirli bölgelerde karşımıza çıkıyor. Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü de bu eşsiz doğa olaylarından birine ev sahipliği yapıyor. Bölgenin zengin biyolojik çeşitliliği içerisinde dikkat çeken kelebek hareketliliği hem doğa severlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu büyüleyici atmosferi objektifiyle kayıt altına alan Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi, kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı bizlerle birlikte. Sayın Subaşı, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aslı Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sizlere de kolaylıklar dileyelim. Sayın Subaşı, Nemrut Krater Gölü'nü kelebekler açısından bu kadar özel kılan özellikler nelerdir diye sorarak başlamak isterim.
1: Tabii ki. Aslında krater birçok güzelliğe birden ev sahipliği yapıyor. Tabii
0: evet.
1: Sadece kelebekleriyle değil, birçok yaban hayatıyla, bitki çeşitliliğiyle de, kuş çeşitleriyle de son derece zengin bir flora faunaya sahip müthiş bir habitat. Tabii ben daha çok 20 yıla yakındır kelebek gözlemciliğiyle de ilgileniyorum. Daha çok kelebek fotoğrafları çekiyorum. Beni bu yönü tabii biraz daha fazla çekiyor. Çok sayıda kelebek türü var. Fakat bu yıl biraz daha farklı bir şey yaşadık yani, çünkü alıç kelebekleri, işte dediğimiz bir kelebek türü var. Bu kelebek son derece önceki yıllara göre küçük bir popülasyonla artış gösterdi. Öyle olunca da tabii onları çekmek büyük bir keyif oldu benim için.
0: Evet. Peki son günlerde dikkat çeken alış kelebekleri nasıl bir yaşam döngüsüne sahip? Bunlarla ilgili ne tür bilgilere sahibiz?
1: Evet. Şimdi alış kelebekleri normalde düşük rakımlarda, işte deniz kıyısına yakın düşük rakımlarda normalde Mayıs-Haziran başlarına kadar uçan bir tür. Daha yükseğe gittikçe tabii uçuş dönemi de değişiyor. Yılda bir nesil uçan kelebek türlerinden birisi. Bizde bu kelebek Haziran ortalarında uçmaya başlıyor. Temmuz ortalarına kadar bu uçuş süresi devam ediyor. Bir aylık hemen hemen bir uçuş dönemi var. Daha çok alış ağaçlarının bol olduğu yerlerde, alışla bağlantılı olduğu için daha çok yumurtalarını alış bitkisine bırakan bir kelebek türü bu. Adını da zaten oradan alıyor. Öyle olunca kraterde bol miktarda alış ağacı olduğu için kraterde tabii daha bol bulunabiliyor. Tabii kraterde bol olmasının kendine göre farklı sebepleri de var. Krater biliyorsunuz çok yüksekte. Yaklaşık zemin en yüksek noktası 3050 metre. Zemini de kelebeklerin uçtuğu alanda 2600 metrelerde. Öyle olunca dış etkiye pek maruz kalmıyor. Krater kapalı bir havza. İşte tarım ilacıdır vesairedir, tarımda yapılmadığı için işte bu tür şeylerden de çok etkilenmediğinden daha bol miktarda artış görebiliyoruz burada.
0: Peki siz bu doğa olayını yakından gözlemlediniz. Bu gözlem esnasında sizi en çok ne etkileyen ne oldu?
1: Yani kelebekleri genelde tek tek görürüz çiçeklerde hani beslenirken. Fakat işte benim çektiğim görüntülerde yani binlerce alış kelebeği tek bir noktada toprağa konmuş, orada mineralle besleniyorlardı. Kelebek gözlemlerimde ben de zaman zaman özellikle böyle nemli, işte sulak yerlerde, çamurda kelebekleri mineral alırken kaydederdim. Yani o bölgelerde yoğun olurlar mineral alırken. Kelebeklerin minerale ihtiyaçları var tabii yaşam döngülerini devam ettirmek için. Onu da böyle daha çok işte nemli topraktan alarak gideriyorlar. İşte göl kenarında bol miktarda tabii nem olduğu için kumsal alanda yani yaptığım gözlemle bir anda binlerce alış kelebeğin tek bir noktaya birikmiş olduğunu gördüm. Yani bu daha önce benim çok hiç görmediğim bir görüntüydü. Çünkü kratere yaklaşık 20 yıldır kelebek gözlemek için çıkıyorum. Bu kadar, bu seneki kadar bol bir kelebek grubuyla hiç karşılaşmamıştım. Çok müthiş bir görüntüydü benim için, etkileyici bir görüntüydü. Yani hepsini yan yana işte mineral alırken toprağa, İşte binlerce kelebeğin konmuş olması, işte o uçuşmaları o anda benim için tabii doğayı seven herkes için de çok güzel görüntülerdi. Onları kaydetme imkanım oldu. Tabii
0: ne kadar güzel. Efendim, Haziran ve Temmuz arasında genellikle

0: Alış Kelebeği'ni Nemrut Krater Gölü çevresinde
1: Evet.
0: görmek mümkün dediniz. Bu tarih genellikle değişebiliyor mu? Bir de Alış Kelebeği'ni henüz görmeyen dinleyicilerimiz var. Biraz gözlerinde canlandıralım. Nasıl bir kelebek türünden bahsediyoruz? Görüntüsü, renkleri. Çünkü kelebekler genellikle çok çeşit çeşit olabiliyor. İnanılmaz renklerle karşımıza çıkabiliyorlar. Alış Kelebeği genellikle hep aynı renklerde mi oluyor? Biraz bunu detaylandırmanızı rica etsem
1: Tabii
0: Sayın
1: alış
0: Subaşı.
1: kelebeği beyaz zemin üzerine siyah çizgilerin, paralel çizgilerin yer aldığı çok güzel kelebek türlerimizden birisi. Yaş kelebeklerin hepsinde söylediğiniz gibi son derece güzel desenlere sahip. Yani doğanın inanılmaz güzelliğini kelebeklerde gözlemlemek mümkün. Ben de zaten kelebek gözlemciliğine iten en özel nedenlerden biri oydu. Çünkü müthiş fotoğrafik güzelliklere sahip kelebekler. Alış kelebeği de bunlar içerisinde yine çok fotoğrafik olan türlerden birisi. Orta boy bir kelebek. İşte siyah çizgiler, yarı şeffaf kanatlarıyla zaten hemen kendini belli eden türlerden birisi. Haziran ayında işte uçuş döneminin sarkmasının nedenlerinden birisi yüksek rakım ve soğuk. Yani ondan dolayı işte uçuş dönemlerinde bazen mevsim koşullarına göre birer hafta, 10 gün kadar gecikmeler ya da daha erken uçmalara rastlayabiliyoruz. Yani daha sıcak yıllarda daha erken tarihlerde uçuşa başlıyorlar. Haziran başlarında da uçabiliyor. Veya bu sene çok kar yağdığı için mesela daha geç uçtu. Her yıl uçuş döneminde hemen hemen bir hafta 10 gün kadar daha geç uçmaya başladılar.
0: Ne
1: Bu da
0: kadar süredir
1: etkileyebiliyor uçuş dönemlerini.
0: takiptesiniz Sayın Subaşı?
1: Ben yaklaşık 20 yıldır kelebek gözlemliyorum. Yani fotoğrafla daha önceden, ta üniversite yıllarımdan beri ilgileniyorum. Ama doğa fotoğrafçılığı da ilgilenmem 20 yılı buldu hemen hemen. 2006 yılında daha çok kelebeklerle ilgilenmeye başladım. Bu arada tabii kuş da çekiyorum. Kuş çeşitliği açısından da Nemrut çok
0: Çok
1: güzel,
0: evet, çok
1: tabii
0: güzel bir yer.
1: çeşitliliğe sahip, tabii aynı zamanda. Tabii sadece alış kelebekleri değil, Nemrut'ta yine daha böyle kelebek gözlemcileri için çok özel türler bulunmakta. Mesela bunlardan birisi Fırat Bakırı dediğimiz bir kelebek. Türkiye'de nadir görülen yerlerden birisi de Nemrut krateri. Onun dışında İran Piri Reisi, işte
0: Fırat Bakırı
1: bunlardan.
0: dediniz değil mi?
1: Evet, Fırat Bakırı, İran Piri Reisi gibi özel türler. Çünkü bunlar kelebekçiler için çok özel türler. Çünkü tüm kelebek türleri Türkiye'nin her yerinde görünmüyor. Yani bölgelere göre değişebiliyor. Bu
0: Tabii
1: biraz da
0: ki.
1: besin bitkileriyle bağlantılı. Krater bu açıdan da işte güzel bir habitat. Çünkü çok farklı bitki türleri olunca çok farklı kelebek türlerini de gözlemlemek mümkün. Yani yüzden fazla türe ev sahipliği yapmakta. Bunların bazıları nadir görülen türlerden. Aslında krateri biraz da özel kılan nedenlerden birisi de bu. Her yerde görülmeyen türleri kraterde görebilmek mümkün. İşte
0: Peki
1: Fırat
0: efendim.
1: Bakırı'nı bahsettim, İran Piri Reis'ini bahsettim. Mavi Sevbeni diye ayrı bir kelebek türümüz var. Bunların
0: Çok
1: hepsini
0: güzel.
1: kraterde çok rahat gözlemleyebiliriz.
0: Alış kelebeklerinin ekosistem açısından da üstlendiği bir rol var. Sizin bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir peki?
1: Yani tabii kelebeklerin de diğer canlı türleri gibi ekosistem içerisinde mutlaka işte gördükleri özel görevler var. İşte bunlardan birisi de tozlaşmaya neden olmaları, arılar gibi. İşte bol çiçek çeşitliliği olunca bu çiçek çeşitliliğinin çoğalmasına, onlardan beslenirken aldıkları polenleri diğer çiçeklere taşıyarak bu türlerin de devamını sağlıyorlar. Yani bu türlerin de hem bollaşmasını hem de alanda sürekli görülmesini tozlaşma nedeniyle sağlayan özel işte böceklerin hepsinden biri gibi
0: Evet.
1: kelebekler de bu işte büyük bir rol oynuyorlar.
0: Peki efendim, kelebeklerin ömrünün bir gün olduğu yönünde bir rivayet var. Alış kelebeği için de bu durum söz konusu mu, yoksa alış kelebeği ya da kelebeklerle ilgilen bilinen bu bilgi yanlış mı? Siz ne dersiniz?
1: Kelebeklerle ilgili bu bilgi hep söylenir tabii, haklısınız,
0: Evet.
1: ama kelebeklerin yaşam süresi biraz daha uzundur. Bilinenden çok farklıdır. Ortalama 15 günlük yaşam süreleri var. 15 günden
0: Evet.
1: daha fazla. Hatta bazı türlerde biraz daha uzar. Bu 3 hafta, 4 haftaya kadar olan türler var. Hatta tropik kelebekler içerisinde 6 aya kadar yaşayan, daha uzun süreli yaşayan türler de var. İşte kral kelebekleri mesela göç döneminde, Meksika'dan Kanada'ya uçuşları döneminde işte 9 aya kadar
0: Oh.
1: tabii bilinen türler de var böyle yaşam. Yani bilinen türlerden şeylerden farklı, ama yani bir günlük kelebekler daha çok güve türleriyle ilgili, aslında daha doğru bir ifade olur. Güveler de tabii kelebeklerin bir başka türü, gece kelebekleri dediğimiz türlerden birisi. Bazı güvelerde yaşam süresi çok kısa, haklısınız. Yani bir gün, 2 günle sınırlı olabiliyor, ama kelebeklerde genelde 2 haftadır ortalama. yaşam süreleri. Hatta bazen daha fazla da olabiliyor. 2-3 hafta kadar
0: Peki efendim,
1: olabiliyor.
0: bölgeye doğa severler geliyor. Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı, gerçekten birçok doğa severi de kendine

0: çeken eşsiz güzellikte bir yer. Bölgeye gelen doğa severler ve fotoğrafçılar kelebekleri gözlemlerken nelere dikkat etmeliler? Çünkü bazen o güzellik bizi coşturabilir ve iyi bir şey yapalım derken bir zarar da söz konusu olabilir. Bu anlamda önerileriniz neler olur?
1: Yani doğa gözlemi yaparken bizim de aslında en böyle şey yaptığımız konulardan birisi bu. Dikkat etmemiz gereken konulardan birisi bu. Çünkü fotoğraf çekerken maalesef onların besin bitkilerine zarar verebiliyoruz. Ya da işte kelebekleri elle tutup birer fotoğraf işte çekmek için onlara zarar vermek mümkün. Çünkü kanatları bunların pulludur. Elle tutulduğu zaman kanat yapıları zarar görebiliyor. Bu da yaşam sürelerini olumsuz etkiliyor ya da daha sonra işte çoğalmalarını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle doğa severlerin burada dikkat etmesi gereken en önemli konulardan birisi kendi doğasında hiç dokunmadan uzaktan onları rahatsız etmeyecek bir şekilde gözlemlemek. Çünkü özellikle kuşlarda mesela bunu çokça yaşıyoruz. İşte yuvaya yaklaşıp işte yumurtalara dokunmak vesaire kuşun daha sonra o bölgeden hızla uzaklaşmasına riski gördüğü için yuvayı terk etmesine neden olabiliyor. Buna son derece dikkat edilmesi gerekiyor. Yani
0: Çok
1: doğayı
0: çok
1: korumak için.
0: güzel önerilerdi bunlar. Gerçekten de dokunmamak gerekiyor kelebeklere. Peki iklim değişikliği ve çevresel faktörler, özellikle alıç kelebeğini konuşuyoruz. Bu türlerin yaşamını nasıl etkiliyor? Çünkü gerçekten de dünyamızdaki iklim dengesi her geçen gün bizi şaşırtıyor ve şaşırtmaya da devam edecek galiba. Bu anlamda önümüzdeki dönemler için bu türün yaşamını nasıl etkileyecek ya da etkileyebilir?
1: Kelebekler bir besine bağlı olarak genelde yaşarlar. İşte onların bağlı olduğu besin bitkilerinin azalması kelebek türlerinin de yok olması neden olmakta. İklim değişikliği maalesef bu konuda yani benim 20 yıllık gözlem süresinde de yani kelebeklerin giderek alanlarda daha azaldığını da görmekteyim. Yani bizim buraları da etkiliyor. Yani popülasyonlarda bazen mesela alış kelebekleri için tersini söylüyoruz. Daha önce görmediğim kadar çok olduğunu ifade ettim. Kelebek türlerinin bazılarında bunu bazı yıllar yaşayabiliyoruz. Mesela diken kelebekleri diye bir kelebek türümüz var. Onlar mesela bazı yıllarda inanılmaz derecede arazide çokça çoğalmış bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Alış da mesela bunlardan birisi ama genel anlamda kelebeklerin yaşam alanları tabii insanların işte ziraat vesaire yoğun ziraattir ya da inşaatlardır, maden ocaklarıdır vesairedir. Bunlar kelebeklerin yaşam alanlarını maalesef daralttıkça bazı türler yok olma tehlikesiyle ciddi şekilde karşı karşıya. Bizim bölgemizde de zaman zaman bunu gözlemliyoruz. Tabii yağışların azalması da büyük etken. Çünkü bitki çeşitliliği azalırsa onların bağlı olduğu işte besin bitkileri yok olduğunca azalınca ya da sayıları bundan dolayı giderek azalabiliyor. Birçok etken var tabii kelebekler
0: Tabii ki. Peki
1: sayısını
0: efendim,
1: etkileyen.
0: bunlara
1: Ya
0: dikkat
1: buyurun.
0: etmek gerekiyor
1: Evet,
0: ama
1: tabii.
0: tabii doğa kendi döngüsünde de dönmeye devam edecek. Peki biz son olarak Nemrut Krater Gölü'nün doğal zenginliğini korumak adına vatandaşlara ve ziyaretçilere vermek istediğiniz bir mesajınız var mı diye sormak isteriz.
1: Evet, en son olarak aslında güzel gelişmeler de var bu konuda. Çünkü Bitkisel Üniversitesi Bitlis Valiliği'nin başlattığı bir proje var. Nemrut'u Jeopark olarak ilan etme. Jeopark konusunda işte bir çalışma yapıldı, bir çalışma grubu oluşturuldu. Çok da ilerleme kaydedildi. Türkiye'de daha önce Jeopark alanı olarak ilan edilen bir tek bölge var. Eğer Nemrut'ta Jeopark işte de ilgili şeyleri, yükümlülükleri yerine gelirse çeşitli tabii şeyleri var onun kriterleri var çok sayıda. Bu kriterler tamamlandığında inşallah jeopark haline gelecek. Jeopark olursa dünyadaki sayılı jeoparklar listesine girecek. O zaman işte krater gözlemi yapan birçok yerli yabancı için Nemrut çok daha farklı bir statüye kavuşmuş olacak. Bu bir gelişme. İkinci bir gelişme de milli park statüsünü kazanması. Bununla ilgili de bakanlıkta ayrı bir çalışma var. Milli park olması halinde milli park kriterleri uygulanacağı için ziyaretçiler bu konuda eski kadar çok böyle istedikleri gibi piknik yapma vesaire gibi işte çevreye zarar verme, ağaçlara, bitkilere zarar verme konusunda daha işte tedbirli olmak durumunda kalacaklar. Bu da Nemrut adına olumlu bir gelişme. Tabii Nemrut sadece bitki çeşitliliği, hayvan çeşitliliği değil, daha çok sönmüş bir krater olmasıyla ilgili de birçok jeosit barındırmakta bünyesinde. İşte buhar bacalarıdır, ılık göl, soğuk göl, iki tane işte bu yükseklikte göle sahip. Özellikle soğuk göl son derece büyük bir alanı kaplıyor. Yaklaşık 150 metre bir derinliği de var. İçinde çeşitli balık türleri de var. Ben bu arada zaman zaman dalışlar da yapıyorum. İşte dişli sazancık, aynalı sazan, onun dışında sazan türleri bulundurmakta.

0: Özellikle orada yaşayan ayılar çokça gündeme geldi haberlerde.
1: Evet.
0: Yani Nemrut'la ilgili bu haberleri çokça izleyen olmuştur. Maalesef ayılar tabii oradaki insanların ziyaretleri sonrası özellikle yavru ayılar elle beslemeye alıştırıldı geçtiğimiz yıllarda. Yorulunca da tehlikeli tabii bir yaban
1: Ne olur ne
0: hayvanı ayı.
1: olmaz, değil mi?
0: Tabii evet turistlere işte zaman zaman zarar vermek için yem hani onlardan beslendikleri için işte zarar verecek şekilde yaklaştıkları da oldu. Bu konuda çeşitli tedbirler alındı. Bu yıl biraz daha rahat o konuda.
1: Peki
0: Yani
1: efendim.
0: Nemrut'a
1: Çok
0: gidince.
1: teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz Sayın
0: Ben de çok
1: Subaşı.
0: teşekkür ederim.
1: Katılımınız ve
0: Sen de
1: katkılarınız için teşekkürlerimizle
0: sağ
1: uğurlayalım sizi.
0: olun. İyi çalışmalar
1: Hoşça
0: dilerim
1: kalın,
0: yeniden
1: sağ olun.
0: diyorum. Hoşça kalın. Sağ olun.
1: Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi, kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı ile birlikteydik sevgili dinleyenler. Büyüleyici bir doğa olayına ev sahipliği yapan Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü, yüzlerce alıç kelebeğiyle eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu görüntüleri kayıt altına alan doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı bu kelebeklerle ilgili detayları bizlerle paylaştı. Birlikteliğimiz Barış Manço'dan dinleteceğimiz, arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinleteceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Dağlar Dağlar.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor ve son saat dilimimizdeki program içeriğimizden sizlere kısaca aktarımlar yapacağız sevgili dinleyenler. Duydunuz mu, gördünüz mü? Köşemizde bugün araştırmacı yazar Maruf Özülkü'den Batman'da alışveriş kültürü nasıl olur konusunun detaylarını öğreneceğiz. Takvim yaprağında bugüne dair bilgileri aktardıktan sonra tadı damağımızda, damağımda köşemizde. Bu çarşamba Şef Aşçı Özden Islanmaz bizlere Diyarbakır ve ilçelerine ait maydanoz lokmasının yapımını anlatacak.

0: programımızın sonlarına doğru günün seçkisi köşesinde Metin Şaşmaz'a ait Seni Anlatabilmek, Seni Diyarbakır adlı şiirinden bir bölümle ruhumuzu dinlendireceğiz. Ve tabii ki müziklerimizde bizlere eşlik etmeye, radyolarınızda sizlere eşlik etmeye devam edecek. Ufuk Yıldırım'la Hayatın İçinden devam ediyor, Rekor.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü? Değerli dinleyenler, her şehrin kendine özgü bir yaşam biçimi, hafızası ve yıllar içinde şekillenen alışkanlıkları var. Bu alışkanlıkların en önemli yansımalarından biri de alışveriş kültürü. Geçmişten bugüne çarşıların, pazarların, esnaf geleneğinin toplumsal hayattaki yeri sadece ticari değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak da önem taşıyor. Biz de bugün duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde Batman'ın alışveriş kültürünü, geçmişten günümüze yaşanan değişimi ve bu kültürün şehir yaşamına etkilerini eğitimci yazar Maruf Özülkü ile konuşacağız. Sayın Özülkü, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim, öncelikle sormak isterim. Batman'da alışveriş kültürü geçmişten bugüne nasıl bir değişim geçirdi? Eskiden alışverişin merkezi olan çarşı ve pazarların sosyal hayattaki yeri neydi? Mesela esnaf-müşteri ilişkileri hangi değerler üzerine kurulurdu? Bugün o kültürden geriye neler kaldı Sayın Özülkü?
1: Efendim, sizi ve kıymetli dinleyicilerinizi selamlayarak söze başlamak isterim. Alışveriş kültürü eskiden cap canlıydı. Yani eskiyle bugünü mukayese ettiğimizde,
0: evet,
1: sahicilik, canlılık, hasbilik vardı. Bugün biraz daha bunlar azaldı. Biraz daha her şey profesyonelleşti hayatımızda. Eski Batman'a gittiğimizde, küçük bir kasaba olan Batman'da daracık köy pazarlarının kurulduğu, yeni yeni modern alışveriş merkezlerinin daha olmadığı, yeni yeni böyle

0: farelerin gözüktüğü, efendime söyleyeyim, tablacıların, işporta tezgahlarının, köy pazarlarının böyle revaçta olduğu, buram buram kokan, gürültülü alışveriş ortamları varken, bugün malumunuz AVM'ler, internet satışları, sabit pazarlar, büyük büyük alışveriş merkezleri, bugün bu çehre buna dönüştü. Zamanla her şey değişti. Kabaca söyleme gerekirse Batman dünden bugüne böyle değişti. Bakkallar vardı. Bakkalların yerini bakkallar yine duruyor ama marketlere karşı bakkallar can çekişiyor.
1: Zor ayakta duruyor.
0: Zor ayakta duruyor. Aynen öyle. Yani bakkallarda, tablacılarda meyve seçerken azar işten müşteri marketlerde rahat rahat seçiyor. Tadına bakıyor. Efendim söyleyeyim, istediği gramajda alıyor. Ve kredi kartıyla bunu şey yaparak, alışverişi tamamlayarak bir bakıma muradına ermiş oluyoruz. Ama şeyde ise bizzat pazar nakit üzerine çalışıyordu. Bakkalda, tablacılarda, işportada. Artı seçme, işte aldatılma korkusu, işte böyle diyaloglar sürekli yaşanırdı. Pazarlıklar, şeyde ise modern alışverişte her şeyin fiyatı bellidir. Etiket üzerinden görülüyor. Burada ise aldatılma korkusu vardı eski alışveriş ortamlarında. Çünkü fiyat belli değil, bir şey belli değil, piyasası belli değil. Etiket unsuru yok. Böyle bir farklılık var aklıma gelenler.
1: Evet. Ama şöyle bir şey de vardı. Tanışıklık ve biraz önce sizin de dediğiniz gibi hasbihal, yani muhabbet vardı. Belirli esnafla kurulan sıkı ilişkiler, dostluklar da vardı, değil mi Sayın Özülkü?
0: Kesinlikle. Kesinlikle mahallenin bakkalı aynı zamanda mahallenin casusuydu.
1: Hangi anlamda efendim?
0: Kabaca söylemek gerekirse, yani hangi evde kimler var, kimler hangi ev ne tüketir, olup bitenler, bütün havadisler, casus
1: Evet.
0: kelimesi belki abartılı oldu, ayaklı gazete diyelim. Yani gazeteydi, televizyondu, bütün havadisler orada toplanıyordu.
1: Kim
0: Bir
1: kaç
0: bakkallarda bu
1: kişi,
0: vardı.
1: hangi hanede kaç kişi var? Hepsinin bilgi
0: Hepsini
1: sahibiydi, değil
0: bilirdi.
1: mi?
0: O defterlerde hepsi kayıt altına alınırdı. Ne tüketilmiş. Bu anlamda doğrudur. Bir de insanlar tabii ki sıcak temaslar kurarlardı. Bir de tabii kahraman bakkallarımız da rahmetle ölmüşlerse, rahmetle yad edelim, yaşıyorlarsa Allah uzun ömürler versin. Yani idare etme, dar gelirli vatandaşın sıkıntılarını görme, sıkmama, sık boğaz etmeme, defterdeki borçlarını bir süre görmezden gelme, bunu yapanlar da hakikaten vardı. Bir de eski zimem defterleri zaten malumunuzdur. Yani varlıklı insanlar gelirlerdi. O defterde dar gelirli insanların borçlarını onlardan habersiz silerlerdi. Özellikle Ramazan aylarında bayram öncesi alışverişlerini de bunları yaparlardı. Bunlar hakikaten güzel adetler. Tabii profesyonel AVM ortamlarında, internette bütün bunları biz göremiyoruz. Varsa bu iyilikler başka türlü cereyan ediyor.
1: Evet. Biz oraya
0: Yani
1: geçmeden önce biraz daha
0: hı.
1: geçmişte duralım Sayın Özülkü.
0: Tamam.
1: Çocuklarla muhabbeti de mahalledeki bakkalların farklı bir
0: Oo,
1: yeri ve önemi vardı. Biraz da buna değinelim. Mesela sizin
0: evet.
1: çocukluğunuzda hafızanızda yer etmiş bir
0: Evet.
1: bakkal amcanız var mıydı?
0: Kesinlikle ciklet almak için, balon almak için
1: Evet.
0: 50 takla atıyorduk. Aynı şekilde bu sarı kolalar, lezzolar, fantalar geldiği zaman çocukluk hayalimizde onlar muazzam şeylerdi. Bu çikolatalar, şekerlemeler şimdiki gibi bol çeşit değildi. Seçim sınırlıydı. Mesela yaz başladığı zaman yeşil nohut gelirdi. Yeşil nohut. Yeşil nohut bizim için
1: Evet.
0: her şeydi. O yeşil nohuta sahip olmak için, alabilmek için 50 takla atardık. Bir de tabii bir şey yokken daha lezzetli oluyor. Şimdi her şey çocukların gözü önünde. Her şey evde var. Üstelik çocuklar burun kıvırıyor. Et yemiyor, peynir yemiyor, şunu yemiyor, bunu yemiyor. Varsa yoksa çips, varsa yoksa kolalı içecekler,
1: Evet.
0: diş çürüten ne kadar gıda varsa onu talep ediyorlar. Onu da beğenmiyorlar. Yani varlık, varlığın, bolluğun böyle bir şeyi de var.

0: Tabii ki.
1: Halbuki bizim zamanımızda biz en ufak bir şeye şapka çıkarıyorduk. En güzel böyle bir hediye, bir şeye, bir sürprize. Bugün alışverişin bolluğu maalesef o iştihayı, çocuksu iştihayı bitirmiş. Yani ihtiyaçlarımızı besleyen, piyasayı da canlandıran iştihadır, taleptir. Talep
0: Kesinlikle.
1: olacak ki arzda bir kıymet ifade etsin. Şu anda o talepler maalesef daha farklı, fantastik veya daha farklı lüks veya algılarla yönetilen pazarlama biçimlerine gelip düşüyor.
0: Peki gelişen teknoloji, internet alışverişi, biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi AVM kültürü
1: Evet.
0: Batman'daki geleneksel alışveriş alışkanlıklarını da etkiledi. Genç
1: Evet.
0: kuşak bu kültürü yeterince tanıyor mu? Yani Batman'a özgü unutulmaya yüz tutmuş alışveriş geleneklerini genç kuşağa aktarmak, bu anlamda kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için noktasında neler yapılabilir? Bu noktadan sonra sizce hala bu yapılabilir mi?
1: Hala yapılabilir ve yapılıyor da, yani bitti demek insafsızlık olur, bitmedi. O
0: Evet.
1: geleneksel alışveriş ortamları Batman'da hala var. Hala Elma Sokağı'na gittiğiniz zaman buram buram peynir kokuyor, ciğer kokuyor. İçeri daha girdiğiniz zaman sakatat kokusu geliyor. Yoğurt bakraçlarını hala görüyorsunuz.
0: O
1: Keza
0: ölmesin ya. Bu özellik ölmesin. Hep devam
1: efendim,
0: etsin.
1: yok, ölmez inşallah.
0: Evet.
1: Çünkü bunun da ayrı bir lezzeti, bir zevki var ve bu lezzeti, zevki takip eden, talep eden genç kuşak da var. Tablacılar hala mahalle aralarında dolaşıyor. İşporta tezgahları hala canlı. Yani bir de şehir büyüyor. İnsan şehir büyüdükçe bu katmanlar da artıyor. Hala Batman'ın şeylerine gittiğiniz zaman, mesela bu Göktaş tarafına, Haddad dediğimiz demircilerin çekiç seslerini hala duyuyorsunuz. Yani İnsanların bu şeyi var. Mesela yazın geldiği zaman damlarda bizim tak dediğimiz böyle demirden şeyler yapılır.
0: Evet.
1: Yatak yerleri yapılır. Etraflarda çeperle şey yapılır. İnsanlar damda yatarlar. Dam palas. Çünkü yazın sıcağında eskiden klima yoktu. Pervane yoktu. Şimdi klima geldi, şu geldi, ama o alışkanlık hala devam ediyor. Millet damlarda yıldızları saya saya yatıyor. Bu tahtları mesela kaynakçılarda hala gittiğiniz zaman bakıyorsunuz, hummalı bir şekilde üretim yapılıyor ve insanlar bunu talep ediyor. Yani geleneksel şey de devam ediyor. Alışveriş ortamları, imkanlar, bakkallar hala var. Ama tabii eskiye göre, yani yüzdeliğe vurduğumuz zaman, modern alışveriş merkezleri elbette daha revaçta, daha çok ilgi görüyor. Böyle iki resim bir arada yürüyor.
0: Peki efendim, mesela şöyle bir kültür de vardı. Tembihlerdiler. Mesela yoğurdu bir gün önceden tembihlerlerdi. Böyle bir
1: Evet.
0: münasebet de vardı ve bir samimiyet de vardı. Bu hala devam ediyor mu peki?
1: Bu büyük ölçüde yok. O tembihleme işi varsa da sık değil en azından.
0: Evet.
1: Çünkü bir de bu köy yoğurdu üretenler de biraz profesyonelleşti. Son zamanlarda marketlerde köy markasıyla peynirlerin, yoğurtların üretildiğini de görüyoruz. Hatta
0: Evet.
1: bunun ihraç edildiğini de görüyoruz.
0: Satıldığını, evet.
1: Yani insanların ticari zekasının sınırı yok o anlamda. Alışveriş merkezlerinde bunu görüyoruz. Batman'ın kendi markaları çıkıyor. Yani birçok alanda, özellikle gıda ile ilgili. Hatta bu ülke mesela, Batman'da çilek üretimi var Sason'da.
0: Biliyoruz, evet.
1: Daha Sason'dan çilek tarladayken tırlar yaklaşıyor. Ve o tırlara yükleniliyor, gidiyor. Yani Batmanlar o çileğin belki %10'unu ancak tüketiyor. %90'ı dışarıya gidiyor. Hatta Amerika'ya kadar gittiği söyleniyor. Yani bu anlamda tabii şehirde alışveriş kültürü de sınır tanımıyor. Yani sınırı uluslararası boyuta kadar gidebiliyor. Fakat tabii o geleneksel usul devam ediyor. Mesela millet peynir hala yaptırıyor köylerde. Tembihliyor, tembih dediniz. Aylar öncesinden parası hazırlanır, tuzu hazırlanır, işte bakraçları, tulumları hazırlanır, verilir ve bekletilir. Ondan sonra peynir çıktıktan sonra da hemen tüketilmeyeceği için soğuk hava depolarına oraya bırakılır. Onun da belli bir ücreti vardı tabii. O şekilde yapılır. Bu alışveriş münasebetleri de devam ediyor.
0: Peki efendim, sizin en çok özlemle yad ettiğiniz ve geçmişte var olan ama bugün tamamen ortadan kalan bir alışverişle ilgili herhangi bir hatıranız var mı?
1: Yani mesela biz Ulu Cami'nin oradan çıkardık.

0: ciğercilerin gürültüsünü duyardık. Bu ciğer pişiren şeyde buyurun buyurun sesleri. Tantuniciler, efendime söyleyeyim böyle ayaküstü. Bugün onlar yerini fast food aldı malumunuz. Dürümcüler, kebapçılar, ciğerciler. Bunların gürültüsünü hatırlıyorum. Bir de bayram alışverişlerinde şehir böyle alışveriş panayırına dönerdi. Yani çarşıda, Mehtap'ta, Göktaş'ta, Elma Sokağı'nda gittiğiniz zaman insan artık yürüyemez hale gelirdi. O kadar
1: Kalabalık
0: büyük bir
1: olurdu.
0: panayıra dönüşürdü. Sanki herkes bütün alışverişini, senenin alışverişini oraya, o zamana bırakırdı. Bunu hatırlarım. Bir de köylere çerçiler geldi bizim. Atarok dediğimiz, atar dediğimiz. Bunlar gelirlerdi köylerde satarlardı. Ve şey satarlardı. Yani para karşılığı değil. Mesela ürün zamanı ise buğday zamanı ise buğday karşılığı. Mercimek karşılığı. Yani onunla böyle bir özel tarifesi olurdu. Keza mesela hiçbir şey yoksa yumurta. Yani şuna kadar 3 yumurta, şuna kadar 5 yumurta gibi. Bu şekilde eski Roma dönemini andıran böyle aynı alışverişler yapılırdı. Halen de yapılıyor mu? Onu azalmışsa da tek tük azalmıştır. Yani tek tük vardır. Büyük ölçüde şehirler artık köylere geliyorlar. Köylüler özür dilerim. Şehirlere geliyorlar. Köyde üretilmesi gereken mamulleri bakıyorsun köylü eline doldurmuş et götürüyor. Ya köylü et üretimi merkezi köy.
1: Evet.
0: Tavuk eti alıyoruz. Maalesef ya da yoğurt alıyoruz. Yani köylülerimiz de biraz naifleşti, biraz tembel demeyelim de. Üretimi azalttılar. Tabii üretim yapanları da selamlıyoruz burada. Böyle değişik bir zaman dilimini yaşıyoruz.
1: Ne kadarı devam eder, ne kadarı tamamen ortadan kalır, ortadan kalkar bilemiyoruz. Zaman gösterecek hepimize. Efendim, biz kültürümüzün ve geleneklerimizin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması dileklerimizle noktalayalım. Çok çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: araştırmacı
0: teşekkür
1: yazar
0: ederim.
1: Maruf Özülkü. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.
0: Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun efendim. Çok teşekkürler. Geçmişten bugüne Batman'da alışveriş kültürünü konuştuk. Araştırmacı yazar Maruf Özülkü telefon marifetiyle yayınımıza konuk oldu. Saatlerimiz 12.23'ü gösteriyor. Birlikteliğimiz bir türküyle devam ediyor. Meliha Güneş söyleyecek. Ağlama yar, ağlama.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Hayatın içinden İnan Şaşan bestesinde Leman Sound'dan dinleyeceğiniz Rüzgar adlı şarkıyla devam ediyor.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Sevgili dinleyenler, 1448 Hicri Sefer ayının 8. günü. 1442 Rumi Temmuz'un 9'u ve miladi Temmuz 22 günlerden çarşamba. Günün kısalması ise 1 dakika. Günün sözünü de paylaşalım. La Rochefoucauld'a ait bir söz. Hiç kusurumuz olmasaydı başkalarında kusurlar bulmaktan bu kadar zevk almazdık demiş. Arka sayfada günün tarihiyle birlikteliğimize devam edelim. Edirne'nin kurtuluşu 1913. 113 yıl önce bugün 22 Temmuz 1913'te Balkan Savaşı'nda düşman tarafından işgal edilen Serhat şehrimiz Edirne, kahraman ordumuz tarafından kurtarıldı. Ve Edirnelilerin Kurtuluş Bayramı'nı da tebrik edelim. Günün tarihiyle devam edelim. 229 yıl önce bugün 22 Temmuz 1797'de Amiral Nelson'un Kanarya Adaları'ndaki Santa Cruz şehrine olan hücumu İspanyollar tarafından durduruldu. Bu mücadelede Nelson yaralanıp kolunun bir kısmını kaybetmiştir deniliyor takvim yaprağımızda. Ve 15 yıl önce bugün 22 Temmuz 2011'de Norveç'te Breivik adlı bir İslam düşmanı bir ırkçı Oslo'ya yerleştirdiği bombayı ateşleyerek ve polis üniforması giyip yanında getirdiği silahlarla Emekçi Gençlik Birliği'nin yaz kampını basarak çoğu genç 77 kişiyi öldürüp 300'den fazla kişiyi de yaralamıştı. 18 yıl önce bugün 22 Temmuz 2008'de ünlü tiyatro ve sinema sanatçımız Suna Pekuysal'ı kaybettik. 5 yıl önce bugün 22 Temmuz 2021'de tiyatro sanatçısı yazar Turgay Yıldız'ı kaybettik. Ve takvim yaprağımızda şaşırtıcı bilgilerle ilgili bir bilgi var, onu da aktaralım. Portakalın adı Türkçe'ye Portugal yani Portekiz ifadesinden geçmiştir. Bunun nedeni Osmanlı'ya portakal meyvesinin Portekiz'den gelmesidir. Günün yemek listesi ise etli karnabahar, pilav, çoban salatası ve meyve. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Birlikteliğimize İsmail YK'dan dinleyeceğiniz Kibarım adlı şarkıyla devam edelim.

0: Hayatın İçinden programımız Tadı Damağımda köşemizde devam ediyor. Saatlerimiz 12.38'i gösteriyor sevgili dinleyenler. Yöresel mutfağımız nesilden nesille aktarılan tarifleri ve kendine özgü lezzetleriyle kültürel mirasımızın en değerli parçalarından biri. Her yemeğin ardında bir hikaye, her tarifte ise yılların birikimi saklı. Tadı Damağımda köşemizde bugün araştırmacı şef aşçı Özden Islanmaz'la yöresel mutfağımızın zenginliğini konuşacak. Maydanoz lokmasının yapım aşamalarını, püf noktalarını ve bu özel lezzetin detaylarını kendisinden dinleyeceğiz. Ama öncesinde Sayın Islanmaz, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.
0: Evet, çok faydalı bir bitki maydanoz mutfaklarımızın evet. da yemeklerimizin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Biraz yararlarına değinelim maydanozun ve maydanoz türevlerinin vücudumuza, bedenimize ve yemeklerimize kattığı lezzetin dışında birçok faydası da var. Nedir onlar?
1: Evet. Özellikle çiğ olarak daha çok tüketiyoruz maydanozu. Ama tabii ki pişirerek de bugünkü tarifimizde olduğu gibi yaptığımız yemeklerimizde var veya yemeklerimizi süs olarak da kullanıyoruz. Ama bunu kullanırken o küçücük bitkinin, minik yapraklı bitkinin vücudumuza inanılmaz güzel faydaları var. Öncelikle bütün yeşil bitkilerde olduğu gibi C vitamini açısından çok zengin. K vitamini açısından çok zengin. K vitamini ne yapar? K vitamini vücuttaki kanı pıhtılaşmayı sağlar. Pıhtılaşma da vücut için gerekli.
0: Evet.
1: Demir açısından çok iyi. Antioksidan, yani vücuttaki bütün oksitleri dışarı atar. Doğal olarak ödem söktürücü. Ödem söktürücü nedir? Vücuttaki suyu, fazla suyu dışarı atar. Özellikle büyüklerimizden hatırlarsak ellerimiz ayaklarımız şiştiğinde biraz maydanoz ye derlerdi.
0: Evet.
1: Veya çay iç derlerdi. Bu ikisi ödem söktürücü olduğu için vücudu rahatlatır. Vücudun fazla suyunu, ihtiyacı olanı değil, sadece fazla suyunu dışarı atar. Kan şekerini dengeleyen çok güzel bir besin. Bunun dışında göz ve cilt sağlığı için çok iyi. Ama her şeyden önemlisi, özellikle öğlen yemekte, bu öğlen zamanında, öğlen yemek vaktinde, yemek yedikten sonra nefesi temizler. Şöyle yemek sonrası aldığımız bir parça

0: parça maydanoz, nefesimizin temiz kokmasına, soğan, sarımsak veya diğer kokuların giderilmesine yardımcı olur.
1: Evet.
0: Böbrek, karaciğer, kalp, sindirim sistemine gerçekten çok çok faydası var. Göze çok faydası var. Tabii bu kadar güzel şeylerin içerisinde yememesi gereken insanlar da var. Hani biz her şeyin aşırısını tüketmeyin deriz ya, bu her şey için geçerli.
1: Tabii ki.
0: Sudan tuza, tuzdan süte, sütten yoğurda, maydanoza, meyveye kadar hiçbir şeyin fazlası iyi değil. Hamilelerin, kan sulandırıcı ilaç kullananların, böbrek taşı olanların çok fazla maydanoz tüketmemeleri gerekiyor. Bu yüzden özellikle ilaç kullananlar aşırı derecede tüketmeyecekler, maydanoz suyu içmeyecekler. Çünkü günümüzde çok moda oldu biliyorsunuz detoks suları.
1: Evet.
0: Bunun içerisinde de fazla miktarda maydanozla, bir deste maydanozdan detoks suyu yapanları biliyorum. İlaç kullananların, böbrek taşı olanların kesinlikle kullanmaması lazım.
1: Peki
0: Kan
1: efendim.
0: sulandırıcı,
1: Evet, kan
0: özellikle kan,
1: sulandırıcı kullananların da mı
0: evet,
1: kullanmaması gerekiyor?
0: özellikle onu belirtmek istiyorum. Aşırısı kan sulandırıcı kullananların kanı pıhtılaştırdığı için, kan sulandırıcı biliyorsunuz kanı sulan adı da üzerinde, kanı sulandırdığı için kalbi akışını daha güzel canlandırıyor. Ama biz bunu K vitamini olduğu için pıhtılaştırırsak ilacın yapması gereken görevi engellemiş olur. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Hamilelerde de düşük riski oluyor. Aşırı derecede kullanacağız. Nedir bu maydanozun yememiz gerekeni? Bir avuç.
1: Evet.
0: Yani bir avuç
1: Abartmadan, değil mi?
0: maydanoz, ama evet, abartmadan bir avuç maydanoz herkes tüketebilir. Ama abarttığımız zaman her şeyde olduğu gibi faydası yerine zararını almış oluruz. Bu da hem günümüzü etkiler hem de vücudumuzun bütün metabolizmasını bozar.
1: Peki efendim, biz bugün maydanoz lokmasının tarifini alacağız ama yöremize ait bir lokma tarifi olduğunu biliyoruz. Mutfak kültürümüzde nasıl bir yere sahip? En çok hangi dönemlerde ya da hangi sofralarda hazırlanıyor maydanoz lokması?
0: Çok güzel bir toprağımız var bizim. Özellikle her sefer bahçelerinde her türlü sebzenin, meyvenin yetiştiği o bahçelerde maydanozlarımızın da aroması çok güzeldir. Biz hanımlar da biliyorsunuz elimize geçen her şeyi değerlendiririz. Hele maydanoz bu kadar faydalıyken ne yapılır maydanoz? Yemeklerin üzerine süs olarak konur. Çiğ köfteye, kısıra inanılmaz güzel lezzet verir. Bir de bunun lokmasını, hani başka bir tabirle mücverini diyelim.
1: Evet.
0: Yapmasak olur mu?
1: Değil.
0: Maydanozu biraz da bu şekilde değerlendirelim demişler. Ve mücver gibi o biraz benziyor, biraz benzemiyor. Bizim kültürümüzde mücver yoktur. Biraz daha İç Anadolu'da vardır, Ege'de vardır, Akdeniz'de vardır. Ama bizde de lokma vardır. Lokmanın tatlısı, tuzlusu vardır.
1: Evet.
0: Zingilimiz gibi lokma biliyorsunuz tatlı.
1: Evet.
0: Bu da maydanoz lokması, tuzlu olanı. Ve bu bütün sebzelerle de yapılabilir. O kadar güzel bir tarif ki elimizde böyle fazla miktarda maydanoz varsa veya maydanoz yemeyen çocuklarımız varsa değişik bir alternatif olarak bunu çok güzel kullanabiliriz. İster yemeklerimizin yanına meze gibi çıkarabiliriz, ister yuvarlak yuvarlak top şeklinde yapıp çocuklarımıza sevdirebiliriz. Bu gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle sevdirmek için yedirdiğimiz veya büyüklerimizi biraz eskileri hatırlatma olarak yapacağımız güzel bir yemek detayı olur.
1: Peki, maydanoz lokması için bize neler lazım? Bunların seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar neler?
0: Evet, maydanoz lokmamız için 3 tane yumurtamız var. Bu 4 kişilik hatta 5 kişilik maydanoz lokması tarif ediyorum. 3 tane yumurtamız, 1 çay bardağı yoğurdumuz, 1 demet maydanozumuz, 1 tas kadar, 1 kase kadar diyeyim, buğday unumuz, 1 çay bardağı, 1 çay kaşığı karbonatımız ve kızartmak için sıvı yağımız var. Tabii birazcık da suyumuz. Önce yumurtamızı güzelce çırpıyoruz. Çırptıktan sonra üzerine biraz tuz ekliyoruz. Sonra minik minik kıydığımız maydanozlarımızı yoğurt ilave ederek çırptığımız bu yumurtaya ilave ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra sevenler içerisine biraz pul biber, biraz karabiber koyabilirler. Ama asıl tarifinde bunlar yok. İyice karıştırdıktan sonra biraz ununu da katıyoruz ve biraz bekletiyoruz. Un, maydanoz ve yumurta.

0: yumurtayla böyle
1: Özdeşleşir.
0: lokma özdeşleşip lokma kıvamında oluyor. Kaşıktan akacak kadar lokma kıvamında oluyor. Tabii kabartma tozu da var. Onu da unutmayalım içinde.
1: Evet.
0: Sonra normal tatlı lokma yapar gibi sıvı yağımızı, benim tavsiyem büyük olmayan bir kaba. Ben bazen bunu az yapacaksam cezvede yapıyorum. Cezveye yağımızı koyduğumuz zaman cezvenin şöyle dörtte üçünü kaplıyor. O zaman arkasını çevirmek zorunda kalmıyoruz. Yağın içerisine aktığı için her tarafı güzelce kızarabiliyor.
1: İyi
0: Birer
1: bir fikir.
0: kaşık alıp, evet, yani büyük bir tencereye veya tavaya yağ koyduğumuz zaman çok fazla miktarda yağ koymamız gerekiyor. Buna gerek yok. Küçük bir kapta, küçük bir tencerede ya da bir cezvede yaptığımız zaman en azından içerisine girdiği için her tarafı aynı anda kızarıyor ve böylece sonuç daha güzel oluyor. Kaşık kaşık aldığımız lokmaları, tabii kaşığı alırken güzel bir püf noktası, kaşığı yağın içerisine daldırıp çıkardığımız zaman hamur tutmaz o kaşık. Ya da daha kolay olacaksa ben size bir püf noktası daha vereyim. Bir poşetin içerisine bu hazırladığımız hamuru bir güzel dolduralım. Ucunu çok az keselim ve kaşık gibi yavaş yavaş sıkarak kaşık miktarında yağın içerisine damlatalım. Ne kadar olur? Bir tatlı kaşığı kadar ya da bir yemek kaşığının yarısı kadar. Lokmaları yağımızın içine sıkıyoruz ve her tarafını güzelce kızartacak şekilde öyle üst yuvarlak toplar oluyor. Onları peçete serdiğimiz ya da süzgeç koyduğumuz bir kabın içerisine alıyoruz. Fazla yağ varsa o süzülüyor. Kısık ateşte yapmayalım. Kısık ateşte yaparsak yağı olduğu gibi içine çeker. İçinde çünkü unumuz var. Ama çok hızlı ateşte de yapmayalım. O zaman da içi hamur kalır, dışı yanar. Orta hararetli bir ateşte yağımız kızgın olsun ama çok kızgın değil. Bunları bir güzel poşetimizde ya da kaşığımızda içine sıkıp yuvarlak bir şekilde güzel şekil alınca hemen alıp tabağımıza koyalım. İstersek yemeklerin yanına eşlikçi, istersek çayımızın yanına, istersek çocuklarımıza birazcık üzerine sevdikleri bir baharatı serpip hani cipslerde ya da diğer şeylerde abur cuburlarda yedikleri baharatlar var ya,
1: Evet.
0: onlardan birazcık serpip bence güzel bir alternatif olarak abur cubur olarak verebiliriz onlara ve eskiler de bilecekler, muhakkak yemeklerin yanına yapılırdı bu, hem sindirimi kolaylaştırırdı hem de güzel bir aparatif olurdu.
1: Evet, protein açısından da çok zengin bir yiyecek ve atıştırmalık diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür
1: Şef
0: ederim.
1: Aşçı Özden Islanmaz. Yeni bir yemekte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. Herkesin evi şen olsun. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Saatlerimiz 12.49'u gösteriyor. Alpay'dan dinleteceğimiz Ne Dedim Ki ile devam ediyoruz.

ne dedim ki? Gittin, inanamıyorum hala. Gittin, yıkıldı bu dünya. Yokluğun gerçek değil.

günün seçkisi. Dinleyenler, programımızın sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda Metin Şaşmaz'a ait Seni Anlatabilmek Seni Diyarbakır adlı şiirle ruhunuzu güzel dokunuşlarda bulunması dileğiyle seslendiriyoruz.

Seni anlatabilmek, seni Diyarbekir. Güneşe kanat çırpan güvercinler misali. Hangi kalem yazabilir sana risali? Seni anlatmaya seni. Kifayetsizdir ne lügat var, ne lügatta söz kelime. Sığmazsın destana kalem alsam elime. Surlarında nice nice medeniyet izleri. Meftun ettin kendine, aşık ettin bizleri. Ne kavimler barındırdın, ne dinler. Seninle taçlandı Eyyubi Selahaddinler. Yıllarca yurt edindi, seni kavimlerden met. Ondandır ki namına dediler Ahmet. Bağrında yetişti Ali Emiriler, Cahit Sıtkılar, Arif Ahmetler. Mezopotamya toprağının sana rana gülü kültür beşiği, Orta Doğu'nun tarih kokan eşiği. Tarihlere şehadet eden camilerin var. Kimler sana müptela, nice hamilerin var. Ne sultanlar gördün, ne hükümdar, ne şahlar. Payitaht eyleyip taht kurdu padişahlar. Bereket toprağıdır Dicle Vadisi. Seda saldın aleme, soran sorana, sendeki havadisi. Fiskaya'nın tepesinden Kırklar Dağı'na bakıp, ne güzeldir seyran edip türküler yakıp. Akar gider Dicle suyu Sinen'de, insanın da insan huyu, ab-ı hayat bulur insan. Evsel bahçelerine, Gazi Köşk'e inende. Diyarların sultanı, ey güzel şehir, merdana kucağısın, namerde zehir. Söz bitmez ki Diyarbakır seni anlatmaya dair. Dil döndüğünce yazdı seni bu şaşmaz şair. Metin Şaşmaz'a ait Seni Anlatabilmek, Seni Diyarbakır adlı şiirle programımızda noktalıyoruz sevgili dinleyenler. Ayşe Değertekin hazırlamıştı Hayatın İçinden programımızı. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı'ydı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu sizlerle birlikteydim. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Birlikteliğimize Tam Taşçı'dan dinleteceğimiz profesörle noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevicius ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıktı. CHP grup toplantısında veda konuşması yapan ve yeni partinin kurulacağını açıklayan Özgür Özel, yol haritasını belirlemek için harekete geçti. 2027 Haç organizasyonu için kura çekimleri bugün yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü, yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı. ABD ile İran arasındaki gerilim bitmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevicius ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Kurtulmuş saat 13'te İyi Parti grubunu ziyaret edecek. Saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bir araya gelecek. Ziyaretlerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detaylarının görüşüldüğü belirtiliyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kurtulmuş'un değerlendirme yapması bekleniyor. Meclis Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM ve Yeni Yol gruplarıyla görüşmüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul etmişti. CHP grup toplantısında veda konuşması yapan ve yeni partinin kurulacağını açıklayan Özgür Özel, yol haritasını belirlemek için harekete geçti. Özel, yeni parti hazırlıkları kapsamında dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya geldi. Bugün de kendi genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yeni partinin kuruluş ve çalışma takvimi belirlenecek. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nüfus ticareti ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama suçlamalarından yürütülüyor. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, ikametindeki arama ve el koyma işleminin ardından gözaltına alındı. Bulut'un emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Soruşturmada daha önce Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktar suç örgütü davasında 54. duruşma başladı. Duruşmada sanık avukatlarının mütalaya karşı savunmaları alınıyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 54. duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşma sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın 579 sayfalık iddianamesinde 19 kişi mağdur, 200 kişi ise sanık olarak yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. Türkiye'nin teknolojik egemenliğinin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz dedi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun üretimi için yıl sonunda sözleşme imzalamayı planladıklarını söyledi.
0: Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz. Merkez, kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarımız ile karşılamış olacak. Şimdi TürkSat 7A ile dünya uydu operatörleri arasındaki güçlü konumumuzu daha da yükselteceğiz. İnşallah hazırladığımız şartnameyi önümüzdeki günlerde TürkSat 6 ayda başarıyla tamamlayan yerli uydu üreticilerimizle paylaşacağız. Bu yıl bitmeden projenin sözleşmesini imzalamayı hedefliyoruz.
1: Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kağan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedarik süreci işliyor. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük inceleme süresi satış engeline takılmadan tamamlandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kağan'da kullanılacak 80 adet F-110 motorların ihracat lisansının 9 Temmuz'da alındığını duyurdu. İngiltere'deki Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiroğlu, Kağan'ın seri üretiminin 2-2,5 yıl içinde başlayacağını söyledi. Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin geneli üzerinde görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İnternet alan hatlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Başkanlık yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet siteleri ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verebilecek. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki ifadesiyle değiştirilecek. 15-18 yaş arasında ağır suç işleyen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kişiler 27 yıl hapis cezası alacak. İşlenen suç müebbet hapis cezasını gerektirdiğinde 18 yıla kadar hapis cezası alacak. Kanunun suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular hükmünde yapılan değişiklikle yaş istisnası 18'den 15'e düşürülecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Haç Kurası töreninde konuştu. Haç organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Arpaguş, her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi.
2: Bizler yarım asra yakındır sürdürdüğümüz hac organizasyonunu bir ibadet olarak telakki ediyoruz. Rahman'ın misafiri olan her bir hacı adayımızı uhdemizde bir emanet olarak görüyor. Onlara hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz. Ülkemizdeki hazırlık sürecinden kutsal topraklara intikale, oradaki iaşe ve temininden konaklama imkanlarına, irşat faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine kadar her alanda büyük bir özveri ve titizlikle çalışıyoruz. Hacılarımızın bu büyük ibadeti en güzel şekilde eda edebilmeleri için bütün imkanlarımızla seferberlik halindeyiz.
1: Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre R-44 eğitim helikopteri saat 10.02'de Sincan'ın Temelli Mahallesi'nde düştü. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki personele ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik incelemenin sürdüğü belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Jandarma ekipleri 22 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i tutuklandı. Zanlıların terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre operasyonlar il jandarma komutanlıklarınca yapıldı. 22 ilde yakalanan 128 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, yöneticileriyle irtibatta olduğu ve sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin sosyal medyadan FETÖ propagandası yaptığı da ortaya çıktı. Bakanlık, huzur ve güvenliği hedef alan FETÖ ve benzeri yapılanmalarla mücadelenin sürdürüleceğini açıkladı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü bir biçimde vuracaklarını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. Müzakereye hazır olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Tahran'ın görüşmeler konusunda ciddi olmadığını savundu. Karşılıklı saldırılarsa 11. günde devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmanın amaçlandığı savunuldu. İran basını Tebriz güneyinde askeri bir bölgeyle Serik, Buşehir, Manşehir, Bembehan, Çabahar kentlerinde patlamalar yaşandığını bildirdi. Başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık kuvvetli ABD radarlarını vurduklarını açıkladı. Irak'ın Erbil kentinde de patlama sesleri duyuldu. Erbil havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. İran'la savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne faturası ağır oldu. ABD Savaş Bakanı Hegseth, savaşın maliyetinin 37 milyar 500 milyon dolara ulaştığını belirtti. Ordunun acil gereksinimleri için ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump da, eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Ukrayna Rusya'ya ait kritik noktaları insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Dinlediğimiz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP grup toplantısında veda konuşması yapan ve yeni partinin kurulacağını açıklayan Özgür Özel, yol haritasını belirlemek için harekete geçti. 2027 Haç organizasyonu için kura çekimleri bugün yapıldı. Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı. ABD ile İran arasındaki gerilim bitmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran değişimi henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele. TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Galatasaray 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'le karşılaşacak Beşiktaş'ta antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Wilfried Ndidi'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ndidi Midtjylland karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'un Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt'ta karşı karşıya gelecek. Bordo Mavililer 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da

0: Alsat'la mücadele edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese ile karşılaşacak. UEFA ile FIFA'nın arasındaki gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Čeferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor. FIFA 2026 Altın Top Rodri'nin İspanyol Yıldız Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildikten sonra Altın Top ödülünün de sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Yarın saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava Durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Yalova, Bilecik, Rize, Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleriyle Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 34, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41, Şanlıurfa 42, Gaziantep 39, Adana 37, Van 30, Erzurum 29, Rize 27 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Aydın Deniz Otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak. Üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapalı. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü olarak sağlanıyor. Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray Nevşehir yönü araç trafiğine kapalı. Ulaşım Nevşehir Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüz'ün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanar. Ya saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. 22 Temmuz Çarşamba bugün saat 13.22. Ve bugün sınav ve tercih dönemlerinde aileler acaba kendi arasında nasıl bir iletişim dili kullanmalı? Çocuklarına karşı nasıl olmalı? Ve bu iletişim aslında ileriki hayatı nasıl etkiliyor? Bundan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. İki önemli sınav geride kaldı biliyorsunuz. LGS ve YKS artık tercih dönemleri başladı. LGS tercih dönemi 13 Temmuz'da başladı. 27 Temmuz pazartesi saat 17'ye kadar yapılabilecek tercihler. YKS sonuçları geldi. Tercihlerse 29 Temmuz 10 Ağustos arasında olacak. Oldukça kaygılı, oldukça zor, stresli bir süreç. Sınav stresi ayrıydı. Şimdi tercih stresi bir başka. İşte konunun ayrıntılarını biz de psikolog, aile danışmanı Özden Can Bolat'la konuşacağız. Ailece başladı. Özden Can Bolat stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Çok önemli iki sınav geride kaldı. Birisi artık lise hayatını belirliyor. Sonrasında tabii ki üniversiteye giden yolda lise çok önemli. O yüzden aileler kaygılıydı, öğrenciler kaygılıydı. Ama artık sınav geride kaldı. Tercih dönemindeyiz şimdi. Bir diğeri zaten üniversite sınavı. Meslek hayatları belirlenecek. Belki ileriki 20-30-40 yılı buna göre şekillenecek gençlerin, çocukların. Böylesi bir süreçte bazen iletişim kazaları yaşanabiliyor. Hakikaten keşke olmasa ama iki tarafta da kaygı yüksek olduğu için, duygular hakikaten yüksek oranda işlediği için böyle durumlar yaşayabiliyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda bu dönemlerde ailelere ilk düşen görev ne sizce?
1: Burada ailelere tabii ki bu sınav hepimizin sınavı aslında. Hı-hı. Sadece çocuğun değil. Hani bunu hemen altını çizelim. Çünkü hem annenin hem babanın bu kadar dönem boyunca herkesin yanında olduğu ve önemli olan güzel bir şey ortaya çıkartmaktı ve artık puanlar açıklandı. Hani bir tık daha rahatlar aslında. Burada yapılması gereken şu, artık kıyaslama bitmeli. İşte ben şu puanı aldım, keşke biraz daha çalışsaydın. Bu cümleler yerine, çünkü çocuğa ekstra bir yük yüklemek çok bir anlamı olmuyor bu süre zarfında. Çünkü artık üzerine düşeni yapmış, gerçekten kaygılı, kararsız. Hı-hı. Çünkü özellikle bir de ergenlik döneminden de bahsediyoruz bu çağda. O yüzden de bir suçlanma duygusu yaşayabilir. İlk yapması gereken ailelerin, biz buradayız, ne olursa olsun yanındayız. Zorlu bir süreci geride bıraktın ama biz seninleyiz. Hani günlük rutinlerine devam edebilmeliler. Sohbet etmeliler. Çocuğun içe kapanması ya da bu dönemde kendini sorgulayabileceği bir dönem. İşte ya ben kötü alırsam, ya yapamadıysam, tamam evet hayatının sonu değil. İlk yapmaları gereken çocuklarının kesinlikle onları yargılamadan yanında olması çok kıymetli.
0: Hı hı. Beklediğinden kötü gelmiş olabilir sonuçlar mesela. Ne yazık ki burada daha da fazla hayal kırıklığı yaşanıyor. Şimdi sınavdan çıkınca belli bir puan hayal etmiş, bambaşka bir şey gelmiş, o puan gibi bir puan gelirse belki bu kadar sıkıntı olmuyor da çok düşük bir puan gelebilir, bambaşka bir şeyle karşılaşılabilir. Bu aşamalarda neler yapılmalı?
1: Yani burada şu önemli, şimdi bazen çok çok yüksek puan alırsınız, yerleşemezsiniz. Hı-hı. Ya da istediğiniz olmaz. Yani burada puandan çok, evet bu oldu ve bizim başımıza geldi. Şimdi dünyanın sonu değil ama yaşımız da genç, bir daha istersek deney edebiliriz. Şimdi burada bunun altını çizelim. Yani bir çocuk, ben bu sene bu puanı alamadım, çok çalıştım, bazen çok çalışmak da başarısızlığı getirebilir. Evet. Bazen çok çalışırsınız, sınav esnasında bir kaygı yaşarsınız, sınavınız yarım geçebilir. Yani insanız, hepimiz başımıza gelebilir ve bir çocuktan, gençten bahsediyoruz burada.
0: Evet.
1: Dolayısıyla hani seneye de hazırlanılabilir. Burada ailelerin çocuğa baskı yapmadan kararlarına saygı duyması çok önemli. Evet, kötü bir sınav geçirdin, senin açından böyle olduğunu düşünüyorsun. Gayret de ettin. Bu senin hayatın. Biz sana sadece rol model olabiliriz ama sen ne istiyorsan biz sana güveniyoruz diyebilmeli. İsterse çocuk bir sene daha hazırlanıp istediği bölümü daha yüksek puan alıp bu maceraya ya da istediği bir alana gidebilir diye düşünüyorum. Hı-hı. Ben.
0: Şimdi YKS'de durum böyle. Hı-hı. Bir sene, iki sene, üç sene hazırlanabilir.
1: Evet.
0: LGS'de hele ki daha da küçük yaşta şöyle bir durum var. O liseye bu sene gidilecek. Yani ne olduysa oldu artık.
1: Evet.
0: Orada ne dersiniz bu konuda?
1: Yani burada da bizim için şöyle

0: önemli. Artık geçmişi kapatalım. Biz bu saatten sonra okul açılmalı. Bak daha okul açılmadı. Bir açılsın, bir önümüzü görelim. Belki senin için daha iyi olacak. Evet. Yaşamadığımız bir şeyi ön yargıyla davranamayız.
1: Evet.
0: Belki kafamızda senaryo üretiyoruz ya bazen. Diyebiliriz ki çok daha farklı bir alan olacak. Daha güzel olacak. O yüzden ön yargıda bulunmayalım. Okul açılsın, bir görelim önümüzü. Mutlu mu olacaksın, mutsuz mu olacaksın? Bir bak bakalım arkadaşlarına iyi vakit geçirebilecek misin? Yani bu süreçte eğer biz çocuklarımızla toparlayıcı bir şekilde konuşursak, zaten çocuğun bizden duymak istediği suçlayıcı ya da işte sen bunu yapamazsın, orada başarılı olamazsın değil, güven duygusunu alırsa bizden, zaten o çocuk ne yapacağını bilir. Hata da yapsa, doğru da yapsa, bak benim ailem yanımda, ben de bana düşeni yapabilmeliyim diyebilir.
1: Şimdi bu tercih döneminde tabii ki dediğim gibi herkes kaygılı, herkesin belli düşünceleri var, geçmişten getirdiği travmaları var bu ailelerin, kendi belki yaşadıkları, yaşayamadıkları, belki ben yapamadım o yapsın gibi düşünceleri var. Şimdi bunu da çocuğa yansıtabiliyorlar ya da çocuğa hiç yansıtmamaya çalışıp o kaygıyı kendi aralarında birbirine girebiliyor anne ve babalar, değil mi? Evet. Böyle bir durum da ortaya çıkabiliyor. Aslında o da çocuğu etkiliyor.
0: Yani Feyza Hanım, bu gerçekten çok sık görüyoruz biz bu durumları. Evet. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bir çocuk buraya kadar gelmiş, biz bu çocuğu önce bir tanıyalım. Benim çocuğum hangi alanda başarılı? Yani illa iki alanda da başarılı olmak zorunda değil. Ama benim çocuğum, örnek veriyorum, ben avukatsam hadi benim çocuğum da avukat olsun. Evet. Ya da mühendis olsun. Hayır, belki o çocuğunuz, bakın hepimiz farklı karakterliyiz. Ben şimdi bu alanda başarılıyım diye benim çocuğum da belki aile danışmanı olmak istemeyecek. Eğer ben bunu zorlarsam, şunu unutmasın veliler, ileriki dönemlerde çocuğunuza baskı uyguladığınızda, seçtiğiniz bir meslekte hele ki mutsuz olmuş, olmuşsa,
1: direkt sizi suçlayacak.
0: Tabii
1: bu
0: hem
1: arada
0: suçlayacak, kendini suçlayacak. Neden aileme sınır çizemedim o dönemde,
1: evet,
0: diyecek.
1: Evet.
0: Evliliğini, hayatını,
1: kesinlikle,
0: her şeyi. Ve biz bu öğrencilerde şunu da çok çok sık görüyoruz Feyza Hanım. Ya geçiş yapıyorlar, ya bölümü bırakıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Başka bölümlere geçiş yapıyorlar ya da mutsuzlar. Neden? Ben anne baba baskısıyla bu seçimi yaptım, aslında olmayacaktı. Ya da çocuk bir puanı alıyor, anne baba diyor ki yeter ki sen üniversiteye at bir şekilde kendini, daha sonra halledersin. Hayır, yani bu da doğru değil. Bir defa benim çocuğum ne istiyor, onu bir oturup dinlemeliyim. Bir uzmandan yardım almak gerekiyorsa elbette,
1: kesinlikle,
0: almalıyım. Çünkü karşı taraftaki uzman kişi size ayna tutacak sonuç itibariyle. Diyecek ki bak çocuğunuz bu alanı seviyor, bu alanda neler yapılabilir. Dolayısıyla bizler burada anne baba olarak süreci, karı koca olarak da ne kadar sağlıklı yönetebilirsek, çocuk bizim çocuğumuz sonuç itibariyle, ama aynı düşünemeyiz.
1: Tabii ki.
0: İşte ben yaşamadım, sen yaşa. Bunu yapamayız. Çocuğa ekstra bir sorumluluk lütfen yüklemeyelim. Yazık, günah çocuğa, zaten okuyacak. Zaten ömrü billah sınavlara girecek. Bir sürü sınavlardan geçecek. Dolayısıyla burada anne babanın tek yapacağı çocuğun yanında olmalı. Bir uzman desteğiyle birlikte biz senin yanındayız çocuğum. Güvenli bir limanı oluşturulan bir çocuk zaten ne istediğini bilir Feyza.
1: Evet, evet. Şimdi bununla ilgili birkaç araştırma yaparken şöyle bir habere de denk geldim. Aslında mühendis olmak isteyen, çok da iyi bir puan alan ve zorla tıp yazdırılmak isteyen bir işte gencin sonrasında nasıl kaygı bozukluklarıyla, bir takım psikolojik sıkıntılarla boğuştuğu, ailenin de pişman olduğu vesaire gibi böyle haberler okuyabiliyoruz. Hiçbir sizin hayaliniz ya da dayatmak istediğiniz şey, kendi kaygınız, kendi hayal dünyanızda kurduğunuz şey o çocuğun hayatından, psikolojisinden önemli değil. Onun bir altını çizmek lazım muhakkak.
0: Tabii ki çocuk zaten günün sonunda şunu diyecek. Yetişkin olduğu dönemlerde hatırlayacağı sınav değil, sınav sürecinde ailelerin,
1: evet, ne yaptı?
0: Ne yaptı? Annem babam bana ne yapmıştı? Nasıl yaklaşmıştı? O yüzden biz hep şunu sorarız Feyza Hanım. Deriz ki anne babaya, bir olay olduğunda çocuk sizi rahatça arayabiliyor mu?
1: Çok önemli bu.
0: Bir hata, evet, yaptığında eyvah ben şimdi annemi arayamam, beni mahveder.
1: Bu özellikle dijital şiddette,
0: evet,
1: vesaire çok
0: babamı
1: önemli.
0: Babamı ararsam şimdi sakın onu arama. İşte teyzemi ara, halamı ara, sakın babamı arama.
1: Evet.
0: Bakın korku başka bir şey, ama o çocuk o ailede hata da yapmalı ki doğruyu da görebilecek. O yüzden de bir şey olduğu zaman rahatça ben ailemi arayabiliyor muyum, ulaşabiliyor muyum? acaba şimdi anne babalar bunu sorabilir bizi izleyenler, dinleyenler.
1: Evet, çok önemli.
0: Diyebilir ki ya çocuğun başına bir şey geldi, beni arayabilir mi? Benim tepkim ne olacak? Hı-hı, bence hı-hı. Biraz bunu sorgulamalarında kesinlikle, fayda var diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.

0: Bu sınırsızlık değil bu arada. Sınırsız bir çocuk yetiştirmek tabii değil. Ki. Hatalarını söylememek, her zaman oh iyi yapmışsın ya da aman ne olacak geçiverir demek de değil bu evet. aslında. Bunun hata olduğunu dile getirebilmek. Hı-hı. Ama senin yanındayız.
1: Evet.
0: Her zaman yanında olacağız. Bu hatayı şu şekilde telafi edebiliriz ya da şu yolu deneyebiliriz bundan sonra. Hı-hı. Gibi yönlendirmek aslında.
1: Evet ve inanın bana güvenli bağlanmayla, yani bu şekilde başarılı bir şekilde çocuklarına rol model olan anne babaların çocuklarının da ileride evliliklerinin daha sağlıklı geçtiğini görüyoruz.
0: Tabii.
1: Çünkü seçtiği eş, yaşadığı hayat, hı hı. seçtiği eşe biçtiği rol çok kıymetli ve önemli. Çünkü bakın onun da bir çocuğu olacak. O da diyecek ki babam bana bu şekilde yapardı. Otururduk, konuşurduk, bir hata yaptığımda beni uyarırdı ama beni korkutarak, bağırarak, işte küçümseyerek, aşağılayarak değil. O yüzden ne olursa olsun bir çocuk anne babaya günün sonunda da güvenebilmeli.
0: Evet,
1: bu çok kıymetli
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet. Bir de az önce de dile getirdiniz ya, hı-hı. kıyaslamak.
1: Evet.
0: En büyük düşülen hatalardan biri de bu ve kimseye hiçbir yararı olmayan bir durum maalesef.
1: Çok güzel gerçekten hani konuya da değindiniz. Şimdi kıyaslama konusunda şöyle bir sıkıntımız var bizim ve mükemmelliyetçi aileler.
0: Tabii.
1: Buna da değinmek lazım.
0: Tabii.
1: Şimdi falancanın çocuğu senin gibi dershaneye gitmedi ama o daha yüksek almış. Şimdi
0: biz sana ne imkanlar döktük,
1: evet.
0: bak onun hiç parası yok, nerelere geldi
1: evet, peki
0: gibi.
1: Peki bu imkanların altında acaba sağlıklı bir ortam sunabildik mi? Bakın
0: evet.
1: şimdi burada her şeyi oturup konuşabiliriz, sadece oradan değil. Hani belki gerçekten çocuk çok sağlıklı bir ortamda yine başarısız oldu. Şimdi bunu Hı-hı. biz bilemeyiz ama Hı-hı. bir başkasıyla çocuğumuzu lütfen kıyaslayamayalım. Herkesin hikayesi farklı, herkes farklı bir anne baba da doğdu sonuç itibariyle.
0: Evet.
1: Ve bunu bu şekilde hani eğer velilerimizi uyarabilirsek çok da kıymetli olacağını düşünüyorum. Bir diğer de mükemmellik. Mesela biz bunu da çok görüyoruz Feyza Hanım. 100 puan, 90 puan al, neden 100 değil?
0: Ya,
1: mesela bununla
0: evet.
1: ilgili geçtiğimiz günlerde bir Instagram yine yani sosyal medyada bir video izlediğimizde çocuk 5 ya da 10 hata yapıyor diyelim ki soruda. Böyle bir hata mı yapılır? Şimdi zaten başarı
0: yazıklar
1: yakalamış.
0: Olsun, bana da yazıklar olsun,
1: evet.
0: sana da yazıklar
1: şimdi
0: olsun gibi.
1: Şimdi sonuç itibariyle mükemmel bir anne baba yok ve mükemmel olmayalım zaten.
0: Evet.
1: Mükemmel olan anne babaların çocuklarında bu şimdi sürekli çocuk size kendini onaylama ihtiyacı duyduğu için Hı-hı. bu korkuyu yaratır. İleride de çocuğun size bazı konularda doğruyu söylememesine
0: Tabii.
1: sebep olur. Dolayısıyla siz korkutarak işte yalan söyleyecek bir çocuk profili yetiştirmiş olursunuz. Mükemmel Hı-hı. olmasın. O zaman o çocuk da şunu söylüyor. Şimdi ben babama eksiklerimi söylersem beni kabullenmez. Ama ben iyi yönlerimi anlatırsam zaten babam beni hep kabul edecek ya da annem. O yüzden bir çocuk 60 almışsa da evet tebrik ediyorum, başarılar diliyorum çocuğum, daha fazla çalışırsan daha fazla, yani onaylayıcı cümleler kullanalım. Ama biz hep böyle şey, sen 100 almalısın, 90 alamazsın, sen ama günlerce çalıştın, neden işte 5 tane eksik çıktı, çıksın. Yani çocuğunuzu ortalama bir çocuk olsun. Buradan baktığımızda çok iyi yerlere gelmiş çocuklar hep lise birincisi, üniversite birincisi değil ki. Yani biz çocuğumuzu önce bir insanca bir yetiştirmeye çalışalım, bir güven duygusu verelim, huzurlu yetiştirelim. O çocuk zaten o profilde doğru bir şekilde ilerleyecektir. Ama lütfen kusursuzluk aramayın çocuğunuzda.
0: Evet.
1: Hepimizin çocuğunda bizler kusursuz
0: Hepimiz
1: muyuz?
0: Hepimizde var tabii
1: Hepimiz
0: ki.
1: Hepimizde var yani. O yüzden bir çocuk sınavdan 50 almış, 70 almış, çocuğunuzu tabii ki takip edin ama çok düşükse elbette müdahale edebilirsiniz. Ne
0: ya
1: yapabiliriz diye.
0: Ya da birden düşüş varsa vesaire.
1: Tabii ki ailede bir sıkıntı yaşar çocuk, ondan Hı-hı. etkilenebilir her şeyden. Ama burada benim çocuğum mükemmel diye bir şey koca bir yalan.
0: Bir de çocuğun değeri sınav notuyla mı ölçülür mesela? Bu da çok önemli bir konu
1: evet,
0: bence.
1: Kesinlikle, çünkü evet yaşadığımız süreçte okulu bitirebilmeliyiz, bir yerlere gelebilmeliyiz ama hayatımızdaki insanlık bir değer bir sınavla ölçülemez. Mümkün değil bu. Belki ben burada başarılı olamayacağım ama başka alanda başarılı olacağım. Daha başka alanlarda meziyetlerim var. O yüzden çocuğumuzu iyi tanırsak, çocuğumuza iyi bir rol model olursak, ileride bunları hatırlayacak, bağıran, işte bizi kıyaslayan, küçümseyen, çok özür diliyorum, senden bir halt olmaz denen çocuklarda bugün bakıyoruz vakalarımızda ve danışanlarımızda. Hocam diyor, unutamadığım tek nokta yıllar geçse de diyor.
0: Bu cümle
1: an,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, çok iyi paralar kazanıyorum ama diyor özgüvenim yok.
0: Ya.
1: Çünkü babam bana dedi ki senden bir halt olmaz. Bak okudum, paramı kazanıyorum, evlendim. Hala bakın o cümle kulaklarında.
0: Evet, ne kadar önemli aslında.
1: Tabii ki.
0: Ağzımızdan çıkanlara özellikle, hele ki böyle
1: evet.
0: Böyle bıçak sırtı süreçlerde çok dikkat dikkat etmek lazım.

Çünkü dediğiniz gibi o yıllar geri gelmeyecek, o sözü geri tabii alamayacaksınız. Ki. Belki özür bile dilense hiçbir işe yaramayacak. Mutlaka bunlara çok dikkat etmek lazım. Söylediğiniz gibi sınavlar zaten hayatımızın gerçeği. Bizim ülkemizde özellikle çok büyük bir gerçek. Belki o ölçülemiyor bir saat içerisinde, işte 1,5 saat, 2 saat içerisinde ölçülebilecek bir şey değil. Ama böyle de bir durum var. Biz elimizden geldiğince bu süreci nasıl yönetebiliriz ona bakıyoruz. Bakmaya devam edeceğiz, sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim, sonrasında Özden Can Bolat'la söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Sosyolog aile danışmanı Özden Can Bolat'la sohbetimizi sürdürüyoruz. YKS ve DGS tercih döneminde özellikle aile arası ilişkilerden bahsediyoruz. Şimdi aslında anne baba arasındaki ilişki de çocuğa yansıyor ve en çok kaygıyı, bir takım sıkıntıları aslında çocuk buradaki ilişkideki sıkıntıdan yaşayabiliyor. Ve aileler bunu dikkate almıyor çok fazla, değil mi?
1: Evet, çünkü şunu düşünmüyorlar, işte biz babanla problem yaşıyor olabiliriz ama sen hani bir karışma, sen dur. Çocuk maalesef o yaşlarda, zaten o sınav dönemindeki yaş dilimlerinde her şeyi, çünkü taze kendi bir beyin olduğu için her şeyi kendi üzerine alınıyor. Daha sonra diyor ki keşke beni o zaman diyor doğurmasaydınız diyor.
0: Demek benden çıktı bütün problem.
1: Evet, ben olmasaydım.

0: daha rahat hareket edecektiniz, daha rahat konuşacaktınız diyor. Bu sefer şimdi çocuğa bir yük yüklüyoruz. Anne baba tartışması mutlaka zaten çocuğa yansıyor. Annedeki gerginlik, babadaki gerginlik. Ama anne baba eğer o krizi çözüyorsa Feyza Hanım, burada da gerçekten çocuk daha da huzurlu oluyor.
1: Çünkü yani aslında hiç tartışmamak değil, değil mi? Ki. O mümkün de değil mümkün zaten değil. Bu arada. İşte hep dizilerde, filmlerde evet, görüyoruz evet. Ya işte çok izlenen bir dizi vardı çocuklar duymasın. Mutfak evet. derlerdi giderler. Evet. Sanki hiç anlamıyormuş gibi evet. o çocuklar.
0: Ama tartışabiliriz. Tabii ki tartışmak da kıymetli.
1: Tabii saygı çerçevesinde.
0: Evet, ama çocuk evet. zaten bunu da öğrenmeli. Benim Hı-hı. ailem sadece zaten diyoruz ya mükemmel çocuklarda yetersizlik hissi çok fazla çıkar. Mükemmel evet. olmak zorunda değiliz ama evet burada bir problem var. Çözeceğiz. Her anne baba bunu yaşayabilir. Ama biz bu dönemlerde çocuğumuza ne yansıtıyoruz? Hı-hı. Mesela Hı-hı. Buraya gelmeden yine 2 gün önce görüştüğüm bir danışanım vardı. Ve bana dediği şu: hocam annemle babam benim ayrıldı. Hı-hı. Başka şehirlerde anne babası. Evet, çok anlaşılır bir durum. Tam sınavı kazandığım dönemde dedi, annem babam bana şu soruyu sordu: İstersen yine evde hiçbir tartışma çıkarmadan biz seninle sınav sürecini birlikte atlatabiliriz. Hocam o kadar mutlu oldum ki dedi. Ve bu soruyu bana sorduklarında şunu: hayır, ben kendimi yetebilecek bir kızım, sınava kazanım ve şu anda okulu bitirmek üzere. Çok da başarılı evet. bir hanımefendi. Dolayısıyla bakın anne baba profili çok farklı. Yani buradaki yaklaşım ne kadar mantıklı bir yaklaşım olmuş. Çünkü niye? Çocuğu da düşünüyor. Saygılılar birbirine. Her zaman tabii ki bu tablo karşımıza çıkmıyor tabii, maalesef. Tabii. Ama burada dediğim gibi her attığımız adımda maalesef insanız, yoruluyoruz. Tartışma çıkabiliyor. Hele ki çocuklar bu sınav dönemlerini unutmuyorlar. Hı-hı. Yıllar sonra hiç diyor beni düşünmediniz. Tam diyor ders çalışacağım zaman sürekli kavga ederdiniz.
1: Başladınız.
0: Ve boşanma süreciniz diyor sınava denk geldi. Sizin yüzünüzden başarısız oldum diyor çocuk.
1: Evet.
0: Şüphesiz doğruluk payı vardır. Önemli olan işte bu krizi burada yönetebilmek. Hiç yönetemiyorsanız lütfen bir yardım alın diyoruz. İnanın çok faydasını görürsünüz. Öbür türlü 3 kişi ya da 4 kişilik bir ailenin kazananı olmayacak.
1: Evet, ne yazık ki. Uzman desteği çok önemli. Evet. Bazen hiçbir işe yaramayacağı Tabii. düşünülebiliyor ama eğer bitecekse bile onun Hı. sağlıklı bitmesi konusunda bile evet. yardımcı olabiliyor uzman desteği. Kesinlikle.
0: Çok kıymetli. O yüzden de diyoruz ya bilinçli olmak çok önemli. Herkese belki bu fırsat düşmeyebilir ama Hı-hı. en azından biz çocuğumuzu dünyaya getirdik, biz onu seçtik. Tabii ki yetişmesinde önce olacağız, rol model olmaya çalışacağız. İyisiyle kötüsüyle biz aileyiz. Her şey başımıza gelebilir, her şeyi yaşayabiliriz. Ama burada önemli olan günün sonunda bunu çözüme kavuşturabilmek. Hı-hı. Bu önemli. Çocuk bunu da görebilmeli. Ya annem babam tartışıyordu ama barışıyorlardı da. Konuşuyorlardı evet. da fikir ayrılıkları da vardı. Biz çünkü çocuğumuza kötüyü öğretmezsek ileride ne yapacak?
1: Evet tabii ki.
0: Her şeyi
1: Nasıl
0: öğrenmeli.
1: Çözecek
0: tabii.
1: problemlerini? Bir problem olması lazım ki onun çözüldüğünü tabii görmesi ki. Lazım. Bir de şöyle düşünen aileler olabiliyor. İşte ben bu çocuğa hiçbir şey demezsem bu kendi kendine yapmayacak. O yüzden ben işte alabildiğini eleştireyim. Ben ona bu şekilde Hı-hı. güdüleyim. Sonrasında bakın o kazanacak. Onun için iyi olacak gibi. Hatta sonuç gerçekten de iyi olabiliyor. Bu açıdan kendini haklı da hissedebiliyor ama asıl sorun sadece sınav değil işte. O çocukta sonrasında ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Sürekli kötü eleştiri alan çocuklardan bahsediyoruz.
0: Şimdi burada şöyle, sürekli eleştirdiğiniz bir çocuk bir defa kaygılı olacak. Hı hı. Ya da o da büyüyünce başkalarını eleştirmeyi
1: sürekli,
0: öğrenecek.
1: Sürekli değil mi?
0: Sürekli. Hiçbir hep şeyden tatmin olmayacak.
1: Bulmak.
0: Evet, hep daha iyisini bulacak. Çünkü Hı-hı. kendisi çok eleştirilmiş.
1: Evet.
0: Çok aşağılanmış. Yani burada çok ciddi bir bak kendine güveni olmaz bir defa bu çocuğun. Ya anne babaya düşman olacak, kendini Hı-hı. bilinçli bir döneme geldiğinde iyileştirmeye çalışacak, farkındalık kazanıp ya da bu süreç böyle devam edip eğer bir yardım almazsa çocuğu, eşi sürekli eleştirecek ve yetersizlik hissedecek. Kendinde özgüven eksikliği yaşayan insanlar hep suçu karşı tarafa
1: Tabii.
0: atarlar.
1: Tabii.
0: Bu çok önemli. Çünkü niye? Ben zamanında çok eleştirilmişim artık. Ben de seni eleştiriyorum, eksik buluyorum. Hep tamamlanamayan şeyler var içerimde ve bunu da öfkeyle karşı tarafa atıyorum. Bu süreç böyle gidecek ve bu sefer de sağlıklı bir insan olmak yerine kendimizde problem aramaya başlayacağız ya da suçu hep karşıya atacağız. O yüzden diyoruz ki anne babalara lütfen, sizler kötü bir çocukluk geçirmiş olabilirsiniz. Eskiden böyleydi, şöyleydi, o bitti artık. Ama çocuğumuzu eleştirmek, sürekli aşağılamak, işte senden bir şey olmaz, senin annen de böyleydi, baban da böyleydi demek çocuğa bir şey katmayacak. ekstra çocuğu ileride siz daha çok sorunlu bir çocuk gibi yetiştirmiş olacaksınız.
1: Evet.
0: Bırak

0: bakın, sağlıklı. Ben sana güveniyorum çocuğum. Ne olursa olsun yanındayım. Elbette müdahale edebileceğiniz önemli bir problem olduğunda tabii ki anne babayız, devreye gireceğiz ama çocuk şunu bilmeli. Ya annem benim küçükken işte çok severdi beni. Çenemi çok severdi, gözlerimi çok severdi. İyi ki seni doğurmuşum derdi. Bakın o kadar kıymetli cümleler
1: çok,
0: ki.
1: Çok önemli.
0: İyi ki varsın. Ya sen olmasaydın işte çocuğum ben şimdi ne yapacaktım?
1: Evet.
0: Bazen çocuklar şunu sorar. Anne beni doğurduğuna işte pişman mısın? Aa hayır olmuyor.
1: Ben olmasaydım daha mı iyiydi
0: daha
1: gibi
0: iyiydi.
1: Sorular
0: evet.
1: gelebiliyor gerçekten.
0: Aa, niye öyle söylüyorsun? Sen iyi ki varsın. Biz seni çok seviyoruz. Baban da ben de.
1: Hı-hı.
0: Ne kadar bakın anne baba olarak biz birbirimize kırgın ve kızgın da olsak süreci toparlamamız lazım. Ve biz bir ebeveyniz aynı zamanda.
1: Evet.
0: O yüzden çocuğumuza başkalarını suçlamak ya da kendini suçlu gibi hissettirmek hiçbir şey kazandırmayacak.
1: Kesinlikle. Bizde kavramlar da karışıyor
0: evet.
1: zaten. Şimdi eleştirinin olumlu bir tarafı olduğunda çok iyidir. İnsanı
0: tabii.
1: güdüler. İleriye doğru gitmesini sağlar. Hı-hı. Suçlama bambaşka bir şeydir. Eleştiri ve suçlama. Mesela azim ve hırs
0: tabii.
1: yine karışan kavramlardan. Hırs kendini de yiyen, karşındaki de,
0: evet.
1: de yiyen bir konu. Ama azim gerçekten kişiye iyi gelen bir durum. Hı-hı. Aslında bu kavramları da bir öğrenip oradan da ilerlemek lazım.
0: Tabii mesela hırs dediğinizde biz bunu çok çok yüksek puan alan öğrencilerde görüyoruz. İşte altta mükemmelliyetçilik duygusu
1: tabii.
0: yatıyor.
1: Ve hiçbir zaman tatmin olmuyor.
0: Olmuyorlar ve hep arkadaşlarıyla kıyaslama. Mesela eşiyle de kıyaslama yaşıyorlar. Aynı meslek sahipler. Nasıl sen 97 alırsın da ben 90 alırım?
1: Ya,
0: ama
1: mi?
0: Aynı konuları
1: evet.
0: çalıştık. Evde birlikteydik. Bakın orada bir bırakın. Bu kadar mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Ama bu kadar sınav kaygısı yaşayan insan bu sefer sosyal hayatında çok başarılı olamıyor.
1: Evet,
0: çünkü sadece analitik odaklı, sürekli mekanik soru yapacağım, cevap soru yapacağım ama bu başka bir hayatımız da var bizim. O yüzden de biz bu çocuklarımızı bu kadar böyle bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, işte şunu yapmalısın, hırslı yetiştirirsek bu çocuğa biz çok fazla sağlıklı bir şey katamayız.
1: Evet, çok önemli. Bir kez daha altını çizelim. Bu tercih döneminde kaygıyı yönetmek, çocuğun yanında olduğunu hissettirmek son derece önemli. Bu sınav dönemi gelip geçecek, tercihler bitecek. Belki bambaşka yollar açılacak onun önünde ama işte o edilen cümleler asla kulaklardan silinmeyecek. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Umarım yine yararlı bir yayın olmuştur. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum buradan.
1: Sosyolog aile danışmanı Özden Can Bolat bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de Ailece'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün uzaklaştırma kararının şartlarını değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Şiddetin önlenmesi. Bireylerin yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük ve insan onuru gibi temel haklarını korumak amacıyla şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasını engellemeye, riskleri azaltmaya ve şiddetin tekrarlanmasını önlemeye yönelik olarak devlet tarafından hukuki, idari ve sosyal mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen koruyucu ve önleyici tedbirlerin bütünüdür.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

bacağı hakkında konuşacağız. Evet, uzaklaştırma kararının verilebilmesi için bir defa söz konusu kişinin, yani şikayet edilen kişinin kanunun saydığı kişilerden olması gerekir. Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ya da tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının talebi ile uzaklaştırma kararı verilir. Şiddete uğrayanın aile bireyi, eşi, eski eşi ya da mağduru ısrarla takip eden kişi olması şarttır. Demek ki uzaklaştırma kararını şiddet mağdurunun talep etmesi ya da şiddete maruz kalma tehlikesi olan kişinin talep etmesi ve aleyhine karar verilmesi istenilen kişinin, yani uzaklaştırılması istenen kişinin de aile bireyi, eş, eski eş ya da ısrarla takip eden kişi olması gerekir. İkinci koşul olarak ise uzaklaştırma kararının verilebilmesi için fiili bir şiddetin, yani kanunun saydığı fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik şiddetin gerçekleşmiş olması ya da bu şiddetin uygulanacağına dair somut emarelerin, tehlikelerin ve risklerin mevcut olması gerekir. Üçüncü koşul olarak ise kanun özellikle uzaklaştırma kararı verilebilmesi için şiddete yönelik bir darp raporu, bir fotoğraf, mesaj kaydı ya da tanık gibi somut bir delil ya da belgenin teslim edilmesini aramaz. Mağdurun beyanı ve şiddet tehlikesine yönelik iddia söz konusu kararın verilmesi için yeterlidir. Elbette bu karara karşı 2 hafta içerisinde itiraz edip uzaklaştırma kararının koşullarının oluşmadığı belirtilebilir. Uzaklaştırma kararı mağdurun doğrudan aile mahkemesine, savcılığa ya da kolluğa, yani polis ya da jandarmaya başvurusuyla gerçekleşir. Şiddet ihbarını alan mülki amirler, kolluk görevlileri ya da cumhuriyet savcısı kendiliğinden harekete geçerek de söz konusu hususların uzaklaştırma kararının verilmesini isteyebilir. Demek ki ille de şikayet olması gerekmez. Bir vatandaşın şikayeti de yeterlidir ya da ihbarı yeterlidir. Mülki amirliğin ihbarı, kolluk ya da cumhuriyet savcısının kendiliğinden harekete geçerek mahkemeden uzaklaştırma talep etmesi de pekala mümkündür. Bu kararın verilebilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan acil, ivedi bir durumun bulunması gerekir. Eğer mülki amire ya da hakime ulaşılmasında bir gecikme yaşanacaksa ve bu durum mağdurun can güvenliğini tehlikeye sokacaksa, örneğin gece yaşanan bir aile içi kavga. Tabii böyle durumda kolluk amirinin, polis ya da jandarma amirinin doğrudan acil uzaklaştırma kararı verme yetkisi de mevcuttur. Elbette verilen bu kararın mahkemeye bildirilmesi ve mahkemenin söz konusu kararı onaylaması şarttır. Kolluk amiri tarafından acil durumlarda verilen uzaklaştırma kararının hukuki geçerliliğini koruması için kararın alındığı tarihten itibaren en geç 1 iş günü içerisinde aile mahkemesinin onayına sunulması ve hakimin kararının alınması şarttır. Uzaklaştırma kararı süresiz bir şekilde verilemez. Kanun gereği ilk defa da en çok 6 ay için uzaklaştırma verilebilir. Eğer şiddet ya da tehlike devam ediyorsa yine mağdurun talebiyle ya da ilgili makamların kendiliğinden harekete geçmesiyle bu süre uzatılabilir. Uzaklaştırma kararı verilebilmesi için şiddet uygulayan kişinin mülkiyet hakkı, konut dokunulmazlığı ya da seyahat özgürlüğü gibi anayasal hakları mağdurun yaşam hakkını koruma amacıyla geçici olarak sınırlandırılmaktadır. Evet, verilen kararın mutlaka hukuki sonuçlarını doğurabilmesi ve ihlal halinde yaptırımın uygulanabilmesi için kararın şiddet uygulayan kişiye kolluk ya da mahkeme vasıtasıyla resmen tebliğ edilmesi ya da kararın ilgili kişinin yüzüne okunması gerekir.
Karardan haberi olmayan

0: olmayan kişiye bir ihlal cezası, tazyik hapsi verilemez. Tabii ki uzaklaştırma kararının hukuka uygunluğunun denetlenebilmesi için kararın tebliği ya da yüze karşı okunması tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde uzaklaştırma kararını veren aile mahkemesine itiraz hakkı vardır. İtiraz edilmesi kararın uygulanmasını durdurmaz. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, uzaklaştırma kararının alınabilmesi için hangi koşulların gerektiğini değerlendirdik ve şiddet mağdurunun şiddet failine karşı bu talebi yapması, bir şiddetin varlığı ya da şiddet uygulama tehlikesinin varlığı ve delil ya da belge gösterme zorunluluğunun bulunmaması, bir şikayetin ya da ilgili devlet kurumlarının kendiliğinden harekete geçmiş olması, gecikmesinde sakınca bulunan acil bir durumun olması, böyle durumlarda kolluğun verdiği uzaklaştırma kararının bir iş günü içerisinde hakimin onayına sunulması, verilen uzaklaştırma kararının ilk defa da en çok 6 ayı geçmemesi, şiddet ve şiddet tehlikesi devam ediyorsa bunun yine mahkeme tarafından uzatılabileceğini belirttik. Verilen bu kararlar kişilerin haklarını sınırlandırdığı için masum olduğunu düşünen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişilerin bu karara karşı kararın kendisine tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edebileceğini belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Reklamlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

fırsatların sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları

0: Reklamlar.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
3: Erken fark et, geç kalma.
2: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
3: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
4: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları,

0: Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde yüz binlerce kişilik Haçlı dalgaları karşısında Anadolu'yu aşılmaz bir kale, bir ölüm tuzağına çeviren bir kahramanın hikayesini konuşacağız. Batı'nın en görkemli ordularını yıpratma taktikleriyle, dehasıyla ve sarsılmaz imanıyla eriten Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın izini süreceğiz. Sadece cesur bir savaşçı değil, yok oluşun esaretini reddedip bu coğrafyayı ebedi bir vatan kılan bir strateji dehası olan bu korkusuz hükümdarın Türk'ün sarsılmaz iradesini Anadolu topraklarına nasıl bir mühür gibi kazıdığını anlatmaya çalışacağız. Tarih bazen bir imparatorluğun çöküşünü bir başka dünyanın başlangıç cümlesine dönüştürür. 11. yüzyılın Anadolu'su işte tam da böyle bir eşiktedir. Bir zamanlar Roma'nın doğu yarısı, Bizans'ın sarsılmaz kalesi olarak bilinen bu topraklar artık tek merkezli bir otoritenin kontrolünde değildir. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi bu kadim coğrafyanın kapılarını açar açmasına ama arkasında hazır bir nizam bırakmaz. Bizans, Anadolu üzerindeki mutlak hakimiyetini kaybettikçe sınırlar çözülür, şehirler yeni sahiplerini bekler. Ancak bu durum bir boşluk değildir yalnızca. Bu, küllerinden doğacak yeni bir cihanın doğum sancısıdır. Oğuz boyları, Türkmenler dalga dalga Anadolu'ya girer. Yerleşir, yayılır, uç beylikleri kurar. Bu topraklar artık tek bir rengin, tek bir hukukun egemen olduğu durağan bir yer değildir. Burası artık her gün yeniden çizilen bir mücadele coğrafyasıdır. Doğuda Büyük Selçuklu'nun azametli gölgesi uzanır, batıda Bizans surlarının arkasından entrikalar fısıldar, içeride ise irili ufaklı Türkmen beylikleri aynı toprağın üzerinde birbirine sürtünerek kıvılcımlar çıkarır. İşte bu kozmik kaosun tam ortasında tarihin merkezine yavaşça bir isim yerleşir. 1. Kılıç Arslan. Ancak o tahtına kurulmuş rahat bir imparatorluk kurucusu değildir henüz. O parçalanmış, her an yutulmaya hazır bir dünyanın içinde hem soyunu hem de devletini ayakta tutmaya çalışan genç bir süvaridir. Ve bu amansız dünya ona kolay olan hiçbir şeyi bahşetmeyecektir.
1: Anadolu Selçuklu Devleti henüz emekleme çağında kırılgan bir yapıdır. Kurucu lider Süleyman Şah'ın Suriye sınırlarındaki trajik ölümünün ardından devlet daha doğmadan yetim kalır. Ortaya

0: bırakan devasa güç boşluğu Anadolu'yu hem iç çekişmelere boğar hem de dış müdahalelere açık hale getirir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah bu genç devleti kontrol altına almak ister ve Süleyman Şah'ın çocuk yaştaki oğlu Kılıç Arslan'ı İsfahan Sarayı'na rehine olarak götürür. Genç Kılıç Arslan ömrünün en kritik yıllarını sürgünde saray entrikalarını ve Büyük Selçuklu'nun o muazzam devlet felsefesini izleyerek geçirir. 1092 yılında Melikşah'ın ölümüyle Büyük Selçuklu tahtı sarsılınca Kılıç Arslan esaret zincirlerini kırar ve atını yeniden Anadolu'ya babasının bıraktığı mirasa doğru sürer. Anadolu'ya döndüğünde bulduğu şey parıldayan bir taht değildir. Dağılmış aşiretler, sahipsiz kalmış bir başkent yani İznik'tir. Tahta çıkışı klasik bir istikrar devri başlangıcı değildir. Aksine bir kriz yönetimi devrinin bıçak sırtında yürüme sanatının başlangıcıdır. Gençtir ama yönettiği toprakların yükü asırlık imparatorluklardan daha ağırdır. İznik merkezli Selçuklu otoritesi bir yandan Bizans'ın askeri baskısını göğüslemek, diğer yandan Anadolu'nun dört bir yanına dağılmış, buyruk altına girmekten hoşlanmayan Türkmen boylarını tek bir sancak altında toplamak zorundadır. Türk devlet geleneğinin o çıplak gerçeği burada da yüzünü gösterir. Bu devlet henüz inşa halindedir ve her inşa süreci kaçınılmaz olarak çatışma üretir. Kılıç Arslan'ın ilk yılları bu nedenle sürekli bir denge arayışıyla, savaşla diplomasi, geri çekilme ile ilerleme arasında mekik dokuyarak geçer. Onun hükümdarlığı bir taht keyfi değil, kelimenin tam anlamıyla bir varoluş mücadelesidir.
1: Büyük komutanların hayatı sadece düşmanla yapılan savaşlarla örülmez. Bazen devletin bekası, en yakınındakileri feda etmeyi gerektiren acımasız bir irade ister. Kılıç Arslan Anadolu'da birliği sağlamak için yönünü batıya, Ege sahillerinde ilk Türk donanmasını kuran meşhur İzmir Bey'i Çaka Bey'e çevirir. Çaka Bey aynı zamanda Kılıç Arslan'ın kayınpederidir. İki büyük Türk gücü birleştiğinde Bizans için tehlike çanları çalmaya başlar. Bizans İmparatoru Alexios Komnenos askeri olarak alt edemeyeceği bu ittifakı parçalamak için en iyi bildiği silahı çeker. Diplomasi ve fitne. Kılıç Arslan'ın zihnine kayınpederinin İznik tahtında gözü olduğu, onun gücünü gölgeleyeceği fikrini ince ince işler. Genç Sultan iki ateş arasında kalır. Bir yanda aile bağları ve Türkmen dayanışması, diğer yanda daha yeni filizlenen devletin tek merkezli otorite zorunluluğu. Fakat tarihsel süzgeçten bakıldığında Türklerde devleti ebed müddet fikri şahsi duyguların her zaman önündedir. Kılıç Arslan kayınpederini bir ziyafete davet eder ve o gecenin karanlığında Çaka Bey sultanın emriyle ortadan kaldırılır. Bu olay abartılı kahramanlık anlatılarının arkasına gizlenemeyecek kadar ağır, trajik ve dönemin devlet politikasının o soğuk gerçekliğiyle tamamen uyumludur. Kılıç Arslan içindeki en büyük rakibi bertaraf ederken aslında batı sınırındaki en güçlü kalkanını da kendi eliyle kırdığının henüz farkında değildir.
0: Yıl 1096. Avrupa'nın derinliklerinde tarihin o güne kadar gördüğü en büyük kitlesel çılgınlıklardan biri filizlenir. Papa'nın çağrısıyla Haçlılar saldırı için ilk kez bir araya gelir. Ancak bu hareket henüz disiplinli şövalye ordularının harekete geçtiği bir saldırı değildir. Öncelikle Keşiş Peter'in arkasına takılan topraksız köylüler, fanatik yoksullar, suçlular ve macera perestler dalgalar halinde doğuya doğru akar. Bu ilk gelenler bir ordu değil, önlerine çıkan her yeri yağmalayan kontrolsüz bir insan selidir. İstanbul'u geçip Selçuklu sınırlarına, İznik önlerine dayandıklarında Karşılarında

0: Burayı kolayca yutulacak bir barbar toprağa sanan bir kibir vardır. Kılıç Arslan Bozkır'ın o kadim taktiğini devreye sokar. Haçlı kitlelerini İznik yakınlarındaki dar vadilere, Zerigordos, bugünkü adıyla Çobankale ve Siveto önlerine çeker. Düzensiz, zırhsız ve askeri disiplinden yoksun bu ilk dalga, Selçuklu okçularının ve süvarilerinin ani baskınlarıyla neredeyse tamamen imha edilir. Bu başarı stratejik olarak Selçuklu dünyasına büyük bir nefes aldırır. Genç sultan, batıdan gelen bu tehlikenin abartıldığı kadar büyük olmadığını düşünme yanılgısına düşer. Ancak bu zafer, aslında arkadan gelecek olan asıl büyük fırtınanın, çelik zırhlı profesyonel şövalye ordularının sadece hafif bir öncü sarsıntısıdır. Asıl sınav şimdi başlamaktadır.
1: ...1097 yılının baharında birinci Haçlı saldırılarının asıl omurgası Anadolu topraklarına ayak basar. Bu kez karşılarında Keşiş Peter'ın yoksul köylüleri yoktur. Avrupa'nın en seçkin dükleri, kontları ve tepeden tırnağa demire bürünmüş disiplinli şövalye orduları vardır. Sayıları yüz binleri bulan bu muazzam güç doğrudan Selçuklu'nun kalbine, başkent İznik'e yönelir. İznik kuşatılır. Kılıç Arslan ordusuyla şehre yardıma koşsa da düşman surların etrafını bir etten duvar gibi sarmıştır. Sultan Haçlı hatlarını yarmak için birkaç sert taarruz dener ancak düşmanın sayısal üstünlüğü ve ağır zırhlı savunması karşısında yıpranır. İşte tam bu noktada Kılıç Arslan tarihin en zor, en çok tartışılan kararlarından birini verir. Şehrin ne pahasına olursa olsun savunup ordusunu orada tüketmek yerine taş duvarları bırakıp devletin asıl cevheri olan ordu ve insan gücünü korumayı seçer. Geri çekilme kararı alır. İznik, Haçlılarla gizlice anlaşan Bizans'a teslim edilir. Batı tarihçileri bunu Selçuklu'nun kesin bir yenilgisi olarak kaydeder. Ancak bir başka açıdan bakıldığında bu esnek, pratik bir zekayı da barındırır. Kılıç Arslan bilir ki şehirler kaybedilebilir, saraylar yıkılabilir ama ordu ayakta kaldığı sürece devlet yaşıyor demektir. O günden sonra savaş şehir surlarının arkasında değil, Anadolu'nun ucu bucağı görünmeyen açık sahalarında hareket halinde icra edilecektir.
0: Geri çekilen Selçuklu ordusu Haçlıları karşılamak için günümüz Eskişehir'inde Dorileon Ovası'nda mevzi alır. Kılıç Arslan yanına müttefiki Danişment Gazi'yi de alarak düşmanı hareket halinde vurmayı planlar. ...1097'nin Temmuz ayında iki ordu karşı karşıya gelir. Selçuklu atlı okçuları Haçlıların öncü birliklerine yıldırım hızıyla saldırır, ok yağmurlarıyla demir zırhlı şövalyeleri yıpratır. Savaş başlangıçta Türklerin lehine dönüyor gibi görünür. Ancak Haçlıların ana gövdesi arkadan gelen devasa takviye güçleri ovaya yayıldıkça dengeler değişir. Şövalyelerin ağır süvari taarruzu hafif donanımlı Türk atlılarını yakın dövüşte sıkıştırır. Kılıç Arslan açık meydan savaşında bu çelikten duvarı cepheden yaramayacağını anlar. Ordusunu daha fazla kıyıma uğratmadan mutlak bir imhadan kurtarmak için ustalıklı bir ricat yani geri çekilme emri verir. Dorileon askeri bir kayıptır ancak Kılıç Arslan için muazzam bir tecrübe okuludur. Genç sultan, Batı'nın bu yeni savaş tarzının sınırlarını ve gücünü burada görür. Anlar ki bu devasa kütleyi göğüs göğüse çarpışarak durdurmak imkansızdır. O halde yapılacak şey savaşı hızın, açlığın ve coğrafyanın amansız alanına taşımaktır.
1: Dorileon'dan.

0: sonra Haçlılar ilerlediklerini sanırken aslında Kılıç Arslan'ın kurduğu devasa bir coğrafi tuzağın içine çekilirler. Sultan ordusunu Anadolu içlerine çekerken yeni bir strateji uygular. Yakıp yıkma taktiği. Haçlı ordusunun geçeceği güzergah üzerindeki tüm kuyular zehirlenir veya kapatılır, ekinler yakılır, ambarlar boşaltılır, küçük yerleşim yerleri tahliye edilir. Anadolu'nun ortasındaki o çorak bozkır Haçlılar için cehenneme dönüşür. Ağır zırhları altında güneşin sıcağında kavrulan, yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir damla temiz su bulamayan Haçlı ordusu Konya'ya doğru ilerlerken arkasında binlerce kayıp bırakır. Kılıç Arslan'ın hafif süvarileri ise gece gündüz demeden bu bitkin kütleye vurkaç saldırıları düzenler, onları uykusuz ve huzursuz bırakır. Bu sırada devlet kalbini batıdan söküp Anadolu'nun tam merkezine, Konya'ya taşır. İznik'in kaybı devletin sonu olmamış, aksine Konya merkezli yeni bir İç Anadolu direniş yapısının doğmasına vesile olmuştur. Bu değişim sadece coğrafi bir yer değiştirme değildir. Selçuklu'nun bir uç beyliği görüntüsünden sıyrılıp Anadolu'nun kalbine kök salan yerleşik bir imparatorluk kimliği kazanmasının ilk ciddi adımıdır. Kılıç Arslan toprak kaybederken vatanı inşa etmektedir.
1: Yıl 1101. Kudüs'e ulaşan ilk Haçlı dalgasının ardından Avrupa'dan çok daha büyük yeni 3 devasa ordu daha yola çıkar. Bu yeni saldırı girişiminin amacı Anadolu'da açılan gedikten yürüyüp Türk varlığını tamamen kazımaktır. Fransızlar, Almanlar ve Lombardlar ayrı güzergahlardan Anadolu'ya girer. Ancak Anadolu artık 1097'nin hazırlıksız coğrafyası değildir. Karşılarında yenilgilerden ders çıkarmış, düşmanını tanıyan ve stratejik sabrın zirvesine ulaşmış bir Kılıç Arslan vardır. Sultan bu kez Danişment Gazi ve Halep Meliki Rıdvan'la Çelik'ten bir ittifak kurar. Kılıç Arslan bu devasa orduları tek bir meydanda karşılamaz. Onları Anadolu'nun derinliklerinde böler, parçalara ayırır. İlk olarak Merzifon yakınlarında Lombard ordusunu yakalar ve sahte ricat taktiğiyle çembere alarak tamamen imha eder. Hemen ardından Konya önlerine gelen Fransız ordusunu açlık ve susuzlukla eritip perişan eder. Son darbe ise Ereğli'de vurulur. Fransız ve Alman orduları vadi geçişinde Selçuklu süvarilerinin amansız bir baskınıyla tarih sahnesinden silinir. 1101 zaferleri dünya tarihinde eşine az rastlanır bir askeri başarıdır. Üç devasa Avrupa ordusu Anadolu bozkırlarında adeta eriyip gitmiştir. Bu zafer Kılıç Arslan'a büyük bir cihan imparatorluğu kazandırmaz belki ama çok daha kritik bir şey yapar. Batı'nın zihnine Anadolu'nun geçilmez olduğu gerçeğini kanla yazar. Bu bir devletin değil, bir coğrafyanın karakter değişimidir. Bu topraklara artık kimse elini kolunu sallayarak giremeyecektir.
0: Batı'dan gelen tehlikeyi büyük ölçüde bertaraf eden ve Anadolu'daki konumunu sağlamlaştıran Kılıç Arslan, yönünü bu kez İslam dünyasının iç rekabetlerine, doğuya çevirir. Musul halkının daveti üzerine şehre girer ve kendi adına hutbe okutarak Büyük Selçuklu otoritesine doğrudan meydan okur. Ancak bu hamle bölgesel güçleri ve Büyük Selçuklu emirlerini harekete geçirir. Sultan artık sadece Haçlılarla değil, aynı soydan, aynı dinden geldiği kardeşleriyle İslam dünyasının o bitmek bilmeyen iç egemenlik savaşlarıyla karşı karşıyadır. Emir Çavlı komutasındaki büyük bir ordu Kılıç Arslan'ın üzerine yürür. ...1107 yılında Musul yakınlarında Habur Çayı kenarında şiddetli bir muharebe gerçekleşir. Savaşın gidişatı Kılıç Arslan'ın aleyhine döner Destek beklediği bazı Türkmen boyları saf değiştirince sultanın ordusu çözülmeye başlar. Geri çekilmek zorunda kalan Kılıç Arslan atını azgın sularıyla akan Habur çayına sürer. Amacı karşı kıyıya geçip ordusunu yeniden toplamaktır. Ancak atı üzerindeki ağır zırhın ve günlerin yorgunluğunun yükünü taşıyamaz. Selçuklu dünyasının bu en çevik, en hızlı fatihi düşman okuyla ya da kılıcıyla değil, o çok iyi bildiği coğrafyanın soğuk sularında boğularak hayatını kaybeder. Bir hükümdar kılıçla yazmaya başladığı tarih sayfasından suyun o sessiz hükmüyle ayrılır.
1: Birinci Kılıç Arslan'ın 28 yaşında son bulan bu kısa ama fırtınalı ömrü geride bir çöküş bırakmaz. Aksine geleceğe yön verecek muazzam bir direniş mirası bırakır. Batı kaynakları onu genellikle hırçın, sürekli geri çekilen ama bir türlü yok edilemeyen bir düşman olarak tasvir eder. Ancak gerçekte o, abartılı metiyelere ihtiyaç duymayan, kayıpları, hataları, zor kararları ve muazzam geri dönüşleriyle etten ve kemikten gerçek bir liderdir. Onun mirası coğrafi, askeri ve siyasi üç temel sütun üzerine yükselir. Coğrafi sütun, Anadolu'nun sadece geçici bir konaklama yeri değil, can pahasına savunulacak kalıcı bir yurt olduğu fikridir. Askeri sütun, devasa kütlelere karşı hızın, esnekliğin ve coğrafyayı bir silah olarak kullanma taktiğinin başarısıdır. Siyasi sütunsa, başkentin İznik'ten Konya'ya taşınmasıyla devletin gelecekteki 200 yıllık köklerinin o toprağa sımsıkı tutunmasıdır. O, Anadolu'da Türk varlığını geri dönülemez şekilde mühürleyen Fatih'tir. Onun açtığı yoldan yürüyen sonraki sultanlar, Konya merkezli devleti bir bilim, ticaret ve kültür merkezine dönüştürecek, nizamı kalıcı kılacaktır.
0: Bazı hükümdarlar vardır, taşa şekil verir, devasa şehirler kurar. Bazıları vardır, büyük imparatorlukların hazır tahtlarında ömür tüketir. Ama bazıları vardır ki bir coğrafyanın kaderini baştan yazar. Birinci Kılıç Arslan bu ikinci türdendir. O öldüğünde Habur çayının sularına sadece bir sultanın bedeni düşmez. O suların üzerinden geleceğin Türkiye'sinin omurgası yükselir. O İznik'i kaybetmiş ama Anadolu'yu kazanmıştır. Kayınpederini feda etmiş, tahtından olmuş ama bu topraklara Türk'ün bükülmez bileği unvanını kazandırmıştır. O öldüğünde bir gerçek kalır geriye. Anadolu artık eski Anadolu değildir. Ve tarih onun adını kılıcının parıltısıyla değil, Anadolu'ya kazıdığı direniş hafızasıyla hatırlar.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Semahat Şallı, mikrofonda ben Hafize Okan.
0: Ben Zafer Elgin.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

keyifle geçiren yollar, dağ zirvelerine kurulan çadırlar, köy kahvelerinde içilen çaylar. Uğur Dayal yollara düşüyor, sizi de yol arkadaşı olmaya davet ediyor. Gezelim, duyalım. Her pazar 12.30'da TRT Radyo 1'de.

Film odası açılıyor. Film başlamak üzere. Salon dolmadan yerlerinizi alın. Sinemaya dair dop dolu içerikleriyle Film Odası her Perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Melankolik olana bir tek sözüm var. Uzağa bak. Melankoliye tutulan çok kere fazla okuyan bir adamdır. İnsan gözü bu kısa mesafe için yaratılmamıştır. O uzaklara bakarak dinlenir. Yıldızları veya deniz ufkunu seyrettiğiniz zaman gözünüz rahatlamıştır. Göz rahatlayınca kafa serbesttir. Yürüyüş daha kararlıdır. Damarlarımıza varıncaya kadar vücudumuzda her şey gevşer ve hafifler. Ama iradeni kullanarak zihnen bu neticeye varmaya kalkışma. İraden her şeyi alt üst eder ve sonunda seni boğar. Kendini düşünme, uzağa bak. Melankolinin bir hastalık olduğuna şüphe yok. Doktor bazen bunun sebebini bulup devasını gösterebilir. Fakat bu deva dikkatimizi vücudumuza çevirir ve bir rejim takip etmek derdi ilacın tesirini yok eder. Onun için doktor akıllıysa seni filozofa gönderir. Ama filozofa gittiğinde ne bulursun? Çok okuyan, bir miyop gibi düşünen ve senden daha dertli olan bir adam. Devletin tıp mektebi gibi bir de bilgelik mektebi açması icap ederdi. Nasıl mı? Etrafımızı seyretmekten ibaret gerçek ilmi, dünya kadar geniş şiiri öğreterek. Uzak ufuklarda dinlenen gözlerimizin mekanizması bize büyük bir hakikati öğretir. Düşüncenin vücudu serbest bırakması ve kainata iade etmesi lazımdır. Hayvan etrafındaki şeyler kendisini rahat bırakınca yatıp uyur. İnsansa düşünür. Eğer hayvanca düşünüyorsa yandı demektir. Dertlerini ve ihtiyaçlarını katmerleştirmekten, şüpheler ve ümitlerle kendi kendini yemekten başka bir şey yapmaz. Bu halden kurtulmak isteyince de kitaplara koşar. Gözlerine çok yakın olan, hislerine çok yakın olan bu kapalı kainata. Düşünce kendine bir hapishane yaratır. Vücut bundan azap duyar. Haris adam nutuklarını zihninde bin kere tekrarlar. Aşık yalvarışlarını bin kere tazeler. Halbuki vücudun sağlam olması için zihnin gezinip seyretmesi lazımdır. Bilgi, müşahade ve seyahatten gelmelidir. Gözünle gördüğün bir şey, gerçek nispetlerini keşfettirerek seni bir başka şeye, bin bir başka şeye götürür ve bu kasırga düşünceni rüzgarlara, bulutlara, yıldızlara kadar ulaştırır. Bu da gözler kadar zihin sıhhati için de faydalıdır. Böylece düşüncen kendi sahası olan kainatta dinlenecek ve yine her şeye bağlı olan vücudunun yaşayışına intibak edecektir. Uzağa bak. Aklımda kalan bu satırlar Ale'nin Mesud Olmak Sanatı adlı kitabından, Muzaffer Reşit'in çevirisiyle Varlık Yayın Evi'nden.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demek.

0: demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malko.

0: Bazı kelimeler vardır, bir dönemi anlatmaya yetmez ama bir acının kapısını açar. Bazı tarihler vardır, takvim yapraklarında kalmaz, bir milletin hafızasına yazılır. 1937, Türk dünyasının en uzun yıllarından biri. Kalemlerin susturulduğu, kitapların yasaklandığı, fikirlerin suç sayıldığı yıllar. Represya, yani baskı adı verilen bu dönemde halk düşmanı suçlamasıyla binlerce bilim insanı, sanatçı, yazar ve aydın ya kurşuna dizildi ya da çalışma kamplarına gönderildi. Fakat hedef alınan yalnızca insanlar değildi. Bir hafıza, bir dil, bir kültür de hedefteydi. Kırım'dan Kazan'a, Azerbaycan'dan Türkistan'a uzanan geniş coğrafyada Türkolojinin öncü isimleri birer birer susturuldu. Kırgız Türkçesinin kurucu isimlerinden Kasım Tınıstanov, Kazak aydınlanmasının sembol isimlerinden Ahmet Baytur Sunalı, Azerbaycan fikir hayatının büyük temsilcilerinden Hüseyin Cavit, Özbek edebiyatının öncü kalemlerinden Abdullah Kadir'i ve daha niceleri kimi kurşuna dizildi, kimi sürgün yollarında hayatını kaybetti. Kimi ise yıllarca adının bile anılamadığı bir sessizliğe mahkum edildi. Ama onların bıraktığı eserler yasaklardan ve sürgünlerden çok daha uzun yaşadı. Çünkü bazen bir kalemin susturulması, onun sesinin daha uzaklara ulaşmasına engel olamaz. Bugün kurşunlanan ama yok olmayan bir mirası konuşacağız. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'a hoş geldiniz. Konuğum, Türk dünyası üzerine yaptığı çalışmaları ve kurşunlanan Türkoloji eseriyle bu döneme ışık tutan Profesör Doktor Ahmet Buran hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim.
0: Hocam umarım iyisinizdir. Sizi ağırladığımız için çok memnunuz programımızda.
1: Evet, sağ olun. Çok şükür, çok teşekkür ederim. İyiyim.
0: Çok sağ olun hocam. Bugün represya dönemini, daha doğrusu Türk dünyası aydınlarının yaşadığı büyük kırılmayı, susturulan Türkologlarımızı, aydınlarımızı, kaybedilen eserlerimizi ve bu mirasın bugün nasıl yeniden hatırlandığını konuşmak isteriz hocam sizinle.
1: Evet.
0: İlk önce bu eserinize koyduğunuz başlık çok çarpıcı bence. Kurşunlanan Türkoloji. Buradan başlayalım isterseniz. Nedir kurşunlanan Türkoloji, represya yılları hocam?
1: Evet. Şimdi eserin adı tabii kurşunlanan Türkoloji. Gerçekten böyle sizin söylediğiniz gibi geri dönüşleri çok alıyorum ismiyle ilgili. Ama Türkologlar kurşunlandığı bu süreçte somut olarak cezalandırılan, sürgüne gönderilen ya da kurşuna dizilen bir insan idi nihayetinde. Birer insan idi her biri. Kurşunlanan Türkologlar demek daha gerekmez miydi diye belki akıllara geliyor ve bana da zaman zaman soruluyor. Evet, kurşunlanan Türkologlardı, insanlardı. Dolayısıyla kurşunlanan Türkologlar da denebilirdi ama o insanları kurşunlarken asıl amaç onu yok etmek değil. Ondan öte onun sahip olduğu bilgiyi, uğraştığı bilim ve bilgi alanını, Türk milletini var eden, Türk milletinin dününü, bugününü, yarınını araştırmayı kendine prensip edinmiş bir disiplini, yani Türkolojiyi hedef alıyordu aslında. Çünkü Türkoloji, Türk dili, Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk folkloru, Türk etnografyası, Türk musikisi, velhasıl Türk kimliğini var eden bütün değerleri çalışma alanı olarak ele alır. Bunun için Türkoloji bir kimliği var eden, yaşatan, geleceğe taşıyan bir bilgi ve bilim alanı olduğu için o alan esasında yok edilmeye çalışıldı. Onun için Türkoloji esas hedef alındı. Biz de dolayısıyla kurşunlanan Türkoloji dedik eserin adına.
0: Evet hocam, çok doğru bence de. Çünkü burada evet bu insanlar canlarını kaybettiler ama bu önemli aydınlar canlarını kaybedince

0: onlardan bize kalacak olan diğer eserleri de kaybetmiş olduk. Yani Türkoloji de kurşunlanmış oldu aslında, dediğiniz gibi. Hepsini rahmetle anmak isterim öncelikle. Bu sene zaten çok önemli bir yıl hocam, biliyorsunuz. Siz de orada çok bulunuyorsunuz çalışmalarda, biliyorum. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümü. Daha önce de bahsettik programımızda. Ve devlet düzeyinde de çok önemsenen bir tarihi durum aslında bu şu an bizim için. Bakü Türkoloji Kurultayı da bu 1937 yılındaki Stalin'in Aydın Kıyımı ile çok çok alakalı bir olgu diyelim hocam. Bundan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Tabii. Şimdi Sovyet-Türk ya da Rus-Türk ilişkileri diye söz konusu edebiliriz bu süreçleri anlatırken. Bunun bir uzunca geçmişi var. Uzun boylu o geçmişe belki girmek zaman açısından uygun olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Özellikle Rusların, yani Sovyet dönemi öncesi Çarlık Rusyası'nın Türkistan'ı fethiyle, Orta Asya dediğimiz Türkistan'ı, Kafkasları fethiyle başlayan bir süreçtir bu kıyım ve ölümler. Sadece 37-38 değil. Biz bir represya yasası çıktı 1937'de. Sovyetler Birliği'nde çıkan bu represya yasası ile bir kısım davranışlar, bir kısım eylemler suç haline getirildi ve cezalandırıldı. Ama ondan öncesi de vardı. Çünkü Ziya Bünyadov diye Azerbaycanlı
0: Evet hocam.
1: bir yazar var, biliyorsunuz, Kırmızı
0: Evet.
1: Terör diye Türkiye Türkçesine de çevrilen kitabı var, Kızıl Terör.
0: Evet hocam.
1: Bu kitapta 1920 ile 21 yılları arasında sadece bir yıl içerisinde 70 bin kişinin öldürüldüğünü söyler, sırf Azerbaycan'da. Dolayısıyla yani 1937'den önce de bu süreç var, esasında bu kıyımlar var. Ama Sovyetler Birliği'nin uygulamalarını 3 temel bölüme ayırırsak, birinci bölüm 1917-1930 arası. Lenin'in olduğu dönem ve biliyorsunuz Lenin 1924'te öldü. Artık ondan sonra Stalin genel sekreter olarak 1927'de devlet başkanı görevini üstlenmiş oldu. Bu süreçte, 1930'a kadar olan süreçte, Sovyetler Birliği daha çok ideolojik faaliyetlerde bulundu. Yani propaganda, ideolojiyi benimsetme, Rusya'yı öğretme, okur yazar yapma filan gibi böyle entelektüel diyebileceğimiz faaliyetler çok ön plandaydı. Ve propaganda, yani sosyalist propaganda, sosyalizmi benimsetme propagandası çok baskındı. Bu arada elbette yine baskılar, kıyımlar vardı. Ama 1930-40 arası dönem, Sovyetler Birliği'nin ikinci dönemi, artık yapılan ideolojik propaganda ile ideolojiyi benimseyenler benimsediler, benimsemeyenler ya da işte bir şekilde buna karşı bir kısım eylemler, faaliyetler içinde gibi görülenlerin ortadan kaldırıldığı baskı, kıyım ve yok etme dönemidir. 1930-40 arası dönem bu şekilde karakterize edebileceğimiz bir dönemdir. Çünkü Sovyet tipi adam, yani Homo Sovieticus,
0: Evet.
1: Homo Sovieticus, Sovyet adamı, bir yeni kimlik yaratmaya çalışıyorlardı. Sovyetler Birliği'nde birden fazla etnik ve dini kimlik vardı, biliyorsunuz. Bu kimliklerin, ama ideolojik olarak Marksizme dayanan sosyalist yönetim anlayışında dine yer yoktu, milliyete de yer yoktu. Dinsiz, milliyetsiz, efendim, mensubiyeti Sovyet vatandaşı ve dili Rusça olan bir insan tipi yaratmaya çalışıyordu Sovyetler Birliği. İlk 30'a kadar olan dönemde, ilk dönemde bunu propaganda yoluyla oluşturmaya ve zihinlere yerleştirmeye çalıştı. 30'dan sonra bu Sovyet kimliğine, ortak Sovyet vatandaşı tipine, yaratılmak istenen vatandaş tipine aykırı duran kişi, eylem, olgu, kurum, kim varsa bunları yok etme dönemi başladı. Ve işte bu sürecin tam ortasında 1937'de represya kanunu çıkarıldı. Bu kanuna dayanılarak işte sistem düşmanı, pan-Türkist, pan-İslamist, Turancı ya da işte pan-Turanist gibi şeylerle, halk düşmanı filan gibi bir kısım suçlamalarla suçlanarak çok sayıda insan katledildi.
0: Evet hocam, hatta sadece Türk dünyasındaki, yani Türk kökenli aydınlar da değil, sırf işte Japon ajanı, Türk ajanı gibi denilerek mesela aklıma ilk gelen isimlerden birisi Samoylovic. Evet. Çok önemli bir Türk.

0: Psikolog böyle kişilerde katledildi. Ben hocam biraz da isimlere değinmek isterim. Özellikle Can Azerbaycan'a, kardeş coğrafyamıza
1: Evet.
0: gidelim. Orada bugün bütün Türk dünyasında ve ülkemizde marş olarak söylenen Çırpınırdın Karadeniz'in meşhur
1: Evet.
0: müellifi Ahmet Cevat. Yine çok önemli şairleri, daha 27 yaşında gencecik birisiyken Mikail Müşfik
1: Evet.
0: gibi isimler orada buna maruz kaldı. Biraz represyanın Azerbaycan ayağından bahsedelim mi hocam?
1: Evet. Şimdi bu represiya, tabii biz Türklerle ilgili kısımla ilgilendiğimiz için daha çok onlar üzerinde duruyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu millet ve milliyet ayırtmaksızın bütün Sovyet vatandaşlarına uygulandı. Rus kökenli insanlardan da katledilenler çoktu. Ama Türkler için bir özel uygulama vardı. Çünkü Türk nüfusu, Türk kimliği Sovyetler Birliği'nde Rus kökenli nüfustan sonraki en büyük etnik gruptu.
0: Evet.
1: Ve bu etnik grubun homojen bir arada kalması, bir bütün halinde kalması o devlet için, devletin bütünlüğü için, yani Sovyet yönetimi açısından baktığınızda onları öyle görüyorlardı. Bütünlüğü açısından tehlikeliydi. Onları bölmek lazımdı, gruplara ayırmak lazımdı. Türklerin konuştuğu konuşma dillerinin her birini birer yazı dili haline getirip o dil etrafında onu konuşan Türk halkını, yani boyunu, Türk boyunu ayrı bir millet bilincine ulaştırmak gerekirdi. Böylece bunları birbirinden ayırmak mümkün olacaktı. Bunu da uyguladılar ve bu başarılı da oldu. Şimdi tabii Azerbaycan represiyadan en çok etkilenen ülkelerden, Azerbaycan Türkleri en çok etkilenen Türk gruplarından biri. Çünkü özellikle Sovyet kimliği, yani Homo Sovieticus dediğimiz o kimliğe aykırı gördükleri şey nedir? Yani o kimliğin karakteristiği dini olmayacak, milliyeti olmayacak. Efendim, mensubiyeti Sovyet vatandaşı olacak ve dili Rusça olacak. Ama Azerbaycan'da bir tarihsel kültür ve yazı dili vardı ve orada bir mensubiyet bilinci vardı Azerbaycan'da. Yani ben Azerbaycanlıyım, Azerbaycan Türküyüm ya da eskiden daha çok kullanırdık Azeri falan diye, ama onu şimdi kullanmıyoruz. Onlar da istemiyorlar zaten, çünkü Azeri değil, Azerbaycan Türkü onlar. Azerbaycan'da var olan yazı dili geleneği, edebiyat, destan kültürü ve milli kimlik şuuru, yaratılmak istenen o ortak Sovyet vatandaşı kimliğine uyum sağlamayı zorlaştırıyordu. Onun için Türkolojiyi hedef alırlarken iki politik duruşları vardı. Biri Türkolojiyi yok etmek, Türkolojiyi ortadan kaldırmak. Ama bu mümkün değildi, çünkü dünya çapında bir bilgi bilim alanı sadece Sovyetler Birliği'nde yok, dünyanın birçok yerinde var. Sizin onu orada yok etmeye çalışmanız bir şeyi ortadan kaldırmaz. O zaman başka bir şey yapmak lazım. İkinci şey, Türkolojinin içine dahil olup onu istenilen şekilde yönlendirmek. Onu Sovyetlerin kendi anlayışına göre dizayn etmek, düzenlemek. Onu tehlike olmaktan, Homo Sovieticus'un önünde bir engel olmaktan çıkarmak gibi bir politika izlendi. Azerbaycan'da tabii o milli kimlik, milli dil. Çünkü diğer Türk gruplarında, özellikle mesela Kırgız, Kazak, Tatarlarda kısmen öyle, Başkurtlar ve diğerleri, bunların yazı dilleri hep 20. yüzyılın başları, 1920'lerden sonra yazı dilleri oluştu. 1920'lerden sonra, ama Azerbaycan daha önce, Özbek Türkçesi daha önceden beri yazı dili olarak var idi. O oluşan yazı dili etrafında bir kimlik de oluşmuştu, bir mensubiyet duygusu da vardı. Dolayısıyla onları istenilen o Sovyet ortak kimliğine dahil etmek zordu, kolay olmayacaktı ve oradan aydınlar da zaman zaman buna karşı tepkiler gösteriyorlardı. Ve dolayısıyla hem Özbek hem Azerbaycanlı aydınlar önemli ölçüde sindirilmeye çalışıldı. Ziya Bünyadov ile, yani orada bu konuyla ilgili yazılmış çok eser var. Celal Gasımov diye birisi var. Onun yazdığı 5 kitap var. Bu kongre ile ilgili olan, Bakü Kurultayı, Şehitler ve Şahitler diye.
0: Evet hocam.
1: Bu konuyu etraflıca ele alan çalışmalar var tabii orada. Ama bu şeyde Ziya Bünyadov öyle bir hale geldi ki diyor, artık Azerbaycan'da Devlet Pedagoji Üniversitesi'nde

0: ders verecek öğretim üyesi kalmadı neredeyse. Hepsi katledildi. Yani Azerbaycan'da tabii çokça ismi öne çıkan birkaç edebiyatçı ve Türkolog var. Biz onları daha çok öne çıkarıp onlar üzerinden konuşuyoruz ama binlerce,
1: niceleri var hocam,
0: binlerce,
1: değil mi?
0: On binlerce insan, bunların hepsi insan, hepsinin hayatına kıyıldı, canına kıyıldı, hepsi cezalandırıldı. Her birinin kendine göre tabii bir duruşu vardı. Bunlar çok önemliydi. Ama Azerbaycan'da özellikle, mesela Azerbaycan'da çokça uygulanan özel bir şeydir bu edebi mahkemeler. Hüseyin Cavid'in Şeyh Senan adlı eseri mesela, o saydığımız önemli isimlerden birisi, represiyaya maruz kalanlardan. Hüseyin Cavid'in eserini sahneletiyorlar, izletiyorlar kalabalık bir gruba. Sonra sahnede mahkeme kuruyorlar. Eserdeki kurmaca hikayeyi ve kurmaca tipi yargılıyorlar.
1: Evet.
0: Kurmaca tip, yani gerçek değil o tip, bir nihayetinde bir edebi eser ve edebi eserdeki tip kurmaca bir tiptir. O tipi yargılıyorlar. Yargılayarak bir sonuç çıkarıyorlar. Sonuç, kahraman o tip cezalandırılıyor ve cezalandırılan tip şöyle vasıflandırılıyor: feodal yapının, dini ve tarihi kültürün yarattığı insan tipi budur diye. Onun yerine de yeni ve iyi diye telkin ettikleri sosyalist değerler propaganda ediliyor. Bu biraz daha 20'li yılların o uygulamaları, mesela 24'te oluyor bu dediğim şey, 1924'te. Yani Azerbaycan'da represyadan çok önce, ta 1920'li yıllarda Azerbaycan üzerine sıkı bir böyle uygulama vardı. Türkoloji Kurultayı 1926'da Bakü'de yapılmasının da özel tabii bir şeyi var. Bir taraftan Bakü'deki entelektüel birikim, orada Latin alfabesine önceden bir hazırlık vardı, evet, bir meyil vardı. Bu birikim aynı zamanda nihai olarak Bakü Kurultayı yapıldıktan, bittikten sonra, tabii o 1926'ydı, 1937'de represya oldu. Aradan işte 10-11 yıl sonra orada ortaya koydukları ortak Türk dili, ortak Türk alfabesi, ortak Türk imlası, ortak Türk terimleri vesaire gibi Türk dünyasını bilimsel anlamda birleştirebilecek bir ortak kimliği ön plana çıkarttıkları için onlar pantürkist olarak suçlandılar ve 37-38'de de çok önemli bir kısmı kurşuna dizilerek, diğer bir kısmı sizin de bahsettiğiniz gibi sürgünlere, çalışma kamplarına gönderilerek cezalandırılırlar. Evet.
1: Evet hocam, bu konu dediğiniz gibi çok uzun bir konu. Umarım başka bir bölümde yine daha çok diğer Türk coğrafyalarına da değiniriz. İşte bahsettiğim gibi Kazak, Kırgız coğrafyasında Ahmet Baytur Sunulu, Kasım Tınıstanov gibi aydınlar. Daha bizim yakınlarımızda Kırım'da Bekir Sıtkı Çobanzade gibi, evet, aydınlarımız. Evet. Birçok kişi katledildi.
0: İsimleri tek tek tabii saymadım. İsim çok, o kadar çok, evet, var hocam, ki biraz daha çok olayın ve olgunun üzerinde durmaya çalıştım. Bütün Türk gruplarından, yani Yakutistan'dan, Şuaşistan'dan, Altaylardan, efendim Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan, Başkurdistan, yani Kafkaslardaki Türk halklarından, hepsinden var bu represiye kurban gidenler, hepsinden var. Tabii ki o günlerde özellikle Bakü Kurultayı'nda da adları ön plana çıkan Tatar aydınları var. Galincan Şerif, İbrahim Şerif gibi isimler. Bekir Sıtkı Çobanzade mesela, tabii Kırım Türküdür ama o dönem Azerbaycan'da üniversitede hocalık yapıyordu ve Azerbaycan'da yargılandı, kurşuna dizildi. Ben en çok ona, yani herkese, hepsine çok üzüldüm de, ama en çok ona üzüldüm, Bekir Sıtkı Çobanzade'ye. Çünkü çok işkence yapıyorlar ona.
1: Evet hocam,
0: çok
1: maalesef.
0: Çok feci işkenceler yapıyorlar. Said Hocaev, evet, var, şey, Özbek, Halit Said Hocaev.
1: Ama
0: Özbek,
1: Azerbaycan'da yine.
0: Özbek asıllı, o da Azerbaycan'da çalışıyor. Mesela Divan-ı Lügat-ı Türk'ü ilk çeviren ve yayınlamaya hazırlanan kişi o. Esasında represyada onun da öldürülmesinin arkasındaki temel sebep bu divanı yayınlamaya çalışmak. Çünkü Divan-ı Lügat-ı Türk, Türk kimliğinin çok önemli kaynaklarından, çok önemli dayanaklarından biridir. Siz o eseri yayınladığınız zaman Türk kimliğini canlı tutacaksınız. Bir yerde Türk kimliği varsa öbür tarafta Sovyet kimliği

0: başka şeyler yazıyor. Çünkü Ferekulaitmatov ile birlikte onlar Manas Destanı'nı yayınlamak için müracaat ediyorlar. İzin alınıyor, izin de veriliyor ama kurşuna diziliyorlar. Bunlar öldürüldükten sonra başka birileri müracaat ediyor o destanı yayınlamak için. Sonra onlar da cezalandırılıyor. Ama hiçbir zaman bundan dolayı cezalandırıldığı iddianamelerine yazılmıyor. Ya pan-Türkist deniyor, ya sistem karşıtı deniyor, faşist deniyor, Sovyet düşmanı deniyor, halk düşmanı deniyor. Yani böyle şeyler. Çünkü Reddetiye yasasında da pan-Türkizm bir suç olarak tanımlanmış değil. Ama halk düşmanı, Sovyet düşmanı, sistem karşıtı filan gibi genel başlıklar var. O genel başlıkların altına konuyor bu suçlamalar.
1: Evet hocam. Hocam maalesef programımızın sonuna geldik. Daha çok kısa bir girizgah yapabildik konuya. Ben evet, siz Elazığ'da maalesef olduğunuz için bir gün mutlaka sizi İstanbul'da da ağırlamak ve bu konunun daha detaylı, daha isimler ve eserler üzerine odaklandığımız bir bölümünü de yapmak isterim hocam.
0: Evet,
1: hocam ayağınıza sağlık. Biz sizi ağırladığımız için çok memnun olduk.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Görüşmek dileğiyle hocam.
0: Konuyu işlediğiniz için özellikle de size teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah hocam. Yine dediğim gibi bir başka, hatta birkaç bölüm daha sizinle mutlaka yapacağız diye sözünü alalım
0: yani
1: o halde.
0: Biraz uzun konuşulması gereken konu çünkü bazı sonuçların anlaşılabilmesi için bazı sebeplerle birlikte onların anlatılması gerekiyor.
1: Evet hocam, o halde başka programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.
1: Bu bölümde tarihin en zor sayfalarından birini araladık. Susturulmak istenen kalemleri, yarım bırakılan eserleri ve bir milletin hafızasına sahip çıkan aydınları konuştuk. Represya yılları bize gösterdi ki bazen bir insanın hayatı sona erer ama bıraktığı fikir yaşamaya devam eder. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Ahmet Buran hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi iklim bir lisanın bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç. Sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte Türkçenin, Türk kültürünün ve Türk dünyasının izini sürmeye devam edeceğimiz yeni bölümlerde yeniden buluşmak dileğiyle. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.

0: nezaket mevsimi.
1: Zehirden arınma, kelamı aslına rücu ettirme vaktidir kıymetli dinleyenler. Nezaket mevsiminde bu hafta dilimize vurduğumuz prangaları çokça konuştuk. Şimdi ise o nahoş iklimden çıkıp ruhumuzu nasıl bir hikmet bahçesine dönüştürebileceğimizi konuşalım. Güzel söz söylemek sadece estetik bir tercih ya da bir nezaket kuralı değildir elbette. O dünyaya bırakılmış bir sadaka, muhatabının onuruna sunulmuş bir hayat suyudur. İnsan konuştuğu kelimelerle kendi dünyasını inşa eder. Eğer tuğlalarımız kaba, harcımız öfke ise kurduğumuz evde ruhumuzu daraltan bir hapishane olacaktır. Şükrü Erbaş o umut dolu iç çekişinde dünyayı güzellik kurtaracak diyen sese eşlik eder ve ekler. İnsan bir başkasının yüzünde kendi aydınlığını görebildiği sürece vardır. Şükrü Erbaş'ın penceresinden baktığımızda güzel söz bir başkasının yüzündeki o aydınlığı uyandırma sanatıdır. İncitici olmayan, muhatabının haysiyetini kendi onuru gibi sakınan her cümle aslında toplumsal yaralarımızın birbirine sürülmüş bir merhemidir. Henry Bergson hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu sıkça savunuyordu ya, başka bir bakışla baktığımızda güzel söz söylemek, o yaratıcı hamleye dahil olmak, hayatın ilahi akışıyla uyumlanmaktır. Küfür ve kabalık bu akışı tıkayan marazlı birer tortuyken, rikkatli bir kelam o akışın önündeki engelleri kaldıran bir şifadır. Gazali İhyası'nda dilin terbiyesinin kalbi terbiye etmekle eşdeğer olduğunu anlatır. Gazali'ye göre güzel söz kalbin meyvesidir. Eğer kök derinlerde yani imanda ve sükunette ise meyve de tatlı ve şifalı olacaktır. Sa'di Şirazi'nin Gülistan'ındaki o eşsiz benzetmeyi hatırlayalım. İnsan dili altında gizlidir. Konuştuğunda ise onun kim olduğu, hangi bağın gülü olduğu

0: hemen ortaya çıkar. Güzel söz söylemek bir zayıflık değil, öfkenin o yıkıcı selini vakur bir iradeyle dindirebilmenin gücüdür. Bizim medeniyetimiz sözün en güzelini söyleyin emriyle temellenmiş bir gönül nizamıdır. Bu nizamda dile düşen her hoşsa da aslında geleceğe bırakılmış en kıymetli mirastır. Sosyolog Bauman, birbirimize yabancılaştığımız bu akışkan çağda gerçek diyaloğun tek ilacının karşılıklı saygı ve ihtimam olduğunu söyler. Bauman'ın işaret ettiği o insani bağı yeniden kurabilmek için sosyal medyanın o teşhirci ve saldırgan dilinden, sokağın hoyratlığından sıyrılıp hoş bir seda bırakmanın peşine düşmeliyiz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi kalp denizdir, dil ise kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Gelin bu mevsimde denizimizi, yani kalbimizi muhabbetle dolduralım ki dilimizden dökülen her hece muhatabımızın gönlüne bir inci gibi düşsün. Kıymetli dinleyenler, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Gelin biz savaşı kesenlerden, yarayı saranlardan olalım. Öfkemiz bizi kendi insanlığımızdan etmesin. Dilimiz bizi küçültmesin. Bir başkasına söylediğiniz her güzel kelimenin aslında kendi ruhumuza çarpan bir yankı olduğunu unutmayalım. Güzellikten yana saf tutmak bu çağdaki en asil direnişlerden biridir. Kalbimize ve dilimize ihtimam gösterelim ki çünkü içerimizde ne varsa hayatımıza o sızar. Kelamımız şifa, sözümüz hikmet olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, dilinizin bir gül bahçesine dönüştüğü, gönül kırmayıp gönül aldığımız, zarafetin ve vakarın yollarımızı aydınlattığı huzurlu ömürler diliyoruz. İhtimamla, hoş bir sadayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Müceyla Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Saat 13'te İyi Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelecek. Ziyaretlerde süreçte gelinen son durum ele alınıyor. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpa Guş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Arpa Guş, her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırladı. Ortak basın toplantısına Alman ve Rus siyasetçilerin Bakü'de gizlice görüştüğü iddiası damga vurdu. Merz konudan haberdar olmadığını belirtti. Aliyev ise söz konusu kişilerin aynı tarihlerde Bakü'de olduğunu doğruladı. Azerbaycan makamlarının önceden bilgilendirilmediğini söyledi. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktaları insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı. Zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu. 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri sundum.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Aydın Deniz Otoyolu 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki önlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49-50. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Pilot Garaj Shop Expertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamlar.

Merhaba değerli dinleyiciler, sevgili gençler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan selamlar, sevgiler gönderiyoruz efendim. Hafta içi her gün bu saatte canlı olarak buluştuğumuz Genç Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Gençleri ve gençliği ilgilendiren konular ve konuklarla eğitimden spora, kültür sanattan bilime ve sağlığa dair her şeyi burada konuşuyoruz. Genç Yaşam'da bazen birbirinden kıymetli genç konuklarımızın ilham verici hikayelerini dinliyor, bazen de gençlere yol gösteren alanında uzman konuklarla sohbet ediyoruz. Tabii sizin için seçtiğimiz güzel müziklere de yer veriyoruz. Radyolarınızın sesini açın, Genç Yaşam sizin için başlıyor. Evet, program ekibimizi tanıtıyoruz efendim. Genç Yaşam'ı bugün yapımcımız Deniz Özalp hazırladı. Yayına destek veren Soner Emre ve Doğan Akyıldız, teknik öğretmenlerimiz Mahmut Bayhan ve Murat Özgür Batı ve sunumda ben Vedat Kızıl. Bize ulaşabileceğiniz iletişim adreslerinizi sizlere hatırlatmak istiyoruz. Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda da küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bizlere gönderebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Ve şimdi müzikle devam ediyoruz. Kusura Bakmayız'ın eser geliyor radyolarınıza blok 3'ten.

Evet, genç yaşamda bugün neler var programının içeriğine dair bilgiler aktaralım sizlere sevgili dinleyiciler. Programımızda ilk olarak Genç Haber köşemizde muhabirimiz Songül Gök'ün derlediği bülteni dinleyeceksiniz değerli dinleyiciler. Ve ardından LGS sınavı sonrası lise seçimi yapmak için genç öğrencilerin ve velilerin tatlı bir telaş ve heyecan içinde olduğunu bilerek çok önemli bir konukları davet ediyoruz. Ve rotamızı müziğin ve eğitimin buluştuğu özel bir adrese çeviriyoruz efendim. Diyarbakır'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Okulu'nun koordinatörü stüdyo konuğumuz olacak Sayın Hakan Özkoçak ve öğrencilerimiz efendim Enes Yiğit ve mezun öğrencimiz Muhammed Süreya Alabalık'ı konuk edeceğiz. Şimdi bir müzik arası diyoruz. Demet Sağroğlu geliyor Aşk Perisi isimli eseriyle.

0: 5 Haber.
1: Evet, genç yaşam devam ediyor efendim. Birbirinden güzel eserler dinledik. Şimdi Genç Haber köşesiyle karşınızdayız. Efendim bugün Genç Haber köşemizde beraberliğimize genç haber muhabirimiz, genç bir arkadaşımız katılıyor. Songül Gök efendim derlediği bir haftalık bültenle bizimle olacak. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyeceğim. Sizi tanıyacağız ama bundan önceki programlarda Sevgi Coşkun Koca bizlerleydi. Ona da kocaman teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun diyoruz efendim. Songül Gök'e de hayırlı olsun dileklerimizle başlayalım istiyoruz sohbetimize. Birazdan günün haberlerini dinleyeceğiz ama öncelikle Songül Gök kimdir? Bizlere kısaca tanıtabilir misiniz?
2: Merhaba, hoş buldum. Ayrıca teşekkür ederim. Ben Dicle Üniversitesi Gazetecilik Bölümünü bölüm birinciliğiyle tamamladım. Önümüzdeki dönem yüksek lisansa başlayacağım. Artık kısmet olursa. Şu anda da çok heyecanlıyım açıkçası. İlk haftanın heyecanı diyelim.
1: Evet, çok güzel bir akademik yolculuk içerisindesiniz. Hem de özellikle bölüm birincisi olarak karşımızdasınız. Bu da çok güzel bir duygu açıkçası. Bir radyo muhabiri olarak

0: sizinle bir arada olmak beni de heyecanlandırdı. Umarız akademik yolculuğunuz yüksek lisans ve devamında doktora ile taşlandırılır ve siz de bu ışığı gördük. Bugün hangi haberlerimiz var? Hemen kulaklarımızı size verelim.
1: Tabii ki. 2026 YKS sonuçları açıklandı ve tercih takvimi netleşti. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar için gözler şimdi kritik tercih sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre YKS tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar sınav sonuçlarını ve detaylı kılavuz bilgilerini ÖSYM'nin resmi internet sayfasından ulaşabilecek. Dicle Üniversitesi yeni hastane projesinde şantiye kuruldu. Diyarbakır'ın sağlık alanındaki ihtiyacını karşılayacak olan Dicle Üniversitesi'nin 1000 yatak kapasiteli yeni hastane projesinde inşaat hazırlıkları başladı. Üniversite kampüsü içinde Hayati Avşar Caddesi karşısında ve KYK öğrenci yurdu arkasındaki alanda inşa edilecek proje 600 yataklı ana bina ve 400 yataklı ek binadan oluşuyor. 1370 günde tamamlanması planlanıyor. UNİDES Çevre ve İklim Özel Destek Programı başvuruları sürüyor. COP31 süreçleri kapsamında gençlerin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir çözümler üretmesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Çevre ve İklim Özel Destek Programı başvuruları devam ediyor. Antalya ev sahipliğinde gerçekleştirilecek program başvuruları 22 Haziran 18 Eylül 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Daha yaşanılabilir bir gelecek için projeler üretecek gençler, başvuru ve detay bilgilerine ilgili bakanlığın resmi web sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara ücretsiz yüzme eğitimi başladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı'nın kadınların ve gençlerin spora erişimini kolaylaştırmak ve güvenli ortamlarda sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz yüzme kursları başlıyor. Yenişehir ilçesindeki Sosyal Yaşam Parkı Mesire Alanı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen eğitimler uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor. Haftada 2 gün yapılan ve 1 ay süren program boyunca katılımcıların ihtiyaç duyacağı ekipmanlar belediye tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Müzekart GNS ile gençlere ücretsiz seyahat imkanı sunuluyor. Gençlerin kültürel, sanatsal ve tarihi mirası yakından tanımalarını sağlayan Müzekart GNS projesi tüm heyecanıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yürütülen uygulama kapsamında 19-25 yaş aralığındaki gençler Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve öğren yerini ücretsiz olarak ziyaret ediyor. 1 Temmuz 30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olan projede gençler resmi internet platformu üzerinden başvurularını tamamladıktan sonra Türkiye'nin müzeleri mobil uygulaması aracılığıyla dijital kartlarını anında aktif hale getirerek kullanmaya başlıyor. Kişiye özel olarak düzenlenen ve her müze ile öğren yerine ikişer kez giriş imkanı sunan bu hediye kart gençlerin yaz dönemi boyunca tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde keşfetmesini sağlayacak. Gençlerin gündeminde olan hazırladığım haberleri aktardım. Tekrardan görüşmek üzere. Söz sizde, evet. Vedat Bey.
0: Genç haber köşemiz dop doluydu bu hafta. Emeğinize sağlık. Gerçekten bizler de bilgilendik. Gençlerimiz de radyoları başında bu hafta meydana gelen gelişmeleri ve ayrıcalıkları, kendilerine sunulan ayrıcalıkları öğrenmiş oldu. Efendim, bu hafta aramıza katılan genç muhabirimiz Songül Göğe çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Güzel ses tonu ve diksiyonuyla bizlerle beraber oldu. Önümüzdeki haftalarda çarşamba günleri değil mi? Artık bizimle olacaksınız. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hayırlı olsun efendim.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz ve bir şarkı arası veriyoruz efendim. Teoman ve Madrigal ikilisi geliyor. Rüzgar Gülü eserini seslendiriyor.

0: Genç Yaşam'da Güncel.
1: Evet, müzik arasından sonra tekrar sizlerleyiz değerli dinleyicilerimiz. Genç Yaşam programımızda bugün sanatın, müziğin ve genç yeteneklerin o güzel dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz efendim. Şu günlerde liseye yeni başlayacak öğrencilerimiz ve aileleri için tatlı bir telaş, çok önemli bir tercih heyecanı var. Bizler de gençlerimize ufuk açmak adına çok özel bir okulumuzu, ben ve sosyal bilimler bölümlerinin yanı sıra Diyarbakır'da musiki eğitimi veren tek İmam Hatip okulu olma niteliği taşıyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni konuşacağız elbette çok özel konuklarımızla birlikte. Stüdyomuzda çok kıymetli 3 konuğumuz var efendim bugün. Müzik öğretmenimiz Sayın Hakan Özkoçak, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ve yetenekli mezun öğrencimiz Sayın Muhammed Süreyya Alabalık.
3: Hoş bulduk.
1: Ve bir de okulumuza devam eden, eğitimine devam eden öğrencimiz Enes Yiğit Çetin var. Enes, sen de hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
1: Bugün heyecanlıyız.
2: Evet.
1: Hem okul tercih süreci başladı, hem de çok farklı bir okuldan söz edeceğiz. Çok farklı bir bölümden söz edeceğiz. Bizler de çok heyecanlıyız efendim bu noktada. Sohbetimize efendim sizinle başlayalım kıymetli hocam. İşin tam da şu anda ailelerin en çok merak ettiği kısmıyla başlamak istiyorum. Liseye adım atacak gençlerimiz var ve onlar okul seçimi gibi kritik bir süreçteler şu anda. Diyarbakır'da da böyle nadide bir sanat eğitimi veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi musiki bölümüne başvuru süreci nasıl işliyor? Adaylarda aradığınız temel eğitim ve şartlar nelerdir? Dilerseniz bununla başlayalım.
2: Öncelikle herkese iyi dinlemeler diliyorum. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 4 yıldır çıktığımız bu yolda ilk mezunumuzu bu sene verdik. Bizler gerçekten musikiye gönül veren ve sanat anlamında eğitim almak isteyen gençleri ve bunları bir yerlere getirmek amacıyla sürekli bir çaba içerisindeyiz.

0: Yalnız şöyle bir şey var. Okulumuz henüz daha istediğimiz kadar duyulmadı. Biz kimiz ve ne için bu yoldayız? Onu ben kısaca bir bahsedeyim isterseniz.
1: Evet, ardından sizleri de elbette tanıyalım. Çok hızlı bir giriş yaptık. O yüzden siz kıymetli müzik hocamızı da tanıyamadık açıkçası. Bu işe gönül veren, yıllarını veren bir isimsiniz.
0: Aynen ben yaklaşık 20 yıldır müzik öğretmenliği yapıyorum. Şu an Musiki projesimizin bakanlık koordinatörüyüm. Bu bölümün açılmasında bakanlığımızın yetkilileriyle beraber ciddi bir çalışmaya girdik. 4 yıl önce bölümümüzü açtık ve öğrencilerimizi kabul etmeye başladık. Bu yıl ilk olarak 7 tane mezun öğrencimiz var. Bu mezunlardan 6 öğrencimiz gerçekleşen üniversite sınavında yeterli barajı aşıp üniversitenin konservatuvarların veya dini musiki bölümlerinin sınavına girmeye hak kazandılar. Ne yapıyoruz musiki projesinde? Ondan da bahsedelim isterseniz. Musiki Proje Okulu öğrencilerin sanatla iç içe ve bir enstrüman çalarak ve müziği öğrenerek yaşamlarına yön veren bir proje okulu.
1: Evet.
0: Tabii ki gelişiyor ve gelişmeye de devam ediyor. Biz öğrencilerimizi aldıktan sonra matematik, fen bilimleri yani fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya bu gibi derslerimizden alıkoymadan ama ekstradan da 9. sınıfta, 10. 11. ve 12. sınıfta da musiki derslerini verebildiğimiz bir okuluz. 9. sınıfta 9 saat musiki dersimiz var. 10. sınıfta bu ders sayısı 4 saate düşüyor. Diğer derslerinden de çocuklar geri kalmasın diye 4 saat musiki eğitimine devam ediyoruz. Ama 11 ve 12. sınıflarda musiki eğitimi biraz daha ön plana çıkıyor. 3. sınıfımız dediğimiz yani 11. sınıfta 12 saat, son sınıfımızda ise 18 saat musiki dersi veriyoruz çocuklarımıza. Özellikle mesela bu son sınıfta 18 saat musiki dersi var ama geri kalan 22 saatte matematik, ondan sonra edebiyat, tarih derslerimizden de çocuklarımızı alıkoymuyoruz. Bu derslere de çocuklarımız devam ediyorlar. Ki önlerindeki YKS sınavında herhangi bir şekilde problem yaşamadan barajı geçsinler, güzel puanlar alsınlar ve konservatuvarların ilgili bölümlerine yerleşebilsinler diye
1: Evet.
0: eğitimlerimize bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bir örnek gösterebilirim. Güzel Sanatlar Lisesi, Diyarbakır'da 1990'lı yılların başından beri hizmet veren bir lise. Biz Güzel Sanatlar Lisesi'nin hemen hemen aynısıyız.
1: Bu arada kendinizden bahsedeceksiniz belki birazdan ama sizin Güzel Sanatlar Lisesi ile ortak bir noktanız var, değil mi?
0: Evet. Ben Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum.
1: Diyarbakır'daki
0: Evet,
1: Güzel
0: Diyarbakır
1: Sanatlar
0: Güzel Sanatlar
1: Lisesi'nden
0: mezunuyum.
1: mezunsunuz. Evet, çok önemli.
0: 2001 yılında mezun oldum Güzel Sanatlar Lisesi'nden. 2002 yılında bildiğiniz üzere Dicle Üniversitesi'nde Devlet Konservatuarı açıldı ve ben o okulun ilk öğrencisiyim. Ve Diyarbakır'da da resmi anlamda kanun öğrencisi olarak ilk benim.
1: İlk kanun
0: Evet, ilk
1: öğrencisisiniz.
0: kanun
1: Kanun
0: öğrencisi.
1: enstrümanı kullanan ilk öğrencisiniz siz.
0: Güzel Sanatlar Lisesi'nde benim zamanıma kadar kanun hocası yoktu. İlk kanun hocamız Kamer hocamız vardı. Aynı zamanda TRT burada da bize bayağı bir iyi bir eğitim verdi kendisi sağ olsun. O zaman gençlik korosunun şefliğini yapıyordu Kamer hocam. Okula girdim. Benim ellerimde bir fiziksel olarak kemik problemi vardı. Ben o zamanlar ortaokulda piyano çalmaya başlamıştım. İşte enstrüman seçimi başladı. Hocalarım ne çalmak istiyorsun deyince ben de piyano çalmak istiyorum. O esnada piyanonun önüne oturdum. Dördüncü parmağımdaki kemiğin biraz daha geride olduğunu görünce sen piyano çalamazsın. Sana kanun verelim dediler. Ben de o zaman kanunu bilmiyorum tabii. Daha, yani televizyondan görmüşlüğüm kadar var. Hiç canlı bir şekilde elime almamışım. Kamer hocam geldi. Ondan sonra kanunu bana tanıttı. Benim çok hoşuma gitti. Çaldı. Ondan sonra sesini dinledim. Ha, bu enstrüman benim için gerçekten de güzel bir enstrüman dedim. Lise hayatımda kanuna bu şekilde başladım. Ve iyi ki başlamışım diyorum. Yaklaşık bir 30 sene üzeridir kanunla beraber bir

0: yaşam süreci geçiriyorum. Gerçekten de bunun için bayağı bir memnunum.
1: Enstrüman çalmak için elbette yetenek, kişisel ilgi de gerekiyor. Fakat siz bir noktada fiziksel özelliklerin de uygun olması gerektiğini mi ifade ettiniz az önce?
0: Yani illaki, yani mesela kanunda bizim için en önemli olan parmak işaret parmağı.
1: Evet.
0: İşaret parmağımızda bir sorun yoksa çok basit bir hareketle kanun çalmaya öğrenci başlayabilir.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir şey var aslında Vedat Bey. Sanatla uğraşan bir genç bir süreden sonra ister istemez kişiliği de değişiyor ve bu sanatın güzelliği çocuklarımızın kişiliğine yansıyor.
1: Evet. Maşallah yanımızda bulunan bir mezun öğrencimiz ve bir okula devam eden öğrencimiz var. Onların yüzünden de bu güzelliği, bu tebessümü
0: evet.
1: hissedebiliyoruz, anlayabiliyoruz.
0: Mesela ben Muhammed'le ilgili bir kısa bir şey anlatayım.
1: Elbette. Ve ardından belki aynen. Muhammed'e söz verebiliriz değil
0: aynen.
1: mi?
0: Muhammed mesela okula ilk geldiğinde kanunun ne olduğunu aynen benim gibi yani lisedeki durumum gibi kanunla herhangi bir tanışıklığı yoktu. Benimle birlikte tanıdı kanunu. Ondan sonra şimdi Muhammed'i diyelim, dinleyelim. Kanun senin için ne ifade ediyor?
1: Ne ifade ediyor? Muhammed bu arada... Kendinden bahsederek başla istersen. Çünkü dinleyicilerimiz merak ediyordur. Özellikle okul tercihinde bulunacaklar. Muhammed nasıl bir yoldan geçti de mezun oldu ve neler hissediyor? Öncelikle seni tanıyalım.
2: Söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben Muhammed Alabalık. 18 yaşındayım. Mezun oldum. Okulundan mezun oldum. Tofer Diğit'ten.
1: İlk şu mezunlardan birisin.
2: Aynen ilk mezunlardan biriyim. Hatta ilk mezunum denebilir. Şu anda hayırlısıyla Ankara Üniversitesi'ne gideceğim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne. Oradan kanunla geçmeyi düşünüyorum.
1: Evet.
2: Hocamın anlattığı gibi ilk okula ilk geldiğimde kanunun ne olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şekilde bilmiyordum. Tabii önceden duymuş olabilirdim ama ismini bilmiyordum. İlk defa elime aldığımda hocamın dediği gibi

0: vurmasıyla oluşan
1: Evet.
0: sesten.
1: Hı.
0: Sonra bana öğretti, ben geliştirdim kendimi ve buralara geldim. Çok teşekkür ediyorum Hakan Hoca'ya bana kanunu gösterdiği için.
1: Evet.
0: Yani o olmasaydı gerçekten belki hiç müzikle bile ne haşır neşir olabilirdim veya bu yeteneğimi bilmeyebilirdim yani.
1: Evet, ne güzel. Aslında buradan baktığımızda hocalarımızla öğrencilerimizin hep bir ortak noktası olduğunu görüyoruz. Aslında benzer yollardan geçiyoruz. Bu
0: Evet.
1: da öğretmenlerimizin öğrencilerimize neler kattığını, hangi değerleri kattığını çok net bir şekilde gösteriyor. Ki kanun dediğimiz musiki için oldukça önemli bir enstrüman. Hatta olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir enstrüman, değil mi?
0: Aynı zamanda şu anda okulumuzda sadece kanun değil, bağlama hocamız da var. Kısmet olursa bu sene keman hocamız da bize eşlik edecek. Yani bir Güzel Sanatlar Lisesi'nin aynısı olma yolunda zaten ilerliyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim. Mesela Türk müziğinde bileşik makamlardan Minyavendi Kebir makamı. Benim şu anda mesela Muhammed o makamı biliyor. Anlatabildim mi? Niyavendi Kebir makamı nedir dediğim zaman anlatabilecek bir seviyede. Veya Bileşik İsfahan makamı nedir dediğimiz zaman anlatabilecek bir seviyeye geliyor. Şimdi çok önemli bir noktamız var. Ben her derse başladığımda hangi okulda olursam olayım hiç fark etmiyor. Ben çocuklarıma müzikle diğer bilimlerin birbirleriyle olan ilişkilerini anlatıyorum. Mesela bir müzikle matematik veya müzikle fen bilimleri veya müzikle fiziğin arasındaki ilişki nedir? Ondan sonra müzikle dinin ilişkileri nedir? Bu konuda mesela biz sürekli öğrencilerimize eğitim verirken bunları anlatıyoruz.
1: Aslında birbirine bağlı perspektiften bakacak
0: Tabii ki.
1: olursak disiplinler bunlar, değil mi? Bunu birazdan detaylandırıp
0: Evet.
1: konuşalım efendim. Çok önemli. Okulumuz nasıl öğrenci alıyor? Hangi koşullara sahip öğrencileri almakta ve nasıl bir sınav süreci işliyor? Önce ona biraz değinelim isterseniz.
0: Şimdi aslında Güzel Sanatlar Liseleri özel yetenek sınavıyla öğrenci alan okulları arasındayız biz de. Yani musiki proje okulları arasındayız. Şöyle bir şey var. Normal sınav tarihimiz Temmuz ayındaydı. Bu Temmuz ayında sınavımızı yaptık. İki tane öğrencimiz sınavı kazandı. Başvuru şartlarını sağladı. Ama şöyle bir şey var. Biz bu LGS tercihi sürecinde okulumuzu bilmeyenler adına bunu yapıyoruz özellikle. Eylül ayında öğrencilerimizi bir sınava tabi tutuyoruz. Mesela velilerimiz gelip benimle iletişime geçiyorlar. Bizim çocuğumuzu biz burada okutmak istiyoruz diyorlar. Ben çocuğu alıyorum. Ufak bir teste tabi tutuyorum. Yani müzikal kulağı var mı, yok mu? Bir ritim tekrarı dediğimiz bir şey var. Olgu var. Çocuk ritmi algılayabiliyor mu? Sesleri algılayabiliyor mu? Çok basit bir sınav yapıyoruz. Yani normal şartlarda mesela Güzel Sanatlar Lisesi'nde ezgi tekrarı, ritim tekrarı, ondan sonra bu gibi konular var. Ben bunlara çok fazla bakmıyorum. Hani biraz daha onlar yetişmiş öğrenciler arıyorlar. Ben de yetiştirmek üzere öğrenci bulmaya çalışıyorum. Yani o tarz öğrenciyi bulduğumuz zaman işimiz biraz daha böyle yoğun oluyor ama buna değiyor.
1: Belirli oranda bir akademik başarı gerekiyor ve bu başarının ardından öğrencinin belki de doğru mu ifade edeceğim bilmiyorum, minimal oranda bir sanatsal yeteneği de olması gerekiyor mu
0: Evet.
1: efendim? Bir beceriye
0: Minimal
1: sahip
0: ama.
1: olması. Evet.
0: Minimal ama. Yani
1: Evet.
0: ben çok fazla üst düzey bir yetenek beklemiyorum. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Güzel Sanatlar Lisesi yaklaşık 30 yıllık bir okul. Bu sene 110 başvurusu vardı sınava. Bunların 25'i erkek, diğer geri kalanı kız öğrencilerden oluşuyordu. Çok bilinen bir okul ve uzun zamandan beri yıllanmış bir okul. Bu okula girmek için mesela öğrenciler 1 yıl önceden, 2 yıl önceden çalışmaya başlıyorlar ki okulu kazanabilsinler. Biz öğrencilerimize aslında musiki proje okulu olarak bir fırsat vermek istiyoruz.
1: Aslında çok yeni bir okul olduğu için burada bir fırsat var diyorsunuz, değil mi?
0: Aynen,
1: Yani
0: bir
1: normal
0: fırsat var.
1: şartlarda bu okula girmek çok daha kolay olmasa gerekti.
0: Aynen.
1: Fakat yeni bir okul, şu anda belki lansmanı yapılıyor ve öğrencilerimize tanıtım sürecinde belki çok fazla yeteneğe ihtiyacı olmayan, akademik başarıya sahip olmayan öğrencilerimiz de bu fırsatı değerlendirebilecekler. Peki şunu sormak istiyorum. Öğrenci bunu nasıl anlayacak efendim? Sesim güzel mi? enstrüman çalabilir.

0: Acaba ritim duygusu mu daha önemli? Ses rengi mi daha önemli? Bunu nasıl bilecek öğrenci? Şu anda onlara bir özgüven gelmesi açısından neler
1: Şöyle
0: söyleyebilirsiniz?
1: söyleyelim. Ben her zaman derslerimde şunu derim. Kötü ses yoktur. Yani hiç kimsenin sesi kötü değildir. Niye kötü ses yoktur? Çünkü Rabbim bizim sesimizi yaratmış. Sadece eğitilmemiş ses vardır.
0: Çok güzel
1: Biz bu
0: söyledin.
1: sesi de eğittiğimiz zaman illaki herkes belirli bir oranda sanatçı olmasına gerek yok. Ama şarkıyı söylerken düzgün bir sesle eşlik edebilecek seviyeye mutlaka gelebilir. Anlatabildim mi? Yani bu çok önemli bir şey bizim için. Sesi terbiye etmek, doğru sesten okumayı öğretebilmek. Zaten bunu yaptıktan sonra herkesin sesi güzeldir. Kötü bir ses diye bir şey yoktur. Ben bunu her zaman söylüyorum ve bu yayında da vesile olmuş oldu. Bunu söylemiş olduk yani.
0: Zaten okullarımızın temel amacı da bu değil mi? Eğitmek.
1: Eğitmek.
0: Burada becerilerimizi de eğitiyoruz, sesimizi de eğitiyoruz. Enstrüman kullanmayı da öğreniyoruz. Hala eğitimine devam eden bir öğrencimiz var yanımızda. Hemen ona da bir merhaba diyelim. Tekrar hoş geldin kıymetli öğrencimiz Enes Yiğit Çetin.
2: Hoş buldum.
0: Kaçıncı sınıftasın Enes?
2: Bu sene 10. sınıf olacağım Allah'ın
0: Çok
2: izniyle.
0: güzel. Yani 2 yıllık zorlu maratonu tamamladın. Sen hangi süreçlerden geçtin ve bugüne kadar neler yaşadın bizlere anlatır mısın? Önce seni tanıyalım tabii.
2: Merhabalar ilk başta. Benim adım Enes Yiğit, soyadım Çetin. Yani Diyarbakır Topferdi İt Anadolu İmam Lisesi'nde okuyorum. Önceden ortaokul bölümündeydim. Orada okuyordum. Sonradan LGS puanım biraz şey geldi. İstediğim puan olarak gelmedi. Tescilime girdim. Orada bizim bir program var. Okulumuzun bir bölümü var, müzik bölümü. Oraya bir merakımı saldım. Sonra Hakan hocamızla tanıştık. Geldim, konuştum. Velimle beraber. Denedi, sınava koydu. Sonra aldı beni. İlk başlarda çok isteğim yoktu, korkuyordum, yapmak istemiyordum.
0: Aslında isteğim vardı belki de az önce de hocamızla konuştuk. Ben yapabilir miyim endişesi vardı değil mi?
2: Aynen öyle vardı. Sonra bir kere de aldım, heves değil de bir disiplinli çalışmam gerektiğini bir söyledim, sorguladım kendimi. Hakan hocamız tabi yardım. O tabii yardımla oldu onu da sağ olsun.
0: Hem yol gösterdi,
2: Hem yol
0: sınav
2: gösterdi.
0: sürecinde
2: Hakan hocamız
0: yanında
2: bize bir
0: oldu.
2: öğretmen gibi yaklaşmadı hiçbir zaman. Hep bir ailemizin içindeki bir fert gibi, bir abi gibi, bir babam gibi, bir dayı gibi yaklaştı. Her zaman hatalarımızı yüzümüze vurmak değil de hatalarımızı düzeltmeye daha çok yapıyordu.
0: Evet.
2: Hani bir gün kötü bir aramız olmadı. İnşallah da olmaz. Sonra
0: Evet bu enerjiyi gördük aslında. Bir öğretmen bazen öğrencinin annesi oluyor, bazen babası oluyor. Sen de selam verirken Hakan hocamızın böyle ellerinden öptür o kadar hoşuma gitti ki sizin aranızdaki bu aile bağını çok iyi hissettim ben orada. O saygıyı da çok iyi hissettim. Bu eminim gelecekte mesleğinde de sana fayda katkı sağlayacaktır, değil mi? Çünkü sanatçılarda aradığımız şey o engin bilgileri mütevazı bir şekilde sunabilmesi, geçmişini bilmesi, değil mi?
1: ben bir gözden kaçırmaması gereken bir noktayı belirtmek istiyorum. Bu okul 2018 yılında bir kurulum aşamasına gelmiş. Yani musiki proje okulu. O zamanlar ben Batman'da görev yapıyordum. Diyarbakır'a döndükten sonra ben bunu duydum. 2 yıl boyunca sınav yapmışlar fakat öğrenci bulamamışlar. Bu sınavı Güzel Sanatlar Lisesi'nin zorluğunda bir sınav yapmışlar. 2018'de tek bir öğrenci o sınavı geçebilmiş. 2019 yılında da pandemiden kaynaklı 2020'de daha doğrusu sınav yapılamamış. Ben 2021 yılında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ARGE koordinatörü olarak göreve başladım. İl müdürümüz o zamanki Murat Küçükali, kendisine buradan selamlarımızı ve şükranlarımızı iletiyorum.
0: Şu anda Ankara İl Milli
1: Ankara
0: Eğitim
1: İl Milli Eğitim
0: Müdürümüz Sayın
1: Müdürümüz,
0: Murat Küçükkaya, evet.
1: kendisi musikiyle gerçekten de hem gönül veren hem de ilgilenen bir müdürümüzdü. Bizim onunla muhabbetimiz esnasında ben böyle bir projenin

0: Diyarbakır'da tekrardan hayata geçirip ve kurulması gerektiğine inandığımı söyledim. Tabii özellikle ben burada Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nde çalışan bütün hocalarıma, daire başkanıma, şube müdürlerime de ayrıyetten bir teşekkürü borç biliyorum. Çünkü onlar bize bu konuda çok büyük bir destek veriyorlar.
1: Evet, bu çok önemli. Birazdan küçük bir ara vereceğiz. Tatlı tatlı sohbet ediyoruz ama özellikle İmam Hatip Lisesi'nde musiki eğitiminin verilmesinin temel noktası nedir? Dinle nasıl bir bağlantısı var? Bunu konuşacağız ama tatlı sohbetimize bir şarkı arası veriyoruz. Gökhan Tepe geliyor Tatlım isimli eseriyle.
2: Masal gibi başla.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Evet, müzik arasından sonra tekrar sizlerleyiz değerli dinleyiciler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Genç Yaşam programındasınız. Konuğumuz Hakan Özkoçak ve öğrencisi mezun öğrencimiz Muhammed Süreyya Alabalık ve Enes Yiğit Çetin'le olan sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, biz az önce şunu söylemiştik. Din eğitimiyle musiki arasında nasıl bir bağ var ve okulunuzda musikiyle beraber hangi müzik türlerini konusunda eğitimler veriyorsunuz efendim? Bu konuda gerçekten bir açıklama yapmak çok önemli olacaktır.
2: Din ile müzik birbirinden bence ayrılmaz. En önemli iki branş. Neden diye soracak olursak bunu en güzel örneğini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ezanı ilk olarak Bilal-i Habeş'e okutmasıdır. Çünkü niye? Bilal-i Habeş o zaman sesi en güzel, en gür olan sahabelerden bir tanesiydi. Efendimizin yanında hizmet verenlerden bir tanesiydi. Efendimiz bu güzel sesinden kaynaklı, gür sesinden kaynaklı ezanı okumayı Bilal-i Habeş'e söylemişti. Evet, müzik gerçekten de dinle bir olduğu zaman daha da güzelleşiyor, daha da anlamlı hale geliyor. Şöyle söyleyeyim, mesela ezan amaç olarak nedir? İnsanları namaza çağırmaktır. İnsanları biz bir şeye çağırdığımız zaman, mesela atıyorum Vedat Bey sizi bir yere çağıracağım ama hadi gel. Anlatabildim mi? Bu şekilde çağırmak vardır. Bir de gelir misiniz?
1: Evet, tatlı bir sözle.
2: Tatlı
1: değil
2: bir
1: mi?
2: Sözle. Şimdi bir de işin içine müziği kattığımız zaman, o duyguyu kattığımız zaman insanları daha güzel bir şekilde dine çağırabiliyoruz. Ben 2010 yılında Diyarbakır'da müftülük bünyesinde, Diyarbakır İl Müftülüğü bünyesinde imam ve müezzinlere ezan okuma dersiyle başladım aslında bu yola. İlk grubumuzda 30 tane müezzin öğrencimiz vardı. Onlara daha ezanı güzel okuma adı altında bir kurs verdik. Batman'a tayinim çıktıktan sonra orada yine Top Batman Güzel Sanatlar Lisesi'ni kurucu müdürlüğünü yaptım ben. Batman'a da bir lise kazandırdık, Güzel Sanatlar Lisesi. Orada bu müdürlüğü yaptığım süreç içerisinde de yine müezzinlerimize yönelik ezan okuma kursu gerçekleştirdik. O yüzden dediğim gibi dinle müzik birbirinden ayrılmaz en güzel ikili. Bugün bir Kur'an-ı Kerim'i makamlı, tecvidli okumak insanlara ne kadar ferahlık ve ne kadar bir güzel duygu veriyor. Bu tartışılmaz bir gerçek. Öğrencilerimize de bu konuda eğitimlerimizi zaten veriyoruz. Ama aynı zamanda işte biraz önce de bahsettiğim gibi Türk sanat müziğinin makamları, ondan sonra kanunla icrası veya işte Türk halk müziği konusunda, nazariyet konusunda ve bağlama konusunda eğitimlerimiz var. Aynı zamanda Batı müziği eğitimi, benim için mesela olmazsa olmaz tampere sistemi dediğimiz bir sistem var. Bu Batı müziğinin kullandığı bir sistem ve öğrencilerimize ilk başta bunu öğretiyoruz. Solfej yapıyorlar, ondan sonra

0: Sanatlar Liselerinde hem de sizin proje okulunuzda efendim, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin proje okulunda, İmam Hatip Lisesi'nde musiki eğitimi veriliyor ve öğrencilerimize bu bilgiler henüz sıcağı sıcağına, gelişme çağındayken veriliyor. Bu noktada ben Muhammed'e tekrar dönmek istiyorum. Muhammed, sen almış olduğun eğitim sürecini bizlere biraz aktarabilir misiniz? Aktarabilir misin? Hem radyo başında bizleri dinleyen ailelerimiz hem de öğrencilerimiz onlara bir örnek olsun diyelim. Bakalım onlar ne hissedecekler?
1: Dediğim gibi ben bu okula ilk geldiğimde bilmiyordum kanunun ne olduğunu. Fakat Hakan Hocam bana kanunu tanıttı. Teşekkür ediyorum ona, kendisini bana tanıttığı için. Ondan sonra, kanunu bana tanıttıktan sonra ben dedim ki yani hocam yapabiliyorsa ben neden yapamayayım?
0: Ama öncesinde bir müzik tutkun vardı değil mi?
1: Yani müzik tutkun vardı fakat sesim hiç yoktu. Ritim yine biraz yapabiliyordum. Ritim kulağım vardı fakat sesim hiç yoktu. O da hala fazla var denemez. Ama enstrüman anlamında gerçekten çok geliştiğimi düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani zaten bu 11. sınıfta, yani bir sene önce yaklaşık, bir program vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onlara çıktık, işte 2-3 tane program oldu. Onlara çıktık, orada çaldım başarılı bir şekilde.
0: Evet, bu aslında şu açıdan sordum. Genellikle öğrenciler mühendislik, tıp gibi bölümlere yönelmek isterler. Ama sen müzik alanında eğitim veren, üstelik hem akademik hem de sanatsal misyonu olan bir okula gitmeye karar verdin. Ailen bu fikri nasıl destekledi?
1: Ailem, yani dediğim gibi ben hiç bilmiyordum kanunun ne olduğunu. Aileme söyleyince onlar da bilmediği için yani biraz garip yaklaştılar. Fakat Hakan Hocam kendi başarılarını aileme anlatınca ailem biraz daha müziğe sıcak bakmaya başladı.
0: Evet.
1: Ve ben de, ailem zaten sıcak baktığı müddetçe ben de artık müziğe yavaş yavaş yöneldim.
0: Şu anda kanun kullanabiliyorsun değil mi? Kanun,
1: aynen,
0: enstrümanı kullanıp keşke fırsatımız olsaydı da ya da enstrümanımız yanımızda olsaydı da şöyle küçük bir
2: dinleti.
0: Evet, dinleti alabilseydik senden ama inşallah
2: başka bir programda
1: yapacağız.
0: Feyzi'ye dönelim. Sen nasıl başladın? Okula başlayış sürecini bizlere anlatabilir misin? Aklında tıp gibi, mühendislik gibi ya da öğretmenlik gibi bölümler var mıydı? Müzik senin için nasıl bir yön oldu, okul oldu?
3: Yani müzik, ben ilk başta kendi okuluma tekrar gittim tercih vermek için. Sonra bizim okulumuzun müzik programının olduğunu gördüm. Ondan sonra Hakan Hocam'la tanıştık. Benimle beraber geldik. Hocam sınava koydu beni.
0: Hı hı.
3: Aldı beni okula. İlk başta çok yapabilir miyim, yapamaz mıyım acaba, o düşünceler aklımda vardı. Hep şey yapınca ben hocama danışmak istedim bu konuları. Hı hı. Hocam da, çok teşekkür ediyorum ona, teselli etti. Sürekli arkamızda oldu. Hatta arkamızda değil, her zaman yanımızda oluyordu her zaman. Yanımızda olduğu sürece bizim de hep ilgimiz artmaya başladı.
0: Evet.
3: Kanun'a, enstrümanımıza ve...
0: Senin ilgi duyduğun enstrüman hangisi?
3: Ben kanun, enstrümanım benim kanun.
0: Hı hı.
3: Aynı şekilde kanuna tekrar ilgi duyuyorum.
0: Hı hı. Peki arkadaşlarınla birlikte bir koroda yer almak, elinde enstrümanla okul koridorlarında ya da sınıfta etkinlikler yapmak nasıl bir duygu?
3: Yani çok güzel bir duygu mesela. Aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi arkadaşlarımla yapıyorum. Ya da abilerimle yapıyorum. Abilerim okuldayken hep onlarla beraberdim. Onların izinden gidiyorum.
0: Hı hı. Peki hedefin ne bundan sonra? Konservatuvar hedefin var mı?
3: Evet var. Ya müzik öğretmeni olacağız ya da, hı hı, sanatçı olmayı düşünüyorum.
0: İcracı olma hayalin var mı?
3: İnşallah, evet.
0: Ya da Hakan hocamız gibi bir müzik öğretmeni olup onun göstermiş olduğu yolda sizin gibi ilerleyen kıymetli öğrenciler yetiştirmek değil mi?
3: Yani şimdi bizim öğretmenimiz, tabii ilk başta ona danışacağız. Hı. Hangisi bizim için daha iyi olur ya da hangisini yaparsak bizim daha geleceğimize daha katkısı olur. Onun gibi danışacağız öğretmenimize. O da en doğrusu neyse vereceğinize inanıyorum.
0: Evet, Muhammed, peki sana son olarak sormak istiyorum. Bundan sonraki hedefin ya da hayalin nedir? Kendini nerede görüyorsun? Bir icracı olarak mı görüyorsun? Besteler yapar.

0: sanat hayatında yer alan biri mi, yoksa bir akademisyen olmak mı istersin?
1: Yani icracı olmak çok isterim ama yani tam olarak o kadar profesyonel olduğumu düşünmüyorum. Elbette çalabildiğimi düşünüyorum fakat o kadar profesyonel olduğumu düşünmüyorum. İcracı olmak isterim tabii ki ama akademik yönünden ilerleyeceğim gibi gözüküyor. İcracı yönünden fakat akademik olacağım. Akademi hocası olacağım.
0: Evet,
1: Öyle gözüküyor.
0: aslında ses tonundan da yaklaşımlarından da bir öğretmen edası olduğunu görebiliyoruz. Henüz çok gençsin ama ilk gördüğümde seni öğretmen zannetmiştim. Çünkü
1: Aynen
0: mesleğini başlayan öğretmenlerde o özgüvenli eda olur ya, hem de olgun görünmekte. Belki de almış olduğun eğitimin, disiplinin de etkisi var burada, öyle değil mi?
1: Aynen ondan olabilir.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Programımızın artık sonuna gelmiş olduk. Bugün çok kıymetli hocamız Hakan Özkocak, Türkiye Odalar Borsalar Veli Ferdi Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Okulu'nu anlattı bizlere. Ve çok kıymetli öğrencilerimiz Enes Çetin bizlerleydi. Muhammed Süreya Alabalık, o da konservatuvar sürecinde bizlere hissettiklerini ve deneyimlerini paylaştı. Çok teşekkür ediyoruz efendim sizlere katıldığınız için.
2: Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum
0: Elbette. Çok kısa
2: müsaadenizle.
0: alalım.
2: Evlatlarımız anneler ve babalar için en önemli değerlerdir. Biz de bu değerleri okulumuz içerisinde bir baba olarak, bir aile olarak onlara babalık ve aile olmak
0: Çok
2: istiyoruz. Çocuklarımızı
0: çok
2: bekliyoruz.
0: teşekkür ediyoruz efendim. Genç yaşamın sonuna geldik. Yeniden
3: Genç
0: karşınızda olmak
3: yaşam.
0: dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Güzel oldu.
0: Emeğinize sağlık hocam. Öyle mi? Çok sağ olasın.
4: Saat 16.
5: Haberler.
4: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, dün başladığı siyasi parti turuna devam ediyor. Saat 13'te İYİ Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, saat 15'te de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Bulut adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Sertel, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Bu kapsamda Öykü Sertel ve Ece Üner savcılığa ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar 700 milyon dolara ulaştığını belirtti. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için karşılıklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Hac Kurası töreninde konuştu. Arpaguş, "Her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz," dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la işimiz henüz bitmedi," diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında ve çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump, savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. Ukrayna, Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın

çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
4: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
3: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. Türkiye Çevre Vakfı, TÜRÇEV, Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Yürütücüsü Kadir Gürbüz konuğum. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum İlker Bey, merhabalar.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii hem çevre hem gençler bizim için çok kıymetli. Zaten çevre çocuklara belki bırakabileceğimiz, daha doğrusu onlardan emanet aldığımız en önemli şey. Ve çevre hassasiyeti taşıyarak, çevremizi temiz tutarak çocuklarımıza daha temiz bir geleceği bırakabilmek en büyük hedeflerimizden, arzularımızdan bir tanesi. Burada da tabii gençlere çok büyük önem veriyoruz ve onlara da büyük görevler düşüyor. Nihayetinde o çevre

0: bilincini kazanmak çok küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkıyor. Siz de bu anlamda kıymetli bir görevi yürütüyorsunuz. Bu bakımdan şimdiden sizlere kolaylıklar dileyelim elbette. İsterseniz şuradan başlayalım. Türkçevin bu anlamda başta gençlere yönelik olmak üzere projeleri nelerdir? Çevre hassasiyeti ve çevre bilinci aşılayacak çalışmaları nelerdir? Genel anlamıyla oradan başlayalım. Sonrasında da sizin yürüttüğünüz bu koordinatörlüğünde başlıklarına kısaca göz atalım.
1: Tabii ki. Ben dilerseniz kısaca bir vakfımızdan bahsedeyim ki vakfımız zaten bu alanda 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir vakıf. TÜRÇEV, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı aslında 1993 yılında kuruluyor ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruluyor. Burada vakfımız farklı çevre eğitim programları düzenliyor ve bu programlar aslında Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı dediğimiz Foundation for Environmental Education'ın programları ve bizim vakfımızda bu programların Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olarak bunları yürütüyor. Ki zaten kuruluşunda da aslında Mavi Bayrak programını Türkiye'ye getirmek için kurulan bir vakıfız diyebilirim. Onun dışında tabii ki Çevrenin Genç Sözcüleri programından bahsettik ki benim de ulusal yürütücüsü olduğum program. Bu programın kapsamında aslında biz doğrudan gençlerle çalışıyoruz. Yani diğer programlarımızda belli yani farklı yaş grupları olsa da bu programda hani doğrudan biraz daha genç diyebileceğimiz yani 11 yaştan 25 yaşa kadar olan aralıkta ki gençlerle çalışıyoruz ve bu programın aslında şöyle bir farkı var diğerlerinden. Bu bir yarışma formatında olan bir program ve gençlere aslında sadece bir farkındalık kazandırmayı hedeflemeyen yani onlara evet tabii ki bir program dahilinde bir çevre eğitimi veriyoruz ama aynı zamanda da bir yarışma formatı da olan bir program olduğu için gençlere burada çok büyük bir rol düşüyor. Yani onu da şöyle izah edeyim.
0: Nasıl bir yarışma? Yani bunun içeriği nedir? Ne gibi projelerle gençler katılım sağlıyorlar ve bu anlamda değerlendirmeler nasıl oluyor o zaman?
1: Tabii ki şöyle açıklayabilirim. Şimdi programımızın bir metodolojisi var. Bu bizim 4 adımlı bir metodoloji dediğimiz bir şey ve ilk adımda aslında gençler araştırarak başlıyorlar. Yani diyelim ki okullarıyla, öğrenci topluluklarıyla programa kayıt oldular. Bu şekilde bir tabii tema belirleniyor her yıl. Her yıl farklı bir tema kapsamında bu oluyor. O tema kapsamında gençler araştırarak başlıyorlar. Birinci adımda. Yani burada ne yapıyorlar? Yerel çevrelerine bakıyorlar, işte okullarına bakıyorlar, yaşadıkları topluma, kültüre bakıyorlar ve orada bir çevre sorunu bulmaya çalışıyorlar. Yani aslında kendilerinin gözlem yapmasına dayanan ve onların gözlemleriyle şekillenen bir süreç oluyor. Tabii burada farklı bakış açıları ediniyorlar ve o yaptıkları araştırma eleştirel bir gözle değerlendiriyorlar.
0: Mesela plastiklerin çevreye zararı gibi bir konu belirlediniz. Bu konu çerçevesinde gençler projelerini üretmeye başlıyorlar. Öncelikle çevrelerinden başlayarak plastikler çevrelerine ne gibi zararlar veriyorlar? En yakın çevreden başlıyorlar ve ondan sonra da bunu halka halka büyüterek başka hangi kırılımları var acaba bu yarışmanın?
1: Şöyle ikinci adımda da aslında bir çözüm üretme aşaması var. Yani bu yapmış oldukları o yerel gözleme ki bahsettiğim gibi tema zaten küresel anlamda belirleniyor her yıl. Yani tüm dünyada ki program 37 ülkede uygulanıyor. Bu 37 ülkenin tamamında ortak bir tema oluyor. Ama bu en başta buldukları o yerel sorunu o temayla bağlayarak bir çözüm önerisi de sunmalarını biz ikinci adımda onlardan istiyoruz. Yani burada yapıcılık çok önemli. Yani bir nevi bir çevre gazeteciliği yapıyorlar. Ama bunu yapıcı bir şekilde yani bir hani kriz söylemine dayanan bir şekilde değil de hani içinde bir çözümü de barındıracak bir ölçüde biz yapmalarını istiyoruz diyebilirim.
0: Bu anlamda nasıl peki beceriler kazandırmayı hedefliyor gençlere bu yarışma? Tamam, başladık. Bir proje geliştiriyor gençler. Çözümü de bulmaya gayret ediyorlar. Burada değerlendirme nasıl oluyor mesela? Kimler değerlendiriyor? Nasıl bir jüri oluşturuluyor? Bu anlamda ne gibi bilgiler verebilirsiniz?
1: Çok iyi bir yere değindin. Yani şöyle, biz ulusal düzeyde bir jüri kuruyoruz ki programın zaten bu ikinci adımı olan haber yapma süreciyle de çok entegre bir şekilde oluyor. Çünkü gençler bu buldukları sorunu 4 farklı kategoride bir ürüne dönüştürerek bize sunuyorlar zaten. Yani bu yarışmaya o şekilde hazırlayarak katılıyorlar. İşte bunlar nedir? Fotoğraf olabilir, video olabilir, podcast olabilir veya bir makale formatında olabilir. Ki tabii ki bu bir yarışma formatına dönüştüğü için bir yerden sonra bunu değerlendirecek bir jürinin olması gerekir. Ulusal düzeyde biz alanında uzman isimleri bir araya getiriyoruz. Yani bu her bir kategorinin kendi alanında teknik uzmanlık olabilir veya akademik anlamda bir uzmanlık olabilir. Her yıl bu jüriyi biz yenileriz. Bu anlamda uzmanların değerlendirmesine aslında sunulacak bir formata getirmeye çalışıyorlar bu çalışmaları.
0: Yaş aralığı mesela liselere mi hitap ediyor, üniversite öğrencilerine mi hitap ediyor? Orada kriterler nedir?
1: Yaş içinde kriterlerimiz var. 11-14 yaş kategorisi var. 15-18 yaş kategorisi var. Bir de 19-25 yaş kategorisi var. Yani aslında pek çok farklı okul düzeyinden öğrencinin katılabileceği, ki üniversiteye kadar aslında katılım sağlanabilecek

0: olabilecek bir kategoriler var. Ki bu kategorilerin olması da şunu kolaylaştırıyor. Farklı düzeydeki öğrenciler kendi arasında yarışıyor bir nevi. Yani orada da adil bir yarış oluyor diyeyim. Öğrencinin yaşının getirdiği beceriler anlamında.
1: Farklı kategoriler oluşturuluyor. Bu kategoriler çerçevesinde çalışmalar hazırlanıyor, öyle mi?
0: Evet.
1: Mesela haber çalışması yaptı. Bir fotoğraf üzerinden bir proje yürüttü. İşte podcast de bu yeni aslında dijital dünyanın getirdiği yeni uygulamaları da o zaman öğrenciler veya gençler diyelim bu proje süreçlerine bir şekilde adapte ediyorlar. Peki işte bu ulusal değerlendirme yapılıyor. Bir jüri bu değerlendirme yapıyor. Sonrasında da bu çalışmalar yine dünyaya da açılıyor mu? Farklı alanlarda da ülkemizi bu anlamda temsil ediyor musunuz?
0: Tabii ki, çünkü her yıl zaten programın döngüsünde bir uluslararası süreç de var aslında. Yani doğrudan mesela bir Türkiye'den bir çalışma uluslararası yarışmaya katılamıyor. Ama yani bu bir format zaten. Yani önce ulusal düzeyde bir biz değerlendiririz yürütücü olarak. Devamında bizim jürimizden derece alanlar, yani her ülkenin ulusal koordinasyonlarından derece alan çalışmalarda o ülkenin ulusal yürütücüleri tarafından uluslararası yarışmaya iletilir ki orada da bir süreç yürütülüyor. Ki bizim Uluslararası Çevre Eğitim Vakfımız da, merkezi Danimarka Kopenhag'da bulunan vakıf da bu alanda dünyanın en büyük aslında eğitim organizasyonlarından bir tanesidir. Yani mesela Greening Education Partnership dediğimiz ve bu aslında doğrudan hani UNESCO ile çalışan bir ortaklık yapısıyla ilerleyen bir organizasyondur. Ki uluslararası standartlarda da aslında gayet başarılı bir jüri sürecinden geçer bu çalışmalar.
1: Burada her yıl bir tema mı belirliyorsunuz?
0: Tabii ki her yıl bir tema belirlenir ki bu da o yıl için aslında gündemde olan bir çevre sorununu yansıtacak şekilde belirlenir. Mesela örnek vereyim, 2025-2026 yılının teması gıda güvenliği ve iklim değişikliğiydi. Yani tabii iklim değişikliği bildiğimiz gibi hani COP'ta bu yıl Türkiye'de ülkemizde düzenlenecek. Hani bu bağlamda öne çıkan bir küresel sorun zaten ve kamuoyunda çok gündeminde olan bir sorun ki bunun gıda güvenliğiyle doğrudan bağlantılı bir sorun olduğunu da aslında biliyoruz. Yani dünyanın pek çok farklı yerindeki insan için sıkıntı yaratabilecek bir söz konusu durum olabiliyor. Evet.
1: Bir durum olabiliyor. Peki tema ya niye bu kadar siz önem veriyorsunuz? Nihayetinde gençlerin kendilerini zaten yaşadıkları dünyada, işte bir krizse eğer bu krizin içerisinde buluyorlar kendilerini ve aslında bu krize de bir çözüm üretme amacı mı taşıyor bir taraftan? O yüzden mi tema sizin için bu kadar önemli?
0: Güzel bir yere değindiniz. Biz bunu düşündük. Yani bunu uluslararası koordinasyonumuz düşündüğü için tema burada yani %100 zorunlu değil. Yani temayı biz öneriyoruz. Hani onlara, çünkü konunun uzmanlarının aslında bir yerde hani ortaklaşa karar verdiği bir tema oluyor. Ama mesela bir çalışma çok gerçekten özgün ve başarılı bir çalışmaysa, ki teknik yönden de iyi bir çalışmaysa ve aslında gerçekten gündemde olan bir başka soruna da dikkat çekebilecek düzeyde ise hani bu zaruri bir şart olarak da aranmıyor açıkçası.
1: Peki bu süreçte yine hem yarışmalar hazırlık süreçlerini takip ederken hem de aynı zamanda çocuklarla da veya gençlerle de diyelim biz illaki görüşmeleriniz oluyor değil mi? Bir istişare süreci de bu anlamda yürütüyorsunuz herhalde.
0: Tabii ki. Yani sadece süreci bir yarışmaya bırakmıyoruz aslında. Yani bu Eylül mesela ayına kadar biz kayıtlarımızı alırız, Ağustos-Eylül arasında. Hani ondan sonraki süreçte, Mart'a kadar olan süreçte, ki Mart'ta da bu çalışmaların aslında bizim bir web sayfamız ve sistemimiz var, oraya yüklendiği süreçtir. Yani bu Eylül'den Mart'a kadar olan o aradaki süreçte biz çok pek çok farklı eğitim de aynı zamanda veririz. Yani bu bahsettiğim işte makale, video, podcast ve fotoğraf kategorileri için mesela bir fotoğrafçılık alanında uzman bir ismi ağırlayabiliyoruz eğitimlerimizde. Veya işte podcast konusunda, ki bunlar, bu çok yeni de bir aslında gündemde olan bir medya türü. Mesela bu konuda bir uzmanı ağırlayabiliyoruz gibi. Aslında hep tema konusunda mesela iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin ne olduğunu anlatabilecek akademisyenlerimizi eğitimlerimizde ağırlıyoruz. Ki bir kapasite geliştirme sürecimiz de oluyor, öyle söyleyeyim.
1: Peki bunun bir ödüllendirme sistemi illaki vardır değil mi?
0: Evet. Yani bu şöyle, işte ulusal derecelerimiz açıklandıktan sonra biz ulusalları zaten uluslararası koordinasyona yolluyoruz. Ki onlar da bunu şey yapıyorlar, yani kendileri değerlendirip oradan dereceler gelebiliyor. Ki mesela bu yıl örneğin 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye çok fazla uluslararası başarıda imza attı. Yani Türkiye'den öğrenciler uluslararası yarışmada toplam 7 tane uluslararası derece elde ettiler bu yıl. Yani geçtiğimiz yıl daha doğrusu. Ki bunlardan 3 tanesi de dünya birinciliğiydi. Farklı kategorilerden.
1: Bu tabii Türkçev'in aynı zamanda bir başarısı olarak da değerlendiriliyor değil mi? Kendi muadili olan vakıflar arasında
0: tabii
1: bir sıralamaya
0: tabi tutulursa. Yani hem vakfımızın tabii daha da güzeli ülkemizin aslında ve öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve bir başarısı olarak bizleri gururlandırıyor.
1: Şimdi tabii çevre konusu hakikaten üzerinde durulması gereken.

0: Son derece önemli bir konu. Belki hali hazırda etkilerini içinde bulunduğumuz dünyada çok fazla anlık olarak hissedemesek de uzun vadede tahribatın etkilerini görebiliyoruz. İşte yazların çok çok sıcak olması, kurak geçmesi, bir anda yağışların çok yüksek miktarlarda yeryüzüne düşmesi ve sonrasında ortaya çıkan seller, taşkınlar, bunların hepsinin iklim değişikliğine bağlı sebeplerinin olduğunu ifade ediyor uzmanlar. Sizler şimdi okulları ziyaret ediyor musunuz veya işte gençlerle bir araya geliyor musunuz? Gençlerle bir araya geldiğinizde sizin de o anlamda size yakın bir yaş grubunda olan o kişilerin, siz tabii kıymetli bir görev yürütüyorsunuz ama o gençlerin mesela çevreye olan ilgileri nasıl, algıları nasıl, nasıl bakıyorlar dünyaya, bunu da gözlemleme fırsatınız olmuştur herhalde.
1: Oluyor tabii ki. Yani ziyaretlerimiz de oluyor. Eğitimlerde bazen denk geliyoruz. Pek çok farklı aslında uluslararası çalışmamız oluyor. Onlarda Türkiye'den öğrencilerimizi göndermeye çalışıyoruz. Hani o süreçlerde fikir paylaşımlarımız da oluyor. Şunu söyleyebilirim, gençler çok dinamik. Gerçekten yani biz yetişkinlerin bakamayacağı boyutlarda farklı ve özgün bakış açıları olabiliyor bir konuya. Yani ki şunu söyleyeyim, ben de aslında bir genç profesyonelim. Yani yaş olarak ya şu an 27 yaşındayım. Ki benim de 4-5 yıllık bir aslında bu alanda, yani bir iklim eylemine gençlik katılımı bağlamında bir gönüllülüğüm oldu ki ona rağmen beni şaşırtıyor. Şu an ben bir lise grubundan bir öğrenciyle çalıştığım zaman, yani onun o özgün ve yaratıcı fikirleri diyeyim, gerçekten çok şaşırtıcı ve farklı olabiliyor.
0: Peki şimdi geçmişte arada 20 yaş da olsa, 30 yaş da olsa belki bir kuşak gibi farklılık oluşabiliyordu ama şimdi zaman çok hızlı ilerliyor. Teknolojik gelişmeler çok hızlı bir şekilde o değişim süreci olduğu için artık çok arasında insanların yaş farkı olmasa bile, ya mesela siz 20 yaşında, 18 yaşında, 15 yaşında bir gençle karşılaştığınızda belki o kuşak farkı birden fazla kuşağı da barındırabiliyor sanki. Ben öyle hissediyorum. Çünkü yani onlara ayak uydurabilme veya onların bakışı ile dünyaya bakabilme konularında zorluk çekiyor musunuz mesela?
1: Yani henüz o yaşa gelmedim. O konuda mutluyum. Ama şaşırdığım gerçekten oluyor. Yani artık dediğiniz gibi teknolojik ilerleme, kapasite olarak ilerleme, zihnen artık lineer bir çizgide ilerlemiyor. Yani şu an belki geçen bir yıllık bir süre, belki bundan 50 yıl öncenin 2-3 senesinde, belki 5-10 senesinde ilerlenenle eşit. Çok hızlı ilerliyoruz. Tabii fikirler değişiyor, dinamizm değişiyor, inovasyon değişiyor. Bu bağlamda gerçekten çok hızlı ilerliyoruz söyleyebilirim.
0: Ama şeyleri yüksek dediniz, nedir o? Algıları yüksek.
1: Evet.
0: Oradaki hazır bulunuşluk durumlarını da siz iyi şekilde görebiliyorsunuz. Daha mı yani kalite var sizce?
1: Kalite var. Kalite var ve bir özgüven de var. Yani önceki nesillerde belki olmayan bir özgüven var. Yani tespit ettikleri sorunları çok açık bir dille ifade edebiliyorlar. Yani hiçbir şekilde lafa evirip çevirmiyorlar diyebilirim. Düz, tabiri caizse.
0: Eleştirel
1: ve çok, yani dümdüz söyleyebiliyorlar.
0: Tabii çevre gibi bu konularda kendi eğitim süreçlerimizden hatırımda kaldığıyla ifade etmem gerekirse, daha böyle nasihat tarzında yapılmaması, edilmemesi şeklinde bu dil kullanılarak bazı konular bize anlatılırdı geçmişte. Yani bundan belki 30 yıl öncesinden bahsediyorum hani yani. Ama şimdi galiba yapmayın etmeyin dili yerine daha farklı bir dil kullanılıyor değil mi? Daha böyle empati yapabileceği çocukların bir dil kullanılıyor. Bunun faydası olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Ben bunun değişimin faydası olduğunu düşünüyorum ama gençleri de kendi tarafından aslında metotlarını değiştirdiklerini düşünüyorum ki gençlik konusunda yapılan aslında akademik çalışmalar da şunu gösteriyor. Gençler aslında hani bir genel bir algı vardır. Hani gençler kendini çok ifade etmiyor denebilir bazen. Yani daha büyük yaş grupları tarafından. Evet. Aslında burada şöyle bir yanılgı oluyor. Gençler kendilerini kendi usulleriyle, yeni metotlarıyla güzel ifade ediyorlar diyebiliriz artık. Yani bizim aslında önceki kuşaklarda alışa geldiğimiz kendi ifade etme metotlarından farklı. Biraz daha pasif görünen ama aslında onlara göre çok özgün ve pasif olmayan yöntemler olabiliyor bu konuda.
0: Büyükler anlamıyor. O aynı dili konuşamıyorlar.
1: Evet, büyükler belki, anlamıyor diyebiliriz belki.
0: Ama işte o aynı dili konuşabilmeleri için biraz da belki de büyüklerin kendi dillerini mi değiştirmeleri gerekiyor acaba? Tamam, küçükler bu yeni dünyanın diliyle konuşurlarken bir şekilde ayak uydurmak da gerekiyor. Zaman çok hızlı akıyor ve biz o zaman akarken, önümüzden böyle geçerken bazı şeyleri de belki yakalayamıyoruz. Gençlerin o anlamdaki hem algıları yüksek hem de kapasiteleri çok daha hızlı bir şekilde konuları kavrayabilecek düzeyde. Apolitik olmakla eleştiriliyor gençler. Daha doğrusu yani bu apolitik kelimesini sadece siyasi terminoloji açısından söylemiyorum. Yani Yani çevresinde olup bitenlere dair de çocukların, gençlerin çok fazla

0: fikrinin olmadığı söylenir, ifade edilir. Bu da acaba biz aynı dili konuşamıyoruz da anlayamıyoruz, o bakımdan mı yorumlanmalı sizce?
1: Bence kesinlikle öyle yorumlanmalı. Gençlerin çok yaratıcı fikirleri var. Çok hızlı düşünüyorlar. Çok fazla konuda bence bilgi sahibi olanlar var. Yani biraz da algı seçicilik yapıyoruz diyebilirim. Çok genele bakıyoruz. Belki hangi kuşakta olursa olsun çok genele baktığımızda iç karartıcı olabilir ön yargılarımız, düşüncelerimiz. Ama çok spesifik örneklerle, yani ben bu alanda çok önde gelen gençler tanıdım bu süreçte. Ve geleceği parlak gençler de tanıdım. Ki umuyorum ki ileride bu gençlerin sayısı da artacaktır. Aslında onlara biraz zemin açmak lazım. Platform sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum ki bu konuda Türkiye'de çok güzel çalışmalar var. Yani bizim vakfımızın çalışmaları, mesela Çevre Genç Sözcüleri programı buna bir örnek. Hani bunun dışında yapılan, yani kamu tarafından, belediyeler tarafından, diğer sivil toplum kuruluşları tarafından aslında yapılan çalışmalar olduğunu biliyorum. Bu alanda çalışan birisi olarak.
0: Burada bilgiye ulaşma metotları sanki biraz değişti. Eskiden kütüphanelerden, işte kitaplardan, saatler süren araştırmalar sonucunda elde edilen bilgiye şu anda bir tık ile ulaşabiliyor gençler. Bu tabii avantaj. Bu anlamda hem zamanın telafisi olmadığı için zamanı iyi kullanma açısından, hem de bilgiye ulaşma açısından, ama şöyle bir risk de doğabiliyor. Teyitsiz bilgilerle ve doğru olmayan bir takım bilgilerle de çocukların kafası belki şekillenebiliyor. Bu da bir risk olarak da görülebilir tabii, ama bunun bir şekilde teyit mekanizmaları söz konusu olabiliyordur değil mi? Siz de mesela vakıf olarak hem bilgiye ulaşma noktasında hem de çevre hassasiyetinin aşılanması, çevre farkındalığının aşılanması noktasında farklı projelerde geliştiriyor musunuz gençler için, çocuklar için?
1: Yani tabii ki pek çok farklı projelerimiz oluyor. Öğretmenler yönelik eğitimlerimiz oluyor. Yani ekookullar programı, okullarda orman programı, mavi bayrak ve yeşil anahtar programlarımız da var. Yani sadece çevre genç sözcüler programını yürütmüyoruz. Ki o programlar da aslında kendi metodolojileri içerisinde pek çok farklı bu tip çalışma yapıyor. Ben hani yine bir ÇGS'den örnek verirsem, yani bu kapasite geliştirmeler esnasında, yani güzel geri dönütler aldığımız, ki onlara da bunun aslında dokunduğunu ve gösteren çalışmalarımız oluyor diyeyim.
0: Bunu peki kamu kurumları olabilir, eğitim kurumları olabilir, onlarla illaki paydaşlarınız vardır, onlarla da paylaşıyor musunuz? Orada da işe yarayacak fikirler bir anda hayata geçtiğinde çok farklı projelere dönüşebilirler. Daha böyle somut başlıklar halinde bu çalışmalarda yapıyor musunuz?
1: Tabii ki, yani aslında pek çok bizim hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde yani farklı projelerimiz de var, girişimlerimiz de var. Yani bunlardan bir iki örnek vermem gerekirse, evet, mesela son dönemde vakfımız Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na akredite oldu. Yani bu aslında hem Türkiye için, ki Türkiye'de mesela bu programa akredite olan kurum sayısı belki bir elin parmağını geçmeyecek düzeydedir. Hani orası için bir zemin yarattık. Daha da ilginci, mesela UNEC'nin, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomi Komisyonu'nun sürdürülebilir kalkınma için eğitim öyküleri isimli bir derlemesi çıktı. Mesela bu derlemede bizim vakfımızın farklı programlarından 8 tane örnek çalışmamızı biz oraya gönderdik. Ve bunların tamamı da koşulsuz yayınlandı. Yani o kitapçığın içerisinde yer alıyor. Ki bu kitapçık da Cenevre'de düzenlenen sürdürülebilir kalkınma için bölgesel forum sürecinde paylaşıldı. Yani o kapsamda yayınlandı gibi. Veya çok kısa belki şunu da örnek verebilirim. Yine ÇGS programı, Çevrenin Genç Sözcüleri programımız kapsamında BOVSEED isimli başka bir uluslararası vakıfla yapılan bir işbirliğinde bizim bir öğrencimiz mesela BOVSEED'den yapılan bir resim çalışmasına bakarak, yani o çalışmayı yapan öğrenciyle birlikte aslında bir makale yazdılar ve uluslararası anlamda da aslında bir işbirlikleri olmuş oldu diyeyim.
0: Bu çalışmalar tabii bir tarafıyla gençlerin projeleri olarak değerlendirilebilir, ama aynı zamanda her biri de bir insan hikayesi. Bu insan hikayeleri de uluslararası düzeyde bu anlamda takdir görüyor olması tabii sizin de aynı zamanda ve tabii ki Türkiye'nin başarısı anlamında da son derece kıymetli. Tabii böyle tatlı tatlı konuşurken sürede su gibi akıp geçiyor. Son olarak tabii hem vakfın projelerine dair hem de bu geleceğe dair atılacak adımlar noktasında, özellikle de gençler bakımından neler söylemek istersiniz? Son cümlelerle de toparlayalım isterseniz.
1: Tabii ki. Yani bizim hani dediğim gibi 30 yılı aşkın bir aslında deneyimimiz var. Yani pek çok programı yürütüyoruz. Pek çok farklı projemiz oldu. Yani bunların gelecekte devamlılığını da sağlayacağımızı düşünüyoruz ki artarak bunlar devam edecektir. Yani geçmiş yılların deneyimleri katlanarak ilerliyor. Ki bu anlamda yani güzel bir zemin var. Öğrencilerin, öğretmenlerimizin güzel bir enerjisi var. Ve bunu aslında koruyacağımızı ve güçlendireceğimizi düşünüyorum gelecekte de.
0: Evet, biz de sizlere tabii başarılar diliyoruz. Son derece kıymetli bir görev ve aynı zamanda da yüksek sorumluluk gerektiren bir işi yapıyorsunuz. Nihayetinde kuşakları etkileyebilecek, onların akıllarından çıkmayacak belki bir takım fikirlerle

0: onları yetiştirebiliyor olmak son derece önemli. Bunun tabii hem olumlu tarafı hem olumsuz tarafından da bakılabilir. Eğer sizin yapacağınız zararlı bir girişim varsa şayet, o da çocuğun kafasında farklı bir hikayeye dönüşecek. Dolayısıyla burada da o anlamdaki o sorumluluğun da farkında olduğunuzu görmek bizler için son derece kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Türkiye Çevrenin Genç Sözcüleri Ulusal Yürütücüsü Kadir Gürbüz, sağ olun.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Evet, çok teşekkürler. Kıymetli bilgileri de sizlere aktarmış olduk programımızda. Çevreye dair her konu bizim merceğimizi tuttuğumuz konular arasında yer buluyor. Dolayısıyla bugün de bu önemli konuyu, gençleri yakından ilgilendiren bu konuyu sizlerle paylaşmış olduk. Ben İlker Uykal. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.
2: Çevre Ajandası.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
2: Evet, doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora.
1: Hı hı.
2: Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi, çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter mutlaka.
2: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
1: Bulmacalarda hala çıkar.
2: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
1: Karakter.
2: Karakter. Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

Efendim TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den hepinize merhaba. Bendeniz Sözün Dili programı sunucusu ve yapımcısı Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber, teknik yapımda Gülşah Çetin, teknik yönetmen Gülsen Kızıler'le beraber bugünkü programımıza hepinize saygılar, sevgiler diyerek başlıyoruz. Efendim bugün Sözün Dili programında vefa kavramı üzerinde, vefa üzerinde duracağız. Evet, vefa nedir bilir misin? Vefa, arkanda bıraktığını, giderken yıktığını yabana atmamandır. Vefa, dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa, ötelerin sonsuz mükafatı karşısında

0: karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikte dünyaya satmamandır diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Efendim, vefa sözünü yerine getirme, sözünde durma, sevgi, dostluk ve bağlılıkta kararlılık ve dini sorumlulukla yerine getirme anlamlarına gelen bir kavramdır. Vefa demek ihtiyaç halinde ona yardım etmektir. Arkadaş öldükten sonra onun çoluk çocuğunu, yakınlarını sevmek, onlarla ilgiyi kesmemek de vefadır. Müslüman vefalı olur. Vefakar olmanın, yani sırf Allah rızasını sevmenin de mükafat büyüktür ve kıyamette hiçbir kimsenin bulunmadığı zaman Allah-u Teala himayesinde bulunacak 7 kişiden biri de vefalı kişilerdir. Vefa, dostlukta bağlılık, sebat etmektir. Arkadaşa yaptığı iyiliği az görmek, onun yaptığını çok bilmek vefadandır. Vefa demek, gerek hayatta iken ve gerekse öldükten sonra sevgi ve ilgiyi devam ettirmek demektir. Ölen bir kimseye az bir vefa göstermek, hayatta olana çok iyilikte daha makbuldür. Çünkü insan hayattaki arkadaşlarına bir iyilik edince belki bir karşılık bekleyebilir. Öldükten sonra yapılacak iyiliğe riya karışmaması zor olur. Ölüler için dua ve istiğfar edilir. Yapılan iyiliklerin bu sevaba bağlıdır. Dolayısıyla vefa her yerde esastır. Sevgili dinleyiciler, vefa sadece İstanbul'daki bir vefa semtinden ibaret değildir. Evet. Sefa Saygın hocam. Vefayı sadece...
1: Siz bir güzel sordun, vefa sefa.
0: Vefa sefa birbiriyle nasıl bir bağlantısı var hocam?
2: Yani evet, maalesef.
0: Vefa da sefa olsun diyelim.
2: Maalesef günümüzün bir özelliği vefasızlık, vefanın unutulması. Günümüzde artık ilişkiler bencilleşiyor ve çıkara dayalı ilişkiler hakim duruma geliyor.
0: Evet.
2: Ya şöyle baktığımızda hepimizin hayal kırıklıkları olmuştur muhakkak. Bazen kardeşten de öte bildiğimiz dostlarımız bizi bırakıp gitmiştir. Bazen beraber iş yaptıklarımız. Çünkü asıl öncelik artık insanların kendi çıkarları olmuş maalesef. Günümüzde ahlaki değerler noktasında bir yozlaşma yaşıyoruz. Evet. Kalabalıklaştıkça yalnızlaştık. Yani insanlar mesela caddeden giderken kalabalık, neredeyse yürünecek yer yok ama o kalabalıklar içinde yalnızız artık. Çok insanla tanışıyoruz. Sosyal medya sayesinde devamlı takipte kaldık. Her paylaşımı beğendik ama bu bizi daha da yalnızlaştırdı. Her mutlu fotoğrafın arkasındaki gerçeğin peşine düştük. Neden biz de böyle değiliz? Neden başkasında olan bizde yok telaşına kapıldık? Çünkü herkes iyi yönlerini, eldeki nimetleri sosyal medyada paylaşıyor maalesef. Sıkıntımızda yanımıza koşanlarda sahteliği görmeye başladık. Çıkarlar yarışı başladı sonra.
0: Evet.
2: Ve dediğiniz gibi özellikle gençler, genç kuşaklar vefa kelimesini duymuyorlar ve anlamını da bilmiyorlar. Bu ne demek diye soruyorlar. Ne oldu toplumsal değerlerimize, bizi biz yapan samimi duygularımıza diye düşünmeden edemiyoruz. Yani vefa sizin de dediğiniz gibi sözünü yerine getirmek, sözünde durmak, bağlılık gibi anlamlara gelmekte. Ahlaki bir terim olarak sevgi, dostluk ve bağlılıkta kararlılık, görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha fazlasıyla karşılık verme gibi anlamları var. Vefa, iyilik edip bunun karşılığında iyiliğin kullanılmaması anlamında. Vefa ile ilgili çok şeyler var. Yani kitap dolusu şeyler söyleyebiliriz. Çok güzel bir kelime. Oldukça geniş anlamları var. Her şey oluyor bu hayatta. Mesela üzersin seni sevenleri ya da sıkılır terk edersin canım dediğini. İncitir, acıtırsın çevrendekileri. Aynaya bakıp sadece beğenirsin kendini. Günümüzün bir özelliği. Dostlarını düşmana döndürmek, arayıp sormamak vefasızlık belirtileri. Ardında gözyaşı bırakanlar unutur gidersin, 3-5 kuruşta satarsın benliğini, varlığını. Yeter ki yani günümüzün bu vefasızlığı maalesef çok arttı. Ama vefa her zaman geçerli bir hasletimiz. Bizim milletimizin önemli bir hasleti. Vefa olan yerde kin, nefret, kıskançlık, haset gibi duygular olmaz. Bunlar vefanın düşmanıdır. Vefa dostların kalbine yetişen müstesna bir güldür. Vefa kaderde, kıvançta yüreği bir atan, beraber olan, birbirini beklentisiz ve çıkarsız seven, duygu ve düşüncelerde aynı şeyleri paylaşan kişilerin karakteri. Ve biliyorsunuz Brutus'te vefasızlığın sembolüdür. Sen Brutus demiş. Evet. Brutus. Evet.

0: Şimdi efendim, sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız. Sevginin en temel göstergelerinden biri olan vefa, insanın sahip olabileceği en yüce erdem. Bu vefayı gerek öğrencilere, gerek çocuklara nasıl yerleştirebiliriz? Bu sonradan kazanılan bir durum mudur Sefa Bulut Hocam?
1: Hocam, aslında bu güzel bir şey. Vefa, insanı unutmamak, size yapılan iyiliği veya bir yaşanmışlığı da unutmamaktır. Hani evet, minnet duygusuyla geçmişte olan güzel anları, güzel hatıraları unutmamaktır. Hani Türk atasözleri var da, deyimleri var ya, hani aramızda tuz ekmek hakkı var diye bir deyim var bunun gibi. Ben çocukluğumdan bir olay anlatmak istiyorum.
0: Buyurun, buyurun.
1: İşte çocukluğumda bayramlarda falan bize şey gelirdi. Böyle takım elbiseli, kravatlı, İşte banka müdürü, tapu müdürü vesaire gelirdi. Ben anlamazdım bunlara, bizim tanımadığımız insanlar bize niye geliyor diye. Çok sonra fark ettim ki aslında onlar dedemin ahbapları veya dedemin ahbaplarının çocuklarıymış onlar. Evet. Hani biz direkt onları tanımasak da, direkt ilişki için içerisinde olmasak da, onlar da eski dostluklarının hatırına dedemin çocuklarını ziyarete geliyorlarmış. Bence bu çok güzel bir şey.
0: Vefa göstergesi.
1: Evet, vefa göstergesi olarak nezaket ziyaretine geliyorlarmış. Tabii ben çocukluğumda bunu anlamıyordum ama sonra anladım ve çok anlamlı buldum.
0: Kesinlikle.
1: Kendime de bunu örnek aldım. Yine vefa aslında kültürel bir şey. İnsanlar bunu yaşayarak, gözleyerek, sosyal öğrenmeyle öğrenebilirler. Hani kuşaklar, evet, arası aktarım da öğrenilebilecek bir şey. Mesela bir biyografide, bir yazıda şey diyor, Turgut Özal 12 Eylül ihtilali olduğu zaman eşine diyor ki, Semra diyor, bugün bizi arayanları diyor deftere yaz, listeye diyor. Hani bu zor günde, kara günde kimler bizi arıyor soruyor. Çünkü herkes bizden kaçıyor, şimdi ihtilal oldu, gelip bizi de tutuklayacaklar. Bu yaklaşım aslında ilginç bir yaklaşım. Vefa, zor anlarınızda, zor durumlarınızda, darlığınızda kimler sizin yanınızda oluyor, kimler sizi terk etmiyor. Bu bir anekdot aklımda kalmış. Yine vefa aslında bireysel düzeyde olduğu gibi uluslararası düzeyde de olabilir. Yine Turgut Özal 1985'te İran'da mahsur kalan bir grup Japon'u özel uçakla alıp Japonya'ya götürtmüştü o yıllarda. Tabii ben çocuktum ama sonra belgesellerden gördüğüm şey. O da Japonlarla aramızda bir dostluk geliştirmesine katkıda bulunuyor. Güzel bir gelişim oluyor. Yani yapılan iyiliği insanlar unutmuyorlar. Yine mesela 1492'de Musevileri buraya getirmişiz. Hani Musevilerle de uzun süre aramızda ilişkilerimiz iyiydi. Onlar da bu vefaya karşılık 500. yıl vakfını kurmuşlar önceki yıllarda. Yani yapılan iyilik bireysel düzeyde, uluslararası düzeyde, toplumsal düzeyde unutulmuyor. İşte evet, Türkler de Pakistanlıları çok seviyor. Geçmişte bize yardım ettikleri için, Kurtuluş Savaşı'nda para, altın gönderdikleri için. Böyle bir iyilik, bir güzellik duygusu aslında bir kuşaktan diğer kuşağa aksediyor. Sosyal öğrenmeyle biz bunu öğreniyoruz. Aslında kendimiz vefalı olursak davranışlarımızda, ilişkilerimizde, ziyaretlerimizde, herhalde çocuklarımız bunu öğrenir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
2: Yani bu Japonya dediniz ya, Türk-Japonya dostluğunun bir nişanelerinden biri de Ertuğrul faciası, Ertuğrul gemi faciasıdır.
0: Evet, Ertuğrul Fırkat.
2: Evet, o facianın olduğu yerde yüzlerce maalesef deniz erimiz o sırada vefat etmiş, şehit olmuşlar. Şimdi Japonlar o kazanın olduğu yere büyük bir müze kurmuşlar. Yani dönüm, yani bilmem kaç dönümlük bir yer. Hem müze var, hem onların mezarları var, yani sembolik mezarları, şehitlerin isimleri var. Hem canlandırıyorlar, görsen biz gittik ziyaret ettik birkaç ay evvel. Bu da bir vefa duygusudur yani. Aradan 100 seneden kaç, 200 sene geçmiş
1: tabii,
2: belki
1: tabii
2: de.
1: Tabii bizim vefamız.
2: Evet, Japonlarla aramızda böyle bir dostluk ilişkisi vardır yani. Şey
0: evet. Şimdi sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındayız. Vefa kavramı üzerinde konuşuyoruz. Ahde vefa diye bir kavramımız var. Ki bu hocalarımız anlattı. Bu tabii, bu gerek babalarımız, annelerimiz, komşularımıza vefa göstermek. İşte efendim, bize bir iyilik yapana misliyle daha fazlasıyla iyilik yapmak. Bunlar bütün vefadan gelen şeyler. Şimdi tabii Mesnevi'de bir hikaye anlatılır. Mevlana bir hikayede bir köylü, köylünün durumunu anlatırken söylüyor bunu. Diyor ki, bir köylü şehre geliyordu. Şehirde bir zengin bir adamın evinde misafir oluyor. Pazarlığını yapıyor, işte pazar alışverişini yapıyor. Sonra gidiyor, yıllarca böyle gelip gidiyor adam. Her geldiğinde de, efendim bizim haneyi şereflendirmediniz diye de böyle serzenişte bulunuyormuş. O da bir gün demiş ki, ya bu adam sürekli bizi çağırıyor, biz çoluk çocuğu alalım bir kağını o günün şartlarında. Gidiyorlar, işte birkaç gün gittikten sonra o köyü buluyor.

0: Ter kan içinde o köyü adamı soruyorlar. Köyün sonunda filan adam diyorlar. O adamı tanıyorlar tabii. Adam bunları görünce sırtını dönüyor. Diyor ki ya ben falan kişiydim. Yok diyor, ben öyle bir kişiyi tanımıyorum diyor. Ya işte sen bizde geldin, yemek yedin, oturdun, çay içtin, şunu oldun, yattın, kal. Yok diyor, ben öyle bir şey tanımıyorum. E biz o kadar yoldan geldik, ne yapacağız şimdi, geri döneceğiz. Ne yapacağız işte, bari diyor senin şu küçük bir yer efendim, eski köylerin yanında tandırlık derlerdi. Sefa hocam bilir misiniz, ekmek filan yapılan yer.
1: Evet.
0: Şurada bari bir gece kalalım filan diye ısrar edince bir şartla kalırsın diyor. Şimdi diyor bizim eşeğe işte kurt canavar dadanmış, yani bu akşamları geliyor. Bundan koruma şartıyla diyor, bekçilik şartıyla burada kalabilirsin diyor. Tamam, bir ok bir yay veriyor. Akşam diyor olduğunda öyle gelirse, bir karartı görürsen bunu vur diyor. Böylece sen burada kalabilirsin deyince tamam diyor. Gece oluyor, geç bakayım. Bir de bakıyor adam, bir karartı oku yaydan çekiyor, onu öldürüyor. Sabah bakıyorlar ki kurt değil de eşeğini öldürmüş adamın. Yani eşeğini beklerken gece karanlığında ya bu adam fevran ediyor, diyor ki ya diyor nasıl olur diyor, ben seni eşeği beklemek için burada yatmana izin verdim de falan da filan da bilmem ne de deyince, işte diyor ben eşeğim diyor bilmem nesinden tanırdım diyor, havala yapmasın arkasında bunu tanır, sen nasıl yapamadın deyince, bu da diyor ki ya sen benim bu kadar eşeğin bilmem nesinden tanıyan adam, geldin, yattın, kalktın, yedin, içtin, bunu tanımıyorsun da bunu nasıl tanıyorsun diye. Böyle bir misalde vefasızlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu, yani insanlara evet iyilik yapılır ama küçücük bir ahde vefanın ne kadar alakasızlığını, ilişkiyi kesmesini, sevgisizliğini göstermesine güzel bir örnek Mesnevi'de geçen bir uzun bir hikayedir. Sefa Saygılı Hocam, ne dersiniz, bu tip şeyler günümüzde de yaşanıyor mu?
1: Giderek azalıyor tabii bu tip tablolar, ama ben Çanakkale Savaşı'ndan benim duyduğum, okuduğum bir enstantane var. Arkadaşının vurulduğunu gören Mehmetçik siperden çıkıyor, koşuyor onu geriye çekip tedavisine şey yapmak için, dur diyorlar. Zaten ölecek, sen de vurulursun, sakın gitme. O dinlemiyor. Ay ikazları dinlemiyor, siperden fırlayarak kuşun yağmuru altında ölmekte olan, yani yaralanan arkadaşını sipere taşıyor. Fakat bu sırada arkadaşı son nefesini veriyor. Tehlikeye atmana değmedi. Bak gördün, öldü diyorlar. Mehmetçik de şöyle diyor. Kucakladığımda yaşıyordu. Bana dedi ki geleceğini biliyordum dedi ve tebessüm etti. Bu duygu her şeye değerdi diyor gerçekten. Yani vefa demek insanlara yaşama sevinci verir. Böylesine nadide insanlara bizim de sevgi ve saygı adına, insanlık değerleri adına daha fazla vermemiz gerekir. Vefalı dost yanlışlarını gördüğünde sorgulamadan, rencide etmeden uygun biçimde fikir verir. Asla otoriteye kurmaya çalışmaz. En zor anında bile aramadan, çağırmadan yanında olan kişidir. Yani gece yarısı bile çağırsanız ne var, bir sıkıntı mı var, niye geleyim demez. Sormadan gelir yanınıza. Bu vefadır yani gerçekten. Evet. Hazreti Mevlana bu anlamda ne güzel söylemiş. Ne elbiseler gördüm, içinde insan yok. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbise yok. Yani vefa adeta insanın insan yapan bir özellik. Dostluk ve vefa bilincine sahip olan insanlar var ya, o insanlar. Evet. Bunlar insanlara eziyet ve zulmetmeye yanaşmazlar. Sorumluluk sahibidirler. Ne denli ağır bir mesuliyetin altına girerlerse girsinler, asla dostlarının sorunlarına çözüm üretmekten kaçınmazlar. İşleri ne kadar yanlış yaptıklarında özür diler, hatalarını düzeltirler, merttirler, yüreklidirler, fazilet sahibidirler. Gönüllerinin erginliğini yaşam içerisinde pratiklerine yansıtırlar. Öğrenmeyi, kemali, olgunlaşmayı hedefleyen erdemli, iyi ahlaklıdırlar. Evet. Zalime, zulme karşı duruşta cesur ve asil ruhludurlar. Zalime karşı hakkı, doğruyu haykırmaktan çekinmez bu vefalı insanlar. En zor şartlarda bile ahde vefa gösterirler. Dostlarını hiçbir asabiyete, kirli paradigmaya, öfkeye, psikolojik zaaflarına, kibre vefa etmezler. Kadir kıymet bilirler. Kim olursa olsun saygıda kusur etmezler. Alçak gönüllüdürler. İnşallah vefalı nesil yetiştirelim, vefalı olalım, vefayı yayalım diyorum.
0: Evet. Şimdi Sefa Saygılı Hocam, biz millet olarak vefayı o kadar içselleştirmişiz ki, İnsanların ismini vefa diye koymuşuz, sefa diye koymuşuz. Bu güzel isimler, ama tersini vefasızlık, cefa gibi isimlerimiz yok. Dolayısıyla bu güzel hasletlerimizi hep yaşatıyoruz. Şimdi efendim Vefa ile ilgili

0: Sevgili dinleyiciler, bir şiir okumak istiyorum. Vefa asalet mührü, ak yüzüdür Adem'in, sevdanın nazarında edilmiş o son yemin. Vefa kıraç toprağa elifçe bir dokunuş, bir mektup ve bir selam bin keredir okunuş. Sevaplar öküz gibi şimdi yerde gökte günah var, çalınmayan kapının dudağında bin ah var. Ne çabuk unuttun sen işittiğin andını, ey Adem silkin artık şöyle bir tat kendini. Vefa edep pınarı, coşkun akan ırmaktır, her katrenin hedefi menziline varmaktır. Sadakatin miracı, duyguların sultanı, düşünürsen elinden incitirsin atanı. Arifedir bir çift söz pencereden bakınır, dertli dizden değil de unutandan yakınır. Gelenlerden korkulmuyor korkumuz gelmeyenden, ok çıkmış artık yaydan vefayı bilmeyenden. Vefa köhne kapıyı tokmağını vurmasıdır, dudağın diz çökmesi el etek durmasıdır. O istesin zamanı dur deyince durdurur, azgın sular üstüne köprüler kurdurur. Muhabbet kalesini sarsılmayan burcudur, vefa her kim ki sevdiğinin kulağına çınlatır, melekler birbirine varıp onu anlatır, gönül okşanmak ister bir mektup yaz bir satır, hatır sormak isterse de önce sormalı hatır. Evet, vefa fedakarlık, samimiyet, dürüstlük getiren, insanın yüreğinde hissettiği yüce ve asli bir duygudur. Vefa sözünü tutmaktır, verdiği sözü yerine getirmektir. Vefa ve sadakat insanların yaşamları boyunca ihtiyaç duydukları üstün ahlak özellikleridir. Ki bugün toplumda vefa ne kadar sağlam olursa, basit bir örnek verirsek aile içerisindeki vefasızlık da bu ailenin yıkımına yol açar mı Sefa Bulut Hocam?
1: Tabii bu vefalı olmak güzel bir insan karakteristiği. Vefalı olan insanın pek çok güzel özellikleri de var, beraberinde gelen özellikleri. Bir kere iyiliksever olması, dürüst olması, insanlara yaklaşması, geçmiş yaşantılara değer vermesi, insanın özüne değer vermesi, bu açıdan çok önemli bir şey vefalı olmak. İnsanın eşine vefalı olması, çocuklarına vefalı olması, vefa önemli bir duygu, önemli bir meziyet, önemli bir insan karakteristiği. Evet, insanlardaki güzel özellikleri keşfetmeliyiz, öyle söyleyeyim. Hani bu da pozitif psikolojinin bir bakış açısı. İnsanlarda var olan iyi, güzel, güçlü, pozitif yanları keşfedip belki insanların o yanını takdir edebiliriz. Belki de şeyi de olabilir, hani hayatımızda bize üstümüze iyiliği geçen pek çok insan vardır. Bizi çok iyi eğiten bir ilkokul öğretmeni, hayatımıza yön veren bir ortaokul öğretmeni, fen öğretmeni, ya da ne bileyim bize şu sınava gir diyen bir komşu çocuğu, ne bileyim işte bize saat okumayı öğreten bir yaşlı amca. Hani bunlar aslında hep şey, hayatımızda olan, hayatımıza giren güzel insanlar ve güzelliklerdir. Biraz bunları da düşünelim. Bizim hayatımıza kimler dokundu, kimler şekillendirdi, kimler yön verdi? Hani bu kariyerimize, geldiğimiz noktaya kimlerin katkısı olduğu, bunları bence düşünerek hani içimizden bunları takdir etmeliyiz. Mümkünse bulup bu insanlara teşekkür etmeliyiz.
0: Evet.
1: Ben şahsen ilkokul öğretmenimi çok aradım. Ben ilkokulu bitireli tam 40 yıl oldu. İlkokul öğretmenimi çok aradım.
0: Bulamadın ama mı?
1: Şöyle bulamadım, uzun süre bulamadım. Çünkü tayini çıkıyor, sürekli değişiyor vesaire. Benim de tayinim çıkıyor, değişiyor. Yani kendi ismiyle bulamadım. Ama sonra şey aklıma geldi. Bizim yaşlarda kızları vardı. Onların isimleriyle girip aradım Facebook'ta. Onların isimleri aracıyla buldum. Öğrencisi olduğumu yazdım kızına. Kız da annesinin numarasını verdi. Hocamla görüştüm. Yani 40 yıl sonra hocamla görüştüm. Öğretmenler gününde, bayramda arıyorum. Gerçekten de çok sevdiğim bir öğretmenimdi. O sevgisini, şeyini hep hissetmişimdir. Onun gibi hayatımıza dokunan pek çok öğretmenimiz olmuştu. Onları da hatırlarım, hatırlamaya çalışırım. Güzel bir şey. Bana da kendimi iyi hissettiren bir şey.
0: Şimdi vefa tabii böyle bir şey. Yani dostunu araması, sorması. Sizin de öğretmeninizi aramanız, sormanız. Sefa Saygılı Hocam, siz bir hekim olarak da
1: sizi çok arayanlar var. Sizi
0: çok arayanlar var.
2: Olmaz mı tabii ya?
0: Var mı öyle birkaç örnek?
2: Yani iyilik yap at denize, balık bilmezse halik bilir derler.
0: Evet,
2: bazen
0: evet,
2: ummadık evet kişilerle karşılaşırım.
0: Evet.
2: Sizin eliniz bana değdi, işte çok iyiliğinizi gördüm diyenlerle karşılaşırım. Yani tedavi ettiklerimin dışında. Mesela evet, yüksek hakimlerden biriyle bir kongrede karşılaştık. Bu birkaç günlük

0: Zandır. Ben doğdum, öğretmen oldum ve burada öğretmenlik yapıyorum dedi. Hoşuma gitti. Yani böyle şeyler vefa işaretidir. Evet. Vefalı insanlarla karşılaştığımızda memnun oluyoruz. Bize de moral geliyor. Vefayı yayalım o yüzden evet. diyorum ben.
1: Şimdi efendim vefayı yaymışız. Biliyorsunuz vefa semtimiz var, vefa lisemiz var. Onlara da selam olsun.
0: Vefa stadımız var.
1: Vefa stadımız var değil mi? Yani vefa epey yaymışız yani. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımız burada noktalanırken programı hazırlayan ve sunan bendeniz Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber, yapımcımız Gülşah Çetin, teknik yönetmen Gülsen Kızılar'la beraber hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bir soru, bir cevap. İnflamatuar bağırsak hastalıkları neler? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
2: Evet, inflamatuar bağırsak hastalıkları dediğimiz zaman Crohn ve ülseratif kolit aklımıza geliyor. Aslında yine farkındalığın önemi burada da açığa çıkıyor. Çünkü pek çok hastanın kronik karın ağrısıyla ortada gezdiğini görüyoruz. İshallerle gezdiğini ve bunu normalleştirdiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu hastaların doğru düzgün yapılmış bir kolonoskopileri ve ince bağırsağa girilmiş bir kolonoskopileriyle inflamatuar bağırsak hastalığı tanısını koyabiliyoruz. Niçin önemli? Gerçekten yaşam konforunu bozan bir hastalık bu hastalık. Hastanın karın ağrısı, çocuklarda büyüme gelişme geriliği, ishaller, evden çıkamama durumu, kanamalar bunlarla gidiyor. Çünkü bağırsağın içinde ülserler oluşuyor. Bu ülserlerin derinliğine, sayısına, boyutuna göre de hastanın semptomları karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da yaşam konforunu bu denli bozan iki hastalığın önemi tanısından geçiyor. Tabii farkında olmadan geçiyor. Biz gastroenterologlara düşen görev de bu hastalıkta pek çok şeyle karışabiliyor.

0: dönem böyle huzursuz bağırsaksın sen demeyip gerçekten ince bağırsağa girilmiş bir kolonoskopi yapmak, bu konuda aydınlatmak çok önem taşıyor. Çünkü bunlar kronik hastalık dediğimiz, sizinle tanı koyduktan sonra ölene kadar devam edecek hastalık grubunu oluşturuyor. Bazen hastalarımız bunu grip gibi düşünüp ilaçlarını kesebiliyorlar. Ama unutmamaları gerekir ki hastalık kronik bir hastalık. Yani tanı koyulduktan sonra ölene kadar artık hekimle nişanlandığınız, nikahlandığınız bir hastalık diyebiliriz. Dolayısıyla hem farkında olmak tanı anlamında önem taşıyor, hem de hastalığın ne olduğunu bilmek hasta açısından takiplerini ve tedavilerini aksatmaması açısından önemlidir diyebiliriz.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Dün akşam il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki KKTC geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeniden açılan ve FETÖ izine rastlanan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin ortaya çıkarılacağına inandığını söyledi. Her kimin kusuru ve kastı varsa hukuk önünde bedelini ödeyecektir dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 ismin daha ifadesi alınacak. Bu kapsamda Öykü Serter ve Ece Üner, savcıya ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para politikası kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpa Guş, Ankara'da düzenlenen 2027 yılı Haç Kurası töreninde konuştu. Haç organizasyonu için tüm imkanlarla seferberlik halinde olduklarını söyledi. Arpa Guş, her bir hacı adayımıza hizmeti en büyük şeref kabul ediyoruz dedi. Muğla'nın Fethiye ve Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangınları çıktı. Aydın'daki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Fethiye'deki yangına ise karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Ukrayna-Rusya'ya ait kritik noktalara insansız hava aracı saldırılarını sürdürüyor. Bu kez Rus e-ticaret devi Wildberries'in depoları hedef alındı. Tesislerde yangın çıktı, zararın yaklaşık 2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Rusya'da Ukrayna kentlerini vurdu, 4 Ukraynalı hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yarın Filipinler

Başkenti Manila'da bir araya gelecek. Görüşmede Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ikili ilişkiler ve olası diplomatik işbirliği alanlarının ele alınması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la işimiz henüz bitmedi diyerek saldırı tehdidinde bulundu. İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi. Trump savaşta 18 Amerikan askerinin öldüğünü de açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını savundu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Taliska'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Bugün saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz mi?

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Aydın Denizli Otoyolu 1 ila 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 50. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de. Sağ

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel İstikbal'de.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Reklamlar.
5: Zamanın getirdikleri.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Efendim ben Ayşegül Keskin. Bu hafta dayanıklı olmayı konuşacağız. Bir insanın dayanıklı olması iyi midir, kötü müdür? Her insan dayanıklı olabilir mi, olmalı mı? Bunlar üzerine birkaç kelam edeceğiz. Efendim biz genelde dayanıklı olmayı alkışlarız, överiz, isteriz ve duygularını açık ortaya

ortaya koyan, ağlayan, kendiyle ilgili olumsuzlukları anlatan veya kanıklıklarını, yapamadıklarını, zorluklarını, zorlandıklarını anlatanlara da dayanıksız, zayıf diye yorumlar yaparak konuya dahil oluruz. Dayanıklılık ne demek acaba? Gerçek dayanıklılık nasıl olur? Direnmek, hayatın içindeki zorluklarla baş edebilmek hakikaten dayanıklılık mıdır? Şimdi dayanıklılık dediğimizde çok büyük yanlış anlaşılmalar olur. Biz başımıza ne gelirse gelsin hiçbir şekilde açık vermeyeceğiz anlamında. Cenazemiz olsa da, kaybımız olsa da, hastalığımız olsa da biz dimdik ayakta duracağız. Hiç kimse bize acımayacak, hiç kimseden yardım istemeyeceğiz ve biz bunların üstesinden geliyor görüneceğiz, öyle olmasa bile. Birileri fark etmeyecek yani. Yakınımız, dostumuz, akrabamız vefat ettiğinde veya zarar gördüğünde veya ölümcül bir hastalığa yakalandığında illaki dayanıklı olmak adına bir sürü duyguları saklarız, bir sürü yaşadığımız olayları gizleriz ve bu da bize zarar verir. Bu ciddi patolojik olarak büyük rahatsızlıklara da yol açabilir, hatta depresyona kadar gider. Bundan dolayı bizim duygularımızı, dayanıklılık konusundaki olaylara bakış açımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki çok büyük bir kaza yaptınız. O anda oturup zaten duygularınızı analiz edemezsiniz. Bir dakika ben bir kenara çekileyim. Ne hissediyorum? Korktum mu? Panikledim mi diye oturup onu düşünemezsiniz.

aniden duruma müdahale etmeniz lazım. Veya bir yakınınız aniden rahatsızlandı ve acile kaldırıldı. O anda oturup benim duygum ne diye düşünmezsiniz. Hızlı bir şekilde hastaneye ulaşırsınız. Hızlı bir şekilde bilgi almaya çalışırsınız. Ve acilen bir şeyler yapmak istersiniz. Yani krizin içinde insanlar ben ne düşünüyorum? Dayanıklı mıyım? Dayanıksız mıyım? Duygularım nedir? Duygularımı bir analiz edeyim. Normal davranayım. Aman zarar gelmesin, travma olmasın demez, diyemez. Çünkü vakit yok, zaman yok. Onları düşünecek fırsat yok. Acilen kriz yönetimi gerekiyor. İşte bu durumlarda insanlar tolere edemediği şeyleri hasıraltı ediyor. Yani çok güçlü olmak, hiç açık vermemek, sürekli her işini kendinin yapması gerektiğine inanması, bunlar gerçekten insanı yoran ve dolduran, hırpalamak adına, zedelemek adına, yıpratmak adına birikimlerin olmasını ortaya çıkaran mevzulardır. Bazen bakıyorsunuz insanlar çok şeyin üstesinden gelmiş. Diyorsunuz ki ne kadar güçlü, her şeyi yapmış, şunlar başına geldi halletti, bunları yaşadı halletti, hatta başkasına da yardım etti. Fakat o insanın gün geliyor çok basit bir şeyden çok kötü hale düştüğünü de görüyorsunuz. Güçlü zannettiğiniz insanların bazen çok ağır vaziyette depresyona girdiğini veya duygu durum bozukluğu yaşadığını, travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, çok yoğun stres içinde olayları halledemediğini de görebilirsiniz. İnsanlar biriktirip yani hayat içinde güçlü durup çok basit bir şeyden de yıkılabilirler. Bunun sebebi de o biriktirdikleri, hiç dokunmadıkları, halletmedikleri, görmezden geldikleri mevzulardır. İnsanlar iflas atlatır, ağır hastalıklar atlatır, yer değişimine mecbur kalır, işten atılabilir. Bir sürü ihtimaller var. Bunlarla baş ettikten sonra sıradan birinin bir lafıyla bunalıma girebilir. Birinin yorumuyla depresyon yaşayabilir veya çok büyük alınganlık gösterebilir. İşte yaşadığı o yüklenmeler ufak bir şeyde patlar ve insanın düzenini bozar. Öncelikle kendimizi iyi tanımamız lazım. Kriz anında bizler neler yapıyoruz? Bizim tarzımız ne? Hayata bakış açımız ne? Biz nasıl olaylara anlam katıyoruz? Olaylara baktığımız gözlüğün görebildiği alan ne? Benim olaylara anlam verme şeklim ne? Yani kendimi iyi bilmem lazım. Aslında kriz içinde yaşadığımla krizi atlattıktan sonra yaşadığım çok önemli. Bu iki mevzuyu iyi analiz yapmak lazım. Birincisinde krizin içinde ben neler yapıyorum? İşte krizin içinde hallediyorum, iş bitiriyorum, doktora arıyorum, işle irtibatlı olacak kişileri buluyorum ve halletmek için çaba sarf ediyorum. Tamam, güzel. Burada bunu yaparken bir olumsuz cümle duyduğumda ne düşünüyorum? Yani biri bana hayır, müsait değilim, yapamam veya yapmak istemiyorum dediğinde ben neler yaşıyorum? Duygusal olarak ne yapıyorum? Bu da çok önemli. Çünkü dayanıklı dediğimiz esnek olamayan insanlarda mümkünse kendi işini yapma ihtiyacı vardır. Çünkü alınganlık da yüksektir. Kendi işimi yapayım, güçlü olayım, kimseden bir şey istemeyeyim. Birinden bir şey istersen ve ben hayır cevabını alırsam çok incinirim, kızarım, küserim. Yani alınganlık yaparım. İşte burada mükemmelliyetçi insanlar, güçlü durmaya çalışan insanlar, hayır lafına tahammül edemeyen insanlar mecburen hayat içinde esnemeden duygularını saklayarak hatta kendilerinin bile görmezden geldiği şekilde hayatlarını şekillendirmeye başlarlar. Çünkü esnek olmak ne demektir onu da bilmezler. Krizin içinde size biri hayır dediğinde siz acaba ne yapıyorsunuz? Silip atıyor musunuz? Güceniyor musunuz? Veya bozulmanızın sebebi ne olabilir? Eğer çocuklukta aileniz, büyükleriniz siz yardım istediğinde size yardım eli uzatmamışsa veya kızmışsa o sebepten dolayı yetişkinlikte de yardım almakta zorlanırsınız. Yardım almak ağır gelir. Orada bir risk vardır, reddedilme vardır. Bunun korkusuyla her işi kendiniz yapmak zorunda hissedersiniz. Esnemek o olaya adapte olmaktır, sürece adapte olmaktır. Dediğim gibi insanlar çok şey yaşıyor. Ağır ölümcül hastalıklar olabilir bunlar, iflaslar olabilir, kayıplar olabilir, her şey olabilir ve insanın canı yanar, üzülür. O kriz anında, süreçte de bir şeyler yaşar. İşte o süreçte esnek olmak lazım. Yani hayatın getirdikleri yeni şartlara adapte olabilme kabiliyetini kazanmamız lazım. Yeni durumlar, yeni oluşan mecburi haller bizim uyumlanmamızla alakalı iyi veya kötü gider. Yani yeni süreçlere, yeni olaylara bizim uyumlanma becerimiz olayı hafifletir. Çünkü sürpriz bir şey oldu. O sürpriz bir şeyin devamında yeni bir şey gelişti ve hayatımda değişiklikler oldu. Yani bir şekilde benim
kontrolüm dışında gelişti. Ben buraya direnirsem bu bana sıkıntı olarak döner. Yani yeni gelen şeyi kabullenip esnek olmak.

olmam lazım ve yeni gelen duruma uyum sağlayabileceğim şekilde yeni bir düzen kurmam lazım. Bu yeme içme düzeni olabilir, uyku düzeni olabilir, iş hayatının düzeni olabilir, geçim problemi olabilir. Yani yeni bir şey. Bu yeni bir şeye uyumlanma süreci katı olursa, sıkıntılı bir şekilde devam ederse eninde sonunda patlayacaktır ve bizi yaralayacaktır. Hem de çok basit bir konudan patlayacaktır. Ama biz arka planını bilmediğimiz için o konuya takılacağız. Yani o basit konu acaba beni niye bu kadar etkiledi diye onun üzerinden gideceğiz. Halbuki öncesinde yaşanan kocaman kocaman olaylar var. Boşanmalarda da bunu görüyoruz. Boşanıyor insan, ciddi yara alıyor ama o yara aldığını belli etmek istemiyor. Halbuki insani bir şey. Tabii ki insanlar üzülür. Tabii ki incinir. Bir ilişkinin bitmesi tabii ki üzücüdür, kırıcıdır belki de. Bir emek var ortada. Bunlar insani hallerdir. Ama insanlar bunu belli etmek istemiyor. Niye? Ben güçlüyüm, ben etkilenmedim. Karşı taraf beni aciz zannetmesin. Arkasından peşinden yıkıldım zannetmesin. Hiç umurum değil. Acımadı ki, bana dokunmadı ki. Aman zaten kötü bir ilişkiydi. Zaten bitirecektim. Zaten bitmişti gibi cümlelerle kendi güçlülüğünü, kendi dayanıklılığını ispata çalışıyor. Yine birçok kişi biliyorum, ebeveynlerinden veya çocuklarından vefat eden insanlar var. Hiçbir şekilde ağlamadım hocam. Dimdik durdum. Kimseye açık vermedim. Kimse beni üzgün görmedi. Yani bu dayanıklılık çabası insanları gerçekten zorlayabiliyor. İnsanız, yaralarımız var. Ağır olaylar yaşıyoruz. Boşanmada, ağır hastalıklarda, kayıplarda, iflaslarda tabii ki insan yorulur, üzülür, hayal kırıklığına uğrar, incinir, hatta öfke yaşar. Bunların hepsi normaldir, insani hallerdir ve bu yeni süreci duyguları yaşayarak esnek olmayı gerektirir. Esnek olmayan insanlar bir başkasına yardımda da mahirdir aslında. Diyelim ki bir arkadaşının cenazesi var. Hemen gider toparlar, hemen halleder. Arkadaşının bütün fiziki, maddi manevi işlerini belki de hemen halleder ve duygu katmaz. Çok güzel becerir, güçlüdür, dayanıklıdır, işleri yoluna koyar. Ama bazen bakarsınız ki bu güçlü insanlar ikili diyaloglarda zayıftır. En ufak bir sürtüşmede, ilişkilerde sorun çıktığında hemen yerle bir olduğunu da görürsünüz. Diğer yandan bakarsınız ki Allah Allah, bu kadar işi başarıyor, bu kadar güçlü, bunu nasıl eline yüzüne bulaştırdı veya bunda bu kadar etkilenecek ne vardı ki diye sizler de şaşırabilirsiniz. Çünkü insanların dayanıklılığı her alanda olmaz. Kimi para kazanmada çok dayanıklıdır. Gece gündüz çalışır. Hiçbir şeyi problem etmez. Patronla sorunu problem etmez. Baskıları sorun etmez. Bir şekilde işleri yoluna koyar. Ama ikili ilişkilerde zorlanır. Bir başkası da ikili ilişkilerde çok iyidir. Gayet güzel ilişkileri yoluna koyar. İrtibatları sağlar. Bağlantılar kurar. Ama zorlu hayat şartlarına dayanamaz. Yani insanların dayanıklılık, güç gösterdiği yerler farklı farklıdır. Yine de her durumda esnek olmak çok kıymetlidir. Esnek olmayan insanların mükemmeliyetçi yapısı, katı halleri ve sürekli güçlü olma istekleri bir süre sonra başlarına hastalık olarak, yıpranmışlık olarak, depresyon olarak dönebilir. Bir araştırma yapıyorlar ve belli sayıda aileleri, çocukları gözlemliyorlar ve araştırma sonucunda düşük gelirli, düşük imkanlı insanların baş etme yöntemlerinin daha iyi olduğunu, esnekliği daha iyi yaptıklarını ve hayatın zorluklarına karşı daha dayanıklı olduklarını gözlemliyorlar. Ve bu tür zor şartlarda büyüyen çocukların yetişkin olduklarında da çok güzel uyumlandıklarını gözlemleyip araştırma sonucunda ortaya koyuyorlar. Tabii bu araştırmaya itiraz edenler de oluyor. Diyorlar ki neye göre dayanıklı, kime göre dayanıklı? Çünkü orada dayanıklı olunan şeyler duruma göre değişiyor. Çocukluk döneminde anne babanın dayanıklılık şekli çocuklara bir örnek oluyor. Yani anne baba evde neye dayanıklıysa, neyi becerebilmişse, neyin üstesinden gelmişse, olaylara nasıl tepki vermişse çocuklar da aynı şekilde o alanlarda güçlü olabiliyor. Ebeveynin güçlü olduğu alanlar veya o soruna verdiği anlam şekli aynı şekilde çocuklar için de geçerli oluyor. Yani dönüp dolaşıp yine biz aileye dönüyoruz. Kök aile nasılsa çocuklar da öyle oluyor. Sorunla baş etmede, donanımlı olmada, esnek olmada eğer aileler iyiyse inanın çocuklar da bunu yapabiliyor. Hem çocukluk dönemlerinde hem de yetişkinlik dönemlerinde kesinlikle başarılı bir şekilde esneyebiliyorlar, yeni durumlara uyumlanabiliyorlar ve şikayet edip eski durumları özleme, eski durumları elde tutmak için çabalar gibi faydasız işlere de girmiyorlar. Çünkü iflas gibi bir durum olmuşsa bu

gerçeği kabullenmek gerekir. Yani böyle bir can yakıcı bir durumda tabii ki üzülebilirsiniz ama güçlü olacağım diye hiç üzülmeden, hiç hayal kırıklığı yaşamadan veya bu manzarayı çizerek, bu rolü oynayarak bu süreci geçirmeye çalışmak kendini sırt dönmektir. Üzüntülere, hayal kırıklıklarına, mahzunluğa, öfkeye izin vermek lazım ve insanların dönüp kendine iyice bakması lazım. Dayanıklılık zannettiğimiz kadar çok harika, çok güzel bir şey değil. Lütfen duygularınızı inceleyin, duygularınıza bir bakın, duygularınızı yaşamaya çalışın. Burada güçlü olma isteği bizimle ilgilidir. Yani güçlü olmaya verdiğimiz anlam nedir? Bazısı güçlü olmayı bir başkasının ona laf diyememesi olarak da algılıyor. Hocam ben güçlü olursam kimse beni eleştiremez, kimse bana bir şey diyemez, kimse beni suçlayamaz. Bu da olabilir. Dayanıklı olacağım diye tahammülsüz olabilirsiniz. İnsanları çok çabuk azarlıyor olabilirsiniz. Ve sınırlarınızı da çok katı bir şekilde çiziyor olabilirsiniz veya sınır ihlali yapıyor olabilirsiniz. Yani bunlar ihtimaller dahilinde. Biz hep deriz ki çocukluk çok önemli. Çocukluk dönemi ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz vardır. Ve biz sorun yaşarken, yetişkin olmak isterken bir yandan, diğer yandan da çocukluk istek ve ihtiyaçlarımıza kayıveririz. Yani ikisi arasında gidip geliriz. Benim çocukluk ihtiyacım ve isteğim nedir? Önemli olmak, sevilmek, onaylanmak, takdir almak, alkış almak. Yetişkinlikteki ihtiyacım ne? Aynen, yine o insani ihtiyaçlar devam eder ama biri çocuksudur, biri yetişkin halidir. Benim güçlü durmamdaki, açık vermeyişimdeki ana konu ne acaba? Eleştiri almak mı, dışlanmak mı, sevilmemek mi? Bunlardan hangisi? Yani bir sürü duygu var. Benim dayanıklılık adı altında gücümü ispat etmeye çalışmam kesinlikle ailemle alakalıdır. Ailemin benim ihtiyaçlarımı ve isteklerimi görmezden gelmesi ve çocuk yaşta kendi işimi halletmeye mecbur kalmam ve ebeveynlerimin beni fark etmemesi, beni anlamaması, duygumdan haberdar olmaması bunları bu hale getiren konuların başında gelir. Onun için kendimdeki karşılığı iyi bilmem lazım. Niye güçlü olmak istiyorum? Veya güç ne demek benim için? Mükemmelliyetçilik hangi alanda var? Benim dayanıklı olmamdaki hedef ne? Niye birinden bir şey isteyemiyorum? Yardım istediğimde niye kendimi kötü hissediyorum? Veya birini kurtarmak, birinin derdini halletmek, hemen iş bitiren olmak, hemen kalabalıklara girip insanların sorunlarını halletmek, bu kadar güçlü görünmek niye acaba? Bunları tek tek kendime sormam lazım ve kendi duygularımın farkında olmam lazım. Bizim daha önceki programlarımızda duygu okur yazarlığı cümlesini kullandığım çok olmuştur. Benim kendi duygu okur yazarlığım yoksa, kendimi anlayamıyorsam bir başkasını anlamanın pek bir faydası olmaz. Çünkü bir başkasını anlasam da duyguyu tam anlayamam. Sadece tespitlerde bulunurum ve o duyguyu okuyamama, anlayamama hem kendimi hem karşıyı yarı yolda bırakabilir. İnsanların dayanıklı olma hevesi, ısrarı gerçekten kendilerini yoran çok büyük bir şey. Çünkü esnekliğe izin vermiyor. Çünkü esnek olmanıza engel oluşturuyor. Kimseden yardım isteyemiyorsunuz, duygunuzu saklıyorsunuz. Duygunuzu ortaya koyarsanız dışlanacağınızı veya zayıf görüneceğinizi düşünerek kendinize bir rol biçiyorsunuz. İnsanların mümkünse dayanıklı olmaması gerektiği alanları vardır. Mümkünse esnemesi gerekir ve yardım istemesi gerekir. Üzüldüğünde

ağlayarak, bunaldığında stresini ifade ederek ve bunlara çözüm arayarak, etrafından yardım alarak bunlarla bu problemi aşmaya çalışması, yeni sürece adapte olması çok önemli. Siz acaba yeni oluşan durumlardan kaynaklı yeni süreçlere adapte olabiliyor musunuz? Bu geçişler nasıl? Yoksa eskiye takıldığınız habire onu evirip çevirip gündeminizde mi tutuyorsunuz? Şikayet mi ediyorsunuz? Olanlarla kavga mı ediyorsunuz? Reddedip kendinizi hırpalıyor musunuz? Yokmuş gibi mi davranıyorsunuz? Ve bunu yaparak neyi sağlamaya çalışıyorsunuz? Lütfen bunlara tek tek bakın. Biz kayıplardan sonra, özellikle ebeveynlerin, anne babanın kaybından sonra çok büyük sarsıntı yaşayan, yaz sürecini atlatamayan insanlara denk geliriz. Anne baba olmak zorunda değil. Çok yakın bir akraba olur, evladı olabilir. Burada yaz süreci vardır. Yine iflaslarda da yaz süreci vardır. Aniden yurt dışına gitmek zorunda kalmanız veya yurt dışından gelmek zorunda kalmanız, yani bir düzen değişikliği de yine ayrıldığınız yerden dolayı yaz sürecine girer. Yaz süreci dediğimiz şey bir zaman bütünüdür ve kişiden kişiye değişir. Bu yaz sürecinde aşama aşama kabullenmeler, yeni sürece alışmalar vardır. Yani başta itiraz, baştaki şikayet, baştaki korkular, stres veya işte uyumlanma sürecindeki o pazarlıklar, arkasından bir öfkenin oluşması, kızgınlığın oluşması, arkasından kabulleniş ve arkasından sakinlik gibi süreçler bir zaman dilimine ihtiyaç duyar. Yani birdenbire olacak şey değildir ve insandan insana, kişiden kişiye de değişir. Benim sürece adapte olmam hızım başkadır. Bir başkasının yeni sürece adapte olma hızı, performansı başkadır. Biz genelde çocuklarımız bir şey yapamadığında da kızarız. Mümkünse yardım etmek, öğretmek lazım ve bunu başardıklarında da, kendilerinin yapabileceklerini gördüklerinde de yardım almanın kötü bir şey olmadığını da onların zihnine yerleştirmiş oluruz. Zihnen çocukların yardım istediğinde yardımlarına ulaşmak lazım. Yani sorunu halletmekten ziyade rehberlik anlamında, onların yerine çözmekten ziyade rehber olup nasıl çözülebileceğine dair istişare edip konuşmakta fayda var. Acaba şunu şöyle yapabilir miyiz? Sen bunu böyle yapsan çözülür mü acaba? Ne dersin? Bir de bunu dene istersen. Bir bak bakayım, zorlanırsan ben sana yardım edeceğim. Eğer takılırsan gel bana söyle, nasıl yapabiliriz onun üzerine bir konuşalım gibi çocuğa manevi destekler, cesaret vermeler çok kıymetlidir. Farkındaysanız biz yetişkin halimizle bile ne yapıp edip çok paniklediğimizde, korktuğumuzda çok güvendiğimiz bir arkadaşımıza gideriz, akıl danışırız. Ne yapsam acaba? Çok panikledim, çok korktum. Dışarıya güçlü ve kuvvetli görüneceğiz ya. Kimseye de muhtaç olduğumuzu belli etmeyeceğiz. Ne yaparız? Çok güvendiğimiz birine doğal halimizle, panik halimizle gider, konuşuruz, o ihtiyacımıza gideririz. Mümkünse lütfen bunları yapın zaten. Hiç kimse harika olmak zorunda değil, mükemmel olmak zorunda değil. Ben etrafa açık vermeyeceğim, güçlü olacağım, kuvvetli olacağım diye kendinizi hırpalamayın. Çünkü sonu gerçekten büyük hastalıklar olabilir. Migren olabilir, somatik hastalıklar olabilir. Duygusal hırpalanma ve beraberinde büyük öfke patlamaları, tahammülsüzlük olabilir. Ve genelde güçlü olmak isteyen, açık vermek istemeyen, duygularını kapatan insanlara baktığınızda onların sert mizaçlı olduğunu veya o rolü oynadıklarını da görürsünüz. Çünkü tahammülleri kalmamıştır. Sırtlarında bir sürü yükler vardır. Duygularını görmezden geliyorlardır. Bir başkalarını da uzun uzun dinleyemezler. Bir başkalarıyla uzun uzun zaman geçirip dert dinlemek, sorun çözmek adına yorgun düşer. Hatta çok çabuk azarlayabilirler, kızabilirler, tahammülsüzlükleri belirgin olur. Bu yüzden lütfen güçlü olmak adına, harika görünmek, kimseye ihtiyacı olmamak adına kendinize yüklenmeyin. Bir başkasının işini hallediyorsanız nerelerde mahir olduğunuzu bir gözlemleyebilirsiniz. Yani yine de yardımcı olabilirsiniz, sorun yok. Tabii ki dostunuza, eşinize, yakınlarınıza yardımcı olun. Fakat kendinizi yok sayarak değil, kendi duygularınızı yok saymaya başladığınızda burada tehlike sinyalleri kendini ele verir. Lütfen kendinizi yok saymayın. Zorlukları ifade edin. Ben etkilenmedim ki, bana bir şey olmadı, zaten ben de onu yapacaktım diye görmezden gelmeyin. İnsanız, robot değiliz. Robot olmadığımız gibi de duygularımız var ve kendimizi ufak ufak duygusal yönden de ifade etmeyi başarmamız, esnek olmamız çok önemli. Bir de dayanıklı olmayı bir sabretmeyle de karıştırıyoruz. Her şey çok kötü ama ben dayanıyorum, sabrediyorum. İlişkilerim berbat ama elbet düzelir. Düzeleceğini ümit ediyorum, sabrediyorum. Yani dayanıklı olmak eşittir sabretmekse, bu çözümsüzlük de demektir. Çözmek adına değil, olayı götürmek, olayı sürdürmek adına dayanıklıysanız, sus.

0: Diyorsanız, halletmiyorsanız bu başka bir madde, bu başka bir sıkıntı zaten. Yani dayanıklı olmak, ezilmek, sorunları yutmak, sorunların altında mahvu perişan olmak değildir. Sabretmek her zaman sizin anladığınız anlamda değildir. Bu sebepten dolayı bunu da iyi değerlendirmek ve kendimizi bu konuda da ayrıştırmak durumundayız. Sabretmek ne, dayanıklı olmak ne, esnek olmak ne? Bunları iyi analiz etmemiz lazım ve mümkünse yeni durumlara adapte olup esnek olmalıyız diye cümlemi tamamlıyorum. Bugün dayanıklı olmayı konuştuk. Dayanıklı olmanın zannettiğimiz gibi çok harika bir şey olmadığını, mümkünse esnek olmamız gerektiğini ve bir şeye dayanarak, bir şeye katlanarak yol alınamayacağını konuştuk. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Mail adresimi veriyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'de.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
0: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programı Işık Işık hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar sizinle birlikteyiz. İlk konuğumuz Müsiyah Turizm Sektör Kurulu Başkanı Mecit Kılınç Arslan olacak ve turizmdeki son gelişmeleri değerlendirmelerini alacağız. Enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam da onun ardından stüdyomuzda olacak ve son dönemde yaşananlar Hürmüz başta olmak üzere enerji alanındaki gelişmelerle ilgili bizi bilgilendirecek. Türkiye yayınlanan OECD Turizm Eğilimleri ve Politikaları 2026 raporuna göre 2019-2025 döneminde uluslararası turist sayısını %21 oranında artırarak bu alanda öne çıkan ülkeler arasında dünyada 4. sıraya yerleşti. Şimdi sorularımızı yanıtlamak üzere Sayın Kılıç Arslan telefon attığımızda soralım bakalım turizmdeki bu 4. sıra nasıl gelmiş ama siz

0: Yayınımıza hoş geldiniz önce.
1: Selim Hanım, iyi akşamlar diliyorum. Tüm TRT Radyo izleyenlere, dinleyenlere, ekonomi günlüğü politika, o ekonomi günlüğü dinleyenlere de sevgiye saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, açıklanan rakamlar ülkemizin turizm sektörünün lokomotif sektör olduğunu bir kere daha teyit etti. Dünya çapında yapılan ortalama çalışmalarda Türkiye'nin ilk 4 ülke içerisinde olduğu teyit edildi tekrar. Zaten evet. Biz bu rakiplerimizin neler olduğunu, nasıl yaptığını biliyoruz. İlk 4'teki ülkeler zaten bizim rakibimiz olarak teyit edilmiş.
0: Kim onlar? İlk 3 sırada kim var?
1: Amerika, İspanya, Fransa, bunlar vazgeçilmez rakiplerimiz. Biz de o rakiplerle mücadele etmek adına sektörümüzde canla başla çalışıyoruz.
0: Bütün sektör çalışanlarına kolay gelsin. Turist sayısındaki artış da sevindirici. Ama hep gündeme geliyor, son dönemde özellikle çok gündeme geliyor. Yurt dışı hem sosyal medya hesaplarından hem medyadan gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin bütün güzelliklerinin yanında artık pahalı bir ülke olduğu da dile geliyor maalesef. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1: Evet, şöyle bir gerçeklik var. Bu rakamlar, bu başarı çok kolay gelmedi. Altyapı projeleri, büyük işletmeler ve Türkiye'nin dünya çapındaki yatırımlarıyla gelmişti. Bunda kruz gemilerinin yanaşması için yapılan altyapı yatırımları kruz yolcularında ciddi bir hacim yarattı. Yine havayolu, havalimanı ve tren yolculuğu ile ilgili, karayolları ile ilgili yapılan çalışmalar bize bu anlamda altyapıdaki çalışmaların sonuçları olarak aslında son 6 yılda karşımıza gelmeye başladı. Yine diplomasi ilişkilerinin gelişmiş olması bizi bu anlamda avantajlı pozisyona getirdi. Ancak yaşadığımız süreç içerisinde Türkiye ne yazık ki maliyetlerini zorlanarak yönetmek durumunda kaldığı bir enerji krizinin ortasındayız. Dünya çapındaki enerji maliyetlerinin yükselmesi ulaşımı çok ciddi etkiliyor. Ulaşımın maliyetinin artması sebebiyle tabii ki turizm sektörü, işte uçak biletlerinin yükselmiş olması, yurt içi seyahatlerin, kara seyahatlerinin maliyetlerinin artmış olması aynı zamanda misafirlerimizi, yolcularımızı da etkiliyor. Yine yeme içme sektöründeki fiyat belirsizlikleri, fiyat karşılıkları da bizleri ve misafirlerimizi rahatsız eden durumlar. Yani 60-80 euro bilet parası vererek Türkiye'ye promosyon biletlerle gelen yolcu bir taksiye bindiğinde 100 eurodan aşağıya tarife çıkmıyor. Dolayısıyla bu anlamda maliyetlerimizi izlemek adına bir takım sorunlarımız var.
0: Peki Sayın Kılınçarslan, hep konuşulur zaten doğal güzelliklerimiz ortada, yalnızca deniz, kum, güneş üçlemesinden bahsetmiyoruz. Kültür turizmi de var, sağlık turizmi de var artık. Farklı alanlarda kongre turizmi de gelişiyor. Onlara biraz sonra geleceğiz ama yeme içme ve ulaşımdan söz ettiniz siz özellikle. Denetim konusunda biz neredeyiz? Otellerimizin çok güzel olduğundan, koylarımız, denizlerimiz çok güzel olduğundan hep söz ediliyor. Yeterli denetimimiz var mı? Çünkü sağlıklı da kalabilmeli giden turist ve kaldığı otelde değil, yalnızca her şey dahil otelde değil, daha fazla da harcama yapması isteniyor. Turistlerin harcamalarında bu biraz önce saydıklarınızın dışında bir artış var mı?
1: Tabii ki dışarıda enflasyon ölçüsü son 2 yıldır özellikle çok hissedilir bir şekilde artmıştı. Şimdi birazcık daha durağanlaşmış bir seviyeye geldi. Ülkemizde tabii döviz yönetimiyle alakalı bir politika belirlenmiş Hazine Maliye Bakanı tarafından. Onun etkisiyle de tabii dövizin de alım gücü bu sırada farklı ülkelerde de dövizin enflasyona tabi kaldığını da biliyoruz. Dolayısıyla dövizin alım gücü de kan kaybediyor. Zaman içerisinde bunun pozitife döneceğine dair ümidimiz var. Açıkçası fiyatlarımızı artırmakla alakalı yataklı tesislerimiz, konaklama tesislerinde zaten bir sorun yaşıyoruz. Biz aslında çok pahalı bir ülke değiliz. Özellikle otelcilik ve konaklama sektöründe ucuz bile kalıyoruz pek çok ülkeye göre. Sürekli yeni yatırımlar, yeni projeler geldiği için rekabeti kendi kendimize yapıyoruz. Çok yukarıya çıkartamıyoruz fiyatlarımızı. Dolulukla ilgili bir performansımız var. Doluluk üretebiliyoruz. Ancak Bu dışarıdaki otel testlerinin dışında, tam konaklamalı testlerinin dışındaki bahsettiğiniz bireysel tüketicileri hissettiği yüksek rakamlar tabii ne yazık ki bizi etkiliyor. Bu anlamda da Ticaret Bakanlığımız çok ciddi denetimler yapıyor. Turizm Bakanlığı zaten tüm turizm tesislerinde, konaklama turizm tesislerinde çok ciddi bir denetleme politikası ilerletiyor. O anlamda denetleme anlamında ciddi çaba var, ciddi gayret var. Tabii sektör bileşenlerinin ve tüketicilerimizin de denetimde katkı sağlaması bizim için çok önemli. Usulsüz, hatalı ve yanlış yapılan işlemlerde ciddi bir denetim ve şikayet mekanizması hızlıca sonuca gidebiliyor. Dolayısıyla tüketicilerimizin haklarını bilerek düzgün bir hizmet almalarını sağlamamız da hepimizin en önemli görevi.
0: Peki diğer alanlarda, deniz, kum, güneş dışında gastronomide, sağlıkta, sporda, kongre turizminde son yıllarda Türkiye'nin başarıyla özellikle kongreler, spor organizasyonlarında altından kalktığı yorumları yapılıyor. Ne durumdayız? İstenen gelişme sağlandı mı?
1: Şöyle bir durum var Selva Hanım, tespit etmek gerekir. Gideceğimiz çok yol var. Önümüzde hakikaten biz birazcık G'den geldik bu faaliyetlerde daha büyük başarı sağlayabilmemiz için. Ama özellikle dizi ve film sektörümüzün aktif bir şekilde dünyanın dört tarafında kültürümüzü paylaşması, duyurması ve güzelliklerimizi anlatması anlamında ciddi bir başarısı var. Yine uluslararası eğitim anlamında Türkiye çok ciddi çaba sarf ediyor. 350 bine yakın yabancı öğrenci ülkemizde misafir oluyor. Bunların ortalama 3 kişilik yıllık misafir getirdiği hesaplanıyor. Bahsetmiştim kruvaz gemileriyle kruvaziyer limanlarına yanaşan yolcu sayımız 1,5 milyonu rahatlıkla geçecek durumda. Diplomasi ve uluslararası ilişkilerin gücünü hissediyor sektörümüz. Özellikle işte yakın zamanda yaşadık. NATO zirvesi ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. Önümüzde yapılacak COP31 programı Antalya'da gerçekleşecek bu senede. Evet, Antalya'da gerçekleşecek. Dolayısıyla yine aynı şekilde büyük konser etkinlikleri ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi ve ciddi misafir aldı. Yakın zamanda bildiğiniz üzere Formula 1 tekrar İstanbul pistlerinde sahneye çıkacak. UEFA'nın maçları, Formula 1 girişimleri üst üste eklediğimizde güzel etkinlikler. Bunlar ülkemize ciddi yolcu getirebilen büyük başarılı etkinlikler. Bunların yapacağımız çok işin teminatı olarak görmemiz gerekiyor. Çok daha fazlasını yapabilecek kapasitemiz var. Yine özel kongreler, toplantı, eventlerin Türkiye'de yapılması her geçen gün artıyor. Orada bir kan kaybetmiştik. Tekrar hızlı bir şekilde toparlıyoruz. Son pandemi sonrasında hızlı bir şekilde toparlamaya başladı.
0: Sayın Kılınç Arslan, peki en çok konuğumuz nereden geliyor bize?
1: Ülkeler tabii başat gidiyor. Rusya en büyük yolcu gönderen ülkemiz. İngiltere ve Almanya yine çok yoğun yolcu gönderen ülkelerimiz, destinasyonlarımız. Tabii bizim şöyle bir durumumuz var. Güncel itibariyle 15'e yakın bize yolcu gönderen ülkelerde iç savaş veya çevresel savaşlara katılmış veya paydaşı olmuş durumları söz konusu. İşte Ukrayna, Rusya, İran, İsrail, Filistin, Gazze, Ürdün, Dubai gibi pek çok ülke veya işte Amerika, nispeten Mısır, bunlar Irak, Suriye gibi ülkeler, çatışma ortamlarında bulunan ülkeler veya çatışmanın tarafı olan ülkeler, bize de yolcu anlamında ciddi etkisi olan bir coğrafya aslında bunlar. Ama yapılan pazarlama çalışmaları, özellikle dikkatli ve titiz yapılan çalışmalar var. Onlarla birlikte bir denkleme oturtulmuş, sayımızı korumak anlamında bir başarı elde ediyoruz. Tabii rakiplerimiz bu ilk dört ülke, sürekli ilk üç ülke diyelim. Dünya turizminde ilk üç ülke sürekli yukarı doğru kendini çekebiliyor. Biz birazcık zorlu parkura girmiş durumdayız. Bu ilk üçün arasına girebilmek bizim için çok zor ama imkansız değil. Bahsetmiş olduğunuz deniz, kum, güneş dışına çıkabildiğinizde işte sağlık turizmiyle, kültürel miras etkinliklerimize, gece müzeciliğiyle, gastronomi turizmiyle, alışveriş turizmiyle bu sayıyı biz çok yukarıya çekebileceğiz. Biraz daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bize yolcu gönderen ülkelerdeki iç karışıklıklara karşın bizim yeni pazarlarda yeni müşterilere ulaşabilecek yatırımlar yapmamız lazım. Kırılgan bir sektör tabii turizm. Bu kırılganlığı sürekli dinamik bir pazarlama çalışmasıyla aşmamız lazım. Ben burada bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle gelişmekte olan ülkeler pazarına da aktif bir şekilde eğilmemiz gerekiyor.

0: Tabii Türkiye Avrupa Asya arasında bir geçiş aksında olduğu için göç mülteci sorunuyla her zaman yüzyıllardır muhatap olmuştur, ama ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin zengin kitlesine hitap edebilecek ürünler geliştirerek pazarlama çalışmaları yapmamızda da ciddi fayda görüyorum.
1: Evet, o göç meselesine değindiğiniz iyi oldu. Hani misafirlerimiz var dediniz, savaş bölgelerini açıkladınız. Onların çoğu gidecek yeri olmayıp gelenler de demek mümkün herhalde.
0: Evet, yani oralara rekabet anlamında hem yolcu gönderen ülkeler anlamında hem de rekabet anlamında bizim farklı pozisyonumuz var. Bunu avantajı çevirmemiz gerekiyor. Yani savaşa yakın bölgeler bizim hem yolcu gönderen hem de rakibimiz olan ülkeler. Bize rakip olan ülke işte Dubai, Mısır nispeten bizim yolcumuza rakip ülkelerdir. Bu ülkelerle doğru mücadele edebilirsek, pazarlamamızı doğru konumlandırırsak oraya gidecek olan yolcuları Türkiye'ye çekmek işte zor değil. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bıçak sırtı gidiyoruz. Bu seneki sayılar, veriler geçen seneyi korumak üzere, muhafaza etmek üzere bir pozisyondayız. Çünkü ekonomik kriz sadece bizde yok. Dünya genelinde bir ekonomik kriz ve alım gücü sorunu yaşıyor dünya genelinde. Bu alım gücünü etkilediği gibi seyahati de etkiliyor. Yapılması gereken birkaç aslında başlık var. Yerli turist...
1: Sayın Kılıçarslan, yerli turiste kaldık, onu unutmayalım, yapılması gerekenler var deyince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde turizm sektörüyle ilgili de düzenlemeler var. Yerli turistin de bu yıl ne kadar harcama yaptığı da açıklanmış. 102.3 milyar lira seyahat harcaması yapmış Ocak-Mart döneminde. Geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artmış.
0: Evet. Tabii bu yurt içi seyahat harcamalarında %34'e yakın bir %34 civarında bir artış söz konusu, ama tabii bu Türk lirası bazında bakıldığında enflasyona yaklaşık olarak tekabül eden bir rakam ve ilk 3 aylık veri. İlk 3 ayda da bayram tatilleri ve Ramazan ayının da etkisini de bir düşünmek gerekiyor. Evet. İkinci 6 ay verileri de yakın zamanda çıkar diye düşünüyorum. Turist, oradaki yerli turistin harcamaları başa baş geçen seneyi muhafaza etmişiz, ama konaklamada sayılarımız artmış. %10 civarında bir konaklama geceleme sayısında artış var. Dolayısıyla aslında fena değil. Ama yerli turiste turizm sektörünün daha titiz, daha promosyonel, daha becerikli yaklaşması gerekiyor. Yerli turistin kıymeti bu sene daha da fazla. Çünkü yurt dışında bahsettiğimiz destinasyonlarda ciddi kırılmalar var. Yerli turistin kıymeti çok daha fazla. Yine aynı şekilde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz bu esnada çok önemli. Çok önemli bir yolcu kitlesi bizim için, misafir kitlesi. Hatta onlar misafir de değil. Ne yazık ki içeride siyasi angajmanlarla bu gelen misafirlerimize kötü yaklaşımlardan zaman zaman haberdar oluruz, ama bunlar hoş şeyler değil. Özellikle kendi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ülkemize gelerek ciddi bir turizm hareketliliği yaratıyorlar, ciddi bir tüketim yaratıyorlar. Onları da bu anlamda tekrar ülkemizde gönül rahatlığıyla misafirperverliğimizi göstererek misafir etmeliyiz. Onların da katkısını unutmamalıyız.
1: Sohbetin sonunda yıl sonu hedeflerine ulaşabilecek miyiz?
0: Yurt dışı seyahatlerinde ulaşmayı biraz riskli görüyorum. Çok kolay bir şey değil, çünkü önümüzde kalan süre gidişatımızın başa baş seyredeceğini gösteriyor. Tabii Türkiye devleti büyük bir devlet ve pazarlama anlamında TGA tarafından yapılan çalışmalar ciddi bir seyir gösteriyor. Eğer doğru hamleler yapabilirsek uzak coğrafyalardan, özellikle Çin ve Amerika pazarlarından ciddi yolcu alabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Japonya, Çin ve Amerika'dan yüksek sayıda yolcu bekliyoruz, ivme bekliyoruz. Burada kaybettiğimiz MENA pazarında, Orta Doğu bölgesindeki düşüş yaşayan ülkelerimizi toparlamamız lazım. Acilen oralardaki yolcularımızı tekrar kazanmamız gerekiyor. Ayrıca meclise sevk edilen teklifte turizm sektöründe konaklama, sadece konaklama tesislerindeki personelin teşvik edilmesi anlamında bir teklif söz konusu. Bunu hem Mayıs Aralık dönemi olarak planlanmış, bunu Ocak Aralık dönemine çekilmesi sektörümüz tarafından bekleniyor. Hem de aynı zamanda otellere konaklama tesislerini yolcu getiren taşımacılar, karayolcuları, hava yolcuları, acenteciler, tur operatörlerinin de istihdam sorunları bulunmakta, had safhada. Onların da bir

0: nefes alabilmesi için önemli bir destek olacaktır. Onları da eklemek gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Aynı zamanda maliyetleri düşürmek adına bu istihdam desteği anlamında bir avantaj sağlayacaklar. Çünkü turizm ihracatımızın içerisindeki en büyük gelir kaynağımız. 65 milyar dolar gelirle tek kalemde Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü. Bu sektörün de değerlendirilmesi, bu sektörün teşvik edilmesi, bu sektörün önünün açılması anlamında tüm paydaşlarına destek verilmesinde fayda var.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Size de. Hüsya Turizm Sektör Kurulu Başkanı Mecit Kılınç Arslan telefonla katıldığı yayınımıza birazdan enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam stüdyoda olacak.

0: Barış Sağlam stüdyomuzda sevgili dinleyiciler. Barış hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Kolay gelsin. Şimdi dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından olan Hürmüz Boğazı gündemden düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları devam ediyor. İran'dan karşılık geliyor. Ve dünya ne olacak? Enerji konusunda nasıl ilerleyecek? Soru işaretleriyle yaşıyor. Nedir son durum?
1: Evet, dün bu konuya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da değinmişti ama dün bu açıklamaları şöyle bir açıklama yapmıştı. Piyasalar dengede gidiyor çünkü Çin'in petrol tüketimi azaldı %50 oranında ve doğalgaz tüketimini de bir hal yoluna koydu demişti ve diğer körfez ülkeleri de diğer ihracat rakamlarını sürekli olarak yükseltiyor ve sorunun başladığı dönemden çok daha yüksek demişti ama o zaman hesaba katılmayan bir şey gelişti. O da Husilerin, İran destekli Husi gerillalarının
0: Yemen'deki
1: Babul Mendebe yönelik saldırılar düzenlemesi ve Suudi Arabistan'ın bazı gemilerinin bu saldırılar sonrasında boğazdan geçmeyip geri limana dönmesi etkili oldu ve bugün petrol fiyatları 95 doları test etti. Testin ardından geçti, bu eşiği kırdı. Geriledi bir miktar ama sonuç itibariyle Goldman Sachs dahil olmak üzere başka öngörüde bulunan diğer kurumlar da aynı öngörüde bulundular. Eskiye oranla daha riskli bir sürece tekrar girmiş olduk ve toparlama süreçleri hem petrolde hem doğalgazda biraz daha gecikecek. Goldman Sachs toparlanma sürecini Ağustos ayı gibi öngörmüştü ama bunu 1-2 ay erteleyerek Kasım'a, Eylül'e, Ekim'e, Kasım'a doğru itelemiş oldu. Bu nedenle piyasalar şu anda petrolün ve doğalgazın arzının en önemli iki tane dar boğazının tıkandığını görüyorlar ve buna tepki veriyorlar. Petrol fiyatları belirli bir oranda yüksek kalmaya devam edecek. Benzin fiyatları ise, daha doğrusu akaryakıt fiyatları ise, petrol fiyatlarından bağımsız olarak özellikle rafinericilerin toparlanma süreçlerini daha geç yaşaması nedeniyle petrol fiyatları düşse bile petrol fiyatlarının benzine yansıması biraz daha vakit alacak. Bu nedenle petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, yani hidrokarbon fiyatları belirli bir süre gergin kalmaya, daha oynak olmaya ve yukarı yönlü ilerlemeye açık bir konumda bulunuyor şu anda.
0: Güneş ve rüzgar kapasitesi büyürken enerji sistemlerinde esneklik ihtiyacı artıyor diye bir cümle var. Esneklik, evet. İhtiyacı ne demek?
1: Şimdi özellikle esneklik dediğimizde şebekenin belirli saatlerde daha yoğun olan üretim, özellikle yenilenebilir enerjinin yoğun olduğu, evet, saatlerin dışında da esnek bir şekilde bunu piyasaya sunabilmeleri, aynı zamanda sunuş tarzlarını ve sunuş sürelerini daha şebeke modernizasyonuna uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Yani burada kilit nokta şebeke modernizasyonu ve dijitalleşme. En önemli konu da bu sürecin, yani üretimin şebekeye verilmesi, depolamayla bu verilme saatlerinin baz saatler, yük saatler dediğimiz saatlere yaklaştırılması, hem arzı hem de talebin dijitalleşme ve özellikle yapay zeka konumlu programlarla

0: gibi hem rüzgarda hem de güneşte son derece avantajlı bir konumda bulunuyor ve çok yüksek rakamlarda şebekeye yenilenebilir enerji arz ediyordu. Geçtiğimiz sene hatırlarsanız büyük bir çöküş, şebeke çöküşü yaşanmış ve ülkenin tamamı, neredeyse tamamı, çok küçük bir azınlık bölge hariç elektriksiz kalmıştı. Bu işte şebekenin modernizasyonu ve dijitalleşmesinde adımların ne kadar önemli olduğunu ve baz yükle şebeke stabilitesinin sağlanması için özellikle yenilenebilir enerji üretim sahalarının modernleşmesi ve şebekeye entegrasyonun daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor.
1: Biz ne durumdayız bu konuda? İşte bataryalar önem kazanıyor. Biraz önce söylediniz şebekelerin durumu. Rüzgarda, güneşte gelişmeye devam ediyor enerji anlamında bizde.
0: Burada iki kilit aslında alan var. Birincisi dijitalleşme. İkincisi belki daha da önemlisi bataryalar.
1: Evet.
0: Bataryalar, ilk önce bu soruyu cevaplayalım. Bataryaların ve dijitalleşmenin ülkemizde gelişmesi için altyapı oluşturuldu ve lisanslar sağlandı. Özellikle batarya, yani hibrit sistemlerinde yer aldığı bataryalı lisanslar verildi ve bunların da devreye girmesi yavaş yavaş hızla artıyor. Fakat geleceğe yönelik bu süreçler öngörüldü ve Enerji Bakanlığı şebekenin modernizasyonu, yenilenmesi ve çağa ayak uydurabilmesi için büyük bir bütçe ayırdı. 2050'ye kadar milyarlarca dolarlık bir yatırım gerekiyor. Bu süreçlerin işlemesiyle yurt dışından alacağımız know-how ve yerli üreticilerin sürece katkılarıyla birlikte 2030'a kadar bu sürecin yakından takip edilerek eksikliklerin giderilmesi öngörülüyor. En azından politikalar bunun görüldüğü ve ileriye dönük de bu konuların ele alındığını gösteriyor ki bunlar umut verici.
1: Bu arada bataryada demişken, yenilenebilir enerjiden söz etmişken, Türkiye'de elektrikli araç kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi rekor seviyeye ulaşmış. Geçen yılın aynı dönemine göre %153'ten fazla artmış.
0: Evet.
1: Ne olacak?
0: Aslında güzel bir gelişme. Şimdi yaklaşık toplam 17.569.444 saat şarj edilmiş. Yaklaşık her bir aracın 1-1,5 saatlik ortalama bir şarj süresi var. Ve toplamda da önemli olan başka bir rakam da şarj nokta sayısının 45.660'a ulaşması. Bunların tamamı elektrikli araçların yurdun dört bir yanına dağılabilmesini kolaylaştıran etkenler. Eğer şarj istasyonunuz, özellikle hızlı şarj istasyonlarınız artarsa, insanlar daha az süre beklemeyi göze almış olacak demektir. Daha az bekleyeceği bir süreçte daha ucuz bir ve daha temiz bir alternatife geçmekte daha hızlı davranacak demektir bu. Önümüzdeki günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araç sayısının artmasını, özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmelerden sonra artmasını ve bu süreçlerin daha da güç kazanmasını bekliyoruz. Türkiye'de de bu olacak. Bu rakamlar Türkiye'nin de bu noktada aynı eğilimi sürdürdüğü ve tüketicilerin elektrikli araçlara yöneldiğini gösteren güzel bir gelişme açıkçası.
1: Kafalar şurada karışıyor bence. Tamam, enerji meselesi, dünyanın hali ortada, savaşlar, çatışmalar ortada, ama bir yandan da elektrikli aracın arttıkça elektriğe ihtiyacın da artıyor. O denge nasıl sağlanacak?
0: Biraz önce hani konuştuk, evet, hatırlarsan, hemen ardından güzel bir soru oldu. Yenilenebilir enerjinin üretimdeki payı arttıkça buralara, özellikle yeşil şarj noktaları adını verdiğimiz şarj elektriğinin tamamını swap anlaşmalarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından alan noktalar öne çıkmaya başladı. Dünyada genel bir elektrik ihtiyacı arzının artmasıyla birlikte asıl talebin artması, yani elektrifikasyon, elektrikleşme dediğimiz süreç arttığı için bu önümüzdeki günlerde de artacak. Elektrik ihtiyacının artması büyük bir problem değil. Önemli olan bu ihtiyacın modern süreçlerle işletilebilmesi. Evet. Bu nedenle de elektrikli araçların önümüzdeki günlerde artmasını bekliyoruz.
1: Süremiz çok az kaldı. Bir başka gelişme var mı enerji alanında, bir cümleyle de olsa duyurabileceğimiz?
0: Aslında var, şöyle bir iki tane vardı ama vaktimiz az kaldığı için benim önemli gördüğüm bir tanesinden başlayayım.

0: nükleere teşvik konusunda bazı gelişmeler olduğunu piyasalar konuşuyor. Önemli olan konu şu: teşvikler artarsa Çin'in ve Güney Kore'nin bizim özellikle Sinop ve Trakya'da kurulacak olan yeni santraller için daha fazla girişimde bulunacağı ve bu süreçlerin daha hızlı gerçekleşeceği yönünde beklentiler var. Bunlar söylentiler ama zaten bildiğimiz kadarıyla piyasada şöyle bir yasal düzenleme, nükleere teşvik konusunda yasal düzenleme beklentisi vardı. Bunu da mecliste yakında geleceği söyleniyor.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Enerji alanında uzman gazeteci Barış Sağlam bugün ikinci konuğumuzdu. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sodaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde sodalarda aynı üründen 2 al 1 öde. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını...

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamlar.
0: Gün ötesi.
2: ...18.02 saatimiz İstanbul Radyosu'ndan merhabalar. Bugün 22 Temmuz 2026 Çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair bütün gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için hazırlıklarımızı tamamladık.

0: Gün Ötesi Ankara Gündemi.
1: Efendim, Gün Ötesi Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarıyla devam ediyor. Konuğumuz TRT muhabiri Çağla Üregen, kendisine Ankara'da neler var neler yok ondan bilgileri almak üzere merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Evet, merakla bekliyoruz sizin anlatacaklarınızı. Mikrofon sizin.
2: Hemen başlayalım. Ankara'da sivil bir eğitim helikopteri düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri menşeli Remington R-44 sivil eğitim helikopteri Temelli'de yol kenarında bir tarlaya düştü. Jandarma komutanlığı tarafından JASAT, jandarma komando, jandarma kriminal, asayiş ve istihbarat ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde sevk edildi. Helikopterde bulunan pilot, emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılardan biri ambulansa, diğeri ise helikopterle hastaneye sevk edildi. Pilot, emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Konuyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna devam etti. Ardından da açıklaması oldu. Teröristik Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, teröristik Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. Asla genel af niteliği taşımayacak dedi. Ve suçla ilgili 18 yaş altı suçlarla ilgili bir düzenleme var. Suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. Ağır suç işleyen 15-18 yaş aralığındaki faile hakim takdiriyle yetişkin gibi ceza verilecek. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altındaki suçlulara yönelik düzenleme Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı da artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 18 yıla çıkarılacak. Teklife göre çocuğun bakımını yerine getirmeyen ebeveyne 2 yıla kadar, çocuğun güvenlik ve sağlığını tehlikeye sokana da 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ve son başlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı. Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 5 ismin daha ifadesinin alınacağı belirtildi. Bu kapsamda Öykü Serter ve Ece Üner savcıya ifade vermek için Şağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na gitti. Gökhan Özoğuz'un da adliyeye gittiğini belirtelim. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada en son aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 zanlı tutuklandı. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 28 oldu.
1: Teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz. Ankara'ya selam.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Gün Ötesi devam ediyor.

Efendim biraz evvel TRT muhabiri arkadaşımız da bahsetti. Hakikaten değişik bir kaza. Ankara'da bir eğitim helikopterinin düşmesi ve bir can kaybının yaşanması. Kazada yaralanan iki kişiden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Haberini aldık. Allah'tan rahmet diliyoruz. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki Cumhuriyet Savcısı bu işle ilgili görevlendirildi. Tabii Ankara'nın Temelli ilçesinde bu eğitim helikopterinin nasıl düştüğü konusunda herkes için bir merak konusu var. Ankara Valiliği bugün düşen eğitim helikopteriyle ilgili de bir yazılı açıklama yaptı. Bugün saat 10.02'de Sinduyan ilçesine bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde R-44 tipi eğitim helikopteri düştü. Ve olayın ardından bölgeye sevk edilen il jandarma komutanlığı ekiplerince gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alındı. Valilik kazanın sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürüldüğünü açıkladı. Tabii ki burada soruşturma başlatılması gerekiyordu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayın soruşturulduğunu, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısının da görevlendirildiğini duyurdu. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürley'in de sosyal medya hesabından bir açıklaması var. Onu da sizinle paylaşmak isteriz. Akın Gürlek açıklamasında Ankara'nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan hava kuvvetleri personeli

0: binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni ediyorum. Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma bütün yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir şeklinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Evet, biz de tekrar rahmet diliyoruz şehit albayımıza. ...18.10 saatimiz sevgili dinleyiciler... ...Ankara gündemini konuşmayı sürdüreceğiz... ...konuğumuz gazeteci Mustafa Kartoğlu... ...telefonumuzun diğer ucunda... ...hoş geldiniz...
1: ...teşekkür ederim, iyi yayınlar...
0: ...sağ olun efendim, bugün... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un... ...dün başlayan siyasi parti gruplarıyla... ...görüşmeleri bugün de devam etti... ...malumunuz önce... ...Devlet Bahçeli ile... ...sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile... ...CHP Genel Başkanı... ...ve ardından da İyi Parti Genel Başkanı... ...Müsabat Dervişoğlu'nu ziyaret etti... ...ve ardından da... ...AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler... ...Genel Başkan Vekili Efkan Ala... ...Parti Sözcüsü Ömer Çelik... ...ve Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'le... ...bir araya geldi... ...görüşmelerde terörsüz Türkiye hedefinde... ...yasal düzenleme aşamasına nasıl geçileceği... ...ve bu aşamada neler yapılacağı... ...detaylarıyla konuşuldu... ...sizin tabii ki değerlendirmelerinizi... ...şimdi merak ediyoruz... ...ilk günden bu yana... ...Türkiye sürecine dair... ...terörsüz Türkiye sürecine dair... ...değerlendirmeleriniz nasıl olacak... ...Mustafa Bey, dinliyoruz...
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu Türkiye, yeni Türkiye, dünyada Türkiye yüzyılının çok önemli bir parçası. İçeride bütünlük, sonra dışarıda etkinlik aramanız için gerekli fırsatları yakalamak, imkanları yakalamak ve projeleri geliştirmek. Ama önce içeride bir bütünlük. Şimdi terör dediğimiz hadise Türkiye'nin içerisinden çıkmış, Türkiye'nin iç dinamikleriyle örtüşen bir hadise değil. Terör yurt dışında geliştirilerek Türkiye'ye ihraç edilmiş ve Türkiye'den de Türkiye'ye de yine yurt dışı destekli olarak Türkiye içerisinde devam ettirilmiş bir süreç. Bunun arkasında zamanının Sovyetler Birliği'nden bugünün Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar veya dünün Avrupa Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ve bugünün Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamına kadar bileşenleri var, destekçileri var. Bunlar olmasa hiçbir teröristler kendi ülkesinin iç dinamiklerinden neşet etse bile dışarıdan beslenmeden uzun süre hayatta kalamaz. Bu dünyanın her yerinde geçerli olan bir tespittir. Bugün ve önümüzdeki çağlarda dahil bu. Eğer içeride iç dinamiklerden kaynaklanan bir terör örgütü olsa iki ülkede ya iç savaş olur ya da ülkenin rejimi değişir bir şekilde terörle mücadelesinde ya da devlet bunun hakkından gelir. Şimdi eğer bu olmuyorsa 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sürüyorsa ve dışarıdan destekçiye, dışarıdan ülkenin içine doğru, ülkenin içine göre doğru terör yapabiliyorsa bunun destekçileri dışarıdadır. Artık silahlı mücadeleyle bunu bir şekilde durdurur ve zararını önlemeye çalışırsınız ama bunu yurt dışından çözmeniz gerekir. Sonra döneceksiniz, verdiği hasarı içeride düzelteceksiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti önce yurt dışında bu terör bağlantılarını kesti. Amerika'nın terör desteğini, Avrupa'nın terör desteğini kesti. Desteğini bıçakla kesti ama Gordiyon'un düğümü, Ankara'da düğümü çözmesi gibi. Gordiyon düğümünün çözülmesi gibi İskender. Buradan bunu çözmekle uğraşamam kardeşim dedi. Amiyane tabiriyle kılıçla kesti ve sonuçta düğüm çözüldü mü? Evet, çözüldü. Türkiye'de terörle mücadelesini kılıçla kesti. Önce silahlı mücadeleyle örgütü bitirdi. Örgütü Avrupalı ve Okyanus ötesi kullanışta bir aparat olmaktan çıkarttı. Örgüt sadece İsrail için kullanışlı bir aparat olarak kaldı. Ve şimdi de onu önlemeye çalışıyor. Bunu tamamen ortadan kaldırmaya çalışırken yurt dışında içeride de verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyor. Bu işe buradan bakmadığımız sürece yanlış yaparız. Bunun Kolombiya'yla, bunun İrlanda'yla, bunun İspanya'yla, Bask'la falan ilişkisi çok sonra aranacak bir ilişkidir. Temelde aynı örgüt değillerdir. O yüzden bakış açısı budur. Temeli devletin terör örgütünü, terörü kılıçla önlemiş, kılıçla silahlı mücadeleye silahla son vermiş olmasıdır. Temeli budur. diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir şey yoktur. Siyaseten silahı durdurmak projesi yürütülmüştür. Bizde silah zaten durdurulmuştur. Siyaset de onun verdiği zararı önlemekte de esas olan şu anda Türkiye için. O yüzden diğerlerinden farkı vardır. Bu konuda biraz bu işi takip edenlerden ayrışırım bu anlamda. O yüzden bugünkü ziyaretlere, dünkü bugünkü ziyaretlere baktığımız zaman Meclis Başkanı tabii onun şeyinde yürüyor, moderatörlüğünde yürüyor iş. Çünkü meclisin çözmesi gereken bir sonuç, siyasetin terör, Türkiye karşı tırnak içinde Türkiye karşı silahlı mücadele diye bir herhangi bir yapıya, girişime, ihtimale bir sosyolojik, siyasal, sosyoloji ve siyaset bilimi açısından bir varlık olarak, bir kavram olarak böyle bir şeye asla siyaseten sıcak bakılmayacağı, destek verinceye yönünde bir ortak uzlaşı, anlayış oluşturmak gerekiyor. Bu anlayışın da PKK terör örgütü özelinde Türkiye'ye verdiği zararların giderilmesi, kaldı ki örgütün kendi militanları da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı önemli bir kısmı ve onlara da zarar vermiş durumda. Onun da giderilmesi, yarın bir daha herhangi bir manipülasyonla bir takım kişilerin bu şekilde çocukların, gençlerin devşirilmemesi açısından kuralsal tarafı, yasal tarafı na ilişkin bir prosedür yürütülüyor. Bunun tamamlanması bu yaz içerisinde olacak deniyor ama artık Temmuz bitiyor. Normalde şu ana kadar bu işin bitmesi lazımdı. İki parti bunu ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nda yürüttü. Bir taraftan HDP parti eklendi. Diğer parti Cumhuriyet Halk Partisi üye verdiyse de ne yapacağı konusunda tereddütti. Fakat şimdi Cumhuriyet Halk Partisi belli ki ikiye bölünüyor. Ve bildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ona destek verecekmiş gibi görünüyor. Böyle baktığınız zaman istenirse önümüzdeki hafta içerisinde bu yasalar çıkartılır. Her aşamayı da geçerek çıkartılabilir. Ama yasayı hazırladık, uzlaştık. Komisyonları bıraktık ama oradan da geçirdik veya işte genel kurula Ekim'de getirdik. Doğrusu zayıf bir ihtimal ama kalsa da çok önemli değil diye düşünüyorum ben.
0: Uzamasının sebepleri ne olabilirdi Mustafa Bey sizin düşüncenize göre?
1: Biraz şimdi biraz hani devlet bir şey söylüyor. Devlet silahla terör örgütünü ortadan kaldırdı. Kurucusuna örgütün varlığını inkar ettirdi. Yani örgütü feshettiğini söyledi. Ve gerekçelerini de artık iptal etti. Örgütün elebaşı, hükümlü elebaşı Afrika Hocam. Böyle bir örgüt şu an bu Türkiye'de olmamalıydı dedi. Ya da olmamalı dedi. Yani arkasında herhangi bir temel yok. Ruh yok yani. Evet. Şimdi bunu çıkarttınız da geri kalan kısmı çeteye döner. Şimdi yani siyasi bir ideolojisi ve hedefi varsa buna terör örgütü denir. Ama bunu ortadan siyasi ideolojisi kalktı. İdeolojisini kuran kişi onu oradan kaldırdı. Devlet de silahlı mücadeleyi silahlı mücadeleye tırnak içerisinde ortadan kaldırdı. Ama şimdi hala bakıyorum örgüt ve örgüt yandaşları. DEM Parti çok da fazla örgütten uzaklaşamıyor. Ya kopamıyor ya istemiyor, bilemiyorum. Onu ben analiz edemiyorum. Ve sanki ya siyaseten anlaşalım da örgüt silahı bıraksın gibi siyasetin mecbur kalmasıyla örgüt silahı bırakmayı kabul etmiş görüntüsüyle, algısıyla devletten bir takım tavizler bekleme sinyali veriyor. Bu doğru bir şey değil. Çünkü olayın kendisi doğru değil. Yani yenilen teslim olur bırakır. Ha teslim oldu bıraktı tamam yani çocukların hani bu kadar süre burada siyasetine de çok fazla oy veren var vesaire falan. Hani biraz orada kavramları biraz daha insanlar için kabul edilebilir kılalım denilebilir. Buna itirazım yok. Ama devletten taviz beklemek, terörün elebaşının böyle bir süreçten yararlanması, Türkiye'ye karşı terör yapmış olanların herhangi bir yargılama veya takip sürecinden geçmeden, herhangi bir kısıtlamadan dahi geçmeden siyasete katılması, ülkeye dini kolunu sallayarak gelmesi falan. Bunlar olmayacak. Zaten bunun üzerine kurulu bir sistem. Fakat ne kadar zaman geçirilirse o kadar bir takım şeylerden daha devletin, devletten bir takım şeyler

0: Elazığ'a istenmesi gündeme geliyor ki bu rahatsız edici bir şey. Zannediyorum PKK'yı biraz İsrail zorluyor şeyde, bölgede, Kandil'de falan. Biraz da İran'dan dolayı kendilerinin silahlı olarak kalmaları gerektiğine Amerika'yı ikna etmeye çalışıyorlar. Bu arada da zaman kazanmak istiyorlar. Türkiye'de işler çözülürse orada da oraya baskı olacağı için
1: hazır bir pazarlık ortamı da yakalamışken.
0: Evet biraz, ama pazarlık ortamı yok işte orada.
1: Onlar öyle mi zannediyor?
0: Ona zorluyorlar. Müzakereleri pazarlık ortamına zorluyorlar. Burada İS Başkanı'nın net ve tavizsiz olması beklenir. Şu ana kadar da öyle gidiyor gibi gözüküyor. Bu netlik ve tavizsizlik mecliste normalde bu hafta çalıştırıyor olmalıydı.
1: Evet. İnşallah hallolur dediğiniz gibi.
0: Ama önümüzdeki olmazsa, hafta olmazsa bakın o zaman meclis çalışmalarıyla AK Parti de dahil, AK Parti'nin meclis grubu da dahil, meclis başkanının kendisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün arkasını dolduramamış olacak.
1: Evet, başarısız ilan edilmiş olacaklar.
0: Tabii, bu da onlar evet. için nasıl şey, sıkıntı. Zamanın daraldığı anlamına evet. geliyor. Umarım bu hafta çalışmalar önümüzdeki hafta bir sonuç üretir.
1: CHP'ye geçelim Mustafa Bey. CHP hareketli günler yaşıyor. Grup Başkanı Özgür Özel dün grup toplantısında konuştu. Arkadaşlarıyla yeni bir parti kuracaklarını, birkaç gün içinde bunun ortaya çıkacağını söyledi. Bugünse Genel Başkan Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin de mutlak butlan sebebiyle Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması malum kararını vermişti ve bunun temyiz incelemesi için de Yargıtay'a gönderilmişti. Peki CHP'de yaşanan son gelişmeleri dair neler söylemek istersiniz? Bir özet yapmış oldum sizden önce.
0: Şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi başından beri, bakın Cumhuriyet Halk Partisi şimdi yargılamanın sebebi ne? Yönetimin mutlak tutulanla ortadan kaldırma sebebi ne? Bu yönetim delegeleri para ve bir başka bir takım çıkarlar vaat edilerek veya sağlanarak oylarını Özgür Özel'den yana değiştirdikleri kabulüyle böyle bir karar alındı. Bu ne demek? Partinin kurultayı, PAP kurultayı parayla satın alındı demek. Peki bunu kim yaptı sorusunun cevabı? Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonu ve sağladığı parayla Özgür Özel ve onun daha sonra oluşturduğu yönetim yaptı. Şimdi böyle baktığımız zaman hadiseye Cumhuriyet Halk Partisi diğer bu yönetimi parayla satın alan partilileri kustu dün itibariyle. Hı hı. Ve Özgür Özel direnemedi, partide kalma hakkının olduğunu sonuna kadar savunma gücünü, dirayetini gösteremedi. Şimdi tabii bu siyasi kulislerde zaten hak etmediklerinin kendileri de farkında. O yüzden daha fazla diretemediler, direnemediler, dayatamadılar diye yorumlanıyor. Bu bir yorum, bir kenara koyalım. İkinci tarafıyla daha birinci İstanbul genel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun birinci seçimi kazanmasından hemen sonra bile Cumhurbaşkanlığı konusu bir erken seçimde Ekrem İmamoğlu için daha belediyecinin beysini yapmadan doğrudan Cumhurbaşkanlığına sıçraması gibi bir formüle dönüştü. O günlerde Macron modeli diye konuşulan, yani Sosyalist Parti'de Macron, Sosyalist Parti ama dar bir oyu var. Ve sağ tarafta daha büyük oy potansiyeli var. Sosyalist Parti'den aday olduğunda Macron herhangi bir şansı olmuyor. Ama Sosyalist Parti'den ayrılıp ben zaten aslında sosyalist değildim diyerek biraz daha diğer taraflardaki sağ partileri
1: merkeze yani, geçince
0: oy devşirip aslında merkeze geçmiyor. Sadece merkezin oylarını
1: talip oluyor, topluyor.
0: Yani. O zaman işte Macron ikinci tura kalmıştı. Tam böyle yaparak ikinci turda karşısında aşırı ırkçı Le Pen olduğu için de İnsanlar ehvenişer diye ona yönelmişti. Şimdi Türkiye'de böyle bir plan yapıldı Ekrem İmamoğlu için. Böyle bir senaryo, böyle bir

0: gelecek vizyonu düşünüldü, konuşuldu, simülasyon yapıldı. Ve bu simülasyon hayata da geçirilmek istendi. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu buna mani oldu. O kadar mani oldu ki ikinci döneminde, yani 2024'te 2023'te ekonomi oldu. Aday yapılmayacağı da konuşuldu. Aday gösterilmedi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Ve tabii hemen öncesinde ne oldu? Şey değişti. Veya aday gösterildi. Ondan sonra da parti değiştirildi. Parti yönetimi değiştirildi ve Ekrem İmamoğlu'nun önünden adaylık riski kalktı. Ve dikkat ederseniz hemen arkasından da normalde hani başka bir zaman olsa insanların hani acıyarak gülecekleri bir şey Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapıldı. Ortada fol ve yumurta yokken Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi. Bunlar tabii komik şeyler, evet, ama Türkiye'de gerçekleşti. Yani Türkiye'de siyaset o anlamda da, mental anlamda da, felsefi anlamda da ucuzladı biraz. Sadece parti satılacak kadar ucuzlatılmadı. Siyaset de ucuzlatıldı. Kimse buna komik, saçmalamayın, öyle şey olur mu? Kendi kendinize gelin diyorum Cumhurbaşkanı. Nasıl adayı nasıl ilan edersiniz? Hani ortaya sandık koyduk, seçtik, şu kadar oy aldı diye kendi kendinize bir hakim gözükme, herhangi bir prosedür olmadan bunu yapar mı? Komik olun, insanlar bize gülerler diyen kimse olmadı. O kadar ucuzladı yani.
1: Yapılmayan işler yapıldı. Şimdi, ve hala da devam ediyor. Şimdi mesela diyorlar ki ya bir partinin grup başkanı iken bir başka partinin o grup sözcüsü olarak konuşulması da çok ilginç ve tarihte eşi benzeri görülmemiş bir davranış oldu diyorlar.
0: Sözcüsü olarak konuşuyorum. Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanısınız? Daha ayrılmamışsınız
1: yani. İstifa etmemişsiniz.
0: Şimdi bunların hepsi olacak. Bu ne demek? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi varlıklarını koruyamamış isimler ayrıldı. O zaman ayrılacaklardı. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir marka. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaldıraç olarak kullanmadan biz başarılı olamayız. Bir kaldıraçtır, bir aparattır Cumhuriyet Halk Partisi mantığıyla bakıyorlardı.
1: Peki şimdi bu mağdur rüzgarıyla, mağdur olduk rüzgarıyla bu yeni kurulacak partinin istikbalini nasıl görüyorsunuz sohbetimizin sonunda?
0: Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden 11-12 kez ayrılanlar oldu, parti kuruldu. Sadece Bülent Ecevit bu konuda 1,5 kez başarılı oldu. Birinde mecliste iktidarı yakalayabildi. Bir diğerinde de seçimle bir iktidar yakaladı ama koalisyon iktidarı oldu. Fakat her ikisinden sonra da yok oldu.
1: Evet, yani, ama Ecevit'in özellikleri farklıydı tabii yani.
0: İşte bravo. Şimdi dolayısıyla orada bir liderlik vardı. Burada bir liderlik yok. Bir de bu soruşturmalar Türkiye biraz kendi içinde de arınıyor. Kemal Kılıçdaroğlu aslında moda bir deyim kullandı bunu söylerken. Türkiye kendi içinde de bir arınma yaşıyor. Belediyeler, işte ahbap dernekleri bilmem ne falan. Dikkat ederseniz bunların birbiriyle çok alakası var. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi Şile Belediyesi'nde organizasyon işlerini bire yapıp 5 lira almakla sıçranan şirketin yöneticisi, yönetim yani sahibi, patronu Haluk Levent'in kardeşi. Evet. Şimdi aslında bir parselleme durumu mevzu başlamış. Ve sırf muhalefet adına, sırf bizim adamımız adına bunlar korunup kullanılmış, gözetilmiş. Kim tarafından? Siyasetçiler tarafından, medya tarafından. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi siyasetçileri kadar kendi medyalarını ve kendilerine sözcülük yapmaya çalışan medyatik isimlerini tekrar gözden geçirmesi lazım. Ne gözden geçirmesi? Ahlaki olarak değil, nitelik olarak. Ne kadar işe yarıyorlar, ne kadar yaptıkları işte başarılılar.
1: Bekleyip göreceğiz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz, evet.
0: Kesinlikle.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kartoğlu. İyi akşamlar diliyoruz. Selamlar, sevgiler, sağolunuz.
2: Reklamlar. World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Reklamlar.

0: gün ötesi ekonomi.
1: Sevgili dinleyiciler, 18.31 oldu saatimiz. Ekonomi gündemine dair son gelişmeleri stratejist Cüneyt Paksoy'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: İyi yayınlar Fatih Bey, kolay gelsin.
1: Sağ olun size de. Evet, jeopolitik gelişmeler, ekonomik göstergeler bağlamında tabii ki hem küresel ekonomi hem Türkiye ekonomisine dair bir değerlendirmenizle başlayalım sohbetimize. Neler söylersiniz?
2: Yani tekrar petrol fiyatları 91 dolara geldi Fatih Bey. Çünkü savaş süreci maalesef barışın gölgelendiği bir süreçte devam ediyor. Anlaşmalar şimdilik geride kalmış gözüküyor. Her iki taraftan sert açıklamalar Brent petrol fiyatlarını 91 dolara getirdi. Bu da tabii petrol fiyatlarının yüksekliğinin getirdiği endişeleri bir kez daha piyasaların gündemine taşıdı. Çünkü biz daha önce de petrol fiyatının yüksek olduğu dönemlerin hemen akabinde farklı finansal sonuçlar, ekonomik sorunlar, makro mikro sorunlar gördük dünya üzerinde. O yüzden petrol fiyatının dengeye gelene kadar piyasaların tedirgin olduğu bir dönem tekrar başlamış oldu. Bir yandan da artık merkez bankalarında söz, bizim merkez bankamızda toplantısı var ama bize geçmeden önce yani yurt dışını tamamlama adına Avrupa Merkez Bankası önce toplanacak, bir karar alacak. En son toplantısında faiz arttırmıştı. Tekrar faiz artış sürecine geri dönmüştü. Yeniden bir faiz artışına mı gelecek? Yoksa bekle gör mü yapacak? Önemli olacak ama daha önemli karar haftaya FED'den gelecek. FED'in mevcut durumda petrol fiyatları da yükselmişken Şahin duruşu potansiyel bir faiz artış ihtimalini de masaya getirdi tekrar piyasa bakışında. Petrol düşünce bu gerilemişti ama tekrar yukarı yönlü bir beklenti oluşmaya başladı. Bu da dolar endeksini yükseltiyor. Yani doların tüm para birimleri karşısındaki değer algısı yükseliyor. Bir yandan da ABD tahvilleri oldukça yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Benchmark'tır. Tüm global borçlanma için, sadece ABD için değil. ABD oynaklar örneğin 4.66'larda. Bu tabii Avrupa tahvil piyasasını da etkiliyor. Fransa gibi bir ülkenin şu an İtalya'da eşdeğer 10 yıllık tahvil faizi var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Petrol fiyatlarının yüksekliği, bunun daha da devam edebilme riskleri, bir yandan diğer farklı gelişmeler, ABD için karşıtlığı vesaire, toplamda artık piyasalarda tüm grafikleri kritik eşiklere getirdi ve bu iki hafta, hem bu hafta hem de önümüzdeki hafta FED sonrası jeopolitikler dışında piyasaların yön arayacağı iki hafta olacak, önemli de olacak. Bize de gelince biz yani Türkiye için önemli bir gün yarın, Merkez Bankamızın toplantısı var. Kararı önemli olacak. Aslında bir en azından politika faizine geri dönüş, örtülü bir faiz artışı yapmıştı haftalık repodan gecelik borçlanmaya geçerek ama onu tekrar normalleştirir diye bekliyordu piyasa. Fakat şimdi bu petrol fiyatlamasıyla tekrar onun ötelenebileceği beklentisi var. Ama tabii bugün kapanışta Borsa İstanbul'un biraz yukarı yönlü arayışları devam ediyor. Dolar TL'de sakin seyir, rezervlere de bağlı olarak devam ediyor. Bizim de tahvil tarafında dengeli bir seyir var. Bizim için de yarın önemli olacak ama tabii global gelişmelerin etkisiyle bu iki haftayı da bizim piyasalar takip edecek Fatih Bey.
1: Başta Avrupa olmak üzere sanki sesinizden de onu anladım. Yani söylediklerinizle birlikte bir kriz derinleşmesi gibi bir şey hissettim. Doğru mudur bu?
2: Yani tam kriz derinleşmesi ifadesi aslında belki yaklaşım olarak doğru ama hani mevcut durum zaten potansiyel bir sıkıntıyı gösteriyor. Bunun daha da derin bir krize dönüşüp dönüşmeyeceğini anlama adına özel bir dönemden geçiyoruz. Yani şu çok net. Özellikle Avrupa üzerinde konuşuyorsak ekonomide Rusya-Ukrayna savaşından beri ciddi etkileşim gösterdi. Yüksek petrol fiyatları, doğal gaz fiyatları, enerji maliyetlerinin yüksekliği vesaire Avrupa'da enflasyonu yukarı taşıdı. Avrupa Merkez Bankası bu dengeyi kurmak için Lagarde yönetiminde ciddi adımlar attı. Bir denge kuruldu ama ekonomiler düzelmedi. Bir de tabii rekabet süreci var. Özellikle Asya'nın, Güney Pasifik'in teknoloji noktasına yaptığı adımlar, oradaki ülkelerin, yani sadece Çin olarak okumamak lazım ya da Güney Kore olarak, Singapur, Tayvan gibi küçük ölçekli ülkelerin de yaptığı adımlar, yarı iletken tarafında, çip tarafında, yapay zeka tarafında attığı adımlar o ülkelerin manevra alanını genişletirken Avrupa otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektörde bir sıkıntı içine de girdi. Yani Almanya'da durum, ki en büyük ülke, fonlayıcı bir ülke tüm Avrupa ekonomisine, orada da sıkıntılar var. Ama tabii hani bugünden yarına bir derin kriz demeyelim, ama oraya doğru giden bir süreç. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum Fatih Bey, dünya genelinde toplam borç 350 trilyon dolar. Bu borcun ödenebilirliği ve bu borcun daha da artma ihtimalleri piyasaların şu an adını koymadığı ama takipte olduğu bir başlık, önemli bir başlık. Onu da tabii takip ediyor olacağız.
1: Buna göre nereye gideceği belli olacak dünya ekonomisinin galiba.
2: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
1: Peki İstanbul, Borsa İstanbul hakikaten bu süreçte, bu kriz ortamında iyi direnç gösteriyor diyebiliriz. Teknik destek ve direnç seviyeleri hangi noktalarda, ne durumda? Bugün de birazcık yükseliş olduğunu gördük.
2: Yani direniş var, fakat tabii genele yayılan bir direniş değil. Belli sektörler üzerinde bir direniş var. Örneğin bankacılık sektörü ciddi gerileme içinde, 200 günlük ortalamalara geldi. Yani hatta 377 günlük ortalamalar. Bunlar önemli destekler. Buralara çalışması bankacılık endeksi için önemli. Niye bankacılık endeksi önemli? Çünkü lokomotif sektör, özellikle de yabancı girişini bizim yakından takip ettiğimiz ana sektör. Derinliği olan hisseler var orada. Sınayide bir direniş var. Bunu önemsiyoruz tabii. Holding sektörü, ulaştırma sektöründe bugün bir kıpırdama vardı sürece rağmen. Metalana, taş toprak gibi önemli sektörler. Yani sektör sektör incelediğimizde pozitif ayrışan sektörler var. Bankacılık sektörü gibi geride kalan sektörler.
1: Bankacılık bütün dünyada mı aynı durumda acaba?
2: Yani tam değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde sürükleyici teknoloji dışında borsada sürükleyici sektörlerden biri, ama bizim için her zaman yukarı yönlü hareketi tetikleyicisi olmuştur. Rekor kırma anlamında da. Gözümüz açıkçası yarın Merkez Bankası'ndan sonra gösterge tahvilde ve buna bağlı bankacılık sektör hareketlerinde olacak. Ama ana endekse döndüğümüzde de 14.000 13.500 bandını kırmadan şu an direnişte. Bu iki haftayı, özellikle bu haftanın kapanışı, önümüzdeki hafta bu bölgeyi kırmadan 14.500-600 üzerinde güç kazanabilirse bir yeni rekor kırıp yıl sonu hareketine devam etme ihtimali var. Ama tabii yüksek petrol, bunun global piyasalar etkisinde yakından takip edecek Borsa İstanbul tarafı.
1: Bizim milletin sevgilisi altına geçelim Cüneyt Bey. Herkes o merak ediyor. Hangi teknik seviyeler önemli? Ons altında ve gram altında ne durumda? Böyle bir hemen bir 4000 dolar seviyesine geliyor ama oradan kırılmayıp tekrar zıplıyor, ama enerjisi de pek yüksek görünmüyor. Neler söyleyeceksiniz?
2: Vallahi son yıllarda sadece bizim Türkiye'nin değil, vatandaşımızın değil, tüm dünyanın sevgilisi oldu. Çünkü az önce kısaca belirtmeye çalıştığımız risklerin herkes farkında. Bu yüzden kurumlar ve bireyler altın almaya devam ediyor. Fiziksel altın alımından bahsediyorum. Yani Dünya Altın Konseyi'nin raporlarında da okuyoruz bunu. Başta Çin olmak üzere birçok önemli ülke ve merkez bankaları alıma devam ediyor. Teknik olarak baktığımızda 5600 hareketinden sonra bir düzeltme bekliyorduk zaten. Çünkü birçok şey fiyatlayarak gitmişti oraya. Ve petrolün yüksekliği tabii ve ABD tahvil faiz denemesi, dolar endeksinin yüksekliği biraz baskıladı altını.

0: Fakat dediğiniz gibi 3900 altına da pek gelmiyor şimdi. O zaten 3800'e 3900 çok önemli, kritik bir destek ons bazında. Orası kırılmıyorsa önümüzdeki günlerde, ki bugün 4156'da, yani bu şuna da bir cevap aslında. Yani savaş çok riskli hale gelirse, şu ana kadar güvenli liman olarak çalışmadığı söylenen altın yukarı yönlü tepki vermeye başlar. O 5600'de zaten giderek birçok şey fiyatlamıştı. Ama görünüm, Allah korusun diyelim, daha da sert bir noktaya gelirse altın da dolar endeksinin tahvil faizinin petrol yüksekliğine bakmaz, kendi hareketine başlayabilir. Onu anlayacağımız yer 4200-4300 seviyesi. Onun üzerinde yukarı yönlü hareketler biraz daha ivme kazanabilir. Gram altın tarafı tabi 8000'ler gördükten sonra 6000'lere geri çekilme önemli bir geri çekilme. Çok soru geliyor. Size de geliyordu.
1: Evet.
0: 6000'lerin altı, çok net söyleyeyim. Yani bizim harekete başladığımız yerler çok aşağılar. Çok büyük bir hareket gördük son 6 sene içinde altın tarafında, gram altın tarafında. Yatırımcıyı hem güvenli olarak korudu hem de beklentilerini getiri anlamında da karşıladı. Ama 6000 altında kaldıkça artık 5500-6000 bandının yukarıda maliyetlenenler ya da yeni almak isteyenler için bir önemli destek ve konsolidasyon ve alım bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut tabii tüm başlıklara bakarak söylüyorum. Yukarıda tekrar ama hareketin, çünkü çift bileşenden etkileniyor biliyorsunuz gram altın. Dolar, TL ve ons altın fiyatlamasıyla bir çarpanla hareket ediyor. 6500'e geçerse bu iki hafta sonunda oraya kadar hareket tepki olarak kalır. 6600 ya da 5800-6500 arasında gelgit yapabilir. Ama 6500'de bir gram altın kapanışlarla, haftalık kapanışlarla tehdit geliyorsa yukarı yönlü hareketini başlayabilir. Ama şunu da söyleyeyim. Evet, kısa vadede bir düzeltme içindeyiz. Ama altın sahneyi bırakmayacaktır. Orta ve uzun vadede güvenli tarafı mutlaka koruyacaktır diye düşünüyorum mevcut görünüme baktığımda.
1: Tabii bir de altının oynak kardeşi var, gümüş. Ona da çok yatırım yapıp zarara uğrayanlar da var. Bir anda çok zıplayıp bir anda yine aynı hızla düştü. Onunla ilgili neler söylersiniz?
0: Tabii önemli. Yani bir finansal okuryazarlık gibi bir yaklaşım gerekiyor. Çünkü hem tüm mecralarda hem TRT radyo aracılığıyla uyarmaya gayret ettik. Hareket bekliyorduk. Evet, ama hareket çok hızlı gelişti Fatih Bey, siz de biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani 50 dolarların üzerinde bir anda sert bir hareketi 100 doların üzerine kendini atınca, bir noktadan sonra tarihe baktığımızda, eski gümüş hareketlerine baktığımızda birkaç tane böyle gümüş hareketi var. Agresif yükselişler. Hatta bundan daha yüzleri yüksek hareketler de var, ama en de sonunda gümüş altın gibi değil. Neticede tamam, endüstriyel bir metal ama koruma refleksi altın kadar güçlü olmadığı için tepkiler de sert olabiliyor. Yukarı olduğu kadar aşağı yönde. Şimdi onu yaşıyoruz. 50 dolar çok önemli bir seviye. Neden önemli seviye? 2011-2012'de altınla beraber rekoru kırdıkları seviyor. Oranın üzerinde zaten sert hareket gördük birkaç ay içinde. Şimdi o bölgeye çok yakın. Orası 50-60 dolar bandı destek oldukça yukarı yönlü hareket için tekrar fırsat kollayacaklar. Çünkü şunu görüyorum. Endüstriyel metal özelliği, sürdürülebilir enerji kaynakları içinde kullanımı dışında Çin başta olmak üzere birkaç ülke tarafından da toplanan emtialardan biri gümüş. O yüzden önümüzdeki günlerde tekrar bir hareket başlatacaktır. Ama o hareket nereye kadar gider? Hareketin başlangıç sebebine konsantre olarak konuşmak lazım. Onu da ilerideki yayınlarda
1: yatırımcılar için her şey sabır, biraz da tabii ki finansal okuryazarlık, hep vurguladığımız gibi. Teşekkür ederiz Cüneyt Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalınız, iyi akşamlar.
2: Reklamlar.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını tele...

0: telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım et, sigortam net.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
3: sınırsızca. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklamlar.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: gün ötesi sağlık.
1: Efendim, yaz aylarında daha sık görülen bazı acil durumlarla ilgili bilgi almak üzere Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Başar Cander konuğumuz oluyor. Son konuğumuz bu akşam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Başar Hocam, yaz ayları deyince aklımıza hemen güneş ya da sıcak çarpması geliyor. Bu konuda koruma yöntemleri konusunda neler yapmamız gerektiğinde sizden dinlemek isteriz.
2: Çok teşekkürler. Tabii küresel ısınma gündemde, sıcaklar arttığı günler uyarılar daha çok artıyor. Yurt dışından da sıcaklığa bağlı ölüm haberleri daha çok karşımıza çıkıyor. Bu yüzden önemli bir konu. Şimdi tabii sıcağa bağlı acilden en ağır olanı sıcak çarpması ve ölüme sebep olanı da o. Bundan korunmak için de mutlaka çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu aslında iki önemli türü var bunun. Birincisi egzersizle provoke olan, yani daha doğrusu mesela şimdi sıcak bir ortamda eğer çalışıyorsanız güneş altında sıcak çarpmasına yakalanma ihtimaliniz yüksek oluyor. Ama bunun dışında egzersizden bağımsız olan bir sıcak çarpması var. Bu da sıcakta kalan, özellikle belli risk grubunda olan insanlar uzun sürede sıcakta kalabiliyorsa, kalıyorlarsa, onlarda da sıcak çarpması söz konusu olabiliyor. Tabii korunmak çok önemli. Korunmanın asıl şeyi de belli en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü, özellikle 11-16 saatleri arasında güneş ışıklarının dik geldiği zamanlarda sıcaktan ve güneşten korunmak. Ve bu durumlarda dışarıda kalmamak, serin ortamlarda kalmak, gölgede kalmak vesaire. Ama bunun dışında da eğer güneşte mutlaka kalınacaksa da bu koruyucu giysiler olması, şemsiye, şapka gibi güneşin ışınlarının dik gelmesini önleyici olması, giysilerin belli özelliklerinde olması, işte vücudu kapatıyorsa da mutlaka pamuk gibi işte sıcağı absorbe eden bazı şeylerin olması önemli. Ve sıvı kullanımı çok önemli. Çünkü normalde insan vücudunun yaklaşık işte ihtiyacı olan 2-2,5 litre sıvı bu sıcak günlerde daha çok artıyor. Çünkü terlemeyle sıvı kaybı artıyor. Sıcak sıvı kaybını arttırıyor. Dolayısıyla sıvı tüketimi çok önem arz ediyor.
1: Efendim, güneş yanığı konusu var bir de biliyorsunuz. Böyle bir yanık meydana geldiğinde ilk yapılması gereken neler olmalı?
2: Şimdi bir defa yanlışlardan kaçınmamız lazım öncelikle. Burada sık yapılan yanlışlar var. Onlar da işte biliyorsunuz, belki karşılaşmışsınız. Bize her türlü üzerine yoğurt koymuşlar, salça koymuşlar, başka işte bir şeyler koymuşlar, zeytinyağı koymuşlar. Bütün bunlar yanlış uygulamalar. Biz burada özellikle ince sıcakla ilgili bir yanık meydana geldiyse, güneş yanığı geldiyse soğuk suda bir yıkanmasını, ondan sonra koruyucu kremlerle bunun enfekte olmasını engellemeyi planlıyoruz. Yani

0: İkinci serinletmek, daha sonra da temizdir bez, spaj dediğimiz steril olabilecek nemli bezlerle orayı kapatmak ve ihtiyaç varsa da pomatlarla, merhemlerle hem acıyı gidermek hem de derinin enfeksiyon kapmasını önlemeye çalışıyoruz.
1: Peki şimdi şu arı sokmaları da çok gündemde. Özellikle alerjisi olanlar için hayli tehlikeli de olabiliyor. Oradaki yol haritamızı da söyler misiniz?
0: Tabii ki. Yani bunlar üst üste yaz acilleri arka arkaya sormuş oluyoruz. Çok da güzel oluyor. Bahar aylarından itibaren arı sokmaları özellikle tabii ki daha hani vücudun açık olan bölgeleri düşük altında. Eğer arı sokması meydana geldiyse zaten bunu anlıyoruz. Çünkü ağrılı bir sokma bu. Çene gibi değil. Ondan sonraki süreçte eğer kişi atopik bir yapıya sahipse, yani alerjik bir yapıya sahipse, buradaki durum daha ciddileşiyor. Alerjik reaksiyon, anafilaksi dediğimiz ölümcül bir tabloya da dönebilir. Zaten bunlar kendilerini daha çok bilirler. Daha önce karşılaşmışlardır. Arı sokmuştur. Vücut birdenbire şişer, tansiyon düşer, balon gibi şişmiş bir vücut görür. Şimdi burada yapılacak en önemli şey, eğer daha önce tanısı varsa bu kişilerin anafilaksi tanısı varsa ve arı alerjisi tanısı varsa, bunlar çok özel bir iğne var. Onu zaten yanlarında dolaştırıp kullanmak durumundalar. Epinefrin dediğimiz, epipen dediğimiz. Ama bunun dışında arı sokmasıyla karşılaşan herhangi bir kişi bu durumda ağrı, buz koyma, ekstremiteyi de tutmak gibi ilk yardım tedbirleri, eğer bu ilerliyorsa da acil servise başvurması gerekir.
1: En önemli şeylerden biri de son dönemde keneler. Kenelerin her yerde bulunması, özellikle çocuklarda hakikaten fark edilmesi halinde yapılması gerekenler de konuşuluyor. Neler yapılmamalıyla başlayalım böyle bir durumda?
0: Aslında neler yapılmaması, burada yine belli bazı şeylerle karşılaşabiliriz. İşte keneyi işte üzerine alkol dökme, yok zeytinyağı dökme veya başka sıvılarla keneyi çıkartmaya çalışma. Bunlar yanlış şeyler. Çene ısırığını öncelikle tespit etmek lazım. Tespit ettikten sonra da mutlaka uygun, doğru yöntemle çıkartmak lazım. Burada en önemli yanlış, yanlış çıkartma yöntemleri. Çünkü çenenin başının içeride kalacağı yöntemle çıkarttığımız zaman bunun enfeksiyon riski daha da yüksek boyutlara çıkıyor ve daha kötü oluyor. Şimdi çene özellikle yurdumuzda bu yıl, yani 20'ye yakın herhalde sayılara ulaştık. Gerçekten ciddi bir ölüm sebebi olabiliyor. Piknik zamanlarında tabii özellikle açık, vücudun açık bölgelerini kapatmak çok önemli, ama kene ısırığının mesela arı sokmasına bir farkı var. Hiçbir şekilde hissedemiyorsunuz. O yüzden özellikle piknik veya dışarı gittiğiniz zamanlarda eve gittiğinizde fark edilmeyen, gözle görülmeyecek kasık bölgeleri veya koltuk altı gibi yerleri çocuklarda özellikle mutlaka kontrol edilmesi lazım. Eğer kene ben şüpheleniyorsak ve kene ısırığı düşünüyorsa, onun da çok uygun bir metotla çıkartılması lazım. Eğer incecim, buz vesaire ve bütün deriye yakın şekilde başını çekerek çıkartmak lazım. Bunların özel materyalleri var. Eğer bu şekilde çıkaramayacaksa ilk önce yapılması gereken şey bir acil servise gidip bir sağlık kuruluşuna veya kenenin çıkarılmasını sağlamak. Dediğim gibi kene özellikle ülkemizde belli bölgelerde çok daha fazla risk taşıyor. İç Anadolu'nun belli bölgelerinde ve en önemli risklerden biri de çenenin görünmemesi veya görüldüğünde ise yanlış çıkartılması ve başın orada olması. Onun için bunu engellemek amacıyla bir, açık alanları mutlaka açık alanda kaldıysa vücudun herhangi bir yerinde çene var mı kontrollerini yapmamız gerekiyor. Riskle karşı karşıya kaldıysa. İki, eğer varsa da düzgün metotla çıkartmak veya sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Bir de çıkarttığımız gün, diyelim ki bugün çıkarttık, 10 gün boyunca ateş olacak mı, halsizlik olacak mı takip edilmesi gerekiyor. Çünkü 10 günlük bir süreç var. Bu 10 gün içinde eğer ateşle bir acil servise başvuruyorsanız mutlaka bu hikayeyi vermeniz gerekiyor. Bizde kene vardı veya kene ısırması oldu, biz çıktık gibi bir hikaye, onu çıkardık gibi bir hikaye mutlaka hastaneye ve sağlık kuruluşlarına bildirmemiz gerekiyor. Bunlar çok ciddi boyutta kan tablosunu etkileyen ağır hastalıklar yapabiliyorlar.
1: Teşekkür ediyoruz Başar Hocam. Bütün acil tıp uzmanlarına sizin şahsınızda kolaylıklar, esenlikler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz. İyi akşamlar dileriz. Efendim program

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimiz sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Dünyanın en tanınan yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nin yaz aylarında yaklaşık 15 santimetre uzadığını biliyor muydunuz? İlk duyulduğunda kulağa inanılmaz gelen bu değişim aslında çok basit bir fizik kuralının sonucu. Eyfel Kulesi tamamen çelikten oluşan dev bir yapı. Bilimsel olarak biliyoruz ki tüm metaller sıcakla birlikte genleşir, soğukta ise büzüşür. Yazın Paris'i saran sıcak hava kulenin metal yüzeylerini ısıtır. Bu ısınma çeliğin içindeki atomların daha fazla titreşmesine ve birbirlerinden hafifçe uzaklaşmasına neden olur. İşte bu küçücük genişleme kulenin metrelerce yüksekliğine yayıldığında toplamda 15 santimetreye varan bir uzama ortaya çıkar. Mühendisler bu genleşmeyi önceden hesaplamışlardır. Yani kule tasarlanırken sıcaklık değişimlerinin yapıya zarar vermemesi için özel boşluklar, bağlantılar ve toleranslar bırakılmıştır. Çünkü eğer bu paylar verilmeseydi çelik genleşirken yapı çatlayabilir veya gerilebilir, büyük hasarlar oluşabilirdi. Bir başka ilginç nokta da şu. Eyfel Kulesi sadece uzamaz. Yaz aylarında güneş ışığının yoğun geldiği zamanlarda çok hafifçe eğilir. Çünkü yapının bir tarafı diğerinden daha fazla ısınır. Güneşe dönük yüzey daha hızlı genleşirken gölgede kalan taraf daha az genleşir. Bu fark da kulede hafif bir eğilme oluşturur. Ancak bu eğim o kadar küçüktür ki çıplak gözle fark edilemez. Kış ayları geldiğinde ise sıcaklık düşer. Metal soğur ve kule yeniden eski boyuna döner. Hatta bazı yıllarda soğuk havanın etkisiyle kulenin yüksekliği yaz günlerine göre milimetrik olarak biraz daha kısa bile olabilir. Bu durum sadece Eyfel Kulesi'ne özgü değildir. Demir yolları, köprüler ve tüm metal yapılar sıcaklığa bağlı olarak uzar ve kısalır. İşte bu yüzden tren yaylarının arasında küçük boşluklar bulunur. Bu yüzden köprülerde genleşme derzleri vardır. Mühendislik, doğanın kurallarını bilmek ve bu kurallarla uyum içinde yapılar inşa etmektir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Ahbap soruşturması derinleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da eğitim uçuş yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli Binbaşı Bilge Hanlı Kurtoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilge Han Kurtoğlu'na acil şifalar temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini derin teessürle öğrendiğini belirtti. Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
1: CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün de kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
3: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı. Ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.

0: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslim Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
1: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun ambimi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiler bilsin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
2: Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz öz vatandır.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
2: Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil adanın barış ümidini de kurtarmıştır. Türkiye tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümü işaret etti. Federasyon defterinin kapandığını belirtti. Türkiye'nin her zaman kardeşliğin, barışın ve uyumun tarafında olduğunu vurguladı.
3: Şimdi artık iki devletli çözüm zamanıdır. Artık müzakerelerde gidilecek bir yer kalmamıştır. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur. Ama Kıbrıs Türk tarafı 52 yıldır bu müzakerelerden hep zararlı çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dediği gibi federasyon defteri kapanmıştır.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için önemini bir kez daha hatırlattı.
3: Kıbrıs meselesi Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir, Türkiye Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir. Türk ordusunun adadaki varlığı hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur, hem de Rum halkının güvencesidir, huzurudur.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Asrın felaketinde Haluk Levent yardım toplarken kendisine destek olan pek çok ünlü isim olmuştu. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 54. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Mahkeme heyeti davaya katılmayan sanık ve müdafileri için son kez ihtar kararı verdi. Çankaya Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sayısı 25 oldu. Devam eden soruşturmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut da yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın 3. gününde 14 kişinin savunması tamamlandı. İş adamlarının savunmaları alındı, taraflar suçlamaları reddetti. Davada görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem hakkında ise 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İş İnsanı ve Eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tijen Mergen'e tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetine katılan başörtülü kadınları hedef almasını ayrımcılık olarak nitelendirdi. Bakan Göktaş, kimsenin ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye sınırındaki 5 gümrük kapısında ticari geçişlerin 7/24 devam ettiğini belirtti. Bakan Bolat, Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı toplantısında konuştu.
1: Bizim Türkiye ve Suriye olarak hali hazırda faal 6 tane gümrük kapımızdan 5 tanesinde ticaret 7/24 yapılabilmektedir. Ve yolcu geçişleri de yapılabilmektedir. Bir tane Yayladağ Kesep gümrüğümüzde de küçük ticari araçlar ve yolcu geçişleri yapılmaktadır. İnşallah Türkiye-Suriye sınırının en doğusunda Nusaybin Kamışlı gümrüğünün de yakın bir zamanda bu yıl sonuna kadar ticaret ve yolcu geçişlerine ve transit geçişlerine açılması konusunda da çalışmalar hızlandırılmıştır.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. İnlice mahallesine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol alma çalışmaları sürüyor. Antalya, Osmaniye, Aydın ve Afyonkarahisar'da da çıkan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahaleleriyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar sosyal medyada paylaşılan çekirge görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Parıldar görülen çekirgelerin bölgenin doğal türleri olduğunu belirterek şu an önlem alınmasını gerektirecek bir risk bulunmuyor dedi. Çekirgelerin insanlar ya da tarım alanları açısından herhangi bir risk oluşturmadığını ifade etti. İstanbul'da ve çevre illerde çekirge popülasyonunda ciddi bir artışın söz konusu olmadığını belirtti. Kabe'ye kavuşmak, milyonlarca hacı adayının en büyük hayali, en heyecanlı bekleyişi. Hac kuralları Ankara'da çekildi. Hac kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında E-Devlet'ten yapılabilecek. İlk hac kafilesi 2027 yılının 17 Nisan günü kutsal topraklara hareket edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini uyardı. Trump, İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehditlerini yineledi. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz'deki gemilere saldırması durumunda Tahran'dakiler dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayacaklarını ve imha edeceklerini söyledi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail güçlerinin çekildiği bölgeleri ziyaret etti. İşgalden kurtarılan yerlere ülkesinin bayrağını dikti. Lübnan'ın egemenliğinin tüm topraklarda sağlanacağını söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun da Beyaz Saray'da İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesini görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya geldi. Donald Trump, Lübnan ordusuna destek mesajı verdi. Diplomatik temaslara rağmen sahadaki gerilim sürüyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Ahbap soruşturması derinleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Spor. Konferans liginde yer alan Başakşehir, ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için yarın Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
2: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa, Konya, Düzce ve Malatya 20, İstanbul, Eskişehir ve Samsun 21, İzmir ve Denizli 25, Çanakkale, Muğla ve Diyarbakır 24, Trabzon 23, Antalya 29, Adana ve Hatay 26, Şanlıurfa 31, Kars ve Erzurum 13 derece.
2: Yol durumu.
0: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük ayak imalatları yapılacak. Çalışmalar esnasında Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak. Çalışma alanında emniyet şeritleri trafiğe açık tutulacak. Ankara-Konya yolunda 49 ile 50. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Piyot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2

0: Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
2: Veri gizliliği nedir? Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Doktor Öğretim Üyesi Murat Kılınç'a sorduk.
3: Veri gizliliği, bireylerin kişisel bilgilerinin izinsiz kullanılmamasını ve korunmasını ifade eder. Günümüzde dijitalleşmenin hızla arttığı bir çağda yaşıyoruz ve farkında olmadan internette gezinirken, online alışveriş yaparken ya da sosyal medyada vakit geçirirken aslında birçok kişisel verimizi paylaşıyoruz. Bu bilgiler yalnızca isim, adres, telefon numarası gibi temel verilerle sınırlı kalmıyor. Sağlık kayıtları, biyometrik veriler ve finansal bilgiler gibi daha hassas ve korunması gereken verileri de kapsıyor. İşte tam da bu noktada veri gizliliği kavramı devreye giriyor ve kişisel bilgilerimizin güvenliği, bireysel mahremiyetimizin korunması açısından oldukça büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kontrolsüz şekilde paylaşılan veriler kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık gibi ciddi risklere yol açabilir ve bireylerin kişisel mahremiyetini ihlal edebilir. Özellikle dijital dünyada kötü niyetli kişilerin bu verilere erişmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşanabilmektedir. Bu konuda ülkemizde 2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kısaca KVKK ile kişisel verilerin toplanması, saklanması ve paylaşılması sıkı kurallara bağlanmıştır. KVKK, kişisel verilerin işlenme süreçlerinde bireylere çeşitli haklar tanırken kurumlara da ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bireysel olarak bu noktada ise veri gizliliğimizi sağlama kapsamında kullanıcılara büyük iş düşmektedir. Öncelikle güçlü şifreler kullanmak, her platformda farklı ve tahmin edilmesi zor parolalar belirlemek gerekmektedir. Aynı zamanda şifrelerin düzenli olarak güncellenmesi büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra birçok uygulama içerisinde iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif hale getirerek de güvenliği arttırmak mümkündür. Sosyal medya kullanırken konum bilgisi ve kişisel alışkanlıklar gibi fazla özel bilgileri de paylaşmaktan kaçınmak da dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar efendim, spor servisine hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz Çarşamba, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş'la beraberiz. Ve şöyle bakıyorum, spor gündemi gerçekten bugün yine çok yoğun. Hemen hiç kısık kesmeyelim ve programımıza başlayalım.
0: Sporda son 24 saat.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Górnik Zabrze takımını 1-0 yendi. Galatasaray Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi'nin sakatlandığını duyurdu Beşiktaş ve Ndidi'nin Midtjylland maçında forma giymeyeceği kaydedildi. Fenerbahçe erkek basketbol takımının yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti. Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde 9 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Dalış Dünya Kupası'nda sporcumuz Fatma Uruk 71, 70, 68 ve 40 metrelik dalışlarıyla kadınlarda şampiyon oldu. Milli satranççı büyük usta Işıkcan, Çin'de düzenlenen 2026 Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı birincilikle tamamladı.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol'la devam ediyoruz. Şimdi konuğumuz spor yorumcusu Burak Özgül. Sevgili Burak, özledim seni. Nerelerdesin?
2: Ahmet abi, ben de seni çok özledim. Ben geldiğimde sen olmuyorsun. Sen geldiğinde ben olmuyorum.
1: Evet, evet.
2: Şimdi denk gelemedik.
1: Sosyal medyada paylaşımlarını görüyorum. Okuyorum onları, ama tabii seninle program yapmak ayrı bir keyif. Ayrı bir güzellik.
2: Benim için de öyle.
1: Dinleyicilerimiz de eminim özlemişlerdir. Burak Özgül'le şimdi hem Fenerbahçe'nin dünkü oynadığı maçı konuşacağız, hem de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası'nı özellikle gerçekten seninle konuşmayı çok istiyordum. Sağ olsun yapımcımız Berkay Küçük de ayarlamış. Bu akşam sen de müsaitmişsin, beraber olduk, telefon bağlantısı da olsa diyelim. Evet, şöyle başlayalım sevgili Burak Özgül. Dün Fenerbahçe'yi öncelikle nasıl buldun?
2: Dün Fenerbahçe'nin oyun sistemini ya da oyun iştahını konuşmadan önce şunu bir kere konuşmamız gerekiyor. Birincisi, Ağustos ayına gelmeden önce oynanan bir karşılaşmada önce skora bakmak lazım. Skor 1-0 bizim lehimize, ancak şöyle bir durum var. Rakip gerçekten çok kötüydü ve biz bu rakibe karşı yalnızca bir golü duran toptan atabildik. Bir kere burada bir hani suratımız ekşiyor. Oynanan oyunda oyunu oynamak isteyen ve top oynamak istemeyen iki oyuncu grubu vardı Fenerbahçe'de. İzninle ben onlara değinmek istiyorum,
1: evet.
2: Ahmet abi.
1: Direkten dönen toplar da var bu arada. Belki tabii. O zaman girse değil mi, daha farklı bir skor olabilirdi ama yani, benim de ekleyeceklerim var iki takımın oyunuyla ilgili. Buyur lütfen, senden başlayalım.
2: Yani şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin bildiğiniz gibi zaten senelerdir, en son 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'ne katıldı ve neredeyse 18 senelik bir özlem var. 18 senelik özlemin olduğu noktada oyuncuların bu kadar rahat bir şekilde oynaması bir kere teknik kadro, teknik heyetten önce oyunculara yakışmayan bir tabloydu. Şimdi sahanın içindeki 22 oyuncu artı sonradan giren oyunculara baktığımızda sahanın açık ara, bence bunu hiç kimse tartışmadır, en iyisi Bartu Elmaz'dı.
1: Evet.
2: Yani Bartu dışında Fenerbahçe'de bu kadar tecrübeli ve yetenekli ya da Fenerbahçe formasını daha önceden giymiş oyuncular varken oyuncuların bu denli hazırlık maçı havasında oynamasını ben oyunculara yakıştıramadım. En başta iki oyuncuyu eleştirmek istiyorum. Sonra diğerlerine, iyi oynayanlara, yanlış oyunlarına, oyunun doğru noktaları, oyunun da yanlış noktalarına geçeceğiz. Ben İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürk konusuna değinmek istiyorum.
1: Evet.
2: Yani İrfan Can gerçekten Fenerbahçe formasıyla birlikte bir dönem gerçekten iyi işlere imza atmıştı. Ancak oyuncu Kasımpaşa transfer olduktan sonra geri geldikten sonraki ilk resmi maçında kendisine yakışmayacak bir şekilde oyun oynadı. Çok fazla kendini çizgiye attı. Çok fazla kendini hırpalamadı. Kerem Aktürkoğlu konusuna gelecek olursak, yani çok fazla top kaybettiğine, oyunun akışkanlığını zedeleyecek şekilde oyun akışına uygun olmayan seçeneklere yöneldi. Talisca zavallı santrfor olmadığı için sürekli olarak ana santrfor olmadığı için sürekli olarak geri geldi, top aldı, top dağıttı. Bu sefer de ne oldu? Şimdi Fenerbahçe'nin iki kanat oyuncusu bir tane çizgiye bastı, diğeri top kaybetti. Bütün yük beklere bindi. Bekler çok güzel bir şekilde sıfıra indi, ortalar açtı. Özellikle Semedo ile birlikte Fenerbahçe çok fazla topu sağ kanattan, sağ çizgiden içeri çevirerek yönlendirdi. Ama ana forvetiniz Vedat Muriç gibi bir oyuncunuz olmadığı için de burada büyük problemler yaşadınız. Yani biz de orta saha konusuna gelecek olursak, şimdi Genduzi, Bartu, Fred, bunlar muhteşem oyuncular. Bartu, Genduzi, bunlar geriden oyun kurabilen. Fred ön taraftaki oyunu daha kontrollü bir şekilde akıllıca oynayabilen bir isim. Ama dünkü Fred performansı çok fazla iştah açıcı bir performans değildi. Bartu'nun oyunun iki yönünde doğru oynaması, çektiği kendine güvenli şutlar, direkten dönen şutları, oyunu yönlendirmesi, yani sahada sanki Fred ya da Genduzi Bartu gibiydi. Allah nazarlardan saklasın ve inşallah daha da güzel başarıları imza attın Bartu. Savunma i̇nşallah. Konusuna gelecek olursak, şimdi tabii ki rakibimiz gerçekten çok zayıf bir rakipti. Çok hücum setleri

0: olmayan, yalnızca kanattan gelebilen bir takımdı. Ama yine de Şikrinyar, işte Aki ikilisine bakacak olursak, o birisi kesici, diğeri dağıtıcı. Bu takımlarda, bu takımlara karşı iş yapabilecek isimler. Ancak şundan korkuyorum ben. Şimdi 1-0 maalesef tatlı bir skor değil. Hani ekşiten bir skor. Şimdi biz biliyoruz ki biz Türk takımları olarak, bizim adetimizdir, böyle bir farkla gittiğimiz yerlerde rakip bir saat kapanır. Sonra ağır stoperlerin arkasına bir top atar. Haydi bakalım, bismillah. Yani benim çekincem bu. Çünkü dün Fenerbahçe'nin oynadığı oyunda sahadaki oyuncuların yarısı hazırlık kampı havasındayken, yarısı da gerçekten kendisini sahaya veren isimlerdi. Bunlar işte Bartu'dur, Semedo'dur vesairedir. Bu oyuncular gerçekten çok çabaladı, çok uğraştı. Sonradan oyuna giren Levent olsun. Ama şu artımız var. Gerçekten rakibin bir seti yok. Rakibin oyunu kurabilecek bir orta sahası yok. Ve rakibin bekleri de çok fazla pozisyon hataları yapıyor. Ve arkasına kanat oyuncuları değil, kanatla eşleşen bekler, arkasına çok fazla bek oyuncusu, rakibin bekini kaçırıyor. Bunlar Osterwalder, Levent ve Semedo ile bulduğumuz pozisyonlardan da zaten çok rahatlıkla anlaşılabilir. O yüzden Fenerbahçe'nin ana planını anlamış olsam da biraz daha oyuncuların motive olmasını beklerdim ve Fenerbahçe'nin biraz daha, hatta biraz demeyelim de, şöyle 3-4 tane daha transfere ihtiyacı olduğu çok aşikar. Ve ben
1: nerelere sence böyle, onları da söyle. Ben olsam şu mevkileri acil, şu futbolcular mesela da diyebilirsin. Örnek vererek. Abi,
0: şimdi ben her zaman sezon başında konuşmayı severim. Çünkü sezon ortasında konuşmak kolay.
1: Evet.
0: Ake transferinin çok mantıklı bir transfer olmadığını, Şikrinyar'ın da geçen sene vadesinin dolduğunu, iki yeni stoperin alması gerektiğini söylemiştim. Ben bu kararımın hala arkasındayım. Çünkü yani sen niye Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorsun? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için. Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında Şikrinyar, Ake ile birlikte sen de Haaland'ı durdurabilirsin. Ne işte Ekitike'yi durdurabilirsin, ne Kenan Yıldız'ı durdurabilirsin. Bunları durduramaz.
1: Evet.
0: Bu oyuncularla bunları durdurma şansın yok. Bir kere orada senin hedefin Şampiyonlar Ligi değilmiş gibi duruyor. Bu bir. İkincisi, kazara kaldın. Sen Şampiyonlar Ligi'ne kaldıysan ligde nasıl oynayacaksın? Bu da bir soru işareti. Diğer nokta Greenwood noktası. Greenwood oyunu ileride çok iyi oynayan, ters ayağıyla, iki ayağıyla da iş yapabilen, kendi forvetini iyi bir şekilde besleyebilen, aynı zamanda asist ve gol katkısı da yapabilen, hücum yükü yüksek bir oyuncu. Ama bu oyuncunun savunma katkısını konuşmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bakın, savunma katkısı şu demek değil, şu yanlış anlaşılıyor. Savunmaya geri gelmiyor. Hayır, bundan bahsetmiyorum. Topu kaybettiği noktada rakibine kadar zorlayabiliyor. Bu. Ve ikincisi, bekiyle anlaşması nasıl? Yani bek oyuncusu Greenwood yardım etmiyor diye sürekli geride mi bekliyor? Bunlar önemli. Ve Greenwood bu konuda çok başarılı. Zaten başarılı bir oyuncu değil. Zaten Manchester United'da da en çok eleştirilen konulardan biri de buydu. Hani arkaya gelmiyor, koşmuyor tarzındaydı. Ama hücum yükü iyi. Şimdi burası çok kritik. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın bugün bir haber düştü. Rafael Leao ile ikisiyle de iki kulübümüz de ilgileniyor. Yani hadi Galatasaray'ı bir nebze anladım. Çünkü Barış Alper gibi savunmaya epey yardım eden bir oyuncum var. Ya senin bir tarafında Greenwood varken Leo'ya almak nasıl açıklanabilir? Sen hiç topu rakibe vermeyecek misin? %99 topla mı oynayacak? Ya Leo transferi Greenwood varken yanlış bir transfer. Bakın, iddia ediyorum, Trossard Fenerbahçe almış olsaydı 1000 kat daha yararlı bir transfer olurdu. Trossard ve Greenwood tarafları. Çünkü Trossard'ın inanılmaz şekilde savunma yardımı var. Önde basar, topu tutar, rakibiyle birebir mücadeleye gider. Ama Leo bunu istediğinde yapar ve 90 dakika bunu yapabilecek bir oyuncu değil. O yüzden Fenerbahçe Leo'yu transfer ederse bu yanlış olur. Bunu da baştan söyleyelim.
1: Yani Leo'nun bir de kusurları da var. Yani başka
0: özel
1: hayatla ilgili.
0: Evet.
1: Ne bileyim, antrenmanlarda rahatsızlık çıkarabilir takım içinde. Her şey olabilir yani.
0: Zaten Fenerbahçe çok kırılgan bir takım son senelerde. Bu tarz oyunculardan epey uzak durması gerekiyor. Yani gündeme bile gelmesi gerekmiyor. Gelmemesi gerekiyor. O yüzden mesela Trossard ismi çok doğruydu ama yönelmediler. Bu arada Trossard Fenerbahçe'ye de önerildi ama Fenerbahçe almadı. Tamam. Ama bunun karşılığı Leo olmamalı ya da Leo olacaksa Greenwood olmamalıydı.
1: Bak Berkay diyor ki kulağıma, Dünya Kupası'nda en çok gol şansı üreten

0: futbolcu Trossard diyor. 10 gol şansı üretmiş.
1: Bravo. İşte bu da istatistik olarak
0: dünya kupasında. Şey. Evet. Yani Beşiktaş yani şeyde yapmıyor. Beşiktaş yani altın bulmuş.
1: Yapmıyor yani. Tabii ki. Yani Trossard çok çok iyi bir oyuncu. Hatta Galatasaray'da da ilk 11'de oynayabilirdi. Leroy Sané satılır, Barış Sağkan'ı da geçer, Trossard solda oynar.
0: Benim yani, benim kaç senedir şeyim bu, biliyor musun? Ölçü birimim bu. Yani şimdi sen işte Galatasaray 4 senedir üst üste şampiyon oldu. Bu programlarda bunu çok kullanıyorum. Galatasaray'ı geçecek kadro yapmak istiyorsun işte, ya Fenerbahçe buna uğraşıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Ben kaç senedir sana da demişimdir yayında, yani örnek veriyorum, sen diyorum Okan Buruk'sun diyorum karşıdaki konuğuma. Fenerbahçe'den kimi alırsın diyorum takımına. Bu Fenerbahçe'den alacağın kişi 4 veya 5 olursa tamam, o zaman şampiyonluğa ortaksın, oynarsın. Ama bir futbolcuyu sayarsan o zaman yani bu takımın şampiyon olma şansı az diye kendim de zaten çıkartabiliyorum. Şu anda da şöyle bir Galatasaraylılara sor, Fenerbahçe'den kimi almak istiyorsunuz diye, herkes sadece Asensio'yu söylüyor.
1: Şimdi Ahmet abi, bu soruyu yaklaşık bir sene, 4-5 senedir program yapıyorum.
0: Evet, her sana da sordum sorarsın. Ben bunu, evet.
1: Benim her zaman fix bir cevabım vardır. İsmail Yüksek Fred ya da o zaman 4 sene önceki Fred'den bahsediyorum.
0: Şimdiki Fred değil tabii ki.
1: Ha, ya da geçen sene neydi? İsmail Yüksek Asensio dedi. Yani İsmail Yüksek'i ben sürekli sayarım. Sürekli sayarım.
0: Ama sanki kere, İsmail Yüksek yedek kalacak gibi bu sene İsmail hocam.
1: İsmail'i çok üzülüyorum çünkü İsmail çok önemli bir yeteneğimiz. Yani Fenerbahçe olmuyorsa, ligimizde de oynamak istemiyorsa direkt olarak...
0: Yani sana da öyle geliyor değil mi? Biraz sanki bu kadro dizilişinde şans bulamayacak gibi.
1: Ya bulamayacak. Ama İsmail Kartal da İsmail Yüksek'i sever. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hani diğer bir noktada transferin gerekli gördüğüm noktalardan biri de, hatta ikisi de kesinlikle bekler. Semedo'dur, Archibram'dur, Levent'tir. Bunlar bana yeterli gelmiyor. Osorvalli'dir, Osorvalli daha stoper özellikle oluyor.
0: Semedo gene dün beklenmedik bir şekilde iyi oynadı. Ben evet, beğendim. Evet. Dünkü görüntüsünü şöyle, beğendim yani.
1: Kalibresi düşük takımlara karşı Semedo'nun yedek kalması gereken bir rotasyon oluşturman gerekiyor senin. Hı hı. Yani Semedo senin yedeğinde olmalı. Öyle bir takım kuracaksın ki, yani Galatasaray ne yaptı? Singo'yu aldı diye Salah'ı kesmedi. Kardeşim dedi, Salah'ı daha iyi dedi. Sen de Semedo'yu yedek bırakacak bir bek alacaksın ve sol bekin de gerçekten çok kuvvetli.
0: Zaten ölçü yani olmalı ya. Biz 4 senedir seninle burada demiyor muyuz? Fred'i yedek bırakacak bir futbolcu bulursan Fred takımda kalsın.
1: Evet, zaten Fenerbahçe'nin en büyük problemi de Fred'e güvenerek o sonuç...
0: Hala bak kaç sene oldu Fred, bu 4. senesi değil mi bitiyor? Öyle olmalı. Hala 8, tek 8 numara o. Takımda 8 numara yok ya.
1: Tabii yani buna ne bağlı...
0: Ama 6 numaraları say. 6 numara, ben sana 7 tane falan 6 numara sayarım şu anda kadroda.
1: Tabii evet işte. Yani bütün problem aslında buradan başlıyor.
0: Evet.
1: Ve hani Dünya Kupası'na geçmeden önce de şunu son olarak söylemek gerekiyor. Rakip kolay. Stumgraz maçı inşallah bu tur geçilir. Stumgraz maçı, tabii onu daha detaylı konuşuruz.
0: Fenerbahçe'nin iyi bir 9'a ihtiyacı var mı sence?
1: Ben... Verat Muriç'in yedek olarak kesinlikle en az Verat
0: veya Vedat Muriç'i yedek bırakacak bir 9 bence daha mantıklı değil mi?
1: Tabii ki ama Verat gibi bir oyuncuyu aldıysanız onu yedek bekletmek ne kadar kolay olur onu bilemiyorum. Bir de yabancı problem var Fenerbahçe'de. Çok büyük bir yabancı problem var hatta.
0: O da doğru.
1: Hani yani gidip de şu anki bir Türk oyuncunun da Verat'ı kesme olasılığı yok. O yüzden en az Verat ayarında U23 kategorisine uyabilecek bir yabancı oyuncu Fenerbahçe için daha mantıklı duruyor.
0: Şimdi Dünya Kupası'na geçelim. Bomba, sen yakalayamamış olabilirsin hatta bunu. Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini FIFA açıkladı nihayet. Görme şansın olmadı değil mi?
1: Yok.
0: Büyük sürprizler var. Yani daha iyi 10 dakika 15 dakika oldu, o yüzden görmemişsindir dedim.
1: Evet,
0: çok büyük sürprizler var. Yani şimdi sana 11'ini yap desem senin 11'inden 4 veya 5 tane isim şaşacak. Onu söyleyeyim sana.
1: Yapayım o zaman.
0: Yap lütfen hadi. Kaleye kimi koyarsın?
1: Kaleye Bono. Ben Bono'cuyum. Bono'yu
0: sen
1: koyarım Bono'sun. Kaleye.
0: Bono yok kalede, onu söyleyeyim sana. Tahmin et. İkinci isim söyle.
1: İkinci isim. Norveç'in kalesini mi koydular?
0: Yok. Bak sen sürprize gidiyorsun ben öyle dedim diye. Normalde kimi koyarsın? Ya İspanya'nın kalecisini koyarsın ya da Arjantin'in kalecisini koyarsın. Çünkü evet, final oynayan kaleciler genelde en iyi şeydir. Kaleciler seçilir.
1: Buzinho.

0: Vozinya'yı koymuşlar bir.
1: O biraz popüler bir şey olmuş. Sağbek'e kesinlikle Pedro Porro'yu koyarım.
0: Pedro Porro var. Şimdi enteresan, İspanya'nın 11'i biliyorsun Dünya Kupaları tarihinde bir gol yiyen tek takım. Yani en az gol yiyen takım olarak, inanılmaz bir takım olarak.
1: Ahmet zaten. Abi ben şöyle demiştim.
0: Ben çok beğendim İspanya'yı bu Dünya Kupası'nda. Hani insandan hoşuna gitmeyen bir futbol belki ama.
1: Yo yo.
0: Ya hayır, bizim ülkemizde biliyorsun hoşlanılmıyor bu futbollardan. Sürekli saldırsın istiyorlar.
1: Yani Dünya Kupası'na başlarken hani herkes bir tahmin yazsın demişlerdi. Ben de şey demiştim. Hı-hı. İspanya tüm turnuvada 3 gol yer demiştim. O hani o kadar az yemezler diyorlardı. Bir gol yedi, ben de şaşırdım yani.
0: Evet, neredeyse onu da yemiyorlardı.
1: Onu da yemiyorlardı.
0: Şey dedik, hangi maçta yemişti Berkay, unuttum ben ya. İspanya hangi maçta?
1: Dekatelere kafayla attı.
0: Tamam, ben o golü de hatırlıyor musun? Defans oyuncuları ve diğer herkes birbirine baktı yani, şaşırdılar ve bu golü nasıl biz yedik diye bayağı bir kendi aralarında tartıştılar. Yani o bir gol için bile bayağı tartıştılar o gün.
1: Tabii o da ufak bir dalgınlık yani, onu anlayabilirsin.
0: O da yani Dekatelere de yani tarihe geçti. Şu tek golü ben attım diyecek.
1: Yani bu arada Dekateler de çok çok iyi bir oyuncu.
0: İyi turnuva geçirdi. Onu da söyleyeyim tabii ki. Şimdi Pedro Porro'nun dışında defansta başka şey yok. İspanyol yok.
1: Kesinlikle Kubarsi'yi koyardım. Kubarsi'yi koymamaları inanılmaz. Çünkü
0: yok.
1: Hem ligde en az gol yiyen, Şampiyonlar Ligi'nin en az gol yiyen takım, Dünya Kupası'nın en az gol yiyen takımının stoperi, bir de oyun kurma açısından da aşırı aşırı iyi bir oyuncuydu. Onun dışında kimi koyarım?
0: Sol tarafa kimi koyarsın?
1: Sol, hani Kubarsi'yi koyarım. Eğer Kubarsi yoksa mesela sağ stoperi, belki buna kızılacaklar ama ben Arjantin'den Martinez'i çok beğendim.
0: Martinez'i tabii koymuşlar. Lisandro Martinez var sağda.
1: Evet. Çünkü
0: doğru.
1: Neden
0: sola
1: Martinez. Martinez gerçekten çok büyük işler yaptı. Sol stopere kimi koyarım? Sol stopere kimi koyarım? Yani sol stoper konusu biraz aklıma gelmedi şu an. Böyle direkt olarak.
0: Hadi ben seni zorlamayayım. Defans hattını sayıyorum şimdi. Pedro Porro. Hı-hı. Martinez dediğin gibi. Upamecano.
1: Sol beki Kukureya'ya koyarım.
0: Kukureya, evet, Kukureya var. Upamecano ve Kukureya var.
1: Hatta şeyde yeşil burundan şimdi Trabzon'a gelen Cabral'ı da koyarım sol beke.
0: Evet, hemen onların önüne geçiyoruz şimdi.
1: Rodri. Gerek yok ve kesinlikle ben hakkı verilmeyen bir oyuncu da var dünya genelinde, Real Madrid'de de olsa, Bellingham. Ya bu çocuğun yapılmış.
0: Bellingham'ı da koymuşlar.
1: Güzel. Diğer şeyde
0: Olise var. Aslında buraya çok isim yazılabilir. O kadar çok iyi insan vardı ki yani takımları taşıyan.
1: Oraya Fas'tan Unai'yi koyardım. Muhteşem bir turnuva geçirdi.
0: O da çok iyi turnuva geçirdi. Yani hemen yine devam ediyoruz. Lionel Messi.
1: Ön tarafı Messi, Mbappe, Haaland yaparım bir kere. Hani orada karşı.
0: Orada şey yok, evet. Şaşırtmaca
1: orası
0: yok.
1: Orası çok hani çok değişmez orası.
0: Ama mesela benim ya bu niye olmadı, konmadı dediği isimler hala var. Sen bilmiyorum tabii, sen de anladığım kadarıyla bu şey kafi senin için değil mi? Şu anda o kadar da kötü değil diyorsun.
1: 2-3 tane oyuncuyu ben mesela Olisev tamam çok açık.
0: Ya mesela Dani Olmo girmez miydi şu kadroya? Dani Olmo girmez miydi? Şampiyon Dani bir takımın bence Dani Olmo İspanya'nın en iyilerinden diye.
1: Tabii Dani Olmo'yu da koyardım ama onu koymadan önce Unai, mesela Rodri ve Bellingham varken de onların yanında Unai de çok iyi olurdu ama Olmo da sırıtır mıydı, sırıtmazdı bence.
0: Evet. Yani bu Dünya Kupası 11'i bayağı şaşırdı. Özellikle kaleci başlangıcıyla çok şaşırtıcı bir 11 olmuş.
1: Hani çok fazla kurtarış yaptı diye koyulmuş ama hemen hemen ben de buna yakın bir şey düşünüyorum zaten.
0: Ama kurtarış şeyi olarak bildiğim kadarıyla en fazla kurtarış yapan kaleci Martinez değil mi Dünya Kupası'nda? Zannederim Martinez olmalıydı. Üstelik final oynadı. İspanyol yani kalecisi fazla kurtarış yapmadı çünkü kimse gelemiyordu kaleye.
1: Simon'u, hatta Unai Simon'u biraz da stoper gibi yazabiliriz.
0: Yani doğru diyorsun. Yani. Ya final maçında bile kurtarışı yok. Bir ara kaleciyi görmüyorduk. Geri pas yaptılar da topu aldı falan. Dedim abi bak kaleci de şey buradaymış dedim yani.
1: Tabii. Zaten hani oyun tarzları da ona çok uygun olduğu için. Öyle bir durum söz konusu.
0: Yani seyrettiğim Dünya Kupası finalleri arasında en yaban olayıydı diyeyim. Ama bu yavanlığın sebebi de İspanya değil, tamamen Arjantin'de. En fazla zaten, kurtarış Orlando Gil'de, doğru.
1: Zaten biraz da yurt dışı basınını takip ettim. Orada da şey demişlerdi, soyunma odasından çıkarken bir şey konuşuyor işte.
0: Paraguay'ın kalecisinin de bu kurtarış şeyini biz yükseltmişizdir. 64 şutumuz var ya Burak.
1: Doğrudur, olabilir. Messi mesela maçtan tam soyunma odasından çıkıp maça girilirken şey diyor. Evet diyor, soyunma odasında konuşulan her şeyi unutun, soyunma odasında yaşananları diyor. Bu biraz benim şeyime, garibime gitti. Biraz araştırdım. Olayın aslı şuymuş. Scaloni demiş ki bugün savunma yapacağız. Messi de demiş ki yani ben İspanya'da oynadım. Hı-hı. İspanyollara karşı savunma yaptığınız zaman onları yenme şansınız yok demiş. O demiş ki hayır, savunma yapacağız. O hücum yapmalıyız falan demişler böyle. Bayağı maçtan önce birbirlerine girmişler sözlü anlamda.
0: Valla orada Messi ne diyorsa o olur. Ben teknik direktörüm, pek öyle sözünün falan geçtiğini düşünmüyorum. Takım ama sahadaki olayları gördün yani. Messi'nin çorabına değseler, top değse 10 tane futbolcu hemen etrafını çeviriyordu.
1: Evet, oyuncular çeviriyor ama Arjantin çok sıkı bir savunma yapmak istedi. Biraz daha açık oynayabilirdi. Simeone ile Lautaro Martinez'i mesela yedek bıraktı. Yani bunlar çok çok radikal kararlar. Yani şey gibi, bizim Kenan ve Arda'yı biraz daha yedek düşünüyormuş gibi başlamamızda eşdeğer diyebiliriz Arjantin için Messi'yi bir kenara koyduğumuz.
0: Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı senin için neydi? Senle hatırlıyorsan Dünya Kupası başlamadan önce konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Şimdi hayal kırıklıklarını sorarak başlayayım sana.
1: Ya benim için İspanya, Arjantin, Fransa ve Türkiye yarı final oynar demiştim. Çünkü çok şey vaat ediyordu bize milli takım. Evet,
0: demek ki Türkiye hayal kırıklığı. Buradan çıkardığımız sonuç.
1: Evet, Türkiye hayal kırıklığı. Almanya, Brezilya ve Hollanda'nın önceki turlarda yarı finale gelmeden eleneceğini söylemiştim.
0: Onu evet hatırlıyorum. Olsun, doğru bildin, evet.
1: Sağ olsun Türkiye yanılttı beni. Bir tek Türkiye yanılttı.
0: Ya işte Türkiye'yi kötü düşünmek istemiyoruz. Pozitif bakıyoruz. Biz belki
1: bir de Ahmet abi. Buraya kadar gelen yol çok güzeldi ya, böyle çiçekliydi ya.
0: Evet.
1: Yolun sonunda bahçe var dedik de yolun sonu uçurulmuş yani. O yüzden o.
0: Peki bunun hatası sence kimde? Yani o kadar büyük hatalar yapıldı ki, seçilen kamp yeri yanlıştı. Neden değiştirmediklerini birçok takım değiştirmiş. Fransa değiştirmiş, İngiltere değiştirmiş, Almanya değiştirmiş, Belçika değiştirmiş. Verilen yeri beğenmemişler. Biz niye orayı değiştirmedik? Enteresan. Gazeteci arkadaşlarımla konuşuyorum, diyorlar ki Burak, gündüz diyorlar 40 derece, akşam güneş battığı andan itibaren montsuz çıkamıyorsun.
1: Evet,
0: böyle
1: evet.
0: Bir yerde kamp yapılır mı?
1: Ya zaten en baştan zaten problem oradan başlıyor.
0: Ya örnek veriyorum, ben bunu yayında söyledim, gene söylüyorum. Ben teknik direktöre direkt birinci suçu buluyorum. Yani başka aramaya gerek yok. Örnek veriyorum, şu milli takımın teknik direktörü Fatih Terim olsaydı, Fatih Hoca kampı oraya gittiği an takımı çekerdi başka bir yere. Son dakikada da olsa çekerdi. Kaldı ki daha profesyonel olup bir ekip gönderir bakarlardı. Yani oraya ayrı bir şey. Ama burada olmaz bu iş derdi yani.
1: Yani tabii en başta derdi ama işte biraz da bu toprağın yetişmiş insanı ve figür olduğu için onu belki de söyleyebilecek tek kişi olurdu. Yani bu çok uzun bir konu. Şimdi büyük ihtimalle zamanım da kısıtlıdır benim. Hani
0: evet,
1: bunu
0: evet,
1: toparlayacak olursam şöyle diyebilirim. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan teknik direktörüne, oyuncusundan oyun içi gruplaşmaya kadar, altını çizerek söyleyeyim bunu, oyun içi gruplaşmaya kadar bir sıkıntının olduğu aşikar. Bu milli takım belki de çok daha iyi bir yerlere gelecekken,
0: kesin,
1: ufak tefek ufak tefek sorunlar böyle büyüye hallederiz diye halının altında süpürüldüğü için şu an bu noktadayız. Umarım sıradaki turnuvada böyle bir şey yaşamayız diyelim.
0: İnşallah.
1: Daha detaylı da geldiğimde konuşuruz.
0: İnşallah. Elim milli takım bizim için önemli, o göz bebeğimiz. Ay yıldız nerede temsil ediliyorsa, nerede dalgalanıyorsa bizim gözümüz, yüreğimiz, kalbimiz, her şeyimiz orada oluyor. Ağzına sağlık sevgili Burak.
1: Teşekkür ederim Ahmet
0: abi. İyi akşamlar diliyorum.
1: Yenlere selamlar. İyi akşamlar.
0: İnşallah stüdyoda da en kısa zamanda buluşmak dileğiyle diyorum.
1: İnşallah.
0: Evet, Burak Özgül konuğumuz efendim. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlara gidelim. Reklam dönüşü spor servisi devam edecek.
2: Reklamlar.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Setur Yaz Show!
2: Nesirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve devam ediyoruz. Spor servisi TRT Radyo 1'desiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Şimdi konuğum spor yorumcusu Cem Taha Yüksekdağ'la birlikteyim. Sevgili Cem, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar, selamlar.
1: Evet Cem, sevgili Cem'le de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Şimdi bir önceki konuğumla da Dünya Kupası konuştum ama çok kısa girdik. Daha ayrıntılı konuşacağız Cem Taha Yüksekdağ'la. Öncelikle tabii ki ama yine başlangıcın bu en iyi 11 açıklandı, sen görmüşsündür sevgili Cem, evde bakmışsındır. Evet. Kadroyu gördün mü? Şaşırdın
2: evet,
1: mı?
2: Evet gördüm. Yani şaşırma Bosnia'da belki bir önceki konukta da bahsettiğiniz gibi orada bir popüler seçime gidildi.
1: Gönüllerin şey olmuş biraz kale
2: tabii
1: seçimi.
2: Evet, yani 20 küsur milyon galiba takipçi kazandı zaten.
1: Evet evet, doğru doğru diyorsun.
2: Herattı. Öyle olduğunda onu koymuş ama gerisine baktığımda ben Upamecano dışında açıkçası onun yerine başkalarını koyabilirdik belki ama kadroya baktığımızda Mbappe gol kralı, Haaland Messi'nin etkisi belli. Rodri zaten yok, o liste asist kralı oldu. Bellingham 2 maç üst üste 2 gol attı İngiltere milli takımı adına, galiba bu rekordu. Onun dışındaki oyuncular da aynı katkıları, benzer katkıları yaptılar.
1: Ezberleri bozan, ezber bozan bir Dünya Kupası yaşadık hep beraber. Kırmızı kartların iptal olduğu, öyle değil mi? Final maçından bir gün önce 30 dakikalık devre arasının olacağı açıklanan böyle enteresan bir Dünya Kupası'nı gördük, yaşadık, bitti. Hala konuşuluyor tabii bazı şeyler. Özellikle Avrupa ülkeleri, UEFA kanadı bayağı tepkili. Hatta final maçına bile gelmedi UEFA başkanı.
2: Ya şöyle söylemek gerekiyor. Aslında Amerikan kültüründe çok fazla uyum sağlamadan ziyade işgalci bir kültür. O noktada Dünya Kupası'nı da ben o açıdan düşündüm ve gördüm. Yani işte gerek su molalarını çeyrek olarak diğer sporlardaki gibi, onların ülkesini icat eden sporlardaki
1: evet, evet, doğru diyorsun,
2: gibi dikletmeleri ve ilk kez Dünya Kupası şampiyonuna yüzük verildi. Bu da hiç görülmemiş bir şey ve Amerika'da olan.
1: Doğru diyorsun. Biraz o Amerikan spor kültürünü futbola da itelediler.
2: Dünya Kupası evet, yorumu itelediler. İzledik
1: doğru,
2: aslında
1: doğru.
2: Amerikan gözünde.
1: Amerikan soslu bir Dünya Kupası mı?
2: Evet.
1: Öyle evet, oldu. Aslında toprağı bol olsun. Maradona bunu söylemişti. Dünya Kupası'nı evet, Amerika daha almadan, hani adaydı. Amerika aday olduğu söylenince bir televizyon programında, ya eğer Amerika alırsa maçları 4 ayrı periyotta oynatırlar, aralara reklam alırlar diye söyleyip gülmüştü. Gerçekten dediği oldu. O zaman biz ya, anlamamıştık bu
2: esprini. Daha iyi tanıyormuş.
1: Evet evet. Gerçekten dedikleri de oldu. Ama gerçekten bir yandan da sevgili Cem, maçları çok güzel maçlar da seyrettik. Tabii hakemleri konuşulan, hakemlerin konuşulduğu bir Dünya Kupası gördük. Bir yandan da bakıyorum, final anlamında herhalde benim seyrettiğim, ya hatırladığım dönemlerde en kötü finallerden biriydi. Yani belki en kötüsü bile diyebilirim. Yani bir takım tamamen sahadan silindi. İspanya'yı seyrettik sadece.
2: Ya güç dengesi açısından baktığımda bu kadar gerçek.

0: Sesin zaman zaman düşüyor, tekrar geliyor, yani yükseliyor. Telefonda bağlantı mı bir sıkıntı var?
1: Bilemiyorum.
0: Bulunduğun yeri değiştirmiyorsun değil mi?
1: Yok, hayır, bulunduğum yeri değiştirmiyorum. Sadece.
0: Kulaklıkla mı konuşuyorsun, onu sorabilirim.
1: Evet, kulaklık.
0: Mümkünse kulaklığını iptal edip direkt telefonla şey yapalım. Kulaklığın belki bataryası bitiyor olabilir.
1: Tabii ki şu anda geçtim telefonu.
0: Şu anda çok net. Biz de dinleyicilerimiz özellikle rahat etmiştir. Seni daha iyi duyacaklar.
1: Tamamdır.
0: Evet, böyle devam edelim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Cem, lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Messi'den bahsediyordun.
1: Messi'nin performansını maksimize etmek için kurgulanan bir sistem vardı. İspanya'da ise Thierry Henry bundan bahsetmişti. Ben Barcelona'da bunu gördüm ve yaşadım. Yani 7-8-9 yaşlarından itibaren ne yapacağını bilen, sistemi öğrenen bir takım var orada da. Bunlara, bu böyle bir takıma karşı bu ezberi oturtmuş, bu farkındalığa sahip, yani oyun içi sahada ne yapacağını bilen ve 11 kişi aynı şeyi düşünebilen bir takımdan bahsediyoruz. Bunu yapamadılar. Arjantin'in yolu tabii ki daha kolaydı. Bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olduğu için daha kolay bir yoldan geldi. Belki atıyorum örneğin, ya da Fransa'yla yarı finalde karşılaşmış olsaydı eğer, zaten burada göremeyecektik. Bu tarz şeyler de oldu. Bunları da söylemek gerek.
0: Ben o beklentiyi İngiltere'den bekliyordum ama Arjantin Dünya Kupası'nda, bu Dünya Kupası'nda daha doğrusu, en iyi oynadığı maç o maç oldu.
1: Ya aslında şunu da söylemek gerekiyor. Ben bu Dünya Kupası'nı şu taraftan da görüyorum. Kimliği olan takımlar ne olursa olsun diğer takımların önlerine geçtiler. Yani Arjantin'in de bir kimliği var. Çok kavga ediyorlar. Biz bundan memnun olmayabiliriz ama onların tercihi olsa bu şekilde oynadılar. Ve İngiltere gibi bir takımı tabii ki eleyebilmek çok
0: biraz
1: önemli.
0: Biraz Güney Amerika futbol değil mi? Yani onu da düşünmek
1: lazım.
0: Bireysel
1: futbol. Yani evet. Brezilya, Diniz'in icat ettiği futbol Messi'nin etrafında nasıl uygulanabilirse o şekilde uyguladılar. Kavga ve gürültü de tabii ki Güney Amerika'dan bahsediyorsak önemli bir etken ve unsur zaten.
0: Evet, yani şimdi çok da sevdiğim bir arkadaşım şey yorumu yapmıştı. Arjantin'i bu Dünya Kupası'nda Paraguay'ın Messi'lisi diye. Ne dersin buna?
1: Ya ona gerçekten söyleyebilecek bir şey yok. Tabii ki mizahi anlamda evet. Yani
0: çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir spiker abimiz böyle bir yorum yaptı. Ben de bir şey diyemedim. Gerçekten yok, haklı yok. Gibi.
1: Evet. Ya tabii ki işte hani çok fazla sahanın içine inersek, Arjantin'de de çok zeki ve çok fazla şeyi, farklı şeyi yapabilen oyuncular var. Yani bu aslında şuradan bakmak gerekiyor. Mesela Messi'yi Arjantin çok yüksekte performans gösterse bildi. 39 yaşındaki bir oyuncu. Portekiz'e dönüp Ronaldo hemen karşısına koyulan örnektir. Ronaldo'nun hiçbir şey yaratamamış olması örneği de var. Bu sadece Ronaldo'dan kaynaklanmıyordu. Portekiz'deki diğer futbolculara baktığımızda onların da takımdaki, yani kendi oynadığı takımlarda gösterdiği performanslardan çok daha aşağıda gördük. Burada bu noktada Arjantin'i tebrik etmek gerekiyor. Yani yarı finale çıkan takımlar arasında en değersiz kadro ve en yaşlı kadro Arjantin'de örneği.
0: Evet, ama işte Messi öyle bir değer ki, öyle bir kıymet ki, o takımı oraya kadar taşıdı gerçekten.
1: Kesinlikle, zaten 39 yaşındaki oyuncunun etrafında bir sistem inşa edilmesi aslında onun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Yani bunu yapabileceğiniz futbol tarihinde çok fazla oyuncu yok zaten.
0: Biraz da herhalde hani kavga ederek, dövüşerek dedin ya, Portekiz'in yapmadığı oydu. Belki Ronaldo'nun hani arkadaşlarının yapmadığı şey oydu.
1: Ya Portekiz'deki problem aslına bakacak olursak, o Bernardo Silva şöyle bir şey söylemişti. Kimlik noktasına yine vurgu yaptı o da. Bizim bir oyun tarzımız yok çünkü bütün oyuncular farklı liglerde, farklı takımlarda oynuyorlar. Farklı oyun ezberleri de oynuyorlar diye. Portekiz'de evet bir mücadele problemi de vardı. Yani takım olgusu olarak baktığınızda Arjantin açısından verdiğiniz örnek tam tersi tarafa düşüyor. Evet, Portekiz. Portekiz'de bence birçok problem vardı. Ve bunların hepsi bir araya geldiğinde de böyle bir sonuç çıktı ortaya.
0: Evet, bu FIFA'nın açıkladığı en iyi 11'e senin katkın olabilir mi? Yani ya şunun yerine şunu niye almadılar diyeceğin.
1: Ya listan, yani aslında ben çok, ya Bosnia yerine kesinlikle Bosnia'yı değiştirebilirdik. Çünkü popüler bir tercih oldu. O çok fazla kurtarış yaptı. Çok öne geçen performanslar sergiledi. Turnuvaya imza attı. Evet. Ama Barcelona'nın, Real Madrid'in, Manchester City'nin, Atletico Madrid'in kalesini koruyabilecek seviyede bir performans ya da o kalitede bir kaleci mi dersek, değil. Orada da bir Unai Simon'u koyabiliriz. ya da farklı tercih

0: stratejilere gidebiliriz. Ama kaleci dışında açıkçası ben şu oyuncuyu şuraya koyardım diyebileceğim bir açıkçası yok. Tabii ki söylenebilir ama en azından benim perspektifimde yok.
1: Opta'nın da 11'i var biliyorsun, altın 11'i. Onda mesela kaleye Kobel'i koymuş.
0: Örneğin.
1: Ama Pedro Porro, Martinez, Kukureya, Rodri, Bellingham, Messi, Mbappe, Haaland bunlar Opta'da da öndeler. Bu arada Messi'nin de Dünya Kupası'nda birçok veride lider olduğunu da söyleyelim.
0: Rating konusunda en üstte yer alan oyuncu bu arada.
1: Evet evet, o kadar çok şey baz alındığında Messi üstte ki insan şaşırıyor, yani koşmuyor denilen adam mı bunları yapmış diye.
0: İkili mücadelede lider mesela.
1: Değil mi mesela, ya benim en çok şaşırdığım da oydu yani. Sevgili Cem, en çok şaşırdığım liderliği o.
0: Orada yani, şöyle bir durum var aslında, gözden kaçabiliyor bazen. Hücumda driplingler, yani çalımlar da ikili mücadeleye katıldığı için Messi bu arada en fazla çalım atan oyuncusu turnuvanın. Hı hı. Öyle ikisi birleştiğinde aslında onu öne taşıyor. Ama tabii ki 39 yaşındaki bir oyuncunun bu kadar fazla çalım atabilmesi de aslında az önce söylediğiniz evet, şeyi onun değerini gösteriyor zaten.
1: Mesela benim çok beğendiğim ama ne Opta'ya girmiş ne de FIFA'nın 11'ine girmiş isim Dani Olmo. Ben Dani Olmo'yu çok beğendim turnuva boyunca.
0: Çok zeki ve farklı bir oyuncu. Evet, ben de hayranlıkla izliyorum.
1: Ben hayranlıkla izledim ama ikisinin 11'ine de girmemiş. Demek ki istatistikli şeylere takıldı.
0: O lise diğer tarafta asist kralı olduğu için aslında orada çok baskın bir tercih haline dönüşüyor. Hı-hı. Orada onu muhtemelen oynatabilmek onun yerini. Bu arada çok da önemli performanslar gösterdi gerçekten. Hani sadece asist kralı olduğu için orada olduğunu söylemek yanlış olur. İkisi birleştiğinde ne yazık ki giremiyor ama söylediğiniz gibi Olmo'nun oyuna kattıkları, hatlar arasında konumlanması, sürekli top almak için opsiyon olması, koşullarıyla, ceza sahası koşullarıyla, geç koşullarıyla, erken koşullarıyla yarattığı farklar inanılmaz bir futbolcu gerçekten.
1: Evet, gerçekten öyle. Opta'da Kubarsi'yi mesela ilk 11'e koymuş, Trossard'ı koymuş ve işte şeyin transferi.
0: Trossard da önemli bir performans sergiledi ama yine de tartışılır takımının gidebildiği noktadan dolayı açıkçası.
1: Evet. Ya tabii bu 11'ler her zaman konuşulur ama biz Dünya Kupası'nın başka yönlerini konuşalım. Bir kere şu final dörtlüsünü konuştuğumuzda senin beklediğin dörtlü müydü sevgili Can?
0: Final dörtlüsü benim beklediğim dörtlüydü diyebilirim. Zaten bunlar dünya sıralamasının en üst dört sırasında yer alan ülkelerdi. Arjantin'in ben aslında çok fazla ilerleyemeyebileceğini düşünüyordum ancak onların da işte az önce söylediğimiz
1: yolu gibi, çok açıktı değil mi?
0: Yolu çok açıktı ve bir şekilde kaliteyle, itirak artırıcısında söylediğiniz gibi yer yer kavga da ederek bir şekilde oraya geldiler. İngiltere'nin orada olmasını bekliyorduk. Belki finale İngiltere'nin gitmesini bekliyordum diyebilirim ben açıkçası. Orada çünkü birçok şeyi yan yana koyduğumuzda İngiltere daha ağır basıyordu. Ama futbol yani bir klasik olacak ama sahada oynandığı için işler kağıt üstündeki gibi olmadı ve finale çıkan taraf
1: peki,
0: Arjantin.
1: İngiltere-Arjantin maçında İngiltere neden böyle bir şoka uğradı? Arjantin'de en iyi maçını oynadı. Onu da söylemek lazım tabii. Turnuvanın en iyi maçını oynadı orada.
0: Bunu söylemek gerekiyor. Tuchel bu konu dolayısıyla İngiltere basınında günlerce yerden yere vuruldu. Ben bu maçı şuradan okudum.
1: Ama istifa gelmedi değil mi daha ondan?
0: İstifa gelmedi diye hatırlıyorum. Ben de devam edileceği de konu.
1: Gelmedi Tuchel.
0: Evet aynen öyle. Ben o maçı şuradan okudum. Az önce söylediğimiz gibi finali konuşurken Arjantin'in ne yapmasını istemezsiniz dersek topla oynamasını istemez. Çünkü topla oynamadığımızda hem Messi'nin zaten savunmada bir dezavantaj yaratıyor olması, hem de yeteneklerini ortaya koyamayacak oldukları için onlara topu bırakmak aslında onlara oyunu dahil etmek gerekiyor. İngiltere öne geçtiğinde koruma psikolojisine girdi. Bellingham'ın oyunun devamında ikinci golünden önce yaptığı bir şey var. Topu aldığında ceza sahası köşesinden kafasını öne eğerek ileriye doğru koşturuyor. Bu noktada topu sahip olmanız, tutmanız gerekiyor. Luis Enrique'nin çok güzel bir sözü var. Top rakip ceza sahasına ne kadar hızlı giderse o kadar hızlı geri döner diyor.
1: İşte bazen kafanla oynaman gerekiyor
0: evet,
1: diyorlar.
0: Evet aynen öyle. Tecrübe bu yüzden
1: evet,
0: önemli.
1: İşte diyorum ya takımda her takımda Messi olması mümkün değil tabii ama Messi gibi aynen düşünen öyle birilerinin olması lazım.
0: Aynen öyle yani tempoyu düşürdüğünüzde topu vermediğinizde problem yaşamayacaksınız. Çok fazla savunma hamlesi yaptı. Önde baskı yapmak gibi bir tercihe gitmedi. Ama mesela şuna baktığımızda Arjantin 2-1 öndeyken o maçta 90 artı 6'da rakip yarı sahada pres yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Çünkü niye kalenize yaklaşıyorsunuz?

0: yaklaştırırsınız ki topu? Eğer önde tutabiliyorsunuz.
1: Çok eleştirildi zaten. Ben de sana katılıyorum. Ben de bu konularda özellikle çok eleştirdim Tuhel'i. Peki sevgili Cem, sana sorsam hayal kırıklığın bu Dünya Kupası'nda hangi takım oldu?
0: Hayal kırıklığı yani hiç şüphe duymaksızın Türkiye kesinlikle.
1: Ne kadar nereyi bekliyordun Türkiye'den? Ne oynar diyordun?
0: Yani gruptan çıkmasını lider Amerika Birleşik Devletleri bize ters gelebileceği belki düşünüyorduk. Futbol anlayışı bakımından kaliteli de bir takım ve ev sahibi. Lider çıkamayız diyordum ama ikinci olarak en azından, yani üçüncülüğü ben bu arada hesap daha yetmiyordum. İkinci olarak çıkarız diyordum.
1: Ben de öyle diyordum. Lider çıkarsak yolumuz çok açık diyorduk. Çünkü tabii Amerika'nın şeyine baktık, ağacı devamı çok güzel. Evet. Buradan lider çıkmak lazım diyorduk. Ne hesaplar yaptık ama olmadı maalesef. Benim de hayal kırıklığım o. Sevgili Cem Taha Yüksek Taha, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Başka konuklarımız da olduğu için şimdilik size veda etmek zorundayız. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz güzel yorumların için. Evet, spor yorumcusu Cem Taha Yüksek Dağ'la birlikteydik. Spor servisi devam edecek.

0: spor servisi futbol.
1: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. TRT Radyo 1'desiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Dün biliyorsunuz Fenerbahçe Gornik Zabze ile oynadı. 1-0 yendi. Artık Avrupa Kupalarında maçlarımız başladı. Biz de heyecanla Dünya Kupası biter bitmez şimdi bu maçları yapıyoruz. Bu akşam da Başakşehir Inter Turku önünde çıkacak. Saat 20.45'te maç başlayacak. O maçı da TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebileceksiniz. Onu hemen şimdiden sizlere iletelim. Ve şu anda TRT Spor'da yorumcu olarak eminim zevkle takip ediyorsunuz, dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz kendisini. Kutlu Akpınar benim konuğum. Sevgili Kutlu, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sevgili Kutlu Akpınar'la da Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ı nihayet bugün bir transfer açıkladı. Lemina'yı açıkladılar değil mi? Taraftar ısrarla transfer bekliyor. Galatasaray'da işi ağırdan alıyor. Sence neden ağırdan alıyor?
2: Galatasaray'da yazılı olmayan kurallardan bir tanesi. Transfer dönemlerindeki taraftarın tırnak içinde işkence çekmesi. Çünkü son yıllarda şampiyonluk geliyor ama şampiyonluk gelirken atılan adımlarda geç kalınması. Özellikle rakiplerin yaptığı hatalar çok fazla görünmüyor. Çünkü Galatasaray şampiyon olduğu için sanki takım, yönetim, hoca tamamen doğru. Hı hı. Burada birbirini etkileyen durumlar var. İki rakibinizde kötü transferler yaptığın için Galatasaray'ın yaptığı transferler çok net ve iyi görünüyor ve belli oyuncular çok üst düzey performans gösteriyorlar. Bizler Lucas Torreira'nın, Barış Alper Yılmaz'ın ya da Abdülkerim'in sezonda 50 maç oynamasını çok büyük bir başarı olarak adlandırırken aslında bunun altında yatan eleştirilmesi gereken, konuşulması gereken başka bir konu var. Bazı oyunculara çok fazla yük binmesi. Galatasaray taraftarının aslında bence son yıllarda sürekli olarak yönetimi, hocayı, takımı diri tutmak için yaz döneminde bilinçli bilinçsiz ama sonuçta bir eleştirisi var. Ve bu eleştiri Galatasaray'da transfer olarak sahaya yansıyor. Olumlu yönde değerlendiriyorum ben bunu. Ama bu sezonki biraz daha farklı. Bu sezonki biraz daha sanki tırnak içinde söyleyeyim vitesi arttırmış şekilde devam ediyor Galatasaray taraftarı. Bunun bence belli başlı bir sebebi var. O da rakiplerin geçtiğimiz yıllardaki transferdeki hataların olmadığını görüyor. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş sol kanada Rebic'i transfer ederken, Forvet'e Immobile'yi transfer ederken bu sezon sol kanada Arsenal'i şampiyon yapan Trossard'ı alıyor. Sağ kanat için Salah'la ilgileniyor. Rakibiniz elinde Asensio var, Talişka var, Kerem var. Buna rağmen Greenwood'u transfer ediyor. Ve devre arasında Forvet'leri gönderip orta saha transfer ederken şimdi ihtiyacı olan bölgeyi Greenwood dışında Muriç'i alıyor. Galatasaray taraftarını bence tedirgin eden takımdaki geçtiğimiz yıllardaki rahatlığın ya da yönetimdeki bu ağır davranışların, o ağırdan almanın bu sezon tam da rakipler tarafından hızlı aksiyonlarla beraber aslında zarar görebileceği şeklinde ki ben buna katılıyorum. Galatasaray yönetimi gerçekten geç kalıyor. Bunun belli başlı sebebi ne? Hı hı. O da şu. Galatasaray yönetiminin düşüncesi takımı sil baştan yapmak değil de zaten 4 yıldır şampiyon olan bir kadro, omurgası belli bir kadro. Geçtiğimiz yıl eksikler transfer edildi. Bu sezon aslında biz omurgayı güçlendireceğiz düşüncesinde. Ama siz ne kadar eleştirseniz de performansı, fiziksel durumu geçtiğimiz yıllardan uzak deseniz de biz

0: Icardi'yi kaybettiniz. Hem bir saha içi ikonunu hem bunun dışında da geçtiğimiz sezon neredeyse kesinlikle 15'e yakın gol atmış bir skorer oyuncuyu kaybetmiş oluyoruz. Evet. Bu çok önemli. O yüzden Galatasaray aslında kadrosunu güçlendirmeyecek. Kadrosunda belli başlı eksikler var. Bunları tamamlaması gerekiyor. Az önce programı açarken, yani konuşmaya başlamadan size çok güzel bir şey söylediniz. Bugün ilk transferini açıkladı. Galatasaray geçtiğimiz yıllardaki hataları yapıyor. Lemina'nın yerini Lemina ile dolduruyor. Gomis'in yerini Gomis'le doldurmuş. Yani bunlar Galatasaray tarihinde herkesin çok yakın dönemde hafızasında kalan hatalar. Lemina iyi bir oyuncu. Okan Hoca istemişti. Hı-hı. Ama Lemina'yı 10 maç kullanırsanız fayda alırsınız. Lemina artık belli bir yaşa gelmiş ve fiziksel kalitesi Şampiyonlar Ligi seviyesinde 7-8 maçla beraber ligdeki 30 maçı kaldıracak düzeyde değil. Buna Torreira'yı da dahil edelim. Abdülkerim'i de. Galatasaray'da belli bir metal yorgunluğu deriz ya, şu an bir metal yorgunluğu var. Ve kadroda belli bölümlerin gerçekten transferle beraber çeşitlendirilmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi Galatasaray yönetiminde diyor ki bizim 4 yıldır şampiyon olan bir kadromuz var. Biz kadroyu sil baştan yapmayacağız. Biz sadece kadroyu güçlendireceğiz.
1: Peki taraftar da şimdi sevgili Kutlu yazmış bir taraftar. Bak diyor ki madem alacaklardı niye geç anlaştılar? Kampa da geç katıldı o yüzden diyor.
0: Burası
1: çok haklı değil mi?
0: Çok haklı. Başlı başına konuşulması gereken bir konu. Neden? Eylemler ve söylemler bu sezon birbirinden çok farklı. Icardi kampa gelmediği için erken dönemde Galatasaray'ın sorusunu ya da Galatasaray'ın önerisini yanıtlamadığı için eleştirirken Lemina kamp dönemi burada ve evde çalışıyor. Peki bir oyuncu gelmediği için eleştirirken gelen oyuncuyla niye imzalamıyorsun? İşte o yüzden diyorum eylemler söylemler birbirinden farklı. Yani Galatasaray'ın bence yol haritasını netleştirdiği bir durum yok. Evet, ben de 4 transfer geleceğini bekliyorum. Bunlardan Can Uzun dışında 3 transfer gelecek. Yani Can Uzun artık büyük oranda ben Galatasaray'ın istenen rakamları yaklaşacağını ve anlaşacağını düşünüyorum ama Galatasaray'ın ben bu sezonunun geçtiğimiz 4 yıl kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum. Onu net şekilde ifade edebilirim.
1: Bence geçen sene de yani her geçen sene biraz daha zor olmaya başladı.
0: Herhalde 4 yılın şampiyon olsa da en kötü sezonunu geçtiğimiz yıl oynadı Galatasaray.
1: Bak 1 puan daha doğrusu 1 puanla mıydı o Fenerbahçe Galatasaray çekişmesinde İsmail Hocalı? Hani evet, 102 evet, puan 99 puan evet. Mıydı? 3 evet. Puan. O zaman bile ondan daha zordu bu sene bence. Çünkü 3 kere Fenerbahçe'ye gel şampiyon ol diye şans tanıdı.
0: Kasımpaşa maçı 90+larda puan farkı 0'da Asensio'nun golüyle. Kasımpaşa gol attığında 2'ye çıktı. Talişko o penaltı golünü atsa tabii ki bunlar hepsi varsayım bilemeyiz ama sizin önlemlerinizi almanız gerekiyor. Şimdi Leslie yetenekli bir oyuncu. Evet, ne göstereceğini sahada görmek lazım. Çünkü bazı oyuncular vardır. Performans beklersiniz göremezsiniz. Bazıları da transfer edilir. 3-5 maç katkı bekleyecekken çok iyi oynar.
1: Ben ilk hazırlık maçına çok beğenmedim açıkçası.
0: Ben unuttum. Şundan dolayı elinizde farklı profilde en azından bir oyuncu olacak. Ama değerlendirmeyi şöyle yapmak gerekiyor. Siz Lemina ve Torreira yerine Leslie'yi alıyorsanız taraftar bundan memnun kalır mı? Çünkü Lemina ve Torreira ile 4 yıldır alışık olmuş olduğunuz bir oyun var. Leslie girdiğinde bu oyunu oynayamayacaksanız sanki oyuncu kötüymüş gibi görünür. Normalde sizin oyununuza uyacak oyuncu mu? Çünkü Galatasaray'ın sadece bir A planı var. Galatasaray BC planı oynamıyor. Galatasaray zaten sıkıntısı ve problemi bu. 10 numarayı o yüzden arıyor ki oyununu biraz değiştirebilsin. Yoksa evet. Galatasaray Osimhen'le beraber. Osimhen'in
1: yani Mertens'in açığının dolmadığı çok net takımda.
0: Çok net. Çok net. Ama bir 10 numara ve Can Uzun. Ki 10 numarada Sayın Başkan Dursun Özbey'in imza transferi olacak. Ama kolay bir süreç değil. Galatasaray taraftarının bence şu anki rahatsızlığının sebebi bu. Ve Lemina ile ilgili de bir soru işareti vardı. Yani Lemina'yı gönderirse Galatasaray yönetimi daha iyisini alabilir mi? Bence yönetimle ilgili insanların kafasındaki soru işareti bu. Daha iyisini alabilir mi? Bu güven henüz sağlanabilmiş değil Galatasaray'da. Hep şu örnek veriliyor. Evet, Sayın Başkan 4 yıllık şampiyonluğun kadrosunu da kuran, daha önce Allah rahmet eylesin Sayın Mustafa Cengiz, onun yönetime geldiği, başkan olduğu dönemin kadrosunu da kuran ama dediğim gibi burada rakipleriniz artık çok ciddi kadrolar kuruyorlar. Galatasaray bence konfor alanında davranıyor ve bu bazı reflekslerinizi uyuşturmuş gibi gösteriyor. Bence taraftar burada son derece haklı.
1: Ya oturmuş kadronun tabii ki bir avantajı vardır ama dezavantajı da var. Dezavantaj şu, sizin oyun düzeninizi, sisteminizi çözüyorlar. Futbolcuların özelliklerini rakip takım oyuncuları çözüyor. Yani nereden nasıl çalım atar, ben yememek için ne yapayım, bunların hepsini çözüyorlar. O yüzden zaten çok iyi gelen futbolcu, dikkat edin, bir sonraki sene biraz daha düşüş yaşıyormuş gibi gözüküyor. Aslında ondan değil, karşı takım oyuncular onu çözüyorlar.
0: Evet, Galatasaray'ın bu opsiyonlarını arttırması gerekiyor. Şimdi Osimhen çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu ama Leroy Sané'nin daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Barış'ın yükünün alınacak bir 10 numarayla paylaştırılması gerekiyor. Torreira'nın yükünün, Lemina'nın yükünün. İki sezon önce Galatasaray duran toplarda ligin zirvesi, hatta Avrupa'nın zirvesindeyken gol sayısında geçtiğimiz sezon %80'lik bir düşüş. Bu incelenme.

0: etmesi gereken bir düşüş. Tesadüfi bir düşüş değil. Yani evet. Sizin ne kadar çok opsiyonunuz olursa o kadar galibiyet oranı, şampiyonluk ihtimaliniz yükseliyor. Galatasaray son 4 yılda şampiyon olduğu için hani biz oyunumuzla, bireysel performansımızla gerekirse günü çözeriz düşüncesinde, ama bence ligin seviyesi artık o değil. Lig çok daha zor. Samsunspor maçında bunu yaşadınız zaten.
1: Evet. Bu arada Sané deyince aklıma geldi. Herhalde Galatasaray taraftarının 4 yılda en çok şaşırtan şey Sané'nin lig biter bitmez açıklanması. Değil mi?
0: Hiç alışık olmayan bir durum. Benim de uzun yıllardır Galatasaray'ı takip ederken hiç alışık olmadığım bir durum.
1: Ben de vay be demiştim. Yani hatta peş peşe başkalarını da açıklayacaklar herhalde, yapmışlar, bitirecekler dedik. Geçen sene kaleci son gün geldi.
0: Evet, ama orada şöyle bir durum var. Enteresandır. Normalde biliyorsunuz ya, Musiala'nın yaşadığı sakatlığı hepimiz gördük. Galatasaray Leroy Sané'yi transfer ettikten sonra Almanya, düzeltiyorum yani, Bayern Münih'le beraber Amerika'ya gitti turnuvada oynamaya. Orada sakatlık yaşasa bambaşka şeyler konuşulabilirdi. Bu kadar erken bir transfer hamlesi. Ama orada oyuncunun boşta olması, önerilen ücret, proje, bunlara etkili olmuştu. İşte geçen yıl yapılan takviyeler aslında Galatasaray'ın ihtiyaçları belli. Galatasaray'ın orta sahasında bir rotasyon ve güçlendirecek bir oyuncu. Buna Kefren Turan tarzı da diyebilirsiniz. Tarz olarak bahsediyorum. Geçen yıl Juventus maçında herkes Locatelli'ye hayran kaldı.
1: Evet.
0: Başına maçı domine etti. Bu tarz oyuncu da diyebilirsiniz. Ve Galatasaray'ın Mertens gittiğinden beri 10 numaraya ihtiyacı var. Bu futbolu bilen bilmeyen herkesin net şekilde gördüğü bir durum. Galatasaray'ın bir stoper eksiği var. Arda Ünye'nin geçen sezon oynadığı maçlarda genç bir oyuncu hata yapacak, ama Galatasaray taraftarının hataya çok fazla tahammülü olduğunu düşünmüyorum. Hep iyi oyuncu istiyor. O yüzden hani stopere bir takviye, orta sahaya bir takviye ve bunun dışında bir 10 numara, ayrıca Icardi sürecinden bağımsız bir santrafor eksiği varken, biz Temmuz ayının sonunda Ağustos ayına gelmişken hala bunların yapılmamış olması doğal olarak taraftarı endişelendiriyor. Ben burada taraftarın isyanına hak veriyorum. Çünkü siz ne zaman yönetim olarak, yönetici olarak bir talepte bulunsanız, gerek loca, gerek kombine, gerek forma, gerek çıkarttığınız kutular, taraftar bunu elinde avucunda ne varsa yatararak alıyor. O zaman bunun karşılığında doğal olarak bekliyor. Çünkü Galatasaray taraftarının ben futbolu ve takımını çok iyi bildiğini görüyorum. Onların endişesi takımın şu an ligdeki o 30-35 maçı net şekilde kaldıramayacağı şeklinde.
1: Evet, Kutlu Akpınar'la konuşuyoruz, TRT Spor yorumcusu, Galatasaray'ı konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili Kutlu, biraz Icardi'yi de konuşmak istiyorum seninle. Gerçekten başına dedin, Icardi'nin yokluğu hissedilecek Galatasaray'da. Çünkü bu 4 senede Galatasaray'a çok şey verdi, tamam çok şey de aldı yani, maddi olarak çok şey kazandı Icardi, ama Galatasaray'a da çok şey verdiğini düşünüyorum. En azından bir nesil herhalde Icardi'yi unutmayacak, değil mi? O kadar çok kişiyi etkiledi ki futboluyla, sahadaki tavrıyla. Sizlere karşı nasıldı mesela? Yani, takımı takip ediyordunuz.
0: Evet. Konudan bahsediyoruz. Evet. Sağ içindeki etkisi, sağ dışındaki etkisi, tesislerdeki etkisi, insanlarla olan ilişkisi, iletişimi, hatta birçok oyuncunun Galatasaray transferinde kapıyı açan oyuncuydu. Neden bunu özellikle vurgulamak istiyorum? Icardi 13. olan Galatasaray'a transfer oldu. Osimhen ise şampiyon Galatasaray'a transfer oldu. Osimhen'in gelişinin o kapısını açan da Icardi oldu. Hatta çok güzel bir sözü var Galatasaray'da.
1: Yani güzel, o kadar güzel tanımladın ki. Yani Icardi diyorsun, 13. Evet. olan Galatasaray'da başladı geldi. Osimhen şampiyon Galatasaray'a geldi.
0: Galatasaray şampiyon.
1: Bunu patentini sen almışsın ama ben arada bir kullanırım.
0: Ama şöyle, yani Osimhen'e şampiyon olmadan gitseniz Icardi'deki etkiyi yaratıp transfer edip edemeyeceğiniz çok büyük bir soru işareti, ki çok zor.
1: Doğru.
0: O da Şampiyonlar Ligi bir faktör. Ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir Galatasaray'a bu transferi gerçekleştirdiniz. Icardi hücrelerine kadar Galatasaray'ı yaşayan bir isimdi. Şunu söylemek gerekiyor. Şimdi ben yıllarca Galatasaray'ı takip eden bir insan olarak Hacı'den sonra gördüğüm bu etkiyi yaratan oyuncular üzerinde değil, hem camia üzerinde, hem rakipler üzerinde, hem taraftar üzerinde böyle bu kadar dominant bir isim görmemiştim. Tek bir örnek vereceğim. Herkes biraz böyle hafızasını tazelerse, Yeni Kapı'da düzenlenen bir etkinlik. Çok büyük bir etkinlik.
1: Evet.
0: 10 binler, belki 100 binler, belki milyonlara varacak kadar taraftar orada. Yağmur yağdığında herkes streste, 7-8 saat sürmüş. Oraya çıkan sanatçılar var. Hepsi çok sevilen sanatçılar, ama en sonunda Icardi sahneye çıktı ve o stres seviyesi düştü. Neden? Çünkü yani onun aurası, onun star etkisi, onun orada olması Galatasaray taraftarının 7 saatlik beklentideki, işte yağmur altındaki açlığı, bunların hepsini giderdi. Evet. Öyle etkisi olan bir oyuncuyu bulmanız çok zor. Bu kolay yeri dolacak bir isim değil. Ayrıca benim orada eleştirim de şu olur. Biz vedaları ülke olarak güzel yapamıyoruz maalesef. Bu çok önemli.
1: Doğru diyorsun.
0: Icardi'nin geç cevap vermesi bir problem olabilir
1: bir
0: ama.
1: De Galatasaray bunu özellikle yapamıyor biliyor musun? Sonradan barışıyor futbolcularla ama yani şu güzel bir şekilde hani

0: bilesini yap veya başka bir şekilde bir dostluk maçıyla Uğur'la onu bir türlü başaramadılar.
1: Bu arada sadece yabancı oyuncular özelinde değil. Galatasaray'da ben çok fazla örnek vereyim. Bülent Korkmaz.
0: Bülent Korkmaz. Direkt ben de onu verecektim. Evet.
1: Tugay Kerimoğlu. Hı-hı. Onların hepsi aslında kurumu seviyorlar. Kişileri değil. Galatasaray'ı seviyorlar. O yüzden kırgınlıklarını da çok fazla dile getirmiyorlar. Galatasaray çağırırsa sorgusuz sualsiz koşarak geliyorlar. Ama sadece 17 Mayıs'ta hatırlamak değil. Drogba'yı sadece Afrika kıtasından oyuncu alacakken aramak değil. İşte Snyder'i sadece Hollanda, Flemenk bu tarz oyuncuları alacakken aramak değil. Hı-hı. Doğru anda doğru vedayı yapabilmek önemli. Icardi öyle bir etki ki rakipleriniz Icardi ayarında bir oyuncu bulmak için milyon eurolar harcadı. Icardi'yi gönderirken de insanlar şu noktayı kaçırıyorlar. Icardi sezon boyu çok büyük kırgınlıklar yaşadığı için cevabını net belirtme durumu gerçekleşti. Bu kadar süreç uzadı. Acaba bu ilişki kırılırken tek taraflı sorumlu Icardi mi? Bence biraz buradan da bakmak gerekiyor. Galatasaray'ın 4 şampiyonluğunun ikisinin altında Icardi'nin imzası var. Futbolu çok iyi bilmenize gerek yok. Takip ettiğinizde görebiliyorsunuz. Ve egosu bu kadar yüksek bir oyuncu Ankara'daki deplasman sonrası şampiyonlukta Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk omuzlarını aldı. Normalde egosu yüksek oyuncular bunu yapmaz. Orada Okan Hoca'ya hakkını teslim etti. Ama Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluğunun en sağlam tuğlalarını ve kolonunu oluşturan isim Mauro Icardi'ydi. Bu tartışılmaz bir gerçek.
0: Evet, şöyle bakıyorum hemen. Fenerbahçe'ye karşı 8 maç oynamış Icardi. 3 golü var. Beşiktaş'a karşı 7 maç oynamış. 5 kez fileleri havalandırmış. Trabzonspor'a 6 karşılaşmada oynamış. Karşı karşıya gelmiş. 4 gol kaydetmiş. Yani bu rakiplere de hepsine goller atmış. Öyle söyleyelim.
1: Psikolojik kırılma yaşatan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Icardi sahadaysa oyununuz da etkileniyor, psikolojiniz de etkileniyor, planlarınız da etkileniyor. Ben yıllarca statta takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyeyim. O stada çok fazla yıldız geldi. Rakip oyuncu yıldızlar da geldi. Salah da geldi son dönemleri hatırladık. Onların da etkileri oldu ama sakat olduğu dönem çapraz bağ koptuğunda ameliyat sonrası Fenerbahçe derbisini tribünde takip edecekken geldikten sonra sahaya davet edildiğinde insanların Icardi ile özdeşleşen şarkı çaldığı anda hani kollarını havaya kaldırıp gözlerini kapatarak o şarkıyı söyleyiş şekli, o yarattıkları atmosfere bakınca bunu hani yaratmak çok zordur. Bunu başarmak, bu aidiyeti sağlamak, bu birleşmeyi sağlamak çok zordur. Bunu hem Galatasaray taraftarı hem Icardi karşılıklı yaptı. Ama ben hep şunu ayırıyorum. Naçizane. Taraftar yani tribün ve sosyal medya Galatasaray'da gerçekten birbirinden çok farklı. Orada çok ayrı bir dünya var. Sosyal medyanın reaksiyonu biraz daha hızlı, biraz daha agresif, biraz daha keskin. Ama tribünün reaksiyonu çok daha farklı. Tribün Icardi'yi her zaman kucaklayıp sahipleniyor.
0: Peki Icardi'nin yerine dolaşan isimler var mı? Kim düşünülüyor? Yerli mi olacak? Yerli forvet de zaten zor. Çok az zaten. Ama yabancı mı olacak? Ne dersin?
1: Alternatifler çok fazla yok aslında. Zaten bu milli takımımızın da yaşadığı bir problem. Yani yerli forvet.
0: Bir de gelen forvet yedek kalmayı da sorun etmeyecek. Yani öyle bir forvet bulman lazım.
1: Yani bu kolay değil. Genç bir oyuncu neden gelsin size? Forma şansı bulmak için. Kendini göstermek, oynamak için. Osimhen'in arkasında ne kadar bekler? Burası zaten bir problem. Bunun dışında yerli forvetlerde ücretler Galatasaray ligin bitimine artık 2 ay kala ciddi şekilde Bertol ile ilgilenmişti ama şimdi bu kuralla beraber yerli oyuncuların fiyatları çok yüksek. Hani evet. 12-13 milyon eurolardan bahsediyoruz. Denizgül için istenen rakam çok yüksek. Bunun dışında mesela Galatasaray 2 sezonluk Kolo Muani'yi ciddi şekilde istiyor. Juventus çok ciddi görüşüyor ama Kolo Muani'yi transfer edip Osimhen'in arkasında bekletmeniz de çok zor. Burada sunacağınız proje çok önemli. Bu belirleyici nokta. Örneğin Ponomarenko ile görüştü Galatasaray. 15 milyon euronun üstüne çok fazla çıkmadı şu ana kadar. Kulübün beklentisi 25 milyon euro. Galatasaray'ın önerisi zorunlu olmayan opsiyon. Aynı Noalank'ta olduğu gibi. Ama tam tersi kulübünün beklentisi 25 milyon zorunlu satın alma opsiyonu. Şimdi şöyle bir örnekle hani pekiştireyim. Rafa Silva çok yetenekli bir oyuncuydu ama hiç Portekiz dışına çıkmamıştı. Geldikten sonra adaptasyon sorunu yaşadı burada. Ponomarenko da ülkesinin dışına çok fazla çıkan bir oyuncu değil ve 25 milyon euro çok büyük bir yatırım. Osimhen'i niye aldınız? Bir sezon önünüzde oynadığı için, geçmişte Napoli'yi şampiyon yaptığı için, o adaptasyon olduğu için. Ama sizin bütçeler olarak bu risklere girebilecek bir hani hareket alanınız yok. Burası Premier Lig değil. Ben o yüzden ben U23 kategorisine uyacak bir forvet bekliyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi Vlahovic Beşiktaş'la adını alıyor. Menajerlerin sürekli olarak Türkiye'ye önerdiği bir oyuncu. Kolo Muani Juventus'la imzalamazsa önerilecek bir oyuncu. Ama işin açıkçası Galatasaray'ı az çok takip eden taraftarlar da biliyorlar ki Galatasaray'ın son dönem beklentileri de vardır. 10 numara için o son dönem bekliyor. Ben sol kanat ve forvette Galatasaray'ın genç oyunculara yönelebileceğini söyleyeyim. Ama bir fırsat transferi gerçekleşir. o zaman olabilir. Örneğin kim olabilir? Şu an Atletico Madrid bir kanat oyuncusu bakıyor. Eğer kanat oyuncusu transferi gerçekleştirirse Ademola Lookman oradan gönderilme ihtimali var. Geçtiğimiz sezonlarda gerçekleşmeyen transfer Galatasaray'ın
0: ben Lookman'ı hiç göndereceklerini düşünmüyorum ya.
1: Bir transfer sonrası öyle bir durum var. Ama mesela Brahim Diaz...
0: Çok faydalandılar çünkü yani zannetmiyorum göndereceklerini.
1: Evet ama işte orada bir kadro değişme. Mesela Brahim Diaz Real Madrid'de...
0: Ya büyük fırsat olur o.
1: Tabii ki öyle. Yani Brahim Diaz ayrılacak Real Madrid'den büyük oranda. Galatasaray durumunu takip ediyor ama Brahim Diaz'ı bugün ikna edebileceğiniz bir durum yok. Aynı Bruno Fernandes'de olduğu gibi. Transfer piyasası kapanmaya yakınken kulüpler kendi kadrolarını artık oluşturduklarında ellerinden çıkartması gereken isimler oluyor.
0: Doğru.
1: O zaman hamle yapma şansınız oluyor. Galatasaray'da durum biraz bu ama... Can Uzundur'un dışında 3 transfer ki ben Gabriel Sara'nın gelecek yıl Galatasaray'da olma ihtimalini az görüyorum. Gabriel Sara da eğer satılırsa bu sayının 4'e çıkabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, ağzına sağlık sevgili Kutlu Akpınar. O kadar güzel özetledin ki Galatasaray'ı. Herhalde Galatasaraylı dinleyicilerimiz de çok tatmin olmuşlardır. Özellikle Icardi'yi çok iyi anlattın. Çok teşekkür ederim sana. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, çok teşekkürler.
0: Evet, Kutlu Akpınar'la da Galatasaray sohbetimiz ettik efendim. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi devam ediyor.
0: Evet, spor servisi devam ediyor. Artık son dönemece geldik. Şimdi konuğumuz Batuhan Sırtaş, spor yorumcusu. Sevgili Batuhan'la sohbetimizi yapacağız. Beşiktaş'ı konuşacağız ama önce bu akşam tabii ki bir maç var. Onu da söylemek lazım. Kadrolar açıklandı zannederim. Bir de tabii ki mesajlara da şöyle bir bakalım ya. Dinleyicilerimizden yazanlar oluyor. Herkes sağ olsun, iyi yayınlar dinliyoruz diyenler var. Samet Başkan, bizim kıymetlimiz Samet Başkan da yazmış. İyi yayınlar dilemiş bize. Ona da buradan sevgiler gönderelim. Ona ve ailesine de buradan sevgiler gönderelim sevgili Samet Başkan'a. Ve Batuhan'la da Beşiktaş'ı konuşacağız. Başakşehir'i bu akşamki maçı konuşuruz. Sevgili Batuhan, iyi akşamlar, hoş geldin.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar, hoş buldum.
0: Evet, Batuhan, Beşiktaş konuşacağız ama müsaaden olursa önce bir kadrolara bakalım mı?
1: Olur.
0: Şöyle bir tabii sevgili Berkay bana koymuş ama benim bu şeyde okumam, evet şimdi daha rahat olabiliyor. Kalede Muhammed var. Hemen önlerinde Emin ve Ömer Bağ. Onlar Karbovnik, Ömer Ali sol ve sağda. Hemen onların önünde Kemen, Umut. Karatlarda Brnić ve Yusuf var. Bertu ileride ve Şumurodov da yine forvette tanıdığımız. Dün Bertu çok yapmıştı. Bu akşam Bertu herkes seyredebilecek. Öyle de evet, diyelim bazen, çünkü Bertu karışabiliyor. Olur böyle şeyler. Ne dersin bu akşam Başakşehir'de inşallah galip gelir diyerek başlayalım değil mi?
1: Başakşehir'in galip gelmesi lazım zaten. Maç İstanbul'da oynanıyor. Rövanş maçı da var Finlandiya'da.
0: Evet, Başakşehir ben bu kupada hatta gitmesini de bekliyorum ya. Yani gidebildiği kadar gitsin, puanlar toplasın ülkeye değil mi?
1: Tabii,
0: İyi de kadrosu var çünkü.
1: Tabii yani zaten diğer takımların da kadro değerlerine baktığımız zaman diğer takımlara nazaran bir üstünlük var. Özellikle Inter Turku'ya baktığımızda sadece kadro değerleri üzerinden tabii ki değerlendirme yapmak yanlış. Ama 5 milyon euroluk bir değeri var, hatta o kadar bile yok.
0: Evet.
1: Mesela bizim ligimize şu an baktığımızda
0: futbolun birinci spor olmadığı bir ülkenin takımı tabii.
1: Evet öyle.
0: Yani hatta acaba üçüncü mü dördüncü mü onu da bilmiyorum ama birinci olmadığı kesin.
1: Evet, doğru.
0: Finlandiya takımı.
1: Aynen.
0: Evet, başarılar sene, dileyelim. Evet,
1: buyurun. Öyle, başarılar dileyelim. Geçen sene de işte Beşiktaş'ın rakibi Shakhtar vardı. Shakhtar'ın Beşiktaş maçından bir önceki maçı İlves'leydi. Çok rahat geçmişlerdi mesela maçı. 6-0'lık bir galibiyet elde etmişlerdi. Hani oyuncu da çıkaramıyorlar çok fazla. Zaten turnuvalarda da göremiyoruz. Lig kalitelere de bir aile düşük.
0: Evet. Beşiktaş'a tabii ki değineceğiz. Beşiktaş konuşacağız demiştik sevgili Batuhan Sırdaş'la. Beşiktaş'ın da tabii ki Danimarka ekibi Midtjylland'le eşleşti. Çok şanssız bir eşleşme öncelikle. Ben kurallar çekilirken takımlara baktığımda ilk aklımdan geçendi. Yani Midtjylland gelmesin, hangisi gelirse gelsin demiştim içimden, neredeyse öyle dedim ya, öyle düşündüm ve gerçekten Midtjylland geldi. Çok talihsiz bir eşleşme.
1: Hem öyle oldu, bir de yani Midtjylland bu elemeden sonra yani Beşiktaş'a eğer geçerse daha kolay rakipler oluyor kağıt üstünde. Trabzon'da bir takım daha vardı. Yani

0: gerçekten büyük şanssızlık. Bir de mesela Fenerbahçe'nin dünkü rakiplerine de karşılaştırdığımızda Mijnat daha ağır basar.
1: Kesinlikle. Yani şu anda yani Mijnat'ın zaten burada oynamaması lazım en azından. Ya dediğin çok doğru. Beşiktaş çok kötü bir kura çekti maalesef. Geçerse yolu açık Mijnat'ta. O kesin.
0: Geçerse evet. Öyle. Ama playoff'ta da galiba zor rakipler varmış. Gerçi konferans liginin playoff rakiplerini de gördüm. O da zormuş yani. Bu kadar olmaması lazım aslında ama.
1: Değil mi? Konferans ligi diye düşünüyorsun.
0: Evet. Evet.
1: Ama Mijnat çok tecrübeli takım. Yani bir de Danimarka futbolu bize ters geliyor işte. Çok koşuyorlar.
0: Biliyor.
1: Ama inşallah Beşiktaş'ın da çok güzel, iyi bir kadrosu var. Tabii nasıl bir 11 ile çıkacak hoca bilmiyorum. Evet, dün Fenerbahçe'yi evet, seyrettik işte. Yani transferlerin çoğunu son 5 dakikada, son 10 dakika içinde aldı.
0: Yani
1: birçoğu daha hazır değil. İnşallah İtalyano takımı iyi hazırlamıştır diye düşünüyorum.
0: Tabii yani, tabii yani bu takımlar bir de sistem takımı olduğu için.
1: Bir de ligleri başlamış. Yani ligleri, sevgili evet, Batuhan, ligleri başladı, oynanıyor. Kaçıncı haftada da bilmiyorum. 6. 7. 8. haftada.
0: Finlandiya ligi başladı. Danimarka ligi bu hafta başlayacak galiba.
1: Ha, Danimarka yeni mi başlıyor?
0: Evet. Norveç, Finlandiya ve İsveç ligleri oynanıyor sanırım. Hatta Finlandiya, İnter Turku bayağı yani ligleri bitecek neredeyse. Onlar için de öyle bir durum da var mesela. Çok hazırlar Başakşehir en azından.
1: Evet. Yani Başakşehir için de çok tabii talihsiz.
0: Evet.
1: Maalesef evet, öyle.
0: Danimarka ligi sanırım yeni başlayacak. Bu hafta başlayacaklar onlar.
1: En azından diyorsun bir avantajımız o.
0: Evet. Ama iyi bir sistem takımı. Yani Aral gitti mesela. Sevinilüyor evet. Stoperleri mesela en önemli stoper oyuncusu Diao sakatlandı. Sevinilüyor ama bunlar sistem takımları olduğu için tabii ki bir güç farkı yaşıyorlar. Kaybı yaşıyorlar ama çok farklı şeyler olacağını düşünmüyorum yani, çok farklı.
1: Evet, şimdi Beşiktaşlı taraftarlar da yazıyor. Salah'ı çok yazan var. Bakıyorum Samet Başkan da yazmış. Salah gelecek mi diye. Salah zannederim geliyor. Yani kulüp yakında açıklar. Birçok anlaşmazlığın bittiği haberlerini duyuyoruz. Sol stopere ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın şu anda?
0: Kesinlikle var. Zaten Felix Udokaydın'dan büyük ihtimal çıkılacak. Bunun Sivan'dan da teklif varmış sanırım. Kesinlikle var. Biraz daha Akbodu büyük ihtimal ilk 11 oynar zaten sezon boyunca. Jalon'un da gitme durumu varmış. Beşiktaş'ın oraya bir lider karakterli bir oyuncuya daha ihtiyacı var. Biraz daha yerden oyun kurabilen, geniş alanları savunabilen bir oyuncuya ihtiyacı var bence.
1: Trossard çok iyi transfer yalnız. Gerçekten tabii, nasıl ikna edildi, nasıl getirdiler, burada Önder Hoca'yı da kutlamak lazım.
0: Evet. Yani Dünya Kupası'nda bir de bu kadar zirvelere çıkmışken, o Belçika milli takımına rağmen
1: evet,
0: bu seviyeleri görmüşken gelmesi gerçekten büyük iş oldu.
1: Yani bu sene Salah da gelirse tabii, bir de sol stoper tabii ki olursa, ama tabii bir yandan Salah gelince mesela forvet olmayacak mı? Bir forvet daha alınmayacak mı diye soranlar da var bak.
0: O da var evet. Ya hem maddi açıdan olabilir bunlar, bir de ya orta sahada biraz daha yük binecek gibime geliyor. Salah, Trossard kanatları yaptığınız zaman biraz daha kanat forvet profilli oyuncular olduğu için ya oraya da bir ekleme yapmak lazım.
1: Gol sıkıntısı çekeceğini zannetmiyorum. İki
0: yok,
1: kanatlarda bu iki isim olduğu zaman, ama tabii ki orijinal 9 numara forvet forvettir. Yani işte Fenerbahçe'nin dünkü maçın 1-0 bitmesinin sebebi o.
0: Tabii.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii öyle öyle. Ya bir Berat olsaydı gene fark edecekti mesela.
1: Evet. Yani forvet her zaman forvettir. Hatta milli takımda da bence ben aynı fikirdeyim. Yani işte bilmem ne kadar şut çektik milli takım olarak. İşte bulduğumuz gol sayısı çok az. Maçları işte neticede gruptan bile çıkamadık, ama belki orijinal bir forvetin olsa onların çoğu goldü. Kaleciden dönen topları olabilirdi, tamamlayabilecekti.
0: Tabii. Ya oyun içinde de çok farklılıklar oluyor. Mesela ilk maçta Avustralya maçında işte Kenan Yıldız sonradan girmişti oyuna. Biraz hareketlilik getirmişti Barış Alperen Hazar.
1: Evet, doğru.
0: Orada bir pivot santrafor olsaydı 2'ye 1'lere girerlerdi. Belki gene gol bulabilirdik. Hani öyle bir organizasyonla bile gol bulunabilirdi.
1: Evet. Şu anda gördüğüm kadarıyla benim Beşiktaş'ın da böyle bir forvet ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin mutlaka var. Mutlaka evet, var. Yani Vedat Muriç dönse bilmiyorum ne olacak. Yani acaba Muriç'le mi devam edecekler? Yani başka bir forvet ihtiyacımız yok deyip stratejilerini bilmiyorum, ama dünkü maç bize bir forvet ihtiyacı olduğunu gösterdi.
0: Kesinlikle. Zaten sezon uzun. Ya Vedat'ın hani her maç oynayacağı 90 dakika banko garantisi de yok. O yüzden olmalı yani gerçekten.
1: Sence Beşiktaş ligi sadece Oh'la götürebilir mi? Koreli futbolcuyla. Ofla,
0: ya götürebileceğini pek sanmıyorum. Zaten gündeme gelen mesela Vlahovic var.
1: Hı hı.
0: Böyle isimler gündeme gelince de bu sefer ya bütün Beşiktaş taraftarları aşağı yukarı bir beklenti içerisine giriyor. Hem bu açıdan önemli. Ya bir de işte Semih'in ne kadar performans verebileceği de çok önemli. Yani evet. Semih biraz İtalya'da oynadığında oyun içine biraz daha adapte olmuş. Bağlantı oyununu biraz daha geliştirmiş olan. Ama işte onun verecek katkı çok önemli. Ona göre bir değerlendirme yapabiliriz yani.
1: Yani biraz hırslanması lazım ve ben bu evet. kadroyu kaparım demesi lazım. Aslında eğer forvet transferi yapılmazsa da Semih'in bu işte bu da hırslanması lazım. Yani
0: kesinlikle.
1: Ben diyecek ki ohu keseceğim diyecek orada. Yapacak
0: abi. Tabii tabii.
1: Bu arada Beşiktaş'ın ben açıkçası kale mevkini çok iyi hallettiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Hem Nübel hem Doğan Alemdar ikisi de iyi transfer.
0: Evet. Ya özellikle Nübel zaten şöyle bir durum var. İtalyan ilk geldiği zaman ben bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Yüksek temelli baskı hocası diye. Şimdi böyle takımların hücum rakip yarı sahaya yerleşimleri çok fazla oluyor ve savunma arkasında boşlukları bırakabiliyorlar doğal olarak.
1: Hı hı.
0: Mesela profil olarak bunu da kapatabilir. Libero kaleciliği iyi yapabiliyor. Zamanında yerini terk edebiliyor. Ve oyun kurulumlarında çok iyi.
1: Evet.
0: Bir tek sıkıntısı işte seken toplar. Efendim özellikle toplarda ikinciye bir sektiriyor. Dönen topları tamamlayan takımlarda. Ama gerçekten iyi transfer.
1: Ama tabii şimdi Bundesliga'da çekilen şutlarla bizim ligimizde çekilen evet, şutları evet. kıyaslarsan burada evet. sektiremez yani. Çok, öyle şutlar geliyor ki kaleyi tutmuyor çoğu. Gelen çok sönük oluyor.
0: Tabii.
1: Tabii. Yani Süper Lig'in zorluğu tabii Bundesliga'ya göre çok daha az.
0: Tabii.
1: Öyle kıyaslarsanız ben Nübel'in iyi bir transfer ve ligi rahatlıkla kaldırabileceğini düşünüyorum. Oyun kuruşunu ben çok iyi olduğunu, açıkçası hı-hı. çok seyretmedim Nübel'i ama iyi olduğunu duyuyorum.
0: Evet.
1: Bu da Beşiktaş için bence bir avantaj. Zaten Italiano da biraz öyle bir sistemle oynuyor.
0: Doğru. Ya zaten mevcut stoperlere baktığımızda da hani ayağı çok temiz diyebileceğimiz bir stoper yok. Buraya da ek bir artı olur yani oyun kurulumlarında.
1: Hı hı.
0: Ki Beşiktaş zaten geriden oyun kuracağı için sezon boyunca birçok maçta büyük bir artısı olur.
1: Evet. Peki Beşiktaş'ta şimdi Salah büyük bir heyecan yarattı. Önce tamam geldi zannedildi, sonra işte başkandan açıklama geldi, dedi ki ya pürüzler var, bazı şeyler işte inanılmaz istekler var falan gibi. Sonra herkesin o heyecanı düştü ama sonra tekrar baktılar ki Beşiktaş işten çekilmemiş, bu işi kovalıyor ve sanki son gelen haberler artık Salah'da bayağı bir yol alındı ve hani ben artık kendi adıma konuşuyorum tabii, gelmeyebilirdi ama çok yüksek ihtimalle Beşiktaş formasını giyecek diye düşünüyorum artık.
0: Evet.
1: Sen ne düşünüyorsun aslında, bu konuda?
0: Böyle oyunculara ihtiyacı var için özellikle
1: Süper Lig'in ihtiyacı var bence yani.
0: Evet.
1: Marka değerini yükseltecek bir isim kesinlikle.
0: Fazlasıyla. Beşiktaş bildiğiniz üzere zaten son 4-5 senedir Kasım'da avlu atan bir takım olduğu için ligde. Hı-hı. Ve Avrupa'da başarı yok. Ayrıyeten Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yaptığı transferlere baktığımızda, yani Galatasaray gidiyor Osimhen'e getiriyor mesela.
1: Hı-hı.
0: Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, benzer ayarda yapabildiği transferler var. Beşiktaş'ın böyle isimlere gitmesi çok kıymetli, çok değerli.
1: Evet.
0: Gitmesi lazım. Hani biraz daha bu konuları yarışması lazım rakipleriyle.
1: Ben Beşiktaş'ın takım mühendisliğini de daha iyi gözeterek yaptığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şu ana kadarki transferlerin, mesela Salih Özcan da çok önemli bir transfer. Hı-hı. Yani Nübel kadar önemli bir transfer.
0: Kesinlikle.
1: Orta sahada fark yaratacaktır. Kesinlikle.
0: Evet. Ya Öner Özen geldikten sonra daha derli toplu oldu. Hı-hı. Kadro mühendisliği konusu.
1: Evet.
0: Gidilen oyuncular da zaten bunu gösteriyor. Hala transfer gündeminde olan oyuncular da gösteriyor. Hı-hı. Belli bir plan dahilinde gidildiği belli.
1: Evet, doğru. Salah da ayrı bir heyecan yaratacaktır. Bir kere Müslüman coğrafyasında, Müslüman ülkelerde çok sevilen bir futbolcudan bahsediyoruz. Takipçisi çok. Yani sırf Salah oynuyor diye Beşiktaş'ı takip alan bir sürü futbol sever olacaktır Müslüman dünyasında. Afganistan'ı, Pakistan'ı, Suudi Arabistan'ı, Katar'ı...

0: Mısır'ı her yerde Beşiktaş maçları seyredilecektir. Süper Lig takip edilecektir. Yani bu da tabii bence bizim ligimize çok ayrı bir heyecan getirecek ve kalite getirecek.
1: Kesinlikle. Yani zaten vardı. Bir de Liverpool'un efsanelerinden birinden bahsediyoruz yani. Abi.
0: Evet, evet.
1: Öyle bir oyuncu getiriyoruz. O yüzden mesela transferin uzamasının da ben bu açıdan normal olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Sevgili Batuhan, bir de Türkiye'nin Liverpool'u Beşiktaş derler hep. Çok,
1: evet.
0: Bunu sen de duymuşsundur. Yani Liverpool'dan bir futbolcuna, efsane olmuş futbolcunun Beşiktaş'a gelmesi de ayrı bir şey olacak değil mi? Tesadüf olacak.
1: Evet, evet, doğru doğru.
0: Bakalım orada gösterdiği başarı, yani Liverpool uzun zaman şampiyonluk yaşayamamıştı. Salah'la beraber bu zinciri kırmıştı hatırlıyorsan. Bakalım Salah burada da öyle bir heyecan yaratacak mı? Öyle bir başarı yakalayacak mı? Gerçekten çok büyük futbolcu, o ayrı. Yani hepimizin beğendiği, izlediği bir futbolcu. Premier Lig'de ben de bu arada Liverpool'u çok severim ve takip ederim maçlarını. Salah'ın herhalde yüzlerce maçını seyrettim. Gerçekten çok büyük futbolcu alıyor eğer olursa.
1: Tabii. Yani şöyle bir şey var. Suçlu olduğunu düşünen çok insan var, çok kişi var. Bir nebze buna katılabiliyorum ama geçen sene Liverpool'un o kadar çok talan servislerinde, o kadar, evet, çok harcadığı pozisyon var ki.
0: Doğru, doğru.
1: 10 asistle bitirmişti sanırım Salah sezonu ama 20 asistle tamamlayabilirdi. 12 golü de var.
0: Doğru. Evet, burada bitirmek zorundayız sevgili Batuhan Sırdaş, ağzından sağlık. Çünkü birazdan Başakşehir'in maçı başlayacak ve biz oraya gideceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Sana iyi akşamlar diliyorum.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Evet efendim, biz bırakacağız ama Başakşehir Inter Turku maçı bu radyodan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu efendim, Yusuf Çağdaş teknik yönetmenimiz ve Berkay Küçük yapımcımızla herkese iyi akşamlar dileyelim. Yarın 19.30'da yine buradayız.
2: Spor servisi.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Başakşehir Futbol Kulübü Inter Turku futbol takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
2: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan herkese mutlu akşamlar değerli Radyo 1 dinleyicileri. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir sahne alıyor. Rakip Finlandiya temsilcisi Inter Turku karşılaşmaya konuk ekip başlayacak. Başakşehir'deyiz, Fatih Terim Stadyumu'ndayız. Temsilcimize ilk maçta başarılar diliyoruz. Hemen 11'leri vermek istiyorum. Kalede Muhammed, Başakşehir'de Ömer Ali, Emin Bayram, Bağ, Karbonlink. Savunma dörtlüsünde orta alanda Yusuf Kemen, Umut Güneş, Bırnıç, ileride Bertu ve Şumrodov tercihi var. Teknik direktör Nuri Şahin'in. Geçelim konuk ekibe. Konuk ekipte Vesa Vassara, Inter Turku'nun teknik direktörü Uhtanan kalede, Sarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska savunmada, Ampofo, Laine, Tuominen orta alanda yer alıyor. Bikula, Yepta kanatlarda ileride. Conte gol ismi olacak. Inter Turku'da Vesa Vassara'nın mücadelede güdük çaldığı Juan Martinez Muniera tarafından karşılaşmaya Inter Turku başladı. Temsilcimize Başakşehir'e başlayacak.

Başarılar diliyoruz çıktığı bu yolda. Konferans liginde önce ikinci eleme turu ardından üçüncü eleme turu oynayacak temsilcimiz tabii ki Inter Turku takımını geçtiği takdirde, ama ilk maçta avantajlı bir skor elde etmeyi umuyoruz. Kafa vuruşu kale sahasında son anda tehlikeyi Ömer Ali uzaklaştırdı. Şimdi Yusuf Sarı ile atağa çıkıyoruz. Yusuf topla buluştu. Taç çizgisine yakın noktada kendi aralarının son metrelerinde Yusuf bastı. Topa döndü geriye. Emin. O da yeni transferi Başakşehir'in Emin Bayram ve bu karşılaşmada 11'de partneri hemen yanında Hüseyin Übağ yer alıyor. Kendi aralığının ortalarında pas yapıyor Başakşehir. Umut topu aldı. Umut topla birlikte çıktı. Geçti. Sol kanada verdi pasını. Orada Brnić hareketli. Brnić bastı. Topa döndü geriye Kemen'e. Kemen rakibini aldı karşısına ve Emin'le oynadı. Emin Bayram topla birlikte geçti rakip yer alana. Şimdi Yusuf taç çizgisine yakın noktada yine Yusuf Sarı. O hareketli bindirmelerini maçın başından hemen gördük. Hızlı bir şekilde kanadı iyi kullanıyor Yusuf. Şimdi Umut'tan Yusuf'a doğru diagonal bir pas. Yusuf koşuyor orada, kafayla müdahale geldi. Niska'dan atak devam edecek Ömer Ali Şahiner'le, kaptanla. Ömer Ali aldı topu. Taç çizgisine yakın nokta. Köşe gönderine yakın yer. Sağ kanat yaptı ortasını. Kafalardan sekti top ön direkte. Şimdi Umut Güneş ayak koydu. Hüseyin Übağ topa daha yakın. Atağımız devam edecek. Bu kez sol kanattan Brnić'le. Brnić aldı topu. Gitti rakibinin üzerine. Brnić ceza sahasına gönderdi. Savunma karşıladı orada Kuitinen'le. Dönen topları alıyoruz bu dakikalarda. İyi başladık karşılaşmaya. Oyunun kontrolü temsilcimiz Başakşehir'de. Emin. Kendi yaralığının ortalarında Emin Bayram. Acele etmedi, verdi pasını Bağ'a. Hüseyin Übağ gördü Yusuf'u. Yusuf yine taç çizgisine yakın yerde sağ kanatta rakip yer alanda seri bir şekilde topla ilerliyor. Rakibini karşısına aldı. Yerden pası Bertuğ'la duvar pasında başarı var. Şomurodov şimdi ceza sahasına gönderdi ama orada iyi bir pas olmadı bu. Hüseyin Übağ tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Şomurodov giremedi. Juan Martinez Munera pozisyonuna yakın, oyun devam ediyor. Bir power beklentimiz vardı. Top şimdi Inter Turku takımında. Şomurodov da Özbekistan milli takımında yine Fayzullah evle birlikte dikkatleri üzerine çekti. Çok güzel bir gol atmıştı Demokratik Kongo'ya karşı. Erdor Şomurodov ve zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Başakşehir Futbol Kulübü Şomurodov'u yine Başakşehir formasıyla dikkatle izleyeceğiz. Hem ligde hem de Avrupa'da. Inter Turku takımının hata var. Sağ kanada gönderilen top. Top hızlı orada. Bikula topu yakaladı. Ceza sahasına girdi. Tehlikeli bir orta kafa vuruşu, top dışarıda. Ponte. 4. dakika. Inter Turku takımı gole Conte'le çok ama çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Bikula ortayı yaptı. Conte müsait durumda kafa vuruşunu yaptı. Neyse ki top dışarı çıktı. Orada tabii yeni transfer Karbonik Başakşehir'de rakibini kaçırdı. Daha dikkatli olması gerekiyor Karbonik'in de. Karbonik basın aktarımı tabloda ilk karşılaşmasına çıkıyor. İlk resmi maçı Başakşehir'in 2026-2027 sezonunda. Emin'le birlikte Karbonik yeni transferler. Ama genele baktığımızda Başakşehir temsilcimiz kadrosunu korumayı başardı. Onu da söyleyelim. Tabii Doğan Alemdar Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Bazı ayrılan oyuncular var. Vişça sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada yok. Operi cezalı. Onu da belirtelim. Yine kırmızı kart cezası. Maç kadrosunda yer almıyor. Şimdi Bağ'la çıkıyoruz. Kayarak bir müdahale. Hüseyin Übağ ağlı topu döndü. Ekseni etrafında en geride Kemen vardı. Ona doğru gönderdi. Kemen rakip yer alana doğru gönderdi. Savunma kafayla karşıladı. Şimdi top Brnić'te kalıyor. Brnić çok süratli. Brnić kendine gitti. Brnić çapraz pozisyon çekti. Topu rakibiyle mücadelesi orada. Son anda müdahale geliyor. Yoksa Brnić ceza sahasına girecekti. Sol çaprazda belki de kaleyi düşünecekti ve iyi bir fırsat olacaktı Başakşehir adına, ama savunma orada dikkatli. Brnić'e izin vermedi. Kanatlarımız çok seri, çok hızlı. Hem Brnić hem de Yusuf birebir de çok rahat
adam eksiltebilen oyuncular. Şimdi Barınç'la köşe vuruşunu kullanıyoruz. 6. dakika. Durum 0-0 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Barınç öndüreye doğru gönderdi. Şomurodov kalesi ağzı top.

çektiği ve kalecide kalıyor. Orada Uhtanen. Eliydi, hemen oyunu başlattı. Uhtanen. 6. dakika, topla buluşan Yiğit'te. Kendi yer alanının ortalarına doğru topu çekti Yiğit'te. Şimdi Niska. Acele etmiyor Inter Turku takımı. 6. dakika. Ön alanda baskımız var. Rakip yer alanda. Orada Bertuğ'da. Şomrodoğ'da geldi o noktaya. Kafayla emberiden top yine savunma arkasına doğru, tehlikeli bir pozisyon. Ceza sahası çapraz bir pozisyon. Orada şut açısı arandı. Şimdi vuruş geldi. Emin'den geri geldi. İkinci pozisyon. Ömer Ali Şahiner. 2-1 savunma arkasına tehlikeli bir biçimde sarkıyor Inter Turku'da oyuncular. Tabii belki şöyle söyleyebiliriz. Inter Turku Finlandiya Ligi'nde maçlarına devam ediyor. Nisan'da başladı. Orada karşılaşmalar, değerli Radyo 1 dinleyicileri. Hani maç temposu anlamında daha hazır olabilir ama tabii Başakşehir kadrosuyla aynı ölçüde değil. İyi bir dönem geçiriyorlar Finlandiya Ligi'nde de, ikinci sıradalar. Ama ne olursa olsun tabii temsilcimiz Başakşehir daha iyi bir takım. Şimdi Bertuğ'la ceza sahasını zorladık. Bertuğ'un faul yaptığını belirtti karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Muniera. Öyle zannediyorum ki tabii Getafe'de forma giyerken Bertuğ, Juan Martinez Muniera da İspanya'da Getafe maçlarını yönetmiştir. Şimdi ön alanda baskımız devam ediyor. Orada Kemen de geldi. Kayarak sert bir müdahale Kemen'den. Juan Martinez Muniera düdüğünü çaldı. Serbest vuruş 8. dakikada. Inter Turku takımının çıkarmak istemedi rahat bir biçimde. Kemen kayarak biraz sert bir müdahale yaptı ve şimdi serbest vuruş. Oyun kaldığı yerden devam edecek Inter Turku takımında. Uzun gönderilen top, topa en yakın geride Yusuf, onun kontrolünde top dışarı çıktı. Taç atışı bizim temsilcimiz Başakşehir'in. Yusuf kullandı hemen. Ömer Ali ile kaptanıyla oynadı. Ömer Ali Şahiner ileri doğru göndermek istedi. Bertuğ topa yakın göğsüyle topu indirdi ama yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. En direkt serbest vuruş Inter Turku takımının, karar offside. Kangas Niemi kullandı. Kuittinen ve kaleci Huhtanen. Huhtanen bekledi. Şomrodoğ karşısında, Huhtanen ileri doğru gönderdi. Şimdi topa yakın Hüseyin Uba. Savunma derinliğinde döndü kalecisine. Muhammed'di. Geçen sezon kurtarışlarıyla Başakşehir'de dikkat çeken isimlerdendi. Volkan Babacan'la bir senelik bir sözleşme yenileme oldu. Aynı zamanda onu da belirtelim. Ömer Ali Şahinler'le geliyoruz şimdi. Onun pası Yusuf'a. Atak dönüş sağ kanat. Yusuf sarı çekti. Topu ceza sahasına gönderdi. Ömer Ali çaprazdan vurdu top dışarıda. 9. dakika. Ömer Ali Şahiner'de gole çok ama çok yaklaşıyoruz. Ömer Ali Şahiner, Yusuf sarı paslaşması. Yusuf çok iyi düşündü. Ceza sahasına bıraktı Ömer Ali Şahiner'e. Ceza sahasında çapraz pozisyonda, kale sahasına yakın bir yerde vuruşunu yaptı Ömer Ali Şahiner. Top yandan dışarı çıktı. En ciddi hatamız diyebiliriz. İlk 10 dakika itibarıyla gole çok yaklaştığımız bir andı. Temsilcimiz Başakşehir'in. Yine deneyeceğiz. Şomrodoğ yerde kaldı. Kalk diyor karşılaşmanın hakemi. Oyun sürüyor değerli Radyo 1 dinleyicileri. 0-0'lık eşitlik Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda. Kangas Niemi döndü kalesine. Huhtanen. Bertuğ'un baskısı hemen Kemen'de geldi o noktaya. Şimdi Şomrodoğ olabilecek mi? Kayarak müdahale Kemen'den, top yüksek bir kazandı. Kafayla Kangas Niemi. Emin de geldi ileriye. Orada takımına yardımcı oldu. Umut kafayı indirdi ama orada bir faulü tespit etti karşılaşmanın hakemi ve topu Inter Turku takımına verdi. Taç atışı hemen kullanıldı bu arada. Niska

Şimdi savunma arkasına doğru gönderilen top. Topa daha yakın Karbolnić. Vermedi topu, iyi sakladı. Brnić ile oynadı. Brnić orta alana doğru merkeze. Bertu göğsüyle indirdi. Bertu çok iyi sakladı topu. Brnić'in koşu yoluna nefis bir pas. Brnić hareketli. Brnić çapraz pozisyon, bası topa çekti. Destek bekliyor. Brnić bekledi. Şimdi pası Yusuf'a doğru. Yusuf iyi kontrol, baktı kaleye, şut çekecek. Yusuf vurdu, top dışarıda. Açıyı buldu. Çekti soluna Yusuf Sarı. Vuruşunu yaptı ama 12. dakikada top kaleyi bulmadı. İyi geldik. Etkili geldik. Yusuf'la gole çok yaklaşıyoruz. Inter Turku karşısında 12. dakika, Başakşehir 0. Inter Turku 0, kale vuruşu. Inter Turku takımının paslaşarak kullanıldı. Ön alanda yine baskımız var. Umut geldi, o baskıya katıldı. Kaleci Huhtanen ileri doğru gönderdi. Hüseyin Uba ortaya yuvarlakta kafayla karşıladı. Şimdi Ömer Ali bıraktı Bağ'a. Bağ bekledi, acele etmedi. Takım arkadaşlarının sahaya yayılımını bekledi. Umut'la yerden oynadı. Sol kanat yine atak yönü. Temsilcimiz Başakşehir'di. Brnić gitti rakibinin üzerine, yaptı ortasını ceza sahasına doğru. Bertu'dan önce kaleci Huhtanen çıktı ve topun sahibi oluyor. Huhtanen, o da acele etmedi ama 5-4-3-2-1 diye sayıyor şimdi karşılaşmanın hakemi. Topu elinden çıkarması gerektiğini belirtti. Hüseyin Uba istediği gibi pasını aktaramadı ve top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu Inter Turku takımının 13. dakika. Başakşehir'de Fatih Terim Stadyumunda golsüz eşitlik devam ediyor. Ön alanda baskımız var. Oyunun hakimi Başakşehir. Pozisyonları buluyoruz. Ömer Ali ile Barınç ile Yusuf'la, onu belirtelim. Fakat sonuç gelmedi. Şu an itibariyle tabii. Emin kafayla karşıladı. Umut topa dokundu. Kemen koşuyor, alabilecek mi? Savunma dikkatli ama top bizde. Taç atışı Başakşehir'in, rakip yaralının ortalarından atak yönüne göre sağ kanattan kullanacağız. Bu taç atışını Ömer Ali Şahiner'le. Ömer Ali arkadaşlarının dağılımına baktı. En yakınındaki isme şöyle bir bakıyor. Bağla oynadı. Hüseyin Uba iyi sakladı. Hemen arkasında Conte vardı. Emin döndü. En geriye orada Umut. Umut Güneş. Sol kanatta Brnić. Tekrar Umut'la oynadı. 14. dakika, durum 0-0. Emin Bayram hazırlık paslarımız sürüyor. Hüseyin Uba. Umut savunma arkasına doğru iyi bir pas attı. Top hızlı yerde sekti. Daha da hızlandı ve dışarı çıktı. Brnić savunma arkasına koşu yapmıştı. Kale vuruşu Inter Turku takımının oluyor böylece. Top hareketli dedi karşılaşmanın hakemi. Bir kez daha kullanılmasını istedi. Huhtanen kullanmıştı kale vuruşunu. Hemen yanında Kangas Niemi. 15. dakika, Kangas Niemi kullandı. Huhtanen baskı Bertu'dan. İleri doğru gönderdi. Kafayla karşıladı. Orada Karbolnić ve Hüseyin Uba bıraktı Emin'e. Emin Bayram yanında Ömer Ali Şahiner. O kalecisiyle oynadı. Muhammed'le. Umut tekrar Muhammed. Yerden pası Şomrodov'a. Şomrodov da geriye kadar geldi. Top aldı, iyi saklıyor. Verdi pasını Brnić'e. Kendi aralarımızdan paslaşarak iyi bir şekilde çıktık ama Karbolnić'e doğru gönderilen top hızlı biraz ve Karbolnić topu oyun alanında tutamadı. Dolayısıyla taç atışta Inter Turku takımının olduğu, sağ kanattan kendi aralığının ortalarından bu taç atışını kullanıyor şimdi konuk ekip Inter Turku takımı. Pas orada Tuomine'ne, şimdi tehlikeli gelişiyor atak, ceza sahası çapraz pozisyon. Bir vuruş geldi, top ağlara gidiyor. Yeptem 16. dakika, Inter Turku takımı golü buluyor Başakşehir karşısında. Maalesef top ağlarımıza gitti. Savunma arkasına Sarkan Yepta ceza sahasına girdi. Sol çaprazda çekti topu uzak köşeye doğru. Kaleci Muhammed'in uzanamayacağı noktaya doğru iyi bir vuruş.

dönüşü yaptı. Ve 16. dakikada 1-0 geriye düştük. Tabii daha çok zaman var. Maçın başından bu yana oyunun hakimi biziz ama ara ara pozisyon buldukça da tabii tehlikeli olabiliyor Inter Turku takımı da. İleri hattı seri oyunculardan kurulu, işte Bikula, Conte, Yepta gibi. Yepta vuruşu yaptı, topu ağlara gitti. Oyun yeniden hareketlendi Başakşehir'de. Bu golün hani tırnak içinde şokunu çok çabuk atlatmamız gerekiyor. Çünkü bir kez daha belirtiyorum, bizim kalitemizde bir takım değil Inter Turku takımı. Temsilcimiz Başakşehir'in rahat bir şekilde geçebileceği bir takım. Yeter ki pozisyonlar bulalım. Bulduğumuz pozisyonları gol ve gollerle sonuçlandıralım. Geride çok fazla pozisyonla tabii vermemek gerekiyor. Hata çıkarken ön alanda çok sayıda oyuncuyla çıkıyoruz ama işte zaman zaman anlatırken ilk 10-15 dakikada bunları da belirtmiştim. Bir iki pozisyon bulup tehlikeli olmuşlardı. Az önce de gol geldi. Yine Yepta hareketli. Onun pası Niska'ya. 17-18. dakika Yepta. Yine topla buluşan isim. Döndü geriye. En geride Kangas Niemi kaldı. Onun pası Hohtanen. Yerden oynadı Ampofo. Ampofo ayak koydu orada Kemen ama çok basit bir faul gibi. Kemen de biraz şaşkınlığını dile getirdi orada. Ampofo, Kemen mücadelesinde Ampofo kullandı serbest vuruşu. 18. dakika Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var temsilcimiz Başakşehir karşısında. Topla buluşan Ampofo, sağ kanada gönderilen top Inter Turku takımı geliyor. Conte topla buluştu, ceza sahasına gönderdi orada Emin. Köşe vuruşu sağ kanattan Inter Turku kullanacak. Maçın başından bu yana Carboni'nin olduğu kanadı çok fazla zorladı Inter Turku takımı. Ataklarını daha çok sağ kanattan gerçekleştiriyor, bizim sol kanadımız oluyor. Orada Carboni'ye biraz daha destek gerekiyor. Şimdi köşe vuruşu kullanılıyor sağ kanattan. Inter Turku'da ceza sahası çok kalabalık. Kale sahası oldukça yine kalabalık. Orta geldi önlere. Kafa vuruşu yerde. Sekti top ikinci pozisyon. Karambol anı. Muhammed'den çok kritik bir kurtarış. Muhammed arka arkaya başarılı kurtarışlar. Bir orta daha geldi yine. Kafa vuruşu. Ters bir kafa vuruşu aldı ama orada karşılaşmanın hekimi topu Başakşehir'i temsilcimize verdi. İkinci gole yaklaştı. Konuk ekip Inter Turku dikkat etmemiz gereken noktalar, yine duran toplar onu da gösterdi. Kalecimiz Muhammed. Bastı topa Muhammed, yerden oynadı Emin'le. Emin Bayram topla birlikte çıkıyor önünde. Boş bir hareket alanı. O alanı iyi değerlendirdi. Topla birlikte ilerledi Emin. Bastı topa şimdi Hüseyin Uba. Bunun pası Umut'a. Solda Carbonic topla ilerledi. Aldı rakibini karşısına Carbonic. Ceza sahasına doğru topu gönderdi. Şomurodov sarkmıştı, top geçmedi. Umut, Carbonic. Şimdi Kemen, sağda Yusuf topla buluştu. Yusuf Sarı birebir deneyecek. Yusuf yine aldı rakibini karşısına. Çekti topu, baktı içeriye, yaptı ortasını. Arka direk, kafa vuruşu Barniç, kaleci. Barniç kafa vuruşunu yaptı. Hultanen ayağıyla çıkarıyor. Atak devam ediyor. Bertu, Barniç. Bası topa Barniç. Birinci direği ortası. Kafa vuruşu Kuitinen'den ve top dışarı çıktı. Köşe vuruşu Başakşehir'in. Etkili geldik, iyi geldik. Yusuf çok iyi bir orta yaptı gerçekten. İkinci direğe orada Barniç müsait durumda kafa vuruşunu yaptı. Ama kaleci Hohtanen'i geçemedi.
Köşe vuruşuyla sol kanattan atağımız devam edecek. Brnić topun gerisinde pas açarak kullanmayı tercih etti. Şimdi orta geldi ceza sahasına. Bertu yükseldi kafa vuruşu. Şomurodo bindirdi. Emin kafa vuruşunu yaptı. Orada tehlikeyi Niska uzaklaştırıyor. En geride kaptan Ömer Ali Şahiner. Aldı topu, bastı topa. 21. dakika. Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var. Temsilcimiz Başakşehir karşısında. Kemen. Solda bir boşluk. Şimdi sağda Yusuf attı, kendini gösterdi. Emin döndü sola. Brnić topla buluştu. Yerden pası Karbovni'ye. Karbovni iki topla buluştu. Yerden Şomurodova. Şomurodov geçemedi rakibini. Atağımız sürecek. Ömer Ali, Kemen. Şimdi Yusuf sağ kanatta bu kez topla buluşan isim. Yusuf Sarı baktı içeriye. Geriye çıkardı Kemen. Bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Kafa vuruşu orada. Kangasni'ye miten. Brnić. Hem sağdan hem soldan deniyoruz. Karbovnik. Umut'la oynadım. Tekrar Karbovnik. Umut kendisini göstermişti. Boşa kaçmıştı. Onu tercih etmedi. Emin de ileride. Tüm hatlarımıza rakip yer alandayız. Santra noktasına yakın yerde topla buluşan Osinu Bağ oldu. Tekrar Bağ Kemen paslaşması. Kemen yerden pası Ömer Ali'ye. Ömer Ali tek top oynadı. Yusuf top oyun alanını tuttu. Taç çizgisine yakın yerde. Sağ kanatta yine Yusuf Sarı topla hareketli. Orada rakibinin başını döndürdü adeta. Bir sağ bir sol Yusuf'tan. Şimdi yerden pası Brnić'e. Brnić çekti şutunu. Savunmaya çarpan top dışarı çıktı. Köşe vuruşu kullanacağız. 23. dakikada. Değerli radyo bir dinleyicileri, atak yönümüze göre sol kanattan Brnić gitti yine. O noktaya topu çeyrek daireyi bıraktı. Başakşehir'de yine ceza sahası. Çok kalabalık en geride. Ömer Ali Şahiner kaldı. Orta geldi. Ön direğe kale sahası. Savunmadan kafa vuruşu geldi. Emin bir kez daha doldurdu. Bertu'a gelmedi bu top. Karbovnik kafayla indirdi. Çok hızlı. Brnić topun oyun alanının dışında çıkmasını engelledi, yakaladı ve pasını Ömer Ali'ye verdi. Ömer Ali yine Yusuf'a doğru gönderdi. Nefis bir pas oldu bu. Yusuf Sarı iyi kontrol, girdi ceza sahasına. Yusuf çalım düşüncesi. Yusuf bastı topa, son çizgiyi yaptı ortasını. Birinci direği yine savunma karşıladı orada. Kangasniemi ile ataklarımızı sıklaştırdık bu dakikalarda. Şimdi Şomurodov ayak koydu, pas arasını yaptı. Sert bir müdahale orada. Bertu yerde kaldı. Bir kart beklentimiz var. Başını tuttu, yerde kaldı. Bu an Martinez Munera İspanyol erken pozisyona yakın. Evet, serbest vuruş verdi. Bakalım bir kart gelecek mi? Bertu henüz kalkabilmişti. Şimdi kalkıyor. Kartına başvurmadı. Uyarmakla yetiniyor şimdi karşılaşmanın hekemi. Kaleyi karşıdan gören bir yer. Biraz uzak bir nokta. Brnić ve Yusuf Sarı topun gerisindeki isimler. Temsilcimiz Başakşehir'de. Şimdi barajı ayarlıyor karşılaşmanın hekemi Juan Martinez Munera. Tecrübeli bir hakem tabii. Yusuf mu, Brnić mi, bakalım topa kim vuracak? Tabi golle sonuçlanması en büyük dileğimiz. Brnić geliyor. Brnić top barajdan geri geldi. Etkili bir vuruş çıkaramadı. Hatamız sürüyor. Bağ döndü Karbovnik'e. Karbovnik solda topla buluştu. Ceza sahasına gönderdi. Şomurodov göğsüyle indirmek istedi. Arkadan bir müdahale onu rahatsız etti. Kemenli hatamız devam ediyor. Yine Yusuf kendini boşa çıkardı. Topla buluştu. Orta alanda merkezde. Umut ve Ömer Ali, şimdi onun pası. Rakip yer alan ilk metrelerinde Hüseyin Uba. Kemen tüm hatlarıyla rakip yer alandayız. Aynı zamanda rakip de tabii kendi yer alanına çekildi. Şimdi Brnić'i kontrol etti. Yerden pası. Gol şansı vuruş, savunmadan top geri geldi. Umut orada biraz daha etkili bir vuruş çıkarabilse top ağlara gidebilecekti. Umut Güneş topla oynamada oldukça yüzde olarak tabii fazlayız. Topun hakimi, oyunun hakimi bizde. Ama maalesef Inter Turku takımı 1-0 önde. Şu beraberlik golünü bulalım, ardından üstünlük golünü arayacağız. Hüseyin Uba, Umut,
Brnić, yine deniyoruz. Brnić aldı. Rakibinin karşısına Shomurodov. Orada topuna müdahale. Karbovnik yakaladı topu. Karbovnik topun çıkmasına izin vermedi. Yerden Kemal'le oynadı.

Umut döndü. Emine Emin Bayram. Topla birlikte hareketlendi. Rakip yer alandayız. Ceza sahasına iyi bir pas oldu bu. Şomurodov çaprazdan vurdu kaleci. Uhtanen. Bir anda Şomurodov'u ceza sahasında Emin topla buluşturdu. Şomurodov döndü vurdu çapraz pozisyonda. Yüksekten gidiyordu top. Orada biraz daha üzerine gitti kalecinin ve topu kornere çeldi. Uhtanen. Bu kez sağ kanattan kullanacağız köşe vuruşunu 27. dakikada. Topun gerisinde Yusuf Sarı var. Barniç ona yakın. Bakalım Yusuf nereye gönderecek topu. Ön direğe doğru geldi. Kafa vuruşu savunmadan. Top açıldı. Dışarıda Ömer'li Şahiner topla buluşuyor. Baskı geldi Barniç'e. Döndü kalecimize Muhammed'e. Ömer Ali kaptan topla buluştu. Ömer Ali Şahiner solda kaç çizgisine yakın yerde Karbovnik attı kendisini oraya. Müsait durumdaydı. İyi de kontrol etti. Döndü geriye. Umut'la oynadı. Hüseyin Uba orta yuvarlakla topla buluştuktan sonra pası Emin Bayram'a. Emin, Hüseyin Uba, Umut seri paslar Başakşehir'de. Yüksek bir top. Yusuf göğsüyle topu indirdi. Taç çizgisine yakın yerde yine Yusuf Sarı. Rakibiyle mücadelesi topu kaybettikten sonra faul yaptı Yusuf. İnter Turku takımının hızlı bir şekilde hata çıkmasını engelledi. Serbest vuruş konuk ekibin. İnter Turku takımının Miska kullandı. Kangasniemi Huhtanen. Baskı Şomrodov'dan Huhtanen. Yarı alanımıza doğru gönderdi. Ömer Ali Şahinler kafayla karşıladı. Kafa vuruşu geldi orada ama top oyun alanında kalmadı Niska. Taç bizim. Ömer Ali Şahiner kullanıyor taç atışını. Sağ kanattan rakip yarı alanın ilk metrelerinden. Ömer Ali şimdi Emin'le oynadı. Emin Bayram. Emin bekledi arkadan bir müdahale. Karar faul. Biraz bekleyince Emin Conte hemen onu rahatsız etti. Onun yaptığı hareket faul. Ömer Ali Şahiner sol kanada uzun bir pas tercihi. Kafayla müdahale. Karbovnik alabilecek mi topu? Taç atışı bizim. Hemen kullandı Karbovnik. Umut 29. dakika 1-0 önde Inter Turku takımı. Emin Bayram, Yusuf Sarı sağ kanatta yine topla buluştu. Ayağının dışıyla nefis bir pas attı Kemen'in koşu yoluna. Kemen çevirebilecek mi? Çevirdi ama top kalecide kalıyor. Olivier Kemen savunma arkasına sarktı. Zor bir pozisyonda kayarak topu çevirmek istedi. Top Uhtanen'in üzerine gitti. 29. dakikaya geldik Başakşehir'de. İstanbul'da gün içerisinde gerçekten çok sıcak bir hava vardı ama akşam saatlerine doğru hava serinledi. Hatta Başakşehir'de bir ara yağmur da çiseledi, yağdı. Şimdi yağmur yok belki ama güzel, hafif, tatlı bir serinlik var maç içinde, onu da belirtelim. Umut topla buluştuktan sonra pası Ömer Ali'ye. Ömer Ali'nin pası Emin'e. Emin döndü kalecimize. Muhammed. Onun pası. Bağ Emin'le oynadı. Top kaybı geldi. Birinci bölgede. Şimdi araya Umut giriyor ve tehlikenin büyümesini engelledi. Tam çıkarken yapılan top kaybı pahalıya mal olabilirdi. Umut Güneş'ten kritik bir müdahale. Şimdi sol kanatta Barniç topla buluştuktan sonra hemen süratlendi. Topla birlikte gidiyor Barniç. Aldı rakibini karşısına, yaptı ortasını. Yine orada savunmada müdahale geldi. Bertu ve Şomurodov'u özellikle topla buluşturmakta biraz zorlandığımızı gözlemliyorum. İlk 30 dakika itibarıyla söyleyebilirim değerli dinleyiciler. Tabii Fayzullayev çok önemli katkı veriyordu. Başakşehir'de bu karşılaşmada Fayzullayev 11'de değil, köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte kafa vuruşu Karbovnik. Atak devam edecek. Tekrar orta geldi Barış'tan. Kafa vuruşu Kemen'den top dışarıda. Kale vuruşu kullanılacak. İnter Turku takımında Kemen kafa vuruşunu yaptı. Top dışarı çıktı ama gole yaklaştığımız bir andı. Şöyle bir yedeklere de bakalım. Volkan Babacan, Deniz Dilmen. Kalecilerimiz yedekler arasında Opoku, Onur Ergün, Berat Özdemir, Onur

Bulut, Zelke, Devi Zelke, Da Costa, Faizullahev, Hamza Güreler ve Berke Özcan yedekler arasında tabi oyunu ve skoru değiştirebilecek çok da oyuncu var. Bunlardan bir tanesi de iyi bir turnuva geçiren yine Faizullahev'di. Belki ilerleyen dakikalarda tercih olabilir. Serbest vuruş Inter Turku'nun dediği Juan Martinez Muneira orada Kemen'in faul yaptığını belirtiyor. Kemen şimdi yavaş yavaş kalktı. O da bir problem yaşamıştı çünkü rakibiyle girdiği ikili mücadelede. Yavaş yavaş denedi kendini. Oyuna devam edebiliyor Kemen de. Serbest vuruş kullanıldı bu arada. Kangas niye mi döndü kalecisine? Huhtanen. Baskı Bertuğ'dan. Emin. Umut çevirmek istedi. Şomurodov'a gelmedi bu top. Bertuğ ve Şomurodov ilerideki ikilimiz, gol isimlerimiz. İlk 30 dakika itibariyle çok fazla topta buluşamadı. Ömer Ali. Conte döndü kalesine. Huhtanen. Kemen'den baskı. Şimdi Bertuğ topu alabilecek mi? Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Conte açtı oyunu. Gönderdi topu sağ kanada. Orada Karbomik ayak koydu. Atak devam edecek. Laine. Acele etmedi döndü geriye. Huitinen ve Kangas Niemi. Huitinen topla buluşuyor. Onun pası Laine. Ön alanda yine baskımız. Bertuğ koştu rakibiyle mücadelesi. İki oyuncu da yerde kaldı. Ve taç atışı bizim temsilcimiz Başakşehir'in. Sol kanattan Barış hemen kullandı. Oseylu Ba. Döndü geriye Emin. 33. dakika orta yuvarlakta Emin bastı topa. Ardından Hüseyin Ubağlı oynadı. Karbonik çekseni etrafında nefis döndü gidiyor Karbonik. Açıyı buldu Karbonik. Çüt çekebilir. Verden pası Şomurodov'a. Yusuf müsait durumda. Şimdi Yusuf sarı topla buluştu. Yusuf gitti rakibin üzerine. Ceza sahası dışarı çıkardı. Şomurodov çekti topu. Şomurodov top direkten geri geldi. Eldor Şomurodov atak devam edecek Brnić'le. Barnić önü kapandı. Yerden pası Conte yerde kaldı. Karar faul. Eldor Şomurodov ceza sahasında muazzam işler yaptı. Açıyı buldu. Topu çekti. Rakiplerinden kurtuldu ama direkt gole izin vermedi. Beraberlik golünün sinyallerini veriyoruz. Dileriz ilkleri bitmeden beraberlik golü gelir. Dakika 34. Oyun sürüyor. Bertuğ Kemen kontrol edemedi. Top Yusuf'un arkasında kaldı ama Yusuf topla buluşuyor. Yusuf Sarı. Ömer Ali Şahiner ceza sahasının orta düşüncesi bastı topa Yusuf'la oynadı. Yusuf bıraktı Kemen'e. Kemen harika bir pas ama hızlı bir pas. Hızlı bir top oldu bu. Ve kale vuruşu Inter Turku takımının oluyor böylece. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda değerli radyo bir dinleyicileri 34. dakika bitti. 35. dakikadayız ve Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü var. Temsilcimiz Başakşehir karşısında. Kangas Niemi ile çıktı Inter Turku. Onun pası geriye Laine. Kurtuldu umuttan. Laine gidiyor. Şimdi Conte topla buluştu sol kanatta. Conte ilerledi. Ortaya doğru gitti pası. Sağ kanada orta ceza sahasına Conte vuramadı. Yerde sekti top. Orada Conte'in yükselirken faul yaptığını belirtti. Karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Muneira ve top bizde. Serbest vuruş temsilcimiz Başakşehir'in. 35. dakika itibarıyla tribünlerde de güzel bir görüntü oluştu. Taraftarlarımız ellerindeki telefonlarının ışıklarını yaktılar. Takımlarını maçın başından bu yana desteklemeyi sürdürüyor. Şimdi Şomurodov köyünü çok iyi aldı. Sağ kanattan yaptı ortasını arka direğe doğru. Brnić için çok zor bir top. Dofalsu aldı. Kaleye doğru da yönelmişti ama doğrudan dışarı çıktı. Dakika 36. Kale vuruşu kullanıldı Kangas Niemi.
Hemen Şomrodov geldi karşısına, Kangas Diemi'nin. Huhtanen, baskı var ona. Huhtanen ileri doğru gönderdi. Ömer Ali daha yakın. Göğsüyle topu yumuşattıktan sonra bıraktı kalecisine Muhammed'i. Hüseyin Uba gösterdi kendisine, topu aldı. Bekliyor. Şimdi onun pası Muhammed'e. Muhammed Şengezer. Tekrar Hüseyin Uba paslaşması. Hüseyin Uba Umut'la oynadı. Yerden Kemen'e. Kemen orta yuvarlak dedi. Tek top oynadı Hüseyin Uba'ya. Şimdi Emin önünde boş bir alan yine. Pası Yusuf'a. Taç çizgisine yakın yerde rakip yer alanında Yusuf Sarı topla buluştuktan sonra pası Emin'e. Emin sol kanadı tercih etti. Umut'a doğru iyi bir pas attı. Umut Güneş şimdi derin bir pas düşüncesi, savunma arkasına koşu gelmişti Bırnış'tan ama bu top geçmiyor. Top Inter Turku takımına geçti. Şimdi yine savunmada biraz önde yakalandık. İyi bir kontrol geldi orada Yepta'dan. Golün ismi Yepta. Onun pası yerden. Topla buluşan Ampofo. Niska savunmamızda yerini aldı böylece. Kuitinen sağ kanada kötü bir pas ve top bizde, taç atışı. Temsilcimiz Başakşehir'in kendi aralığımızın ortalarından kullanıyoruz bu taş atışını. Karbovnik'le değerli dinleyiciler. Karbovnik kullandı. Hüseyin Uba ve Muhammed. Omun pası Emin. Dakika 38, ilk yarıda da normal sürede yavaş yavaş son anlara doğru giriyoruz. İlk yarı bitmeden bir beraberlik golü neden olmasın. Oyunun hakimi biziz. Topla oynayamayız ama biraz pozisyon bulmakta zorlandık. Az önce Şomurodov'un bir şutu ceza sahasında direkten top geri gelmişti. Biraz daha ataklarımızı sıklaştırmamız, daha çok pozisyona girmemiz gerekiyor. Umut. Onun pası Hüseyin Uba'ya. Bağ topla birlikte çıktı. Şimdi Brnić ile oynadı. Brnić Karbovnik paslaşması. Karbovnik Hüseyin Uba. En geride Emin kalmıştı. O topla buluştuktan sonra pası Kemen'e. Kemen sağa döndü Ömer Ali. Tüm hatlarımıza rakipler alan bez. Şimdi biraz daha geriye geldi Emin Bayram. Topla birlikte geçti rakip yer alana. Hüseyin Uba'yı gördü. Hüseyin Uba. Onun pası Olivier Kemen. Şimdi Yusuf Sarı. Hazırlık pasımız, paslarımız devam ediyor. Karbovnik hızla ilerledi. Karbovnik şut açısı aradı. Yerden vurdu. Kaleci sektirdi. İkinci pozisyon meyledi. Kaleci Huhtanen, Ömer Ali, Şomurotov. Atak sürüyor. Brnić gönderdi içeriye. Şimdi Yusuf sakladı topu. Kemen. Az önce Ömer Ali ile gole çok yaklaştı. Karbovnik vurdu. Zayıf bir şuttu. İyi de bir kram olabilirdi bizim için. Ömer Ali denedi yine kaleci. Şimdi Brnić yaptı ortasını. Top falso aldı ve dışarı çıktı. Beraberlik golüne çok yaklaştık. Karbovnik denedi. Biraz daha yine bir kez daha belirtmekte fayda var. Şutlarla kaleyi, kaleciyi, Huhtanen'i zorlamamız gerekiyor. Bu onu gösterdi. Karbovnik belki çok etkili bir vuruş çıkaramadı ama kaleci sektirdi topu ve bize bir fırsat olmuştu. Şimdi Şomurodov yerden pası Bertu'a. Bertu için bayrak taktı. Karşı karşıya pozisyondu. Bertu Yıldırım. Offside'a yakalanıyor. Tabii Bertu daha çok Nuri Şahin de hamle oyuncusu olarak kullanmıştı geçen sezon. Bu karşılaşmada 11'de gördük Bertu. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne gibi hamleler, değişiklikler olacak. İlk yarıda artık son 5 dakika normal sürede Ömer Ali kafayla indirdi. Muhammed çıkmadan topu yakalıyor. Eliyle hemen oyunu başlattı Ömer Ali. Karşılaşmanın hakemi avantaja bıraktı. Inter Turku atak geliştiriyor. Yetta giremedi. 41. dakika.
Kemen. Zambi Kemen gidiyor. Geçti rakip yer alana, verdi pas.

Sını Berto'a doğru ama orada Kangasni'ye mi ayak koydu? Şimdi Tuominen sakladı topu. Yerde kaldı. Karar faul. Emin faul yapıyor. Juan Martinez Muneyra gözüm üzerinde dedi. Bu uyarıyı yaptı Emin Bayram'a. Tuominen kullandı bu serbest vuruşu. Kangasni'ye mi? Antofo. Lainen'in pası geriye. Kangasni'ye mi? 41 bitti, 42. dakika. Uhtanen ileri doğru gönderdi. Emin'in kontrolünde top. Kalecimizde Muhammed'de. Muhammed Emin'e bıraktı. Emin Bayram bastı topa. Şimdi Hüseyin Uba umut gösterdi kendisini, boşa çıktı. Hüseyin Uba'nın pası. Emin havadan beri topu Şomradoğlu doğru ama orada kafa vuruşu Niska'dan geliyor. Yusuf bir problem yaşadı. Yok bir şey dedi karşılaşmadaki mi? Yusuf'un baskısı sürüyor Niska'ya. Ampofo geride topla buluştuktan sonra uzun bir pas attı. Karbonic topa yakın ve yerde sekti top. Kaleci Muhammed'e kadar geliyor. Fili ile oyunu başlattıktan sonra Muhammed top Umut'a geldi. Umut yerden oynadı. Emin Bayram'la. Emin bastı topa, onun pası Hüseyin Uba. Tekrar Umut tek top oynadı Hüseyin Uba ile. Kendi yaralanın ortalarında Hüseyin Uba verdi pasını Emin'e. Emin döndü kalecimize Muhammed'e. Acele etmiyor Muhammed Şengezer. Şimdi arkadaşlarının dağılımına şöyle bir baktı. Ceza sahası dışına kadar da çıktı. İleri doğru gönderdi. Bertu göğsüyle topu indiriyor. Şomrodov'a iyi bir top oldu bu. Şomrodov'un pası Yusuf'a. Yusuf taç çizgisine yakın yerde buluşuyor ama topsuz alanda orada bir faulü tespit etti. Juan Martinez Muniera tam da atak olgunlaşıyordu. Tehlikeli gelişiyordu adımıza. Bertu da bu kararı beğenmedi. Serbest vuruş Inter Turku takımının oldu. Böylece kendi yer alanının ortalarından bu serbest vuruşu kullanıyor konuk ekip. Kangasniemi ile Ampofo Kangasniemi, kaleci Uhtanen. İlk yarıda normal sürede yavaş yavaş son anlara doğru giriyoruz. Inter Turku 1-0 önde. Yiyep de gol atmıştı. Ömer Ali döndü geriye. Hüseyin Uba solda, Barış taç çizgisine yakın yerde müsait durumdaydı. O Umut'la oynadı. Umut Kemen paslaşması. Şimdi Umut Güneş yerden Ba santra noktası civarında. Umut verdi pasını Emin'e. Emin topla birlikte geçti rakip yer alana. Emin bakıyor arkadaşlarına, ceza sahasına iyi bir top attı yerde. Sekti top, dışarı çıktı ve son bir temas orada. Savunmadan dedi karşılaşmanın hakemi ve köşe vuruşu kullanacağız atak yönümüze göre. 44. dakikada sol kanattan, haydi ilk yarı bitmeden şu gol gelsin, şu beraberlik golü gelsin çünkü bunu hak ediyoruz. İlk yarıda gerçekten baskılı bir oyun, tempolu bir oyun Başakşehir'den, temsilcimizden. Orta geldi içeriye, kafa vuruşu savunmadan geliyor. İki oyuncumuz da yerde kaldı, oyun devam etti. Hızlı hücuma izin vermememiz gerekiyor. Yusuf Sarı topla buluştu. Yusuf aldı rakibinin karşısına. Bakıyor içeri, yerden pası Şomurodov'a. Şomurodov, Yusuf yaptı ortasını. Arka direk, iyi kontrol. Şimdi Hüseyin Uba Bırniç'le oynadı. Sol çapraz Bırniç. Bir orta daha Bertu geçti. Kafa uçu savunmadan. Tehlike uzaklaştırıldı ama şimdilik Ömer Ali. Yusuf gitti rakibinin üzerine, girdi ceza sahasına. Son çizgi yakınları, yine topu çekmek istedi Yusuf. Bir orta daha yaptı kaleci. Kaleci yerde kaldı orada. Uhtanen. Ve karar faul. Serbest vuruş Inter Turku takımının. Artı bir işaret edildi değerli Radyo 1 dinleyicileri. İlk yarı en az bir dakika daha devam edecek. İlk yarıda oyun çok fazla durmamıştı ve dördüncü hakemden de elektronik tabelada işaret olarak bir dakika işaret edildi. Serbest vuruş Inter Turku takımının. Uhtanen biraz ağır hareket edince Juan Martinez Muniera İspanyol hakem onu da uyardı.
biraz daha

0: olması yönünde şimdi kullanılır serbest vuruş. Conte yükseldi kafa vuruşu Emin'den ve top dışarı çıktığı anda da Juan Martinez Muniera ilk yarıdaki son düdüğünü çaldı. İlk yarıda soyunma odasına değerli Radyo 1 dinleyicileri 1-0 geride gidiyoruz. Dileriz ikinci yarıda bu skoru değiştiririz. Önce beraberliği yakalar temsilcimiz Başakşehir, ardından öne geçer. İkinci yarıda TRT Radyo 1'de yeniden birlikte olacağız.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Başakşehir'de ikinci yarı başladı. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştık. İkinci yarıya temsilcimiz Başakşehir başladı. İlk yarının henüz başı. Taç atışı Inter Turku takımının ilk yarıda. Oyunun hakimi bizdik. Daha çok pozisyona giren taraf temsilcimiz Başakşehir'de. Şomurodov'un bir topu direkten geri gelmişti. Fakat ilk yarıyı 1-0 geride kapatmıştık. Yeptan'ın attığı golle ikinci yarıda önce beraberlik golünü, ardından üstünlük golünü arayacağız. Karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Munera 47. dakikada kartına başvurdu. Orada yerde kalmıştı. Conte, karşılaşmadaki ilk kart oldu bu ve duran top şansı şimdi Inter Turku takımı adına. 47. dakikada Laine topun gerisinde, ceza sahası ön çizgisinde oyuncular yerlerini aldı. Hüseyin'i Bağ sarı kart gördü. Kalan dakikalarda Bağ'ın daha dikkatli olması gerekecek. Laine topun arkasında, şimdi işaret geldi. Laine bir elini havaya kaldırdı, şimdi gönderdi ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu orada, top sekti ve kaleci Muhammed'de kalıyor. Çıktı, uzandı ve topun sahibi oldu Muhammed Şengezer. Brnić, bu arada şunu da hatırlatalım, başladığımız 11'lerle sağdayız ama top kaybı çok kritik bir an. Ceza sahası orada. Tuominen topla biraz fazla oynadı, neyse ki fazla oynadı ki şut açısı bulamadı. Bertu topla buluştu şimdi.

Ama bayrak kalktı. Yani öyle bir yerde top kaybı yaptık ki bir anda ikinci golü bulabilirlerdi. Ne yapacağına karar veremedi. Topu ayağına dolaştırdı diyebiliriz. Tuominen için ceza sahamızda. Çok tehlikeli bir andı. Tehlikeyi uzaklaştırdık. Karbovnik topla buluştu. Yeni transferi Başakşehir'in Emin Bayram'la birlikte 11'de. Hüseyin Uba döndü yeriye. Kalecimiz Muhammed. Tekrar Hüseyin Uba. Topla buluştuktan sonra onun pası yerden Kemen'e. Kemen önünde boş bir alan vardı. Topla hızlı bir şekilde geçti rakip yer alanına. Pası Ömer Ali Şahiner'e. Kemen. Şimdi Hüseyin Uba. Tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Beraberlik golünü arıyoruz. Brnić gitti rakibinin üzerine, çekti topu, yaptı ortasını, kale sahasına doğru. Savunma dikkatli. Taç atışıyla hatamız sürecek. Brnić hemen kullanacak mı? Umut kendisini göstermişti. Brnić bekliyor şimdi. Bıraktı Karbovnik'e doğru. Karbovnik tam kullanacaktı. Geçti yanından. Brnić kullandı şimdi. Kemen ceza sahasına kafayla doldurdu top. Orada hiçbir oyuncumuza gelmedi. Conte saklama çabasında topu yerde kaldı. Karar faul. Serbest vuruş Inter Turku takımının 49. dakikada. Hemen kullanıldı. Uhtanen kaleci. Yerde sekti top. Kafayla karşıladı Emin. Ömer Ali Şahiner. Emin Bayram. İkinci yarıda. Yine topla oynamada üstünlüğümüzde devam ediyor. İlk yarıda olduğu gibi uzun bir top. Sol kanata iyi bir pas oldu bu. Brnić rakibinden kurtulamadı. Topu kaybetti. Umut rakibiyle mücadelesi. Top oyun alanında kalmadı. Taç bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in hemen kullanıldığı bağ tarafından. Emin Bayram. Emin orta yuvarlakta bastı topa Emin. Pas opsiyonlarına baktı. Orada Hüseyin Uba'yı gördü. Karbovnik topla birlikte gitme çabası. Karbovnik onun pası. Brnić'e. Brnić bastı topa, döndü geriye. Umut'la oynadı. Tekrar Brnić. Daha çok kanatları denedik. Kanat organizasyonlarını. Karşılaşmada ikinci yarının başında da özellikle Brnić'le Yusuf'la, ama ortadan gelmeyi çok fazla deneyemedik. Başarılı olamadık bu noktada. Şomurodov'un tabii savunma arkası koşulları, o derin pasları biraz daha yapabilirsek belki daha farklı bir sonuç elde edebiliriz. Onun dışında tabii yedek kulübesinde işte Berkay gibi, Fayzullayev gibi isimler var. Tabii Zelke golcü, o da Nuno da Costa da yine yedekler arasında. Hücum hattımız da oldukça zengin tabii. Nuri Şahin'den bakalım nasıl hamleler gelecek. Daha üretken olma adına. Hüseyin Uba. Şimdi Emin Bayram. Topla birlikte çıktı. Yerden pası Şomurodov'a doğru ama Şomurodov alamadı bu topu. Savunma dikkatli. Şimdi Ampofo. Kendi yarı alanında topla buluştuktan sonra pası Kuitinen'e. Döndü kalecisine Huhtanen. Ampofo. Kaleci Huhtanen. Kafa vuruşu Emin'den geldi. Derin pas düşüncesi isabetli olmadı. Bu pas, bir sakatlık var orada. 16 numaralı formasıyla Yepta. Kalktı ayağı, şimdi oyuna devam edebiliyor. Golü atan isim de Yepta. Hüseyin Uba ağır adımlarla topu taşıdı. Orta yuvarlığa kadar geldi. Şimdi kendi yer alanının son çizgisinde, metresinde. Verdi pasını Emin'e. Emin döndü. Yusuf'la oynadı. Yusuf yine aldı karşısına Niska'yı. Birebiri deneyecek bastı topa Yusuf. Yerden pası Şomurodov. Kaleye doğru baktı yerden. Karbovnik. Karbovnik şut açısı aradı. Ceza sahasında çapraz pozisyon. Karbovnik dışarı çıkardı. Yusuf yaptı ortasını içeriye. Savunma ön direkte karşıladı. Umut'la hatamız devam ediyor. Şimdi Brnić sol kanat. Yaptı ortasını arka direğe doğru ama top doğrudan dışarı çıktı. Nuri Şahin'e de ara ara bakıyorum kenarda. Tabii kaçan pozisyon sonrası biraz hayal kırıklığı, biraz üzüntüsü vardı ama oyuncularını da alkışlayarak motive etmeye çalışıyor teknik direktörümüz.
Nuri Şahin. Dakikalar 53'ü gösteriyor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Inter Turku takımının 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İkinci yarıda henüz gol sesi çıkmadı. Taç atışı temsilcimiz Başakşehir'in. Kendi yer alanımızda sağ kanattan kullanıyoruz bu taç atışını. Ömer Ali ile Emin, gelişi güzel bir vuruş ama iyi bir top oldu bu. Şomurodov'a doğru, Şomurodov topu aldı, döndü ve verdi pasını Brnić'e. Sol kanat atak yönü, Brnić topu taç çizgisine yakın yerde yakaladıktan sonra ceza sahasına girdi, yaptı ortasını kaleci. İkinci pozisyon savunmada, orada Niska riske girmedi, topu taca gönderdi, köşe vuruşuna gönderdi, daha doğrusu dışarı attı. Köşe vuruşu bizim, yüksek bir top atmıştı orada Brnić, son anda müdahale, kaleci Tananten ve riske girmedi, topu dışarı attı. Niska

diye yükseldi Emin. Kafa vuruşunu yaptı kaleci. Uhtanen'i mağlup etti. Güzel bir dakikada geldi bu beraberlik golü. Ve oyunda yeniden hareketleniyor. Asist Yusuf Sarı'dan, gol Emin Bayram'dan. Gerçekten iyi bir transfer olduğunu da, iyi bir isim olduğunu da, iyi bir oyuncu olduğunu da gösterdi bu karşılaşmada. İyi oyunun yanına bir de gol ekledi Emin. Şimdi Şomurotov döndü. Kayarak bir müdahale. Ampopo. Tuominen. Umut'la mücadelesi. Tuominen. Sol kanıda pası. Bayrak kalkıyor. Yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Offside. 55. dakika. En direkt serbest vuruş. Serbest vuruş bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in Ömer Ali Kullan ve Hüseyin Uba. Duran toptan bulduk golü. Köşe vuruşundan kale sahasında çok iyi yükseldi Emin. Kafa vuruşunu yaptı. Maçın başından bu yana hep şunu söylüyorum değerli dinleyiciler. Biraz daha kaleciyi, Huhtanen'i zorlamamız gerektiği yönünde çok iyi bir görüntü çizmiyorlar. Çünkü çok iyi bir takım değil. Yani Başakşehir kalibresinde, kalitesinde bir takım değil. İnter Turku takımı ligde iyi olabilirler ama Finlandiya ligi tabii ki biraz daha şutlarla zorlayabilirsek daha iyi olabilir diye söyledim. Zaman zaman çünkü hata yapmaya müsait bir takım. Nitekim gol de geldi. Güzel bir dakikada geldi. Şimdi kalan bölümde öne geçmeyi ve farkı arttırmayı aramamız gerekiyor ki rövanşa iyi gidelim, moralle gidelim, avantajlı gidelim. Umut kullandı serbest vuruşu. Şimdi Hüseyin Uba topla buluştuktan sonra verdi pasını Emin'e. Emin döndü sağ kanada, orada Yusuf Sarı ile oynadı. Yusuf yani karşısında Niska var. Aldı rakibini karşısına. Birebir denedi. Yusuf rahattan da gidiyor. Yusuf yaptı ortasını. Arka direk. Kafa vuruşu. Barın içten top dışarı çıktı. Çok iyi bir orta Yusuf Sarı'dan. İkinci direkte bomboş durumda Barnić kafa vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmuyor. Çok iyi getirdi Yusuf. Barnić'in kafa vuruşu isabetli olmadı. Biraz tabii kanatlarda biraz kısa da kaldık. Yusuf Barnić oyuncularımız. Tabii Chelsea, Şomurodov ve Bertuğ da uzun olunca kanatları daha seri oyunculardan kurdu. Nuri Şahin de teknik direktörümüzde. Taç atışı kullanıldı. 57. dakika bitiyor yavaş yavaş. Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Şomurodov'un ön alanda baskısı. Kuitinen topla buluştu. Onun pası Sarinen. Ampafo şimdi topla buluşan isim. Kangas'ın yeğeni Bertu karşılıyor onu. Uhtanen yerden oynadı. Hüseyin Uba rakibini orada rahatsız etti. Topa dokundu. Top kaleciye gitti. Uhtanen'e. Niska. Hazırlık pasları bu kez İnter Turku takımında. 58. dakika. 1-1'lik eşitlik. İkinci yarıda beraberlik golünü bulduk Emin'le. Köşe vuruşu sağ kanattan kullanılmıştı Yusuf'la. Çok iyi bir kafa vuruşu kale sahasında. Ve ilk resmi maçında Emin Bayram da böylece golünü atmış oldu. Başakşehir formasıyla Galatasaray altyapısı tabii Emin'in. Bolu Spor'da forma giymişti. Veselo 3 sezon. Ve şimdi Başakşehir formasını terletiyor. 2 Nisan 2003 doğumlu genç bir oyuncu Emin Bayram. Barnić aldı topu Ampafo karşısında. Barnić gitti, baktı içeriye. Ters kanada, sağ kanada Yusuf'a doğru iyi bir pas attı. Yusuf Sarı'dan iyi kontrol geldi. Niska karşısında yine. Yusuf baktı içeri, yerden oynadı Kemen'e. Kemen çapraz pozisyon, sırtı dönük verdi pasını ama orada iyi bir pas olmadı bu Ömer Ali Şahinler için. Ömer Ali topa dokundu. İnter Turku takımının hızlı bir biçimde çıkmasını engelliyor. Şimdi Barnić topu kaybetti. Orada rakibine de faul yaptı Barnić. Bikula yerde kalan isim İnter Turku.

takımında ve serbest vuruş Inter Turku takımının 1-1'lik eşitlik var karşılaşmada. Bikula yerde kalmıştı, bu serbest vuruş kullanıldı ve işte Faizullah ev kenarda 60. dakikada, o da yine Özbekistan milli takımıyla iyi bir görüntü çizdi. Dünya Kupası'nda Şomurodov'la çok iyi anlaştıklarını biliyoruz. Geçen sezon da gördük, duran toplarda da çok etkili. Faizullah ev şimdi birazdan o oyuna dahil olacak. Biraz daha belki ortadan da gelmeyi deneyeceğiz ama bakalım kimi kenara alacak. Teknik direktör Nuri Şahin oyun durduğunda Faizullah ev oyuna dahil olacak. Muhammed yerden pası Bertuğ'a. Bertuğ döndü ekseni etrafında. Bertuğ Yıldırım topla birlikte süratlendi. Şomurodov şimdi pası Brnić'e. Brnić ceza sahasında çapraz pozisyon, topu çekti. Brnić vurdu, kaleci'de kaldı bu top. Muhtemelen işte bu şutları daha fazla yapmamız gerekiyor diye belirtmiştim. Zorladık kaleciyi Huhtanen'i. Brnić'de topun sahibi oldu Huhtanen. Şimdi Opoku da geldi. İki oyuncu değişikliği birden olacak. Sol kanada uzun bir pas, bayrak kalktı, offside. Bağlı sarı kartı vardı, acaba onu kenara alabilir mi? 77 numaralı formasıyla Brnić işaret edildi. Faizullah ev oyuna dahil oluyor. Alkışladı öğrencisini Nuri Şahin. Ve evet, 27 numaralı formasıyla Hüseyin Uba kenara geliyor. Opoku kalan dakikalarda oyunda temsilcimiz Başakşehir'de. 61'de yaptık bu değişiklikleri. Bakalım Faizullah ev oyunu nasıl değiştirecek. Kanatlar şimdi, şöyle bir bakıyorum, Faizullah ev ve Yusufoğlu. Forvet arkasında Şomurodov, ileri uçta Bertu oldu. Yani 4-2-3-1 dizilişi. Biraz da ileride Bertu, hemen onun arkasında Şomurodov. Bertu yerde kaldı. Penaltı beklentimiz var. Yok bir şey dedi karşılaşma yönetimi. 62. dakika, kale vuruşu Inter Turku takımının. Juan Martinez Muneira pozisyona yakındı. İtirazlarımız oldu ama kale vuruşuyla oyun devam edecek. Uhtanen ileri doğru gönderdi. Karbovnik rakibiyle mücadelesi. Şimdi ceza sahası tehlikeli bir pozisyon olabilir. Bikula geriye çıkardı. Yayda bir vuruş geldi orada. Kontek'ten top savunmadan geri geldi. Ampafo, Miska Ampafo yeniden deniyor. Inter Turku takımı. Ampafo ceza sahasına gönderdi kafa. Orada zamanlı müdahale. Tekrar top Bikula'da. 63. dakika, Bikula yayda müdahale. Emin Bayram Şomurodov topu alamadı. Tekrar top Emin'e geldi. Şimdi Bertu topu göğsüyle yumuşattı. Bertu sakladı topu, acele etmedi, döndü kalecisine. Kalecimiz aynı zamanda tabii Muhammed'in. Opoku derin bir pas yerden Bertu'a doğru, top geçmedi. Faizullah ev alamadı bu topu. Top oyun alanında, yetişti topa orada Tuominen. Geçemiyor Umut'u. Ve sonrasında faul, serbest vuruş bizim. Onlarda da Inter Turku takımında da bir oyuncu değişikliği oluyor. 4 numaralı formasıyla Inter Turku'da Ahi Abu oyunda. Orta sahada görev belgesi Ahi Abu'nun. Kalan dakikalarda o oyunda Ahi Abu. Kemen yerden pası. Şimdi Şomurodov. Yusuf, Ömer Ali gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşu geldi savunmadan. Hatamız sürüyor.

Olivier Kemen, Karbovnik. Karbovnik döndü, baktı içeriye. Şut açısı aradı, bekledi Karbovnik, önü kapandı. Pası Emine, Emin Bayram, Umut, Kemen kendisini sol kanada sol çizgiye doğru attı. Emin, en geride Opoku, şimdi Faizullahev topla buluştu. Onun pası Emin'e. Tüm hatlarımızda rakip yer alandayız. Üstünlük golünü arıyoruz Inter Turku karşısında. Pas yerden Şomrodov'a. Şomrodov Umut'la oynadı. Umut'un pası Faizullahev, tek top Şomrodov. Şomrodov yerden kaleciye gitti bu top. Puhtanen üzerine gitti. Çok sert bir vuruş çıkaramadı. Biraz daha etkili vurabilirdi Eldor Şomrodov. Ama denilebilirimiz devam ediyor tabii. Ampafo, şimdi ileri doğru gönderilen top doğrudan kalecimize geldi, Muhammed'e. Onun pası yerden Emin'e. Emin Bayram topla buluştu. 66. dakika. Umut'la oynadı. Umut Güneş bastı topa. Şimdi Opoku Bağ'ın yerine oyuna dahil olmuştu az önce. Muhammed ceza sahası dışına kadar çıktı. Pası Ömer Ali'ye. Ömer Ali Şahiner geçti rakibini. Döndü merkeze. Orada Kemen. Şimdi Umut önünde boş bir hareket alanı. Topla birlikte o da geçti rakip yer alana. Kemen arkadaşlarının dağılımına baktı. Bastı topa. Umut'la oynadı. Umut Karbovnik. Geliyoruz. Karbovnik topu taşıdı. Baktı kaleye, şut çekebilir. Karbovnik ceza sahasına da girdi. Şimdi dışarıya çıkardı Yusuf'a. Yusuf sarı bekledi. Yaptı ortasını içeri. Bertu geçti kaleci. Çift yumruk. Dönen top Umut gelişine vurdu. Ve top doğrudan dışarı çıkıyor. Denemelerimiz devam ediyor. Umut Güneş sol ayakla vuruşunu yaptı ama bu şut isabetli olmadı. Uhtanen kullanacak kale vuruşunu, bıraktı arkadaşına. Tekrar Uhtanen, Bertuğ'un ön alanda baskısı. Uhtanen ileri doğru gönderdi. Emin, Ömer Ali orada. Seken top kalecimizde. Muhammed, Opoku. Birazdan değişiklikler devam edecek, hamleler sürecek. Başakşehir'de Nuri Şahin ve öğrencileri öne geçmek, galibiyetle gitmek istiyor. Finlandiya'ya rövanşa. Bertu'a gelmedi bu top. Şimdi Kemen rakibini rahatsız etti orada. İyi çıktı Inter Turku takımı ama topa yakın orada Opoku. Araya giriyor zamanında müdahale Opoku'dan. Emin. Gerçekten o da kendinden çok emin. Yani ilk maçı ama yıllardır sanki Başakşehir forması giyiyor gibi. Sakin, soğukkanlı, pas tercihleriyle, hücuma katkısıyla dikkat çekti. Savunmadaki yine liderliğiyle iyi bir görüntü verdi Emin. Topla buluştu Tuominen. Onun pası Ampafo. Atak yönü sol kanat. Inter Turku tehlikeli gelişiyor atak. Orta geldi arka direğe, kafa vuruşu, top dışarıda. Tuominen ikinci direkte kafa vuruşunu yaptı. Sonuç gelmedi neyse ki. Kötü bir kafa vuruşu. Şimdi kenarda Zelke ve Nuno da Costa var. İki hücum oyuncusu oyuna girerken iki hücum oyuncusu da kenara geliyor. Evet, Bertu ve Şomurotov'u oyundan aldı Nuri Şahin. Zelke ve Nuno da Costa oyunda kalan bölümde normal sürede son 20 dakika diyebiliriz tabii. Uzatmalar da var. Daha çok zaman dilimi ileri. Hattı değiştirdi Faizullahev. Da Costa ve Zelke giren isimler. Şimdi Zelke topla ilk buluşması. Devi Zelke gidemedi, topu kaybetti. Bertu ve Şomurodov belki iyi bir
karşılaşma çıkaramazdı. Şomrodov'un tabii ilk yarıda bir şutu direkten dönmüştü. Deriz üstünlük golü gelir. Şimdi Karbovnik aldı rakibinin karşısına, orada topa dokunuyor. Tuominen ve taç atışı bizim. Temsilcimiz Başakşehir'in 70. dakika, Karbovnik kullandı. Nuno da Costa Karbovnik taç çizgisine yakın yer köşe gönderine de çok yakın bir yer. Oradan topu çok iyi çıkardı ama bu top kemene gelmedi. Tabi gol ararken geride de boşluklar vermememiz gerekiyor. Hızlı hücumları iyi yapabilen bir takım Inter Turku takımı. Bunda da dikkatli olmamız lazım. Şimdi tehlikeli gelişiyor atak. Orada Umut ayak koydu. Çaprazdan dar açıdan vuruş. Kalecimizde kalıyor. Orada Conte şutu çeken isimdi. Hemen hemen her fırsatı da değerlendirmeye çalışan bir takım görüntüsünde hızlı hücumları Inter Turku takımı. Bir kez daha belirtmekte fayda var. Evet, çok fazla kişiyle yükleniyoruz. Çok adamla rakip yer alandayız ama işte boşluklar da sıkıntıya sebep olabiliyor zaman zaman. Emin. Onun pası Opoku. Şimdi yerden oynadı Umut'la. Umut Güneş. Taç çizgisine yakın yerde Da Costa. Tekrar Umut'la oynadı. Umut geriye döndü. En geride Opoku. Ve onun pası Emin'e. Emin önünde boş bir alan. Topla birlikte geçti rakip yer alanına. Basu topa verdi pasını Kemen'e. Kemen sol kanada doğru zor bir top ama Karbovnik kafayla indirdi. Fayzullah'a yetişiyor. O da

Ağımız şekilleniyor şimdi rakip her alanda. Seri paslar temsilcimiz Başakşehir'den 71. dakikada. Karbovnik topla buluştuktan sonra bir pas opsiyonu aradı, bekledi. Karbovnik pası Umut'a. Umut ceza sahasına baktıktan sonra Karbovnik'le oynadı. Karbovnik yerden gönderdi. Zelke, Da Costa, top Zelke'den geri geldi. Orada bir anlık anlaşmazlık. Bir hızlı hücum yine. Ama İlgi Eptan'ın top arkasında kaldı ve taç atışı bizim temsilcimiz Başakşehir'in. Dakikalar 72'yi gösteriyor. 1-1'lik eşitlik Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Şu oyunun üstünlüğünü skora da yansıtmamız gerekiyor. Gerçekten ikinci yarıda kaleyi abluk altına aldık. İyi bir görüntü çiziyoruz ama skor 1-1. Umut topla buluştu. Opoku şimdi Emin. Pası Yusuf'a. Yusuf Sarı topla buluştuktan sonra gönderdi en geriye. Orada Opoku. Umut. Şimdi Faizullahev topla buluştu. Aldı rakibinin karşısına. Faizullahev gidemedi. Orada rakibiyle mücadelesi sonrasında faul yapıyor. Faizullahev. Serbest vuruş Inter Turku'nun. Dakika 73. Hemen kullanıldı bu serbest vuruş. Zelke'den baskı. Kafa vuruşu Emin Bayram. Ömer Ali araya girebilecek mi? Yusuf yine o noktada. Baskı Kemen'den. Kemen söktü aldı topu. Olivier Kemen gidiyor. Rakibini çok zorladı orada. Şimdi yerden pası Yusuf'un önüne doğru ama Yusuf için zor bir top oldu bu. Ön alanda baskımız devam ediyor. Kendi aralığından çıkmakta da bu dakikalarda zorlanıyor Inter Turku takımı. Dönen topları da alıyoruz. Emin Bayram. Orta yuvarlakta Opoku. Şimdi Umut. Taç çizgisine yakın yerde sol kanatta Karbovnik. Bir vücut çalımı Karbovnik'ten baktı içeriye. Karbovnik bekledi destek Umut'tan. Karbovnik topu ayağından çıkarmadı. Şimdi pası Opoku Emin. Sağ taç çizgisine yakın yerde Yusuf top bekliyor. Umut Faizullahev gitti rakibinin üzerine. Birebir denedi geçti onu. Faizullahev baktı içeriye. Bastı topa Faizullah'a, biraz fazla oynadı topla. Umut şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru. Zerke'den önce savunmada. Kafayla müdahale. Top açıldı sağ kanata. Orada Yusuf Sarı. Yusuf çekti topu baktı içeriye. Yusuf vurdu. Kademi dikkatli. Dönen top yine Yusuf'ta kaldı. Yusuf bir kez daha deneyecek. Yusuf sol ayağını aldı. Yusuf yerde kaldı. Kalkıyor karşılaşmanın hakemi. Faul beklentimiz vardı ve sonrasında sarı kart çıkıyor. Orada 74. dakikada Karbovnik yerde kalmıştı. Tuominen kart görüyor. Yaptığı hareket dolayısıyla Karbovnik'i. Şimdi bir duran top şansı. Çok da güzel bir yer. Kaleyi karşıdan gören ve Faizullahev'in etkili vuruşlarının olduğunu biliyoruz o noktalardan. İyi şutları var Faizullahev'in. Oyuna sonradan girdi. Yusuf da topun arkasında. Ya o ya da tabii Faizullahev ama benim görüşüm sanki Faizullahev vuracak gibi. Şimdi baraj ayarlanıyor. Dakikalar 75'i gösteriyor. Üstünlük golünü arıyoruz. Inter Turku karşısında Faizullahev mi Yusuf mu? İşaret geldi. Faizullahev geldi. Yaptı ortasını içeriye. Kafa vuruşu savunmadan geri geldi. Kaleyi düşünmedi Faizullahev. Şimdi tehlikeli giriş or atak. Dikkat etmemiz lazım. Geride kaldık savunmada. Ampofo Ömer Ali karşıladı hemen onu. Kaptan açısını kapattı. Ampofo'nun. Onun pası bayrak kalkmadı. Tekrar Ampofo. Samımızda hızlı bir şekilde geriye döndü, yerini aldı.

Koitinen. Pas sağ kanada. Şimdi Laine topla buluştu. Döndü sola. Inter Turku atağa. Ceza sahası Ömer Ali rakibiyle mücadelesi orta gelmedi ve top da doğrudan dışarı çıktı. İki değişiklik birden olacak Inter Turku takımında. Birazdan 77. dakika. 10 numaralı formasıyla Inter Turku da Conte işaret edilmişti. 24 ve 11 numaralı formayla Taurainen ve Botye oyunda. Bakalım onlar neler yapacak. Botye oyuna dahil oldu. Hücuma yönelik hamleler. Muhammed yerden oynadı. Opoku'yla Umut Kemen döndü geriye. Tekrar Muhammed. Opoku topla birlikte çıktıktan sonra verdi pasını Umut'a. Ortada Kemen merkezde topla buluştu. Tek top Emin'den. Emin Bayram yüksek bir top kontrol etti, savunma arkasını düşündü. Nuno da Costa koşuyor, top hızlı, o da hızlı, topu oyun alanına tuttu. Bir ikinci müdahale daha Nuno da Costa, yerden pası, biraz zayıf pas oldu bu. Faizullah yapalamadı ama yüzünü tuttu orada, karar serbest vuruş. Faizullah'a yapılan müdahalenin faul olduğunu belirtti Juan Martinez Munera. İspanyol hakem çaldı düdüğünü. Şimdi atak yönümüze göre sol çaprazdan ceza sahasına da yakın bir yerden serbest vuruş kullanacağız. Bir duran top fırsatı şimdi, topun gerisinde Faizullah Ev. İşaretimi bekledi karşılaşmanın hakemi. Ceza sahası çok kalabalık. İyi bir orta golü getirebilir. İçeride Da Costa, Opoku, Emin, Zelke, uzun boylu isimlerimiz var. Faizullah Ev kaleyi de düşünebilir ama biraz dar bir açı. Orta belki biraz daha sağlıklı olabilir. Bakalım nasıl kullanacak Faizullah Ev. İki kişilik bir baraj. Oyuncular temsilcimiz Başakşehir'de arka direkte yerlerini aldı. Şimdilik işaret geldi. Şimdi öne doğru hamleler de geldi. Faizullah Ev kaleyi düşündü, kaleci kaleye gönderdi doğrudan ve sonrasında top Inter Turku'ya geçiyor. Sert bir biçimde topu gönderdi. Kale Huhtanen çıkardı. Sonrasında orada bir faulü tespit etti karşılaşmanın hakemi Juan Martinez Munera. Dakika 80. Değerli radyo bir dinleyicileri, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçı. Temsilcimiz Başakşehir 1, Inter Turku 1. Normal sürede son 10 dakika öne geçip avantajlı bir skorla ikinci maça gitmek istiyoruz. Çıkmak istiyoruz. Daha çok oyunu kendi yarı alanında kabul etti Inter Turku takımı. Zaman zaman kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı ama maçın başından bu yana oyunun kontrolü bizde. Şimdi gelişine vuruş top dışarıda, tehlikeli geldiler. Orada yapılan hata Karbovnik'ten şutu çekti. 4 numaralı formasıyla, ki o da oyuna sonradan dahil olmuştu Inter Turku'da. Değerli izleyenler, tehlikeli bir şut, tehlikeli bir vuruş. Ahyabu top dışarıda. Ahyabu pozisyonu değerlendiremiyor. Emin, Opoku, Ahyabu'nun baskısı var. Umut, o Karbovnik'le oynadı. Karbovnik döndü merkeze doğru. Umut onun pası yerden Emin'e. Emin sağ kanada döndü.

Ömer Ali Şahiner, Olivier Kemen. Tüm hatlarımızda yine rakip yer alanındayız. En geride Opoku kaldı. Umut tek top oynadı. Baskı gelince geriye Opoku'ya. Opoku sakladı topu. Yerden pası Da Costa. Nuno Da Costa döndü yüzünü Kemen'e. Orta yuvarlakta Kemen sağda boşluğu gördü. Orada Yusuf Sarı. Yine karşısında Niska var. Aldı rakibini karşısına. Yusuf döndü Kemen. Opoku yerden. Faizullah Ev. Dakika 82 çekti topu Faizullah Ev, kaleci. Harika bir vuruş Faizullah Ev'den. Ceza sahasında sol çaprazda sağına doğru topu çektikten sonra boşluğu buldu ve uzak köşeye doğru nefis bir şut çıkardı Faizullah Ev. Kaleci Huhtanen çıkarıyor. Birazdan Berat oyuna dahil olacak. Temsilcimiz de Umut. 20 numaralı formasıyla o işaret edildi. Berat kalan dakikalarda oyunda hamlelerini de böylece yapmış oldu. Teknik direktör Nuri Şahin. Şimdi köşe vuruşu yine sağ kanattan. O köşe vuruşundan yine sağ kanattan Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda Emin Bayram'ın kafa vuruşuyla golü bulmuştuk. Bir kez daha neden olmasın. Dakika 83-82 bitti. Yusuf kullandı korneri. Orta arka direğe doğru bu kez Zelke vuramadı. Zelke vuramadı. Yine çok iyi kullandı Yusuf. Atağımız devam edecek. Ömer Ali. Muhammed. Faizullah'la topla buluştu. Yükleniyoruz öne geçmek için. Emin topu istedi. Onun pası Opoku. Topla birlikte ilerliyor bası topa. Şimdi Berat oyuna girdikten sonra topla ilk buluşması. Opoku. Berat. Muhammed. 83. dakika. Bir birlik eşitlik baskı var Muhammed'e. Ve top dışarı çıktı. Taca attı topu daha doğrusu Muhammed. O baskı gelince ön alandaki oyuncuları bir anda hızlanabiliyor. Sprinter oyunculara sahip Inter Turku takımı. Belki çok kaliteli bir kadrosu yok ama işte hızlı oyuncularla gol aramaya çalışıyor, gol bulmaya çalışıyor. Finlandiya temsilcisi de Berat'ın baskısı şimdi rakibine. Uzun gönderilen top Karbovnik alabilecek mi rakibiyle mücadelesi. Oraya Faizullah Ev'de geldi. Topa dokundu ve taç atışı Inter Turku'nun oldu. Dakika 84. Taç atışı kullanılıyor şimdi. Sarinen o kullandı. Kuitinen döndü geriye. Huhtanen'le oynadı. Zelke karşısında. Huhtanen kalecileri Inter Turku takımının savunma arkasına doğru gönderdi. Geriye iyi koştu orada Yusuf ama orada bir sakatlık geçirdi. Hem ileride hem geride gerçekten çok çalıştı, çok mücadele ediyor bu karşılaşmada Yusuf Sarı. Bir kramp girdi öyle zannediyorum ki. Hemen kaptan Ömer Ali Şahiner geldi yanına. İlk tedavi onda gerçekleşiyor. Onunla diyaloğu. Sağlık görevlileri şu an için oyuna dahil olmadı. Juan Martinez Muniera onun yanına gitti. Şimdi Yusuf da kalkıyor. Oyuna devam edebilecek. Artık normal sürede son 5 dakika. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Opoku döndü Muhammed'e. Muhammed'e yine baskı geldi ön alanda. İleri doğru gönderdi. Nuno Da Costa aldı topu, hemen çevirdi Zelke'ye doğru ama top kalecide kalıyor. Biraz acele etti orada. Ampafo. Top Muhammed'e geliyor 86. dakika. Opoku bekledi. Şimdi Berat. Kemen tek top oynadı. Emin.

Berat. Tekrar Opoku. Emin geçti rakibi yer alana. Yusuf, Ömer Ali. Orta yuvarlakta Opoku. Yükleniyoruz maçın son anlarına doğru giderirken. Berat biraz daha yakın olmasını istedi Karbonik'ten. Kemen. Onun pası Emin'e. Emin, Opoku. Rakip yer alanda boşluk aramaya devam ediyoruz. Dakikalar 87'yi gösteriyor. Şimdi Yusuf son çizgi çevirdi. Kafa vuruşu, top dışarıda. Faizullahev zor da olsa kafa vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmuyor. Kale vuruşu Inter Turku takımının, dakikalar 87'yi gösteriyor. 1-1'lik eşitlik Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda. Huhtanen kale vuruşunu şimdi kullandı. Emin yükseldi, kafa vuruşu ondan geldi. Seken top, orta alana top kapma çabası. Ömer Ali sakladı topu. Kemen, Da Costa şimdi oyunu açtı. Karbovnik'e doğru çok iyi bir pas attı. Mihail Karbovnik bası topa. Yine rakip yer alandayız. İyice kendi yer alanına çekildi Inter Turku takımı. Ömer Ali'nin pası. Orada Da Costa gitti rakibinin üzerine. Nuno Da Costa Yusuf'u düşündü ama bu top geçmiyor. Niska. Da Costa'nın baskısı çıkarmıyor rakibini. Da Costa topu kaptı. Yusuf zor da olsa topu kontrol etme çabasında olmadı. Baskımız ön alanda devam etti. Orada offside kararı var. Inter Turku takımında da bir oyuncu değişikliği olacak. Dakikalar 88'i gösterirken 17 numaralı formasıyla Ampafo kenara geliyor ve 19 numaralı formasıyla Yarvinen kalan dakikalarda oyunda. 2023'ten bu yana Inter Turku forması giyiyor Yarvinen. 29 yaşında. Maçın son anlarında o oyuna dahil oldu. Endirekt serbest vuruş Inter Turku takımının. Kaleci kullandı. Kafa vuruşu Yarvinen. Şimdi Berat'ta kaldı. Nuno Da Costa, Yusuf topu alabilecek mi? Yusuf'un baskısı. Yusuf mücadeleyi bırakmadı ve takımına taç atışı kazandırdı. Yusuf'un bu çabası da tribünlerden alkışı aldı. Taç atışı hemen kullanıldı. Dakika 89. Öne geçmek istiyoruz. Finlandiya'ya avantajlı bir skorla gitmek istiyoruz. Inter Turku karşısında. İkinci yarıda beraberlik golü Emin Bayram'dan gelmişti kafa vuruşuyla. Şimdi Inter Turku hata, yerden pas, tehlikeli gelişiyor atak. Ceza sahası çapraz pozisyon, Opoku orada rakibini rahatsız etti. İyi bir vuruş yapmasına izin vermedi. Dakika 90. Yine Opoku saklıyor topu. Hüseyin Uba'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Opoku fiziki üstünlüğünü yine çok iyi kullandı. Vermedi topu ve faul aldı orada. Serbest vuruşta hemen kullanıldı. Berat verdi pasını. Olivier Kemen birazdan duraklama dakikaları belli olacak. Elektronik tabela 4. hakemin elinde. Artı 3 işaret edildi. Karşılaşma en az 3 dakika daha devam edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda duraklama dakikalarında öne geçmeyi çok istiyoruz, çok arzuluyoruz. 1-1'lik eşitlik. Şimdi Yusuf aldı rakibinin karşısına. Yusuf yaptı ortasını. Zelke vuramadı. Kale sahası olmadı. Faizullahev. Zelke o hamleyi yaptı öne doğru. Faizullahev belki de bu topu beklemiyordu. Ama istediği vuruşu yapamadı. İki oyuncumuz da. Şimdi Ömer Ali kafayla müdahale etti. Kemen top sekmeyle oynama beklentisi vardı. Gördüm dedi karşılaşmanın hakemi. Oyun sürüyor. Top geldi kaleciye. Huhtanen.

90 artı 1'deyiz. 1-1'lik eşitlik. Artık son 2 dakika. Muhtanen Emin kafayla karşıladı. Berat kafayla indirdi. İnter Turku hata şimdi gelişiyor. Sol kanattan. Pas şimdi yerden Fazulayev araya girdi. 90 artı 2. dakika. Da Costa rakibiyle mücadelesi gidemedi. Nuno Da Costa. Top Inter Turku'ya geçti. Bu dakikalarda biraz yorgunluk belirtileri de oldu. Temsilcimiz Başakşehir'de. Köşe gönderine yakın yer, orada vakiti geçirmeye yönelik hareketler de görüyorum. Şimdi Niska. Biraz süreyi de eritme çabası. Bu çaba başarılı olmadı. Yusuf'a sert bir müdahale ve sarı kart. Yusuf arkadan sert müdahale, sarı kart. Sonrasında hemen kullandı Yusuf ama top hareketliydi. Bekleyin dedi karşılaşma hakemi. Artık son anlar, son fırsatlar. Haydi maç bitmeden bir gol çok iyi olur. Opoku topla birlikte geçti rakip yer alana. Opoku fiziki üstünlüğünü çok iyi kullandı. Bıraktı topu Fayzullayev'e. Fayzullayev gördük Da Costa'yı. Da Costa yaptı ortasını içeriye. Orada hiçbir arkadaşı yok. Ömer Ali ile hatamız devam edecek. Ömer Ali Şahiner bir orta daha içeriye. Kafayla müdahale geldi. Berat bana bırak dedi arkadaşına. Berat aldı topu. Şimdi Karbonic. Yükleniyoruz maçın son anlarında. Tekrar Berat, Ömer Ali, tüm hatlarımızla rakip yer alandayız. Boşluk aramaya devam ediyoruz. Üstünlük golünü arıyor temsilcimiz Başakşehir. Karbonic, Fayzullayev baktı içeriye. Bir fake, sonrasında Berat'a çıkardı. Berat gönderdi ceza sahasına. Opoku kafa vuruşunu yaptı. Orada Zelkeder hamleye, top kalecide kalıyor. Top kalecide kalıyor. Zelke topa dokunamadı. Muhtanen topun sahibi oldu. Kronometresine bakıyor karşılaşmanın hakemi. Ve dediğim anda maçtaki son düdükte geliyor. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, maçın sonucu Başakşehir 1, Inter Turku 1. Temsilcimiz Başakşehir Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yla 1-1 berabere kaldı. Yepta 16'da 1-0 öne geçirmişti takımını. İkinci yarıda Emin Bayram'la 54. dakikada golü bulduk. Ama kalan dakikalarda üstünlük golünü bulamadık. Şimdi Inter Turku'yla rövanş maçı 30 Temmuz'da. Dileriz orada istediğimiz skoru alır ve bir üst tura çıkar Nuri Şahin ve öğrencileri. Ben Deniz Turul, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Teknik yönetmenlik koltuğunda Tamer Yılmaz vardı. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: TRT Haber Merkezi sundu. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Hırsa kolye hemen çıktı. Ne yazık ki araba tutacak kadar bile para yoktu prenste. Yürümek zorundaydılar. Kolya, İpolit'le tanıştırmak isterdim sizi dedi. Deminki kadının büyük oğludur. Öteki odadaydı. Hasta, sabahtan beri yatıyor. Ama çok tuhaf bir çocuktur. İnanılmaz derecede sıkılgandır. Evlerine böyle bir anda geldiğiniz için sanırım utanıp karşınıza çıkmak istemedi. Aslını isterseniz onun gibi ben de utanıyorum sizden. Ben babamın yüzünden, İpolit ise annesinin. Arada fark var kuşkusuz. Çünkü erkekler için pek o kadar utanılacak bir şey değildir bu. Öte yandan erkeklerle, kadınlarla ilgili bu görüş farkı bence ön yargıdan başka bir şey değildir. Çok iyi bir çocuktur İpolit ama bir takım ön yargıların tutsağı olmuştur. Verem olduğunu mu söylemiştiniz? Evet, ölüp kurtulsa

0: daha iyi sanırım. Onun yerinde olsaydım kesinlikle ölmek isterdim. Kardeşleri, demin gördüğünüz küçükler için üzülüyor. Olanak bulsak, biraz paramız olsa birlikte ayrı bir daire kiralar, ailelerimizden ayrı orada yaşardık. Bütün hayalimiz bu. Biliyor musunuz, demin ona sizin olayınızı anlatınca tepesi attı. Yediği tokatın karşılığını vermeyen, tokat atanı düelloya davet etmeyen insan alçaktır dedi. Bu aralar sinirleri çok bozuk. Bu yüzden hiç tartışmıyorum onunla. Demek Nastasya Filipovna daha ilk görüşünde evine davet etti size. Aslında etmedi. Kolya sokağın ortasında birden durup haykırdı. O zaman neden gidiyorsunuz oraya? Ve bu kıyafetle, çağrılı bir toplantı değil mi bu? İnanın içeri nasıl gireceğimi bilmiyorum. İçeri alırlarsa iyi, almazlarsa iş yatar. Kıyafetim konusuna gelince ne yapabilirim? Bir işiniz mi var orada? Yoksa yalnızca soylu bir çevrede pour passer le temps, zaman geçirmek için mi? Hayır, ben özellikle yeni bir iş için. Anlatabilmem zor bunu ama... Neyse, oraya ne için gittiğiniz sizin bileceğiniz şey. Ama beni asıl ilgilendiren sizin oraya kamelyalıların, generallerin, tefecilerin o parlak çevresine bir iş için girmek istemeniz. Öyle olmasaydı bağışlayın beni prens, gülerdim size, küçük görürdüm sizi. Böyle yerlerde dürüst insan çok azdır. Saygı duyabileceğiniz tek insan bulamazsınız. İster istemez yüksekten bakmaya başlarsınız onlara. Onlarsa senden kendilerine saygı duymanı beklerler. En başta da Varvara. Hiç fark ettiniz mi prens? Çağımızda herkes serüven peşinde. Özellikle de Rusya'da, bizim pek sevgili ana yurdumuzda. Nasıl böyle oldu aklım almıyor. Bir zamanlar durum iyi gibiydi. Bir de şimdi bakın. Herkesin dilinde bu. Herkes aynı şeyi yazıyor, aynı şeyi anlatıyor. Herkesin kirli çamaşırlarını döküyorlar ortaya. En başta da anne babalar eski ahlaki değerlerinden utanıyor. Söz gelimi gazetelerin yazdığına göre Moskova'da bir baba oğluna paraya giden yolda hiçbir engel tanımamasını öğütlüyormuş. Benim generale bakın ne duruma düştü. Bununla birlikte bana soracak olursanız dürüst bir insandır benim general. İnanın öyle. Her şey düzensiz bir yaşam ve içki yüzünden. Yemin ederim öyle. Hatta ona acıyorum da. Ama bunu söylemeye korkuyorum. Çünkü sonra herkes alay eder benimle. Ama inanın çok acıyorum ona.
1: Peki akıllı geçinenlere ne demeli?
0: Hepsi tepeden tırnağa tefeci. İpolit tefeciliği doğru buluyor. Ekonomik sarsıntıların, bir takım yükselmelerin ve düşüşlerinin hepsinin canı cehenneme gerekli olduğunu söylüyor. Onun bu sözlerine canım çok sıkılıyor. Ama bu konuda acısı var. Düşünebiliyor musunuz? Dul yüzbaşı karısı annesi generalden para alıyor. Sonra o parayı ona, oğluna yüksek faizle veriyor. Korkunç, çirkin bir şey. Öte yandan annem, yani general eşi Nina Aleksandrovna para veriyor İpolit'e. Giysi, iç çamaşırı veriyor. İpolit aracılığıyla hepsine, çocuklara bile yardım ediyor. Çünkü kadının çocuklarıyla ilgilendiği yok. Onlar için Varvara da bir şeyler yapıyor. Gördünüz mü ya? Bir de dürüst, sağlam kişilikli insan kalmadı. Herkes tefeci oldu diyordunuz. İşte iyi, güçlü insanlar da varmış demek. Anneniz, Varvara. Bu durumdaki insanlara yardım etmek sağlam ahlaklılığın kanıtı değil de nedir? Varvara övünmek, annemden geri kalmamak için yapıyor bunu. Ama annemin içinden geliyor. Saygı duyarım. Evet, buna saygı duyar ve onaylarım. İpolit de benim gibi düşünüyor. Ama öte yandan kızıyor da. Başlangıçta alay edecek olmuş, annemin bu yaptığının aşağılık bir davranış olduğunu söylemişti. Ama şimdi kimi zaman duygulandığı da oluyor. Demek siz buna sağlamlılık, güç diyorsunuz. Bunu unutmayacağım. Annemin yaptığı bu yardımlardan Gavrila'nın haberi yok. Olsaydı gösterişlerdi. Prens dalgın, Gavrila'nın haberi yok demek dedi. Sanırım çok şeyden haberi yok onun. Size bir şey söyleyeyim mi prens? Çok hoşlanıyorum sizden. Sabahki olayınız aklımdan çıkmıyor. Ben de sizden çok hoşlanıyorum Kolya. Bakın ne diyeceğim. Burada ne yapmak niyetindesiniz? Yakında bir iş edineceğim ben kendime. Bir şeyler kazanmaya başlayacağım. Gelin siz, ben ve İpolit üçümüz bir daire kiralayalım. Generali de yanımıza alalım. Çok mutlu olurum. Ama sonra düşünürüz bunu. Şimdilik kafam çok karışık. Ne o, geldik mi? Bu evde mi? Ne gösterişli bir girişi var.
1: Kapıcısı bile var.

Kolya, bakalım sonu ne olacak bu işin. Biraz şaşkın durumdaydı. Yarın anlatırsınız bana. O kadar korkmayın. Tanrı yardımcınız olsun. Her konuda düşüncenizi paylaşıyorum çünkü. Hoşça kalın. Şimdi oraya döneceğim. Her şeyi anlatacağım Hipolite. Sizi kabul edeceklerindense kuşkum yok. İçiniz rahat olsun. Çok değişik bir kadındır Nastasya Filipovna. Şu merdivenden birinci kata çıkacaksınız. Kapıcı yolu gösterir. Çok tedirgindi prens. Merdivenleri çıkarken kendini cesaretlendirmeye çalışıyordu. En fazla kabul etmezler beni diye geçiriyordu içinden. Kötü bir şeyler düşünürler benimle ilgili. Veya kabul edip yüzüme bakarak alay ederler. Umurumda değil. Gerçekten de bu o kadar korkutmuyordu onu şimdi. Ne var ki içeride ne yapacağı, oraya neden geldiği sorularına içini rahatlatacak bir cevap bulamıyordu. Bir fırsatını bulur da Nastasya Filipovna'ya, o adamla evlenmeyin, kendinizi mahvetmeyin, sizi sevmiyor, paranızı seviyor, kendisi söyledi bunu bana, Aglaya Yepanchina'dan duydum aynı şeyi, buraya size bunu söylemek için geldim diyebilse. Bunun bile her açıdan doğru bir şey olacağından kuşkusu vardı. Bundan başka çözemediği bir sorun daha vardı. Bu öylesine büyük bir sorundu ki onu düşünmekten bile korkuyordu. Hatta onu sözcüklere dökmeye cesaret edemiyor, aklına geldikçe kıpkırmızı oluyor, titremeye başlıyordu. Ama bütün endişesine, kuşkularına karşın yine de girmişti kapıdan ve Nastasya Filipovna'yı sormuştu. Nastasya Filipovna büyük sayılamayacak ama gerçekten son derece güzel döşenmiş bir dairede oturuyordu. Bu 5 yıllık Petersburg yaşamının başları Afanasi Ivanoviç'in onun için parayı acımadan bol bol harcadığı bir zaman dilimi olmuştu. O zamanlar onun aşkını kazanabileceğine dair hala bir umudu vardı Afanasi Ivanoviç'in. Bu yüzden de insanın lükse çok kolay alıştığını ama zamanla edindiği ve yavaş yavaş bir gereksinim olan bu alışkanlığı sonra çok zor bıraktığını bildiği için Nastasya Filipovna'yı lükse ve konfora alıştırmayı düşünmüştü. Bu olayda Toski eski güzel geleneklere sadık kalmış, duygularının yenilmez gücüne duyduğu sınırsız saygıyla bu geleneklerin hiçbirini değiştirmemişti. Nastasya Filipovna kendisine sunulan bu lüksü geri çevirmemiş, hatta sevmişti. Ama çok tuhaftır, onsuz her zaman yapabilecekmiş gibi hiçbir zaman esiri olmamıştı lüksün. Hatta birkaç kez bunu açıklayarak Toski'yi hiç hoş olmayacak biçimde şaşırtmıştı. Bununla birlikte Nastasya Filipovna'nın yaptıkları arasında sonraları Afanasi Ivanoviç'i neredeyse aşağılanmış kadar şaşırtan, hoş olmayan bir sürü şey daha vardı. Onun kendisine yakın olmalarına ara sıra izin verdiği veya kendisinin yakın olmaya çalıştığı birçok insanın çirkin davranışları bir yana, Nastasya Filipovna da garip bir takım eğilimlerde dikkat çekiyordu. İki ayrı zevkin bir araya gelmesi, dürüst ve iyi yetişmiş bir insanda bulunması,

Yine de o eğitimden bir şeyler kalmıştı Nastasya Filipovna'da. Öyle ki olağanüstü, çekici orijinalliğiyle kimi zaman Afanasi Ivanoviç'i bile şaşırttığı oluyordu. Prensi hizmetçi bir kız karşıladı. Nastasya Filipovna her zaman kadın hizmetçi kullanırdı. Ve prens ona kendisinin geldiğini Nastasya Filipovna'ya haber vermesini söylediğinde kızın onu son derece sakin dinlemesine pek şaştı. Ne çamurlu çizmeleri, ne geniş kenarlı şapkası, ne kolsuz yağmurluğu, ne de çekingen duruşu en küçük bir kararsızlığa düşürmüştü kızı. Hizmetçi kız prensin yağmurluğunu aldı, bekleme odasında beklemesini söyleyip geldiğini haber vermek için hemen içeri gitti.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis başkanı kurtulmuş. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını çiziyor. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli binbaşı Bilge Hanı Kutuoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek, kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma için bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı paylaştı. Kurtulmuş, Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan

0: Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar temenni etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda helikopter kazasında pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini, derin teessürle öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın önemli bir konuğu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'de Cake Not Hate, Nefret Etme Kek Yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Görüşmede Harris'in ailesi de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Joshua hem de ailesiyle yakından ilgilendi. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı kampanyayla tanınıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sosyal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak, asla genel af niteliği taşımayacak, dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır. Asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Bütün siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde aşağı yukarı ana çerçeve itibariyle bir anlayış birliğinin olduğu görülüyor. Ümit ediyorum önümüzdeki hafta komisyona, meclis başkanlığına gelir, komisyona havale edilir. Yetişirse önümüzdeki hafta bunu meclis müzakere ederek bitirir. Meclis tatile girmeden evvel bu işi bitireceğiz.
0: CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, bugün de kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.
2: Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı ve biz evet yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiğimiz güne kadar her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi verildiğimiz gün duyacaksınız. Genel merkez konusunda dediğim gibi bir görevlendirilen arkadaşlar bir çalışma yaptı. Elverişli bir yer konusunda ve bir ön anlaşma yapıldı.
0: CHP'de yaşanacak istifalar beklenirken farklı açıklamalar birbirini izledi. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP'den ayrılmayacağını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim ifadesini kullandı. Benzer bir açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan geldi. Karalar, CHP'de kalacağım, dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil, dedi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Müslim Sarı, partinin bölünmesine izin verilmeyeceğini söyledi, yanlıştan dönün çağrısı yaptı.
3: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun ambimi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmüşlerdir. Bölmeye çalışmaktadırlar. Bütün bu arkadaşlarımızı parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmelerine çağırıyoruz.
0: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet

0: Soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kararına tepki gösterdi. Mahfiller bilsin ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, oynanacak bir koz değildir, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Kıbrıs'ın öz vatan olduğunu ifade etti.
1: Kıbrıs Türk'ünü azınlık statüsüne hapsetmeye çalışan mahfiller bilsinler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçici bir idare, günü geldiğinde oynanacak bir koz veya bir macera değildir. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği tanınmadan, Kıbrıs Türk Devleti'nin iradesi kabul edilmeden kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs, Anadolu'nun Akdeniz'deki ayrılmaz parçasıdır. Yavru vatan değil, öz be öz öz vatandır.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin meclisteki grup toplantısında kürsüdeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha kutladı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve şehitlere rahmet diledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine de değindi.
1: Türkiye Cumhuriyeti uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak yalnızca soydaşlarımızın hayatını değil, adanın barış ümidini de kurtarmıştır. Türkiye tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümü işaret etti. Federasyon defterinin kapandığını belirtti. Türkiye'nin her zaman kardeşliğin, barışın ve uyumun tarafında olduğunu vurguladı.
2: Şimdi artık iki devletli çözüm zamanıdır. Artık müzakerelerde gidilecek bir yer kalmamıştır. 52 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman kardeşliğin, barışın, uyumun tarafında olmuştur. Ama Kıbrıs Türk tarafı 52 yıldır bu müzakerelerden hep zararlı çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dediği gibi federasyon defteri kapanmıştır.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye için önemini bir kez daha hatırlattı.
2: Kıbrıs meselesi Türk milletinin meselesidir. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkiye'dir. Türkiye Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türk halkının geleceği, Türk milletinin geleceğidir. Türk ordusunun adadaki varlığı hem Kıbrıs Türk halkının güvencesidir, huzurudur, hem de Rum halkının güvencesidir, huzurudur.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı, dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de şiddetli rüzgar sebebiyle bir binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa düştü. Sokakta oynayan çocuklarla yoldan geçen bir kişi son anda kurtuldu. Fatih Laleli'de bir ağaç yola devrildi, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Zeytinburnu'nda bir binanın çatısı çöktü. Bahçeli Evler ve Beyoğlu Ok Meydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu. Bahçeli Evler'de devrilen ağaç park halindeki bir motosikletle otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki bir sitede kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu. Ümraniye'de yolda yürüyenler ve motosiklet sürücüleri ayakta durmakta zorlandı. Beykoz.

0: Burunbahçe'de denize girenler ve sahildeki seyyar satıcılar fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Küçükçekmece, Sarıyer, Gazi Osman Paşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu sebebiyle görüş mesafesi düştü. Edirne'de ise öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar sağanaktan korunmak için binaların girişleriyle otobüs duraklarına sığındı. Muğla'nın Fethi ilçesinde orman yangını çıktı. İnlice mahallesine ulaşan yangın nedeniyle bazı evler tedbiren boşaltıldı. Yangına 14 helikopter, 5 uçak, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve 200 personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Antalya, Osmaniye, Aydın, Afyonkarahisar, Çorum ve Elazığ'da orman ve örtü yangınları çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahaleleriyle yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenildi. Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı ise 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinlerin başkenti Manila'da yüz yüze görüşecek. Görüşme ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yapılacak. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Hürmüz Boğazı'nda gemilere düzenlenecek her saldırıya İran'ın altyapısını hedef alarak karşılık vereceklerini açıkladı. Tahran'ın çevresinde veya içinde bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprü veya enerji santralini bombalayarak imha edeceklerini ifade etti. Amerikan yönetimine göre savaşta 18 ABD askeri öldü, 450'den fazla asker yaralandı. İran'dan Trump'ın tehdidine misilleme yanıt geldi. ABD'nin İran'daki köprüleri veya enerji tesislerini vurması halinde bölgedeki ABD bağlantılı altyapı ve enerji tesislerinin hedef alınacağı duyuruldu. Tahran'ın boğazı kontrol etme kararlılığından vazgeçmeyeceği belirtildi. İran Sağlık Bakanlığı ise geçen ayın sonundan bu yana Amerikan saldırılarında 53 sivilin hayatını kaybettiğini, 592 kişinin yaralandığını açıkladı. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter tarlaya düştü. Helikopterde bulunan pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini bir kez daha tehdit etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında Başakşehir Futbol Kulübü ile Inter Turku 1-1 berabere kaldı. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı final için yarın Çin'de parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar Kanada ile karşılaşacak. Saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tekirdağ, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ve Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Bursa ve Konya 20, İstanbul, Eskişehir ve Samsun 21, İzmir ve Denizli 25, Çanakkale, Muğla ve

0: Diyarbakır 24, Trabzon 23, Antalya ve Mardin 29, Adana ve Hatay 26, Şanlıurfa 31, Kars ve Erzurum 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış yolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 736 numaralı bildiri. Akdeniz 36 derece 19 dakika 13 saniye kuzey, 35 derece 46 dakika 55 saniye doğu mevkiindeki Akıncı Burnu, Gardiyan Binali feneri geçici olarak kaldırılmıştır. Denizcilere 657 numaralı bildiri. Karadeniz. Sondaj çalışmaları 30 Ağustos 2026 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 12 dakika 43 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 18 saniye doğu, 41 derece 13 dakika 44 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 38 saniye doğu, 41 derece 13 dakika 26 saniye kuzey, 29 derece 21 dakika 3 saniye doğu, 41 derece 12 dakika 24 saniye kuzey, 29 derece 20 dakika 32 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 23.20'yi gösterirken gecenin içinden başladı ve yeni günün ilk saatinin sonuna dek birlikteliğimiz sürecek. Programı sizler için Deniz Sezer ve Zeynep Matur birlikte hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı teknik yönetmen arkadaşımız sevgili Tuna Şengil iletecek ve ben de Demet Akat hoş geldiniz diyoruz ve bu gecenin konu ve konuklarını hemen tanıtalım istiyoruz sizlere. İlk olarak bu haftanın kültür sanat haberlerini alacağız. Kültür sanat muhabiri arkadaşımız sevgili Betül Uçar'dan. Ardından müzisyen sevgili Füsun Batum stüdyomuzda olacak. Hem son teklisi hem de diğer şarkılarıyla canlı canlı bize bir müzik siyafeti verecekler bu gece ve son bölümde de İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Hale Torun bizlerle olacak. Sevgili Hale Torun'la da son kitabı Sinemanın Çok Boyutlu Dünyası üzerine söyleşeceğiz.

0: Bu gece ilk durağımız Kültür Sanat Bülteni olacak. Kültür Sanat muhabiri arkadaşımız sevgili Betül Uçar telefon hattımızın diğer ucunda. Merhabalar, hoş geldin Betül yayınımıza.
1: Hoş bulduk Demet, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta hangi haberler var?
1: Evet, ben açılışı bir çocuk tiyatrosuyla yapmak istedim. Aslında Adana Devlet Tiyatrosu Hatay'a gidiyor. Ondan bahsetmek istedim. Bir iki tane de Ezgi'nin Günlüğü ve Nolan gibi konserlerden bahsetmek istiyorum. Ayrıca da sinemada Odesse'yi yeni izledim ve son zamanlarda da çok ses getiriyor. Ona yer vermek güzel olabilir diye düşündüm.
0: Evet, özellikle filmle ilgili yorumlarını merakla bekliyoruz. Ama onu son kısma saklayacağız sanki, değil mi?
1: Olur, elbette ki olur. Bunun dışında da Konya Kültür Yolu ve 64. Uluslararası Bursa Festivali'nden bahsedeceğim.
0: Haydi başlayalım o zaman.
1: Tabii. Öncelikle çocuk tiyatrosu oyunumuzda Üç Kedi Bir Dilek oyunu. Adana Devlet Tiyatrosu bu oyunuyla beraber turne kapsamında Hatay'da oynayacak. Oyun yıldızlara ulaşmayı hayal eden Piti, Pati ve Pus'un öyküsünü anlatıyor. Burada da 3-6 yaş arası çocuklar için oynanacak olan oyun aslında paylaşıma yardımlaşmayı hani merkeze alan ve bunları çocuklara biraz daha öğütlemeyi amaçlayan bir oyun. Turne kapsamında diyoruz, neden böyle diyoruz? Çünkü kamyon tiyatrosu gerçekleştiriyor, gezgin bir tiyatro. 24-25 Temmuz'da Hatay'lı çocuklarla buluşmuş olacak. Üç Kedi Bir Dilek oyunumuz. Ardından şöyle konser haberlerimize geçecek olursak da İstanbul'daki iki konsere yer vermek istedik. Ezgi'nin Günlüğü tabii ki de hepimizin şarkılarına, sözlerine bir şekilde temas ettiğimiz bir isim Ezgi'nin Günlüğü. Nostaljiyle Ezgi ve duygu dolu bir performans sizi bekliyor. Kadıköy Selami Çeşme Parkı'nda yer almış olacak. Bir diğer grubumuz da Nolan. Son zamanlarda Türkiye'de çok ses getiren bir grup. Azerbaycan, İran ve Türkiye'li müzisyenleri bir araya getiriyor ve çok da güzel bir şarkıları var. Birkaç tanesini de ezberebilirim. 25 Temmuz'da İstanbul Blank'ta sahne alacaklar. Ardından şöyle düşünebiliriz. 64. Uluslararası Bursa Film Festivalimiz var. Bu da 21 gün boyunca sürecek olan bir festival. Kültür Park'ta Açık Hava Tiyatrosu, İznik Roma Tiyatrosu ve Gölyazı'da 14 tane etkinlik yer alıyor. Festivalin açılışını Murat Karahan yaptı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile beraber konser verdiler. Ardından 23 Temmuz'da da çok dikkatimi çeken bir konserleri var. Ulubat Gölü'nün üzerinde ruh terapisi konseri var. Yani gölün üzerine bir sahne kuruluyor ve orada bir yetişkinlere yönelik bir konser yer almış olacak. Bunun dışında çocuk tiyatroları var. Bu festivalimizde 10 Ağustos'ta Özcan Deniz konseriyle sona erecek. Ardından Konya Kültür Yolu şu an devam etmekte. Burada Kutsal Emanetler sergisi halen daha orada yer alıyor. Bunun dışında tabii ki de çocuklar için özel tiyatro oyunları, yetişkinlere özel konserler, pek çok etkinlik Konya Kültür Yolu'nda merak edenler resmi sitesinden bakabilirler. Bunun dışında da 1 Ağustos'ta Nevşehir başlamış olacak. Konya'dan da bir Nevşehir'e uzanmış olacak bu etkinlik. Odesse'ye gelecek olursak da eğer, Odesse filmi tabii ki de vizyonda son zamanlarda çok ses getiren, hatta girdiği günden bugüne bir haftaya yakın olmuş oluyor. Çok etkileyici bulundu. Pek çok tartışmaya da konu açtı. IMAX teknolojisiyle çekildi ve tamamı IMAX teknolojisiyle çekilen bir film.
0: Basın gösteriminde izledin değil mi sen de?
1: Ben şimdi basın gösteriminde yer alamadım çünkü 12 punto devam ediyordu ve ben orada çalışıyordum. Cumartesi günü izledim, bir de dün izledim.
0: O zaman özel bir salon muydu diye soralım hemen.
1: Aslında basın gösterimi IMAX salonlarında İstanbul'da İstinye'de ve Marmara Forum'da var. Hı hı. Ben şöyle Atlas Sineması'nda seyrettim. Orada şans edildim. İki izleme şeyinde Atlas'ta gerçekleştirdim. Ama yine de bence çok etkileyiciydi. IMAX teknolojisiyle olması çok vurgulansa da bunun özel sebebi şu. 20. yüzyıla bir dönüş yaşıyor olması. Aslında bir noktada Christopher Nolan burada bir ahde vefa gösteriyor. Çünkü son zamanlarda dijital platformlardaki filmler çok arttı. Bunlara bir eleştiri getirmek istedi. Salonlar çok fazlasıyla boşaldı. Yeniden seyirciyi salonlara nasıl çekebiliriz? Bunda tabii ki de epik destanlarla ya da daha kült yapımları yeniden canlandırarak çekebileceklerini düşünüyorlar. 70 şerit halinde yaptığını biliyoruz. Tabii ki de bunlar hani birer duyum olarak da yer alıyor. Oyuncular, Oscar ödüllü oyuncular var. Pek çok şey, Mehdi Evin mesleğimin canlandırıyor başrol Odysseus'u. Bunun dışında biz baktığımızda aslında Homeros'un destanında bu bir eve dönüş yolculuğu ve bir macera hikayesi olarak yer alsa da biz filmle beraber şunu görmüş oluyoruz. Aslında eve dönüş yolculuğunda eve dönmek istemeyen bir adamı görmüş oluyoruz. O maceraya kendini kaptıran bir adamı görmüş oluyoruz ve yeniden dönme korkusu yaşarken, çünkü 20 yıl geçmiş oldu bu 10 yıl süren Truva Savaşı, 10 yılın ardından da sürecek olan bir eve dönüş yolculuğu var. Yani 20 yılı aşkın sürede gittiğinde bıraktığı gibi bulamamaktan da korkuyor ve bunun korkusuyla biraz da yolculuğu uzatmış oluyor. Penelope karakterinde çok dikkat çekici film üzerinde baktığımızda. Sadece bekleyen, sadık bir kadın olmaktan çıkmış, aynı zamanda bu 20 yıl boyunca oradaki o siyasi dengeleri yöneten ve kralsız kalan bir bölgeyi, hani o şeyi, sarayı yönetebilen bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Çok güçlü bir figür. Bunun dışında Athena karakteri sadece bir şey olarak yer almış değil. Biz onu evet tanrıç olarak biliyoruz ama burada tamamen Odysseus'un vicdanını oynayan bir rehber olarak yer alıyor. Onunla birlikte bir yolculuğu var. Kalipso keza tamamen yalnızlığın trajedisini yaşayan bir karakter olarak yorumlanmış. Bunlar çok etkileyici. Ve şöyle pek çok yerde çekilmiş bu. Aslında sadece hani Green Box'ta çekilmiş bir film değil. Hatta neredeyse çok az sahnesi Green Box'ta çekilmiş bir film. Deniz sahneleri olsun, pek çok şey Finlandiya'da, İsviçre'de, Yunanistan'da keza çekilen bir yapım. Deniz sahneleri denize özel olarak yapılan gemiler. Bunun dışında Truva atı 11 metre boyunda yer alıyor ve bu da özel olarak üretiliyor. Hani bu film özelinde. Çok etkileyici buldum ben. Tabii ki de olumlu olumsuz pek çok eleştiriler var. Keza Athena karakterinin takmış olduğu küpelerin daha öncesinde müzeden alındığı, hatta müzeden çalındığı ve bunların bir hani tabii ki de bu takı özelinde hani koleksiyonerlere satıldığına dair ve bunları nasıl ele geçirildiğine

0: dair de pek çok tartışmalar var. Onun dışında tamamen IMAX teknolojisiyle çekildiği için filmin tüm boyutuyla izlenebilecek dünya üzerinde 41 sahne var. Yani biz burada İstanbul'da izleyeceğimiz IMAX teknolojisi de aslında bunu, filmin tamamını görsel boyutta izleme şansı bize elde vermiyor. Hani elde edemiyoruz. Dünya üzerinde 41 sahnede var. Hani bu da bir noktada şöyle, aslında herkesin izleyeceği bir film değil mi algısı da yaratılmış durumda. Tabii ki de tartışma boyutları farklı olabilir ama çok etkileyici buldum ben.
1: Sadece evet. Aslında görsel teknikler değil, Nolan işin içerisinde olunca hikayenin de aslında sen de ifade ettin, bilindik bir hikaye ama illaki Nolan imzası olacağını tahmin ediyoruz. Ki ikinci defa izlediğinden de bunları barındırdığını seziyoruz, ne dersin?
0: Evet, öyle diyebiliriz. Çünkü kendim de hani üzerine bir yazı yazmak istiyorum. Sinema eleştirileri yazan birisiyim. Bu anlamda birkaç kez izlemek gerekebiliyor. Çok detaylı şu an hani zihnime neler geliyor tam anlatabiliyor muyum emin değilim.
1: Çok fazlasını zaten spoiler vermeyelim ama en azından evet. İçerisindeki Nolan farkını böyle onun dokunuşlarından bahsedersek sanki güzel olur.
0: Evet. Tabii ki de Nolan son zamanlar, ya ben şu noktasında da değiniyorum. Bu tamamen Doğu'nun hani Avrupa ile olan o ilk savaşı ve bir hile üzerine, Odysseus üzerinden ilerliyor. Bu bir noktada Nolan'ın son zamanlarda tabii ki de dünya üzerinde olan savaşlar var. Bunlara karşı tutumuna yönelik de bir vicdan aklama çabası mı gibi tartışmaları da barındırabilir diye düşünüyorum ben bu hani yaklaşımla beraber. Çünkü orada o hileyi yakalayan gidiyorlar deniz kenarına ve Odysseus hikayeden de, destandan da bildiğimiz üzere bir başka asker elinde yontu atı görüyor ve onun üzerine Truva atının hikayesi oluşuyor. Yani aslında Zeus'un ahlak ve terbiye olarak bizlere öğütlediği, bir komşumuzun evine girerken o eve silahlarımızı bırakarak girmek gibi, ya da bir hediye gönderdiğimizde artık tamamen barışı sağlamak olduğu yönündeki o tanrısal hani öğütlerin burada tamamen hile karıştırılarak aslında o hükümetin ve o şeyin yaralandığını görmüş oluyoruz, o kanunların, ve bununla beraber Tunç Çağı'nın bittiği ve aslında karanlık çağın başladığından bahsediliyor. Buna da göndermeler var. Sonunda Penelope ile birleştiği sahnede bunu görmüş oluyoruz. Penelope keza yine tekrar dönecek olursam, sadakatinin yanı sıra zekasını biz şu noktada da görüyoruz. Ha, onu dokumacılık yönüyle. Zaten yani bildiğimiz gibi Truva Savaşı aslında bir güzellik üzerine çıkan savaş. Paris'in Helen'i seçmesiyle başlıyor. Fakat Athena da o güzel tanrılardan birisiydi. Athena'yı seçmedi. Bunun üzerine Athena'nın o dişilik noktası Penelope'de tamamen dokumacılık üzerinden gösterildi. Evde eşini bekleyen ve o gelene kadar da diğer taliplerine hileyle bir noktada hani süreci uzatmaya çalışan, ki bunu da 10 yıl boyunca başarmış bir kadın. Sabahları dokuduğu halıyı akşamları sökerek aslında o dokuduğu halı bittikten sonra taliplerinden birini seçeceğini söylüyor. Bu noktasını Athena'nın o seçilemediği için vermiş olduğu o hırsı Penelope de bu noktada görürken savaş noktasını da Odysseus üzerinden görüyoruz. Ki,
1: bütün bunlardan da gerçekten izlemeye değer olduğunu anlıyoruz.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Bu hafta
0: teşekkür ederim demek.
1: Hem yaz olduğu için açık hava aktiviteleri var, hem yağmur geldiği için kapalı alanda da yapılabilecek etkinlikler var. O yüzden gayet zengin olduğunu söylemek mümkün. Tekrar çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Değerli dinleyenler, Kültür Sanat Bülteni'ni muhabir arkadaşımız sevgili Betül Uçar'dan dinledik.

0: Saatlerimiz 23.39'u gösteriyor değerli dinleyenler. Gecenin içinden TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan bütün dinleyenlerimize de hoş geldiniz diyelim. Ve işte bu gecenin ilk stüdyo konuğuna da merhaba demiş olalım. Konuklarına daha doğrusu. Müzisyen sevgili Füsun Batum ve gitarda ona eşlik edecek sevgili Can Kandaz bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Peki Füsun Hanım, hani adettendir, hadi sizi tanıyarak başlayalım.
1: Efendim, öncelikle sizlerle bu akşam TRT dinleyicisiyle olmaktan öncelikle çok mutluyum.
0: Biz de öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Füsun Batum, yine klasik olacak ama çok küçük yaştan itibaren müziğin içinde yoğrulmuş, müzikle büyümüş ve bugüne kadar yine müzikle gelmiş bir müzisyenim. Eğitim, çocuk yaşta başlayan eğitim süreci ve hiç kopmadan yine hem eğitimcilik bu süreçte devam etti. Bu şekilde.
0: Az önce dinledik, çok da keyifliydi. Gecenin köründe dumanı hala üzerinde diyebilir miyiz? Biraz tanıtalım mı şarkıyı?
1: Evet, kesinlikle dumanı hala üzerinde. Yeni single'ımız, bir iki ay oluyor henüz. Gerçi şimdi galiba şarkılar böyle bir iki aylık, üç aylık kısa süreçlerde hep yenileniyor. Ve çok yakında tabii inşallah yine yeni bir single daha. Onu da küçücük haberini vermiş olalım.
0: Belki böyle birazcık ondan da seslendiririz, ne dersiniz?
1: Onu yapmayalım.
0: Tamam, onu size bırakıyoruz.
1: Haberini vermiş olalım. Peki. Teşekkür ediyorum. Evet, gecenin köründe
0: her ne kadar biz öyle dememeyi tercih etsek de
1: evet, gecenin içinden programında gecenin köründeyle güzel bir açılış oldu. Efendim, Ayla Çelik ve Serdar Aslan ortak imzalı güzel bir şarkı. Hicaz nameleriyle, pop sounduyla hareketli güzel bir yaz enerjisi.
0: Şarkıyı ilk duyduğunuzda ne hissettiniz?
1: Açıkçası evet, Ayla Çelik'ten dinlemiştim ilk duyduğumda. Bayıldım, böyle hareketli, işte içim kıpır kıpır oldu, evdeydim hatta, dans etmeye başladım, hiç dayanamam. Aa, dedim ne kadar tatlı bir şarkı. Daha sonra bir cover şarkı ararken

0: okurken olur mu acaba diye aklıma bir anda böyle geldi. Sonra neden olmasın ve çıktık yola.
1: Çok da güzel olmuş.
0: Çok sağ olun. Çok değerli.
1: Emeklerinize sağ olun.
0: Çok değerli aranjörüm Erhan Bayrak da harika bir aranje ile şarkıyı bu hale getirdik.
1: Başka kimlerin emeği var, imzası var?
0: Dediğim gibi aranjörüm Erhan Bayrak zaten Türkiye'deki en iyi aranjörlerden bir tanesi. Şarkının klibini Safa Gülsoy çekti. Şile'de çektik. Hı hı. Henüz yaz gelmemişti ama güzel bir bahar havasıydı. Sanki yaz günü çekilmiş gibi çok tatlı renkli görüntülerle cıvıl cıvıl bir klip oldu.
1: Şansınız da bu sene yaz geç geldi ama geç klipte geldi. Yakalamışsınız en azından o ambiyansı değil mi?
0: Şile sahilinde biraz donarak idare ettik.
1: Peki o zaman şöyle yapalım. Devam edeceğiz ama bol bol da müzik diyelim. Hadi onlardan birini daha deneyelim.
0: Tamam. Gönül diyelim biz. Fikret Kızılok ve Özkan Samioğlu imzalı.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, nefesinize sağlık. Sevgili Can Kandaz'ın da ellerine sağlık elbette. Evet Can'cığım, çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel bir şarkı değil mi?
1: Çok.
0: Peki, az önce hani söylediniz ya, şimdiki şarkılar 2-3 ayda bir yenileniyor diye. Bu hızlı tüketim rahatsız ediyor mu sizi, ya da üzerinizde bir baskı oluşturuyor mu? Ne dersiniz?
1: Maalesef, kesinlikle. Eskiden bir şarkı hazırladığımız zaman en az bir yıl o şarkıyla idare ederdik. Yani bir şarkı yapıyorsunuz ve bunun ciddi anlamda maddi, manevi boyutu büyük. Bunu her 2-3 ayda bir tekrarlamak ciddi bir yük. Maalesef çok hızlı tüketen bir toplum haline geldik. Bence tüm sanatçıların en büyük derdi şu anda.
0: Dikkat sürelerinin kısalması da etkili oluyor sanki. Çünkü ben özellikle çocuklarımda fark ediyorum. 90'ların şarkılarını orijinal haliyle dinlediklerinde neden şarkı başlamıyor diye introdan şikayet etmeye başlıyorlar. Ne kadar uzun diye introdan şikayet ediyorlar mesela. Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Kesinlikle öyle. Ben şaşkınım. Yani o ilk böyle işte bir ölçü hemen peşine şarkılar girmeye başladığında ben çok şaşırdım. Çünkü biz de uzun introlara da alışığız. Yani eski şarkılarda 2 dakika, 2,5 dakika bazen bir ara namisi olur. Ve şarkı işte girer, o orkestra muhteşem bir araname yapardı, ama şimdi bir ölçü belki, hatta o bile yok çoğunda, direkt solist giriyor.
0: İkinciye döndüğü anda kaydırıp gidiyorlar çünkü evet. Özellikle kesin. Genç neslin ona tahammülü ve sabrı yok sanki.
1: Ve şarkı sürelerini de kısalttık. Şimdi özellikle eski bir cover şarkıyı okuyacaksak her yerinden kesmek zorunda kalıyoruz stüdyoda. Şarkıyı olabildikçe, yani en kötü 3 dakika olsun, işte 3 dakikayı pek geçmesin maalesef.
0: Peki o zaman biraz da güzel taraflarından bahsedelim. Uzun yıllardır müziğin içerisindesiniz. Hani bazı değişikliklerden bahsediyoruz ama sadece negatif değil, olumlu anlamda da değişiklikler var. Bunlarla ilgili neler söylersiniz?
1: Olumlu çeşitlilik diyebilirim.
0: Dinleyici etkileşimi de arttı mesela.
1: Tabii artık herkes çok fazla olayların içinde, sosyal medya sayesinde. Kesinlikle etkileşim arttı. Tabii bunun dezavantajları da var. Elbette. Avantajları da var. Bazen maalesef çok acımasız eleştirileri de, hak etmediğiniz eleştirileri de hiç gereksiz bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bunlar bazen moral bozucu oluyor.
0: Tam onu soracaktım. Bunları tolere edebilme yetisi kazandınız mı zaman içinde?
1: Tabii kazanılıyor muhakkak. Fakat ne olursa olsun sanatçı duygusal.
0: Evet.
1: Ve çok büyük emekler var aslında. Yani bu acımasızca eleştirilerden önce keşke herkes bir durup düşünse.
0: Ya beğenip beğenmemek herkesin kendine özgü.
1: Kesinlikle ona katılıyorum. Yani hani zevkler, renkler, evet, tartışılmıyor. Evet, evet, her ses rengini beğenmem. Ben de beğenmem. Her çok güzel ses, evet, ama rengi bana hitap etmiyor. Olabilir. Saygı duyuyorum. Fakat yapılmış bir işi eleştirmemek lazım diye düşünüyorum. Ne olursa olsun ciddi bir emek var arka planda.
0: Eleştirmek tamam ama yapıcı eleştiri de fayda kesinlikle var her zaman. Bir de ifade ettiğiniz sanatçı duygusal. Zaten sanatın temelinde de estetik var, güzellik var. Mesele çirkinleştiği zaman sanki biraz tadı da kaçıyor gibi. O yüzden keşke hep yapıcı eleştiriler olsa. Buradan da mesajımızı vermiş olalım ve hadi ikinci şarkıyı dinleyelim.
1: Hadi bakalım. Efendim, ikinci şarkımızda söz Aysel Gürel ve Sezen Aksu ortak, yapım müzik Atilla Özdemiroğlu ve çok sevilen şarkı Firuze.
0: Siz yorulmadığınız sürece biz keyifle dinleyeceğiz hepsini.
1: Peki.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Stüdyo konuğumuz müzisyen sevgili Füsun Batum, kendisine gitarda Can Kandaz eşlik ediyor. Şarkılar o kadar güzel ki. Peki dinleyici kitlenizi soralım biraz. Dinleyici profilinizle, profiliyle ilgili fikre sahip misiniz? Kimler dinliyor en çok sizi? Hangi yaş grubu?
1: Evet, biraz o sosyal medyadan takip edebiliyorum. Hı hı. En fazla şöyle söyleyeyim, bir 25'ten başlıyor. Ama en fazla 35 ila 55 arası.
0: Eğitmenlik de var değil mi kariyerinizin içerisinde?
1: Evet, eğitmenliğim var. Hatta korolarım var.
0: O zaman biraz onlardan bahsedelim. Orada hani yaş grubuyla ilgili sorularım da olacak ama önce bir eğitmenliği dinleyelim sizden.
1: Tamam. Dediğim

0: ortak nokta müzik. Yani onlara müziğin iyi geldiğini görmek beni ayrıca çok mutlu ediyor. Zaten aynı şekilde ben hep söylerim derse gelirken, arkadaşlar sorunlarımızı, sıkıntılarımızı kapıda bırakıyoruz. İçeri girdik. Burada böyle yumuşacık olup sinirlerimizi rahatlatıp eve dönüyoruz.
1: Müzik terapi.
0: Müzik terapi. Gerçekten de böyle oluyor.
1: Hangi tür müzikle çalışıyorsunuz korolarda?
0: Korolarda klasik Türk müziği çalışıyoruz. Türk sanat müziği çalışıyoruz.
1: O zaman aslında bu doğru bir çıkarım olmasa gerek ama biraz orta yaş diye tahmin ediyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Ha, gençler yok mu? Var. Ama çoğunlukla orta yaş.
1: Peki nasıl peki iletişiminiz? İyi olduğunu tahmin ediyoruz.
0: Çok
1: çünkü
0: iyi.
1: Karşımızda çok pozitif bir insan var.
0: Ben teşekkür ederim. Aynen. Gördüğünüz gibiyim. Evet. Pozitif film öyle. Yaratılışım da böyle. Ama pozitif kalmak için de ekstra çaba sarf ediyorum.
1: bazen zor olabiliyor değil mi?
0: Bazen ekstra çaba sarf ediyorum ama başardığımı düşünüyorum. Çünkü inanın kırmak çok kolay. Hep söylüyorum. Ama bunu telafi etmek çok zor. Mümkünse kimse kimseyi kırmasın. Kırmamaya çalışsın.
1: Belki çalışma aşaması zor ama sonrasında o meyveyi toplamak da bir o kadar haz verici olsa
0: kesinlikle
1: gerek.
0: Kesinlikle öyle. Bir konser hazırlığı, daha sonra işte bütün koro konsere çıkıyor. Çok da güzel geçiyor. Sonrasında onların o mutluluğu, ben daha da fazla mutlu oluyorum gerçekten.
1: Gerçek doyum bu olsa gerek.
0: Kesinlikle.
1: Peki o zaman, ama biz şarkılara doymadık. Onun için bir şarkı daha istiyoruz.
0: Siz can için sorun yoksa ben söylerim.
1: Buyurun lütfen.
0: Peki o zaman Selami Şahin'den çok güzel bir şarkı gelsin. Seninle başım dertte.

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Bu arada yeni güne de merhaba demiş olduk. Takvimden bir yaprak daha kopardık. Gecenin içinden de 23 Temmuz'a merhaba dedik. Ve sevgili Füsun Batum'la söyleşimize devam ediyoruz. Kendi çalışmalarınız var mı? Söz, müzik?
1: Aslında çok eskiden vardı. Daha doğrusu okul yıllarında o yeni heyecanlar, henüz o zaman böyle işte enstrüman falan tıngırdatırken, daha doğrusu hocamız, o zamanki şefimiz de bizi teşvik ederdi. Yeni besteler diye konser düzenlerdi. Bizi teşvik ederdi, yani işte beste yapalım diye. İşte yapın, seçeceğim, aralarından konsere koyacağım falan. O zamanlar öyle bir heves yapardık. Sonrasında böyle hep solistlik de ağır bastı. Biraz da şöyle, aslında kendime kızıyorum, fazla mükemmelliyetçi bir yapım var. Orada işte acaba mı, olmadı mı, yırt at, yok bu hiç güzel değil, bunu beğenmezler, hayır olmaz falan. Böyle birkaç tane köşede bekleyen var. Dediğim gibi işte ben böyle biraz fazla mükemmelliyetçi olduğum için.
0: Yapıcı eleştiriden bahsettik ama kendinize karşı sert olduğunuzu söylemek mümkün sanki.
1: Evet, biraz öyle, biraz öyle.
0: Peki ortaya bir çalışma çıkınca, bu illa beste ya da söz olmayabilir, yeni şarkıyı hazırladığınızda ilk kimle paylaşırsınız? Kimin fikrini almak istersiniz?
1: Önce çok önem verdiğim birkaç isim var tabii ki. Müzisyen kardeşlerim, arkadaşlarım. Çok yakın manevi bir kız kardeşim var. O da müzisyen, konservatuvarlı. Mesela ilk hemen ona dinletirim. Sence derim, nasıl? Ondan sonra bakar. Evet der, ya da yani olmaz falan derse ben de bir düşünmeye başlarım. Ve yine öncelikle tabii şimdi aranjörümle karar veriyoruz. Çünkü çok tecrübeli müzisyenlerin fikirleri tabii ki çok önemli. Ama her şeyden öte hiç müzikle ilgisi olmayan çevremde, etrafımda, komşularıma da dinlettiğim oluyor. Yani çünkü bakalım, hani sadece sanatçı gözüyle, sanatçı kulağıyla değil, işte halk nasıl görüyor?
0: Herkesin fikri önemli.
1: Herkesin fikri önemli. Bakalım onlar da ilk nasıl bir tepki yaratıyor? Buna da bakıyorum.
0: Peki o zaman hadi biraz yeni çalışmalardan bahsedelim.
1: Bahsedelim.
0: Tamam, dinlemeyeceğiz. O konuda tamamız.
1: Şöyle güzel bir
0: sürprizini sonraya
1: evet,
0: bırakıyoruz.
1: Ama inşallah sonbahar da slow bir bir aşk şarkısı gelecek diyebilirim.
0: Çalışmalar sürüyor anladığımız kadarıyla.
1: Yeni yeni başlıyor.
0: Peki yaz sezonu nasıl geçiyor o zaman?
1: Yaz sezonu gecenin köründeyle geçiyor. dediğim gibi, ve bir taraftan da hem stüdyo çalışmaları başladı küçük küçük, bir taraftan da sahne çalışmalarıyla aktif sahnede devam ediyor. Böyle.
0: Peki şarkı çıktığında, single çıktığında peşinden klip de geliyor. Sizin için keyifli olan hangisi? Ya da klip zorlar mı mesela sizi?
1: Yok, beni hiç zorlamaz.
0: Şile'de üşümek dışında galiba.
1: Ay evet, o gerçekten acayip bir şeydi. Ama ben şey, yani işimi çok seviyorum ve o anda yaptığım şeyden büyük keyif alıyorum. Biraz da şaşırtıcı olabiliyor çevremdekiler için, ama beni öyle enerjik gördükleri zaman da onlar da daha enerjik oluyorlar. Ben pek yorulmam. Öyle bir özelliğim var.
0: Peki bu enerjinin kaynağı nedir?
1: Müzik aşkı. Yani bu bir aşk. Aşk ne olursa olsun, yani neye duyulursa duyulsun, insana enerji verir.
0: Ama sevdiği işi yapan insanlarda galiba bu oluyor zaten, değil mi?
1: Yani çünkü ben sahneye çıktığımda da bunu hissediyorum. Bunu çok eskiden belki o ilk yıllarda tarif edemiyordum ama artık çok farkındayım. Yani sahneye çıktığımda da, şarkıları söylemeye başladığımda başka bir boyuta geçtiğimi hissediyorum. Bir enerjiyle doluyorum gerçekten. Ve bu müziğin enerjisi, böyle bir şey var gerçekten ve bunu herkesin yaşamasını umut ediyorum, tavsiye ediyorum.
0: Dinleyicilerimize de mümkün olduğunca çok yaşatmak istiyoruz müziğin büyüsünü ve enerjisini. O zaman hadi bir şarkı da.
1: Hadi bakalım efendim, Muhlis Sabahattin Ezgi'nin herkesin çok sevdiği ve hep birlikte okuyacağımız Hatırla Sevgili.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ediyorum.
0: Ellerinize sağlık. Şimdi aslında öyle güzel bir seçki olmuş ki hepsini hem ezbere biliyoruz hem de kendi yaşam serüvenimizde hepsinin biricik klipleri var başrolünde kendimiz olduğumuz. Bir yandan sizi dinlerken bir yandan onlar oynuyor zihnimizde. Bu da çok keyifli gerçekten. Peki ben şunu sormak istiyorum size Füsun Hanım. Hiç yorulmam dediniz ya, bitmeyen enerjiden söz ettik ama beslendiğiniz yerler mutlaka vardır, o enerjinin şarj olduğu yerler. Siz nelerden beslenirsiniz? Hangi tür müzikleri dinlersiniz? Biraz bunlardan bahseder misiniz bize?
1: Aslında müziğin gerçekten her türünü seviyorum. Her türünü dinliyorum. Kaliteli yapılmış her türlü müziğe açığım. Yani çok küçük yaştan beri çok klasik Türk müziği de dinledim. Klasik Batı müziği de dinledim. Pop müzik de dinledim. Sanat müziği, yani her şeyi. Arabesk de dinledim. Çünkü hepsini kulağınızı doldurmanız gerekiyor aslında. Ve o çeşitlilik ileride sizin sahnede de müzik hayatınızda da, kulağınız ne kadar çok ezgiyle doluysa o kadar da dolu oluyorsunuz.
0: Bu bir zenginlik aslında.
1: Kesinlikle.
0: Peki dünya müzikleri?
1: Evet, dünya müzikleri elbette.
0: Sizin için özel olanlar var mı mesela?
1: Latin müziklerini seviyorum. Biraz hareketli şarkıları seviyorum.
0: Evet, aslında söyleşimizin başında dans etmeyi sevdiğinizi evet. söylemiştiniz. O yüzden bunu tahmin etmesi çok da güç değil.
1: Kesinlikle.
0: Peki müzik haricinde başka uğraşlarınız var mı?
1: Müzik haricinde bir kere iki tane çocuğum var, ondan da bahsedeyim. Yani uğraş değil tabii elbette ama hayatımın oldukça büyük bir bölümünü dolduruyorlar.
0: Evet.
1: İki çocuk annesiyim.
0: Maşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Efendim onlarla bol bol vakit geçiriyorum. Kızım üniversitede, gerçi o büyüdü ama o küçük oğlum, o henüz daha ilkokulu yeni bitirdi. Onun spor hayatı var. Onun spor hayatının koşturmaları bayağı hayatımızı, sizin de var herhalde.
0: Anne mesaisi bunlar.
1: Ve benim de bir sporu da çok seviyorum. Sporla da uğraşmaya çalışıyorum. Bunun dışında yine...
0: Peki başka unutmayın lütfen. Çocuklarınız dinler mi sizi?
1: Dinlerler.
0: Onların evet. geri dönüşleri nasıl olur mesela?
1: Kızım eskiden biraz... o çok fazla tam Batı pop dinlerdi. Yani bu ne böyle falan yapardı. Ama şimdi artık onun da hoşuna gidiyor. Yaşını aldıkça, fakat oğlum da o hiçbir zaman olmadı. O bayılıyor. bakıyorum şarkıları da, benim şarkıları da okuyor, söylüyor falan.
0: Aa, ne güzel.
1: Aynen.
0: Peki onların var mı müziğe ilgisi, yetenekleri?
1: Hı-hı, var. Evet. Kızımda da bir yan flüt üflemişti o zamanlar. Şimdi oğlum da işte piyano çalıyor. Sesi de çok güzel.
0: Oh ne güzel.
1: Evet, yani meslek olarak edinecek gibi görünmeseler de şu an için. Ama yetenekleri de var.
0: Ama en azından hayatın bu gürültüsünün, patırtısının, koşturmasının arasında dinlenebilecekleri böyle alanlar açmak çok keyifli olsa
1: yani
0: gerek.
1: Müzik her çocuğun hayatında olmalı. Yani bu illa ileride meslek olarak devam ettirmesi anlamına gelmez. Kesinlikle hobi olarak muhakkak bir enstrüman çalabiliyorlarsa çalmaları, onların hem zihinsel gelişimi, her açıdan ruhsal gelişimi çok önemli.
0: Peki bu kadar koşuşturmaya, bu kadar fazla mesaiye, bu kadar fazla şapkaya rağmen yorulmadan devam etmeniz gerçekten şapka çıkarılacak bir durum. Devamını diliyoruz
1: maşallah
0: diyelim, nazar boncuğumuzu koyalım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Maalesef vaktimiz biliyorsunuz sınırlı. O yüzden sonuna gelmek üzereyiz ama bir şarkı daha sığdırır mıyız acaba diye düşündük.
1: Bence sığdırırız.
0: Hadi o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Şarkıyı dinleyelim, sonra vedamızı yapalım.
1: Tamam.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyif aldık. Çok güzel de sizi dinlemek. Eminiz dinleyicilerimiz için de öyledir. Şimdi veda ederken Yalan Olur'u dinleyeceğiz. Ama şarkıyı biraz bize tanıtmanızı istiyoruz.
1: Evet, Yalan Olur da bizim kulaklarımızda eskiden muhteşem bir cover kulaklarımızda kalan, yine Serdar Aslan imzalı. Çok duygusal bir aşk şarkısı yine. Belki gerçekten içimde inanılmaz bir fırtınalar koparan bir şarkı oldu o benim. Umarım dinleyiciye de böyle geçirebilmişimdir. Çünkü hissettiğinizi karşıya vermeniz gerekiyor. Zaten tüm olay bu, değil mi? Yani karşıdaki dinleyicinin bunu hissetmesi lazım. Hissedebiliyorsa siz başardınız demektir.
0: Ortak bir frekans yakalamak
1: kesinlikle
0: mesele.
1: Kesinlikle. Ve benim onu dile getirdiğim şekliyle belki sesimdeki bir tınının karşıdaki insanın kalbini titretmesi ve onun hayallere dalması, belki işte aşkını düşünmesi, o aynı frekansta buluşmak, güzellik burada diye düşünüyorum.
0: Peki belki bu yayında ilk defa sizden haberdar olan, sizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Nereden takip edebilirler? Nasıl ulaşabilirler?
1: Evet, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Füsun Batum official Instagram hesabı, TikTok hesabı, Facebook hesabı. Ve tabii ki şarkılarımız tüm dijital platformlarda.
0: Yeni şarkının yolda olduğunun müjdesini tekrarlayalım. Son sözlerinizi alalım ve veda edelim.
1: Ben evet, bizim için de çok keyifliydi sanıyorum. Can için de aynı, evet. Ve ona çok teşekkür ediyorum, evet, eşliği teşekkür için bu akşam. Sizlere çok teşekkür ediyorum harika ev sahipliğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Umarım TRT Radyo 1 dinleyicileri de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum. Herkese mutlu bir gece ve güzel bir yeni gün diliyorum.
0: Evet, biz teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, müzisyen sevgili Füsun Batum bizlerleydi. Gitarda kendisine Can Kandaz eşlik etti. Gecenin içinden elbette devam ediyor olacak. Az sonra doçent doktor Sayın Hale Torun bizlerle olacak. Ama şimdi Füsun Batum'dan, kayıttan bir şarkı dinliyoruz. Yalan Olur.

0: zaman.
1: Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Yeni güne merhaba dedik. Hatta ilk 25 dakikasını çoktan geride bıraktık bile. Ve işte stüdyo konuğumuz doçent doktor Sayın Hale Torun bizlerle. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, ne güzel sizinle tekrar karşılaşmak.
1: Ah, sizi de burada ağırlamak ne kadar büyük keyif bizim için. Şimdi evet, konuşacağız. Yeni kitap var, Sinemanın Çok Boyutlu Dünyası. Onun üzerine de söyleşeceğiz. Artık akışa göre bakalım nerelerde gezin.
2: Yeni gün bize ne getirecek göreceğiz.
1: Ama öncesinde ben şunu sormak istiyorum. Radyo, televizyon, sinema bölümünde bir akademisyen olarak radyo sizin için ne ifade eder? Hadi bunu konuşarak başlayalım.
2: Aa, süper. Şimdi az önce zaten kuliste konuştuk da radyo çok önemli. Bir de TRT radyosu dediğin zaman bende başka bir dünya açılıyor. Çünkü ben 70'li yılların çocuğuyum ve radyo beni büyüttü. Yani benimle beraber bütün aşağı yukarı bu dönemin çocuklarının hayatında çok önemli bir yeri var.
1: Sevgili
2: yani
1: dinleyenlerimiz için bir parantez açalım. 70'li yılların çocuğu olduğunuzu hiç göstermediğinizi söyleyelim.
2: Çok teşekkürler. Ne güzel vallahi. Şöyle bir şey var. Şimdi o dünyanın, yani o dönemin çocukları hep şeyle, televizyon ve radyonun kendi şeyiyle, dünyasıyla büyüdü. Şimdi bunu anlamak belki çok zor olacak ama yeni neslin ötesinde bir şey de var. Yalnız bir çocukluk düşününce ben şimdi sana anlatacağım şey o. Diyelim ki anne çalışıyor, baba çalışıyor ve evde sizi yalnız bırakıyorlar. Muhtemelen babaanneyle ya da anneanneyle. Hani şimdiki gibi değil. Orada yapacağım tek şey, benim hayalimde şu anda, imgemde, hafif loş bir odanın içerisinde kahverengi uzun bir radyo, içerisinde çok iyi konuşan insanlar.
1: Muhtemelen de üzerinde bir örtü.
2: Ve benim o şeyin arasında, radyoyla, hani hep masayla radyonun arasındaki o boşluk var ya, o boşluğa uzanıp dinlediğim dünya. Ama nedir? Bütün her şeyi ilk hayatta bizim kafamıza veren şey aslında radyodur. Birinci şeyde ses. Sesle beraber hayal kurmak. İki, hayali hikayeye dönüştürmek. Üç, o hikayeyi gelip de bir de eşe dosta anlatmak. Mesela benim gibi bir çocuk sürekli anlatmak isteyen bir şey. Yani annem söyler hep, masaya çıkıp hey bakın bugün ben bunu biliyorum, şunu biliyorum demek. Biraz o çocuklukların getirdiği hayal dünyası demek radyo.
1: Aslında sadece işitsel bir araç ama hayal dünyasında bu kadar geniş alan açınca orada görüntüler de kendiliğinden oluşmaya başlıyor değil
2: zaten
1: mi?
2: Çocuğu ya da işte ne bileyim imgeyi kuranı diyeyim, imgeyi kuran herkes çocuktur ya, hayal dünyası dediğim o, ya bizim yaşamımızı şeyle şekillendirmek, sesle şekillendirmek. Gel hadi senle radyo tiyatrolarını, çocuk tiyatrolarını, çocuk oyunlarına bakalım mı? Geçmişteki o güzel meselelerde şeyle ilk bize anlatılan şey neydi? Radyo tiyatrosu. Bugün işte günlerden bilmem pazartesi. İşte çiçekler. Oyunun ismi dın, bir ses. Tık tık tık tık tık tık tık bir efekt. Kapı

0: oluyor. Ay, yağmur da başladı falan. Sen bir anda şey yapıyorsun. Yağmur nasıl başlar falan. Ve o senin bütün bir hayatın içerisinde yaşayamadığın o şeyi, iç sesi getiriyor. Valla ben düş kurmayı öğrendim. İnsanlarla iletişim kurmayı öğrendim. Kütüphanem benim radyo bir de. TRT'ye bundan önce de gittim birkaç yıl evvel. Orada şeyde Harbiye'deki. Bana şey geldi, böyle sanki evime gelmişim gibi. O resimleri gördüm, işte o zaman ses sanatçıları olan, şimdi fotoğrafları olan insanlar, muhteşem bir şey yani.
1: Bazen aslında eskidi mi, teknolojiye yenik düştü mü tartışmaları da
0: yok, radyo
1: oluyor
0: asla
1: ama
0: düşmez.
1: biz bunun zaman zaman ne kadar hala önemli olduğunu
0: Çok.
1: tecrübe de ediyoruz ki 6 Şubat depremi, bu depremleri
0: Tabii,
1: bunlardan biriydi.
0: tabii.
1: Gerçekten her şeyin sükut ettiği bir alanda sadece radyo yayınları devam
0: Tabii.
1: etti.
0: Radyo bir de iletişim kendisi ya. Yani şimdi ben tabii işin romantik kısmını anlattım. Güzel tarafa çevirdim. Çünkü neden? İletişim, yani imdat. Buradayız. İşte haberleşme, savaş, propaganda, her şey. Yani birisi, ben burada hani kitapta da söylüyorum ya, mağara duvarlarına ilk yazılmasının sebebi, işaretin konmasının sebebi nedir? Ben buradayım demek. Aslında radyo dalgalarıyla, sesle de ben buradayım demek bu. Dünyanın her tarafında, her köşesinde, her kuytu yerinde ses dalgasıyla ulaşabiliyorsun. Yani imdat sesi verebiliyorsun, ağıt yakabiliyorsun, söyleyemediğin şeyleri orada söyleyebiliyorsun. Bence çok güzel bir şey.
1: O yüzden de sloganlarımızdan biri dünyayı kucaklayan ses.
0: Evet. Ve şey, arkasından da radyo asla ölmez.
1: Evet. Peki bunu da söyleyelim ve hadi kitaba geçelim yavaş
0: Tamam,
1: yavaş.
0: geçelim.
1: Yaratıcı yazarlıktan mitolojiye disiplinler arası akademik bir inceleme, sinemanın
0: Evet.
1: çok boyutlu dünyası okuruyla kavuşmaya hazır artık.
0: Hazır. Önce bana geldi. Çok da güzel, otantik yayınlarından çıktı.
1: Dumanı üzerinde
0: Aynen öyle.
1: imzalandı. Keyifle benim de önümde duruyor.
0: Çok güzel. Aslında sen de doktor öğrencim olarak çok gurur duyduğum insanlardansın. Birlikte çalıştığımız konuların çoğu burada var. Bizim bu kitabı çıkartmamdaki, yani benim yazmamdaki amaç şu: daha çok derslerde, yüksek lisans ve doktora derslerinde benimle birlikte paylaşan öğrencilerimle yaşadığımız konuları sıralamaktı. Kitabın, dikkat edersen, farklı bir mantığı var. Biraz ders notları gibi ama tam ders de değil, aktarımla ilgili. Ve o dünyanın kendisinin dışındaki, biraz önce konuştuğumuz gibi, aurasını anlatmak. Yani diyelim ki bugün asıyorum, ne varmış efendim, ben de bir radyo tiyatrosu yapayım. İşte Dante Alighieri ya da Godard'la ilgili bir şey söylüyorum. Diyorum ki, Dante'nin Karanlık Ormanı yalnızca 14. yüzyılın bir alegorisi değildir. Bir uygarlığın hayal gücüne kazınan bir mimaridir. Derken, biz bununla başlarken sonunda şöyle bir soru getiriyoruz. Diyoruz ki, Dante'yi biz burada neden alıyoruz? Neden bir doktora öğrencisine Dante öğretilir? Sorun bu. Ve sonuçta şöyle bir şey soruyoruz. Bu Dante'nin yapısı sinemada kullanıldı mı? Evet, kullandı. Kim kullandı? Godard. Hangi filmde? Müziğimiz filmde. Seyrettiğim en muhteşem ve en acıklı filmlerden biridir. Saraybosna'yı Dante'nin Cennet, Cehennem ve Arafından anlatır Godard. Ve karanlıklar içerisinde bir ateşle başlar. Muhteşem bir açılış. Önce bir savaş fragmanıyla başlar. Ve orada cehennem ve savaş imgesini kullanır. Sonra Araf. Araf neresidir? Saraybosna Havalimanı. Niye bu kadar önemli? Çünkü Saraybosnalılar oranın tünelinde, o bölgede tünel kazarak kuşatmayı kaldırdılar. Yıllarca orada direndiler. Ve muhteşem bir film. O filmi izleyenler ve izleyecek olanlar görürler ki, orada Avrupa'nın entelektüel dünyasını Truva Savaşı'ndan bu tarafa, batıdan doğuya bakışı ya da başkalarına, ötekilerine bakışı anlatılır. Ve Godard gibi bir yönetmenin ağzından deneysel olarak bütün Avrupa entelektüelleri oraya çağrılır. Bir kitap fuarında. İçlerinde Mahmut Derviş var, Van Gogh Tisoğlu var ve gerçekten bu insanlar oynamışlar. Daha doğrusu röportajlar biçiminde. Ve orada çok güzel bir şey anlatıyor. Diyor ki, sıra kimde?
1: biz bugün aslında sıranın kimlere geldiğini görmeye başladık bile.
0: Aynen öyle.
1: Maalesef.
0: Aynen öyle. Şimdi o film üstünden çok fazla durmayacağım ama şöyle bir şey var. Burada bir

0: Metafor var. 1566'da inşa edilen ve 1993'te yıkılan Mostar Köprüsü'nün özellikle gösterildiği bir yer var ve inanılmaz güzel. Mostar Köprüsü'nün yıkılışı aslında savaşın uygarlık üzerinde getirdiği yıkımı sembolize eder.
1: Evet, sembolleri konuşacağız aslında bu anlamda. Mostar Köprüsü
0: şimdi orada aynen ve son bir soru o ile bitiriyoruz orayı. Hı-hı. Bu kırılma anı sizde ne bırakıyor mesela? Dersin özelliği bu. Biz bunu niye anlattık? Çünkü dedik ki bir sinema algısı ama gerçek hayatta savaş var ve bu savaşın içerisinde bir kırılma anı kimler üzerinden? Kadınlar üzerinden yaşanıyor. İşte insan bedeni, kadınların kullanılması, işte çocukların ve kadınların tecavüz ve işkenceyle yıldırılması, işte insanlık suçları gibi sevimsiz konular. Ama sinema işte biraz da böyle bir şey.
1: Hayatın içinde, hayatın her alanını yansıtmak üzere sinemada evet. var. Biraz formattan konuşmaya da bahsetmeye devam edelim sevgili hocam. Çünkü aslında böyle dedik, hani ders notları niteliğinde sonunda küçük ders atölyeleri de var. Ama sadece akademik bir kitap değil, yani meraklısının rahatça okuyacağı, ben hızlıca bir göz attım, çok da keyifli okuyacağı bir kitap.
0: Zaten amacım şu, yani akademi, hadi gel biraz da akademiyle ilgilenelim mi? Akademi tabii ki de resmi olarak aktarılan bir bilgi birikimidir.
1: Ama adı sıkıcı üzerinde. Olmak zorunda değil.
0: Adı üzerinde. Ama şu var, ulaşmak zorundadır da. Yani akademisyen bilgili insan olsun, tamam, ben de seviyorum, çok seviyorum bilgili olmayı, ama ulaşmak zorundadır da. Böyle bir mecburiyeti var. Çünkü sen onu karşındakine aktarmakla, niye kürsü yüksektir mesela? Sen yüksektesindir, öğrenci aşağıda oturur. Bu ukalalık değildir, biliyor musun? Bu şudur, ben sana bunu anlatacağım. Anlatmak zorundasın, ulaşmak zorundasın. Biraz belki eski kafalı bir şey olacak ama aşağı inmek durumunda kalıyorsun yani oradan. Sonra tekrar diyorsun ki bak, ben sana bunu anlatacağım. Belki de sen bana anlatmaya başlıyorsun. Zaten kitabın bir kısmında dedim ya, öğrenciler bana bunu öğretiyor. Hani ya da öğrenci olarak nitelendirmeyeyim. Özellikle doktora dersleri müthiştir. Hani seninle birlikte ne güzel ders işliyoruz, değil mi? Başka bir dünya ya. O şey, bilimin şiiri.
1: Aslında söylediğiniz gibi kitabın notu da var. Sınıfta bana sordukları sorularla bu kitabın asıl yazarı olanlara.
0: Evet.
1: Öğrencilerden gelen sorular sizi yönlendirmiş belli ki.
0: Hem de ne güzel.
1: Ama yine de nasıl yola çıktığınızı merak etmiyor değiliz.
0: Nasıl yola çıkıyoruz?
1: Bu kitap için.
0: Şöyle yani, bu kitap kafamız, ya kitap yazmak değil ama şöyle bir şey var. Çok uzun süreler ders veriyorum. Aşağı yukarı 20 yıldır akademideyim. Bunun bir 14 yılı da yine öğretmenlikle devam etti. Ve eski okumalar yeni okumalara sardı bizi. Şimdi sadece okuma derken şu da var, biz görsel anlatıdan yanayız. Şimdi çocuklar bunu dinlerken eğer şimdi hocam başlama yine falan. Şimdi görsel anlatıyı söylüyoruz da bu görsel anlatının bir araya getirdiği şeyler neler? Hikayeler, öyküler, işte biraz önce söyledim, benim için en çok, en fazla önemli olan şey şiir. Şiir hastasıyım. Sen de çok seviyorsun şiiri.
1: Evet.
0: İşte ne bileyim, müzik. Biraz önce burada çok güzel bir şey dinledik vesaire falan. Bunları hep anlatırken ben çok uzatıyorum belki. Öğrencilerimden iyi olanlar var. Habire not alıyor. Sonra diyor ki hocam siz bana bunu dediniz, ben unutmuşum. O kadar çok konuşuyorum ki. Daha böyle söyledim falan. Sonra bir bakıyorum, bir sürpriz bir yerden bir öğrenci çıkıyor. Müthiş bir insan. Ve diyor ki hocam böyle böyle bir şey var, haberiniz var mı? Yok. Ya da hatırlamıyorum. Ama siz bana bunu hatırlattınız diyor. İşte böyle yola çıktı bu dersler. Tek başıma otursam ben o notları asla yapamazdım. Ama hepimiz bir arada konuşarak, birisi teybi almış, birisi müziği almış, birisi resmi almış vesaire. Ve bu şekilde devam ettik.
1: Konuşmaya devam edeceğiz ki kitabın bölümlerini nasıl seçtiniz? Nerede doygunluğa ulaştınız? Bunları da merak ediyoruz. Kapağını da soracağız. Ama evet, müsaadenizle bir müzik arası verelim. Sonrasında buradayız.
0: Çok iyi olur.

0: Gecenin içinden de stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Hale Torun'la söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, sinemanın çok boyutlu dünyası kitabı üzerine konuşuyorduk değerli hocamızla. Hocam, kitapta yanılıyorsam lütfen düzeltin, 25 bölüm var değil mi?
1: Evet.
0: Bölümler nasıl çıktı, nasıl sıralandı?
1: Şimdi biz önce yazma eyleminin felsefesi ve görsel dille başladık. Bizim için bu yazmak zaten asıl olan. Bu aslında derslerin bir şeyi de özelliği, metin incelemesiydi. Doktora da bunu daha da çok yapıyoruz. Mesela şimdi yüksek lisansta bu tarz şeylere önce bir akın anlatıyoruz. Ondan sonra ana akımın üzerinden doktoraya geldiğimizde seninle birlikte yaptığımız gibi yavaş yavaş metinlerle beraber çalışmaya başlıyoruz. İşte önce antik dönem metinlerinden, sonra yeni döneme kadar gidiyoruz. Aşağı yukarı Platon'dan başlıyor, şeye kadar, modernist döneme kadar, Marcel Proust'a kadar gidiyoruz. O doktorada. Ancak burada biraz daha kendimizi çocuk havuzuna atar gibi. İnsanlar biraz yazma eylemini, neyi, görsel dili sevsinler istiyorum. Ve onunla başladık. İşte akımlar, postmodernizm düşünce vesaire. Ve bana göre görsel anlatının kökenleri, zihnin yaratıcılığını ve sembollerden geliyor. Sembol benim için çok önemli. Çünkü hayatım boyunca hep semboller üzerine gittim. Yani haritalar benim için çok önemli. Bundan sonra çıkacak olan, işte Ağustos'ta çıkacak olan Kültürel Aklın İzleri diye bir kitabım daha çıkacak Nobel'den. O da zihin haritaları ve insanın metafizikten, işte gerçek dünyanın ötesinde getirdiği o bilinç dışından gerçeklere ifade edebileceği sembolleri anlatmak. Zaten bütün görsel, işitsel, sadece görsel değil, işitsel.

0: Sen, dünya da böyle bir şey. Sembolleri anlatabilmek için böyle bir sıralama seçtik. İşte toplumsal biraz da işin içerisinde şeyler de var. Hani biraz önce anlattığım gibi hani savaşı da önemsiyoruz. Hani bir yandan işte ne bileyim popüler bilimi söylerken bir taraftan Doğu sineması ve mimariden bahsediyoruz. İşte sinemayla matematiksel bağların nasıl kurulacağı üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ve burada bu kitap ya da bu dersler bittiğinde öğrencilerle şu konuyu konuşuyoruz. Biz ne yaptık? Yani ne anlattık bütün bir hafta boyunca, bütün bir yıl boyunca? Şunu söyledik, insanlığın zihin haritasını okumaya çalışıyoruz. Bir şey yazarken, üretirken, söylerken, mitolojiyle, hikayeyle, tasarımla, işte dille, edebiyatla, siyasetle, toplumsal düşünceyle, her neyse, onunla nasıl bağlantı kurabileceğimizi konuşuyoruz. Aslında kitabın dizimi bu.
1: Çünkü bu alan öyle bir alan. Sinema gerçekten her alana, her disipline dokunan çok önemli bir şemsiye.
0: Yani tabii ben sinema üstüne ders veriyorum ama esas burada kültürel yapısal düşünce de önemli. Bugün sadece sinemayla bağlantı kurmuyoruz ki, artık hayatımıza görsel etkileşimler girdi işte. Yapay zeka ile beraber bütün anlatılar. Şu anda sinema gibi görünüp de aslında sinema olmayıp gibi olan ama ifadeyi bize görsel anlatan yeni bir nesil var. Bunlarla nasıl anlaşmayı planlıyoruz?
1: Peki bunu da konuşacağız ama tabii, şunu soralım. Ben genelde öykü kitaplarında aynı sorunun, bu sorunun cevabını merak ederim ama bölüm kitaplarında da aynı şey aslında söz konusu. Doygunluğa ulaştığınızı ne zaman hissettiniz? Hiç bu kadar yeter, burada durmam gerekiyor artık. Çünkü benim bildiğim Hale Torun durmaz.
0: Yok. Yok, hiç hissetmiyorum o doygunluğu ama şöyle bir şey var. Bazen hikayeyi kısa kesersen efsane oluyor. Zaten buradaki ifade bu. Ama bu bizim karşılıklı konuşmamızı ya da üretimimizi kesmek değil. İşte sessizliğin grameri diye bir bölüm var mesela. Sessiz kalmak bazen ya da sustukunluk es. Değil mi? Ne kadar güzel bir şeydir o. O esi verebilmek ki yenisini getirebilmek aslında ritmin. Şimdi üretmenin bir ritmi var. Nasıl yaşamın bir ritmi varsa, sen o üretimi alabilmek için o tınıyı bulmak zorundasın ve dinlenmek zorundasın. Bazen çok kısa kesiyorum ve diyorum ki acaba şöyle geride dursam da bir baksam nasıl geçecek bu hikaye. Birden bakıyorum o zaten şeyler, hani öğrenci de ya da konferanslarda karşı tarafı bıraktığın zaman başlıyor şey, yaratım süreci. Şeyin tabloları gibi, Bruegel'in tabloları gibi. Bir bakıyorsun ortalık karışmış. İşte o benim en sevdiğim an. Doygunluk meselesi burada. Karıştırdım ya ortalığı. Ben rahat ediyorum.
1: Etkileşim başladığı anda.
0: Oh, süper. Hatta bir öğrenci bir şey demişti bana. Niye sustunuz diye kızdım bir gün. Niye susuyorsunuz dedim. Ne yapalım hocam, konuşalım mı dedi. Dedim konuşun, onlar daha küçük sınıflarda. Hocam sen niye bizi rahatsız ediyorsun dedi. Dedim rahatsız olun azıcık.
1: Evet, üretimin başlaması için konfor alanından evet, biraz çıkmak gerekiyor değil mi? Peki o zaman kapaktan da konuşalım.
0: Daha kapak. Ah, kapak sormayın
1: neler
0: o kapağı.
1: Neler var, neler kapakta.
0: Kapak.
1: Sevgili dinleyenler, bunu tarif etsek edemeyiz, görmeniz lazım.
0: Evet.
1: Ama yine de biz nasıl karar verdi, nasıl seçti?
0: Hemen söyleyeyim. Sevgili yayına hazırlayan Bünyamin Büyük. Gerçekten çok, gerçekten büyük bir insan. Bu kitap hazırlanırken bana neler öğretti diyeyim. Şimdi ben tabii görsel anlatıyı çok iyi bilen bir insan değilim. Yani tamam, ben bunu kurabilirim size bir dünya ama bunu yapmak ayrı bir özellik ister. Bir sürü tartışma oldu. Ben daha farklı bir şeyler bekledim. Daha renkli bir şey istedim. Hani daha kendimi böyle şey gibi rengarenk bir dünya yaşatayım istedim falan. Orada beni bir durdurdu. Ve sevgili Bünyamin Bey şey dedi. Hocam dedi, ben bu kitabı bir okuyayım. Ve kitabın içerisinde ne varsa size onu ifade edeyim. Birkaç tane getirdi. Sonra dedi ki içerisinde olan şeyler neler? İşte mitoloji var dedi. Kendisi anlatıyor bana. Mitoloji var dedi. Tamam. Tarih var dedi. Tamam. Korku sineması var. Tamam. Biz bunları dedi hepsini yapalım. Ben şaşırdım, dedim ki nasıl olacak? Bana bırakın dedi. ve bana bu çıktı.
1: Biraz The Economist'in yılbaşı kapağı gibi sembollerle dolu.

0: kesinlikle ve şey gibi böyle ezoterik hani hikayeler gibi. Ama zaten benim derslerim de bu. Yani bir bakıyorsun şu, özellikle şu Hitit Aslanı'nı mesela Mezopotamya bölümü için koyduk. Buradaki hepsinin bölümlerde yeri var. Hı hı. Mesela korku sineması için hiç koku koymuş ama aşağıya dikkat edersen merdivenler var mesela Vertigo'nun.
1: Evet.
0: İşte köşeye baktığın zaman ufak tefek şeyde Franz Kafka şu şapkalı adam hikayesinde yine mitoloji ve hepsini de sinema kadrajının içerisine almış.
1: Renk değişimleri de aslında alan geçişlerini temsil ediyor.
0: Aynen
1: sanki.
0: Öyle. O renkler tamamen oradaki dahi arkadaşlar, genç yapay zeka ile uğraşan arkadaşlar çok güzel tasarımlar yaptılar. Okulu. Birkaç tane kapak getirdiler. Ben dedim ki en genç ve en zeki olan seçsin. Sanırım onlardan da bana böyle Gökhan Sivri, çok da güzel bir arkadaş, kapağı yapan arkadaşım. Buradan ona teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kapak hazırladılar.
1: Başta sizin, sonra bütün emeği geçenlerin, evet, ellerine sağlık diyelim. Okuru istifadesi bol olsun. Tamam. Ama şunu konuşmadan geçmeyelim bu gece. Yaratıcı yazarlıktan mitolojiye diye kitabın alt başlığı. Yaratıcı yazarlık ama biz yapay zeka çağındayız. Hep tartışılıyor ya, yaratıcılığı öldürüyor mu, öldürmüyor mu?
0: Bana göre öldürmüyor.
1: Peki nasıl?
0: Şöyle. Yani o da artık bir zeka kavramı ya. Karşınızda canlı bir varlık var. Ne kadar tabii ki ben böyle bir şey değilim deyip size bazı pohpohlamaları gösterse de karşınızdaki düşünen bir varlık. Hesaplamaları olan bir varlık. Hı hı. Onunla tartışabiliyorsunuz. Ben bu konuda çok mutluyum. Yani bir şey ortaya atıyorsunuz, o da size karşılık veriyor. Ve garip, sınırlarını bilmediğimiz bir varlıkla karşılaşıyoruz. Yani şu anda bizim için çok yeni. Diyeyim ki ben sana 25 sene sonra çocuklar herhalde gülecekler bize bu. Aha, ne kadar komik şeylerle uğraşmışlar falan diye. Ama gerçekten benim hayatım çok daha mutlu hale geldi. Çünkü ifade edebileceğin şeyleri, düşünebileceğin şeyleri, hiç tasarım bana son derecede çok önemli bir şey. Hikayenin aslında tasarım kısmıyla ben şu anda ilgileniyorum. Bana kalırsa iletişimden daha önemli şey şu anda tasarlamak. Çünkü hepsini kapsıyor. Ve tasarımı da onunla birlikte paylaşmak olasılıkları çoğaltıyor. Şimdi eskiden ben ne yapıyordum? Ya da benim gibi insanlar kütüphanelerde sabahlıyorduk ve çok keyifliydi. Ama insan yapay bir varlık olmadığı için yoruluyor ve hepsine ulaşamıyor. Ben şimdi oturduğum yerden Afrika'ya da ulaşabiliyorum. İşte bilmem neredeki kütüphaneye de ulaşabiliyorum. Şimdiki zamanda yaşayacağım, çocuk ve gençliğimi geçirmiş olsam çok daha entelektüel olurdum ben. Çünkü niye? Artık bütün dünyayı getirebiliyorsun ve tık tık tık tık. Buyur hocam. Sen istediğini yapabilirsin. Böyle kullanırsan ve böyle çalışırsan dünyalar senin olacak. Başka bir boyut kapısı. Ama tamamen ona yüklersen o zaman tabii ki senin problemin oluyor ve seni yok eder. Yok etmesini istemiyorsan sen ona görev vereceksin, o da sana ödev verecek.
1: Dezavantajları, onun gibi korkular bu kadar gündemdeyken, siz yapay zekayı çok sevdiğinizi biliyoruz çünkü.
0: Seviyorum.
1: Bu kadar pozitif
0: dedikodu bile yapıyorum onunla. Çok hoşuma gidiyor onunla konuşmak, sohbet etmek, saçmalamak. Ya oyun zaten, şimdi hadi gel şeyi de söyleyelim mi? Her şey bir oyun diyor ya Umberto Eco. Var burada zaten. Bütün her şey oyun ya. Biz oyunla devam etmeliyiz hayata. Dün Oğuz Aksaç müzisyen çok güzel bir şey söyledi. Düne ihanet edin, ertesi günü çok da güzel söyleyin. Sonra öbür gün deyin ki bugün çok güzel bir gün. O güne ihanet edin dedi. Ya oyun oynuyoruz. Biz her şeyi bu kadar ciddiye almanın gereği yok ki.
1: Yapay zekanın şahsı manevisinin gelişmesinde katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.
0: Aziz hatırasına diye. Tabii.
1: Ama siz aynı zamanda sadece yapay zeka ile ilgili değil, bu nesille ilgili de, evet, gelen büyüyen nesille ilgili de pozitifsiniz.
0: Pozitifim ve çok seviyorum. Abi ben şimdi çok mutluyum ya. İnsanların tam tersine bu çocuklarla da, bu teknolojiyle
1: hocam,
0: de.
1: Hocam lütfen söyleyin çünkü bu pozitifliğe ihtiyacımız var. Hayır, gerçekten.
0: Neden şöyle, en son bir araştırma daha yaptım ben. Bir makale daha yazdım. İnşallah kabul ettireceğim. Ve orada şöyle bir şey var. Özellikle alfa kuşağının, yani son şimdi 14-15, hatta senin sevgili güzel kızınla da konuşmuştuk. Orada şey dedim ben, şu anda

0: Ergenlik yaşını biraz geçmek üzere olan, biraz daha aşağıda olan, 9'da işte 18 yaş arası falan çocuklarla bir çalışma yaptım. Orada da etik bir çalışmaydı bu. Şöyle bir şey sordum. Yapay zekaya şu anda nerede olmak istiyorsun? Bir yapay zeka programının içerisinde olmak ister misin? Hayal ettiğin yer neresi gibi. Hepsi istisnasız, bütün şeyde şu anda dışarıda olmak istiyoruz dediler. Bir. Adamlar artık dışarı çıkmak istiyorlar. Hani biz şey bekliyoruz ya, sabahtan akşamı kadar bir yapay zekanın içerisinde ya da onunla uğraşan. Hayır, her şeyi bilemez diyorlar ve biz dışarı çıkmak istiyoruz. Bu çok güzel bir şey. İki, nerede olmak istediklerine çok güzel karar veriyorlar. Ne istediklerine karar veriyorlar. Muhteşem bir şey ve cevap veriyorlar. Biz şunu yapmak isterdik ama siz bunu böyle düşünür müsünüz? Bunu bana söyleyen 11 yaşında bir çocuk. Röportajlarda inanamadım. Ve o kadar güzel şeyler çıktı ki güveniyorum ya.
1: Peki hocam, biz de böyle sizin pozitif enerjinizden etkilendik, aldık. Çok
0: Ne
1: teşekkür
0: güzel.
1: ediyoruz değerli katkılarınız için. Gerçekten çok keyifliydi sizinle konuşmak. Son sözlerinizi alalım, sonra veda edelim size.
0: Son sözlerim ne olabilir ki? Her zaman güzel ve iyi olana doğru gitmek lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, bu gecelik Gecenin İçinde'nin sonuna gelmiş olduk. Son bölümde de İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Hale Torun bizlerleydi. Bu gecelik sonuna geldik dedik. Programı Deniz Sezer ve Zeynep Matur birlikte hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı sevgili Tuna Şengil ulaştırdı sizlere. Ve ben Demet Akat sizlere bu akşamlık ve bu haftalık veda ediyoruz. Önce güzel bir gece, sonra çok güzel, hayallerinizin ötesinde güzellikte bir gün diliyoruz. Haftaya yeniden kavuşuncaya, buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden pilot emekli albay için taziye mesajı paylaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kazada yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurdoğlu'na acil şifalar temenni etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında helikopter kazasına vefat eden öğretmen pilotumuz, emekli hava pilot albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. Asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasına gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet parasının bir kısmını aldığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoz ve Fatih Portakal'ın da bulunduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoz benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'un yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü.

0: İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy'de 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize giriş yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Bir mahalle tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan her gemi için İran'daki bir köprü ya da enerji santralini vuracaklarını söyledi. Tahran yönetimi ise bölgedeki ABD bağlantılı altyapıyı hedef alma tehdidinde bulundu. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gece Ezgi.
1: Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Güven Yapar söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Yücel Paşmakçı'nın Hüseyin Kök'ten derlediği Denizli türküsüyle başlıyoruz. Hali Gür mikrofonda. Yine yeşillendi acı payam yolları. Her tarafa yol ediyor Celal'imin nişanları.

Cevat Uyanık'ın Şevket Yanıkova'dan derlediği Antalya türküsüyle Bediye Akar Türk sizlerle. Çekemedim Akça Kız'ın göçünü, sırma saçlar bırak dövsün döşünü.

İpekçi'nin Aşık Ali Sultan'dan derlediği Sivas türküsüyle Ali Haydar Gül sizlerle. Bağlandı yollarım, kaldım çaresiz. Gayrı dünya bana aralandı, gel.

Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsüyle Meliha Güney sizlerle. Dostum bahçesine bir hoyrat girmiş. Korudur hey benli dilber korudur.

Ahmet Bekizağ'ın Ahmet Başaran'dan derlediği Giresun türküsüyle Tülin Berbergil sizlerle. Bulut bulut üstüne, bulut dağların üstüne.

Cafer Kaya'ya ait olan Çorum türküsünü Soner Özbilen'den dinliyoruz. Bayram geldi benim yarim kaçıyor. Arkadaşlar gelmiş helalleşiyor.

Muzaffer Sarı Sözel'in Mehmet Tepeli'den derlediği Aydın türküsünü Mustafa Özcan'dan dinliyoruz. Emirim suya gider testi doldurur, testinin kulpuna bülbül kondurur.

Aşık Daimi'ye ait Erzincan türküsüyle Çiler Şatıroğlu sizlerle. Bir seher vaktinde indim bağlara, öter şeyda bülbül gül yarelenir.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Zehirden arınma, kelamı aslına rücu ettirme vaktidir kıymetli dinleyenler. Nezaket mevsiminde bu hafta dilimize vurduğumuz prangaları çokça konuştuk. Şimdi ise o nahoş iklimden çıkıp ruhumuzu nasıl bir hikmet bahçesine dönüştürebileceğimizi konuşalım. Güzel söz söylemek sadece estetik bir tercih ya da bir nezaket kuralı değildir elbette. O dünyaya bırakılmış bir sadaka, muhatabının onuruna sunulmuş bir hayat suyudur. İnsan konuştuğu kelimelerle kendi dünyasını inşa eder. Eğer tuğlalarımız kaba, harcımız öfke ise kurduğumuz evde ruhumuzu daraltan bir hapishane olacaktır. Şükrü Erbaş o umut dolu iç çekişinde dünyayı güzellik kurtaracak diyen sese eşlik eder ve ekler. İnsan bir başkasının yüzünde kendi aydınlığını görebildiği sürece vardır. Şükrü Erbaş'ın penceresinden baktığımızda güzel söz bir başkasının yüzündeki o aydınlığı uyandırması sanatıdır. İncitici olmayan, muhatabının haysiyetini kendi onuru gibi sakınan her cümle aslında toplumsal yaralarımızın birbirine sürülmüş bir merhemidir. Henry Bergson hayatın yaratıcı bir hamle olduğunu sıkça savunuyordu ya, başka bir bakışla baktığımızda güzel söz söylemek, o yaratıcı hamleye dahil olmak, hayatın ilahi akışıyla uyumlanmaktır. Küfür ve kabalık bu akışı tıkayan marazlı birer tortuyken, rikkatli bir kelam o akışın önündeki engelleri kaldıran bir şifadır. Gazali İhyasında dilin terbiyesinin kalbi terbiye etmekle eşdeğer olduğunu anlatır. Gazali'ye göre güzel söz kalbin meyvesidir. Eğer kök derinlerde yani imanda ve sükunette ise meyve de tatlı ve şifalı olacaktır. Sadi Şirazi'nin Gülistan'ındaki o eşsiz benzetmeyi hatırlayalım. İnsan dili altında gizlidir. Konuştuğunda ise onun kim olduğu, hangi bağın gülü olduğu hemen ortaya çıkar. Güzel söz söylemek bir zayıflık değil, öfkenin o yıkıcı selini vakur bir iradeyle dindirebilmenin gücüdür. Bizim medeniyetimiz sözün en güzelini söyleyin emriyle temellenmiş bir gönül nizamıdır. Bu nizamda dile düşen her hoşsa da aslında geleceğe bırakılmış en kıymetli mirastır. Sosyolog Bauman, birbirimize yabancılaştığımız bu akışkan çağda gerçek diyaloğun tek ilacının karşılıklı saygı ve ihtimam olduğunu söyler. Bauman'ın işaret ettiği o insani bağı yeniden kurabilmek için sosyal medyanın o teşhirci ve saldırgan dilinden, sokağın hoyratlığından sıyrılıp hoş bir seda bırakmanın peşine düşmeliyiz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi kalp denizdir. Dil ise kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Gelin bu mevsimde denizimizi yani kalbimizi muhabbetle dolduralım ki dilimizden dökülen her hece muhatabımızın gönlüne bir inci gibi düşsün. Kıymetli dinleyenler, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Gelin biz savaşı kesenlerden, yarayı saranlardan olalım. Öfkemiz bizi kendi insanlığımızdan etmesin. Dilimiz bizi küçültmesin. Bir başkasına söylediğiniz her güzel kelimenin aslında kendi ruhumuza çarpan bir yankı olduğunu unutmayalım. Güzellikten yana saf tutmak bu çağdaki en asil direnişlerden biridir. Kalbimize ve dilimize ihtimam gösterelim ki çünkü içerimizde ne varsa hayatımıza o sızar. Kelamımız şifa, sözümüz hikmet olsun. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, dilinizin bir gül bahçesine dönüştüğü, gönül kırmayıp gönül aldığımız, zarafetin ve vakarın yollarımızı aydınlattığı huzurlu ömürler diliyoruz. İhtimamla, hoş bir sadayla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Serdar Özeren ve speakeriniz ben Sıla Koç. Son yıllarda özellikle şehirlerde hissettiğimiz aşırı sıcakların en önemli nedeni iklim değişikliği mi, yoksa yanlış kentleşmenin de payı var mı? Yaşam alanları olarak yeşilliği tercih ettiğimiz bugünlerde doğanın kıymetini daha iyi anlıyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Koray Velibeyoğlu ilk konuğumuz olacak. Sıcak havalarda uyku düzeni de önem kazanıyor. Peki geçmişin aksine neden daha sık uyku problemleri yaşıyoruz? Dünya Beyin Günü'nde ayrıntıları ve daha fazlasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Füsun Mayda Domaç'tan alacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz stüdyomuzda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Sayın Koray Velibeyoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bu sıcakta gelmek zor olmadı umarım. Çok sıcak, gerçekten hava çok sıcak. Kentlerde de daha da fazla hissediyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Bunun nedeni hani iklim değişikliğiyle birlikte küresel ısınmanın etkisi mi, yoksa yanlış mı kentleştik biz? Yanlış politikalar mı uygulandı? Bunun da payı var mı acaba?
1: Evet, aslında her ikisi birden diyebiliriz. Çünkü küresel ısınma bir gerçeklik. Yani bugün iklim değişikliği diye konuştuğumuz konu hayatımızın tam merkezinde yer alıyor. 4 farklı senaryo var geleceğe yönelik, yani bu yüzyılın sonuna kadar. Birincisi, bu Paris İklim Anlaşması ile gelen 1,5 derecede, artı 1,5 derecede tutma senaryosu, ki bunu şimdiden aşmış gibi düşünebilirsiniz. O yüzden evet. 1,9'a revize ettiler. Bir 2,5 senaryosu var. Bu da 2050'ye kadar bir şekilde iklimle ilgili sıcaklık artışını kontrol edebileceğimiz varsayımına ve düşüşe geçtiğine, iyiye doğru işaret ediyor. Bir 4,5 senaryosu var. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz.
0: O olmadı, o gibi bir...
1: Dünyanın ateşi çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Evet. Ve bu ateşi çıktığı noktada bu en korkuncu 8 artı 8 derece artması, ki bu dünyadaki yaşam için bir felaket anlamına geliyor ve en olumsuz senaryo. Dolayısıyla iklim değişikliği konusu bir hayatımızın gerçekliği. Şimdi diğer tarafta yanlış kentleşme ile ilgili konu da bize şöyle dönüş yapıyor. Evet, hava ısınıyor, dünya ısınıyor, ateşi çıkıyor, fakat kentlerin de ateşi çıkıyor. Yani yoğun kentleşme, yoğun yapılaşma demek aslında hissedilen sıcaklığın bazı yerlerde, özellikle yoğun kent merkezlerinde, işte Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerin merkezlerinde yoğun yapılaşan alanlarında artı 10 dereceye kadar daha fazla hissetmemize sebep oluyor. Esas problemimiz bence evet, dünya ısınıyor, ama doğru kentleşmeyle hissedilen sıcaklıkları

0: daha düşürmek mümkün olabilir.
1: Daha yaşanabilir hale getirebiliriz şehirleri.
0: Aynen öyle.
1: Kentsel ısı adası diye bir kavram var sanıyorum. Nedir bu?
0: Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Aslında gün boyu şehir ısınıyor. Yani beton, kullanılan malzeme, işte yollardaki asfalt, binaların çatıları, bir adeta dev bir termos gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve doğaya baktığımız zaman, insana, kendimize baktığımız zaman bizim bir mekanizmamız var. Terliyoruz, değil mi? Ya da işte toprak terliyor ve soğuyor. Yani bir tür kendini soğutma mekanizması var. Ama şehirlerin, yani ısınan kentlerin böyle bir mekanizması yok. Beton terlemiyor. Evet. Asfalt terlemiyor. Isıyı hapsediyor. Ve bu hapsettiği ısı nedeniyle de biz sıcaklıkları yüksek hissediyoruz. İşte bizim kentsel ısı adası diye bahsettiğimiz şey, sıcaklığın bu betonda, asfaltta, geçirimsiz yüzeylerde hapsolması durumu.
1: Yani şunu yaşıyoruz ya, şehirden çıkıyoruz, kırsal alana doğru gidiyoruz ve bir serinleme, bir ferahlama hissediyoruz. En sıcak havada bile 1-2 derecede olsa bir düşüş hissediliyor. Genelde bu yeşilliğe bağlanıyor. Kırsal alan daha yeşil. Doğru. Bundan mı kaynaklanıyor, ama tek sebep bu değil anladığım kadarıyla.
0: Değil, bunu böyle bir çan eğrisi gibi düşünün. Kentin merkezi ve yoğun alanlarında ısı adasının en yüksek olduğunu, artı onlara kadar çıktığını düşünün. Bunun çeperleri, kentin kırsalına ve doğal alanlarına doğru gittiğimiz zaman da azaldığını düşünün. Bu hep böyle çalışır. O yüzden siz bir şeye gittiğiniz zaman, bir nehir kenarına, bir ormana, bir kırsal bölgeye gittiğiniz zaman bu sıcaklıkları daha düşük hissedersiniz. Çünkü kentsel ısı adası etkisi orada azalır. Sebebi de bu bahsettiğiniz, sizin de bahsettiğiniz açık alanların artmış olmasıdır.
1: Peki bir şehirde şimdi yeşilin az olmasını herhalde bir kere bir konuşmak
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle onu konuşmamız gerekiyor.
1: Onun dışında kullanılan malzeme, işte dediğiniz gibi beton, asfalt, bunların yoğunluğu, nasıl kullanıldığı, ne gibi hatalar yapıldı kentlerimizde şimdiye kadar, ya da kentlerimizin yapılaşmasındaki sorunlar neler de bize bunu yaşatıyor?
0: Şimdi en başta geçirimsiz yüzeyler, yani kullandığımız yüzey kaplama malzemelerinin, işte asfalt malzeme, taş malzeme, bütün bunlar bir, ısıyı yansıtmıyorlar, tutuyorlar, absorbe ediyorlar. Ki bunların işte çözümleri açısından ısıyı yansıtan asfaltlar da var. Mesela beyaz asfaltlar var, bir özel bir boyayla, malzemeyle bu yansıtma etkisini arttırdığı için daha az ısıyı içinde tutuyor. Böylelikle daha serin hissedebiliyorsunuz. Yine çatılarda kullanılan malzemelerde de aynı çözümler uygulanabiliyor. Yani burada bizim yaptığımız temel yanlış geçirimsiz yüzeyler.
1: Evet.
0: Yanlış malzeme seçimi. Tabii ki şehircilik açısından baktığımız zaman her şey şehircilikle başlıyor. Çünkü rüzgarı mesela kesen, rüzgar yönüne ters, onu içeriye almayacak şekilde olan yapılaşma, bir tür duvar gibi. Mesela İzmir'den bir örnek vereyim. Kıyı hattının olduğu gibi yüksek apartmanlarla adeta bir duvar gibi olması.
1: Aralarında hiç boşluk olmaması.
0: Denizin içeriye taşıyacağı rüzgarın ve dolayısıyla serinletme etkisinin azalmasına sebep oluyor. Bunun gibi faktörler baktığımız zaman, yani hem binada, malzemede ve orada yaptığımız seçimler, hem de yanlış yerleşimler bu sonucu bize üretiyor.
1: Aslında bunu konuşuyoruz. Şimdi daha önce hem nüfusun yoğunluğu bu kadar fazla değildi, şehirlerde yaşayan nüfus bu kadar fazla değildi. Yoktu. Küresel ısınma yoktu. Belki o zaman şu anki malzemelerle çok da büyük sıkıntı yaşanmıyordu. Ama dünyanın değişmesiyle birlikte artık farklı yaklaşmak gerekiyor. Bazı şeyleri değiştirmek, çözümler bulmak gerekiyor. Bu yüzden bunu konuşuyoruz. O zaman burada yapılması gereken, daha önce yanlış yapılmış olanları düzeltmek ve bundan sonra yapılacakları farklı planlamak mı? Nasıl açıklarsınız bunu?
0: Şimdi şehir yaşayan bir organizma, yani bir günde biz bundan vazgeçtik artık şuna geçeceğiz demek çok mümkün olmuyor. Çünkü bir yapı stoğu en az 50 yıl yaşıyor. Yani eğer bir beton bir yapıysa bu, işte tabii şehirlerimiz malum depremle ve diğer başka afetlerle de sınanıyor ama bu kentsel ısı adası etkisi ve onun iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcak hava dalgaları da aslında bir afet gibi kabul edilmesi gerekiyor. Hı hı. Bizim ona göre tedbirlerimizi almamız, ona göre planlamamızı yapmamız gerekiyor. Yani aslında neredeyse deprem kadar önemli bir afet kategorisi olarak tarif etmemiz gerekiyor ki, hı hı, doğru adımları atabilelim. Hı hı. Belki yapılabilecekler için de bir örnek vermek isterim, yani serinletmek, evet, amaçlı ne yapabiliriz? Beğendiğim bir örnek var. Belki bunu herkes kendi çevresinde uygulayabilir. Bir düşünelim hep birlikte. Mesela buna 3-30-300 analizi deniyor. Aslında kentin ne kadar yeşil olduğuna ve nasıl iyi kullanıldığına dair bir örnek veriyor. Mesela evinizin penceresinden en az 3 tane olgunlaşmış ya da gölge veren ağaç görebiliyor musunuz? Hmm. Mesela birinci kriterimiz bu. Evet. Uyandınız, pencereden dışarıya baktınız, en az 3 tane ağaç görmeniz gerekiyor.
1: Çok güzel. Evet.
0: Birincisi bu.
1: Tamam. Başka?
0: İkincisi 30 dediğimiz ikinci kriter. Bulunduğunuz mahallenin, yaşadığınız çevrenin en az %30'unun, hı-hı, yeşil alan olması. Ne, hı-hı, demek bu? Park olacak, ağaç olacak, doğal malzeme olacak, ne bileyim bir koruluk bir alan olacak, hı-hı, bir dere kenarı olacak. Yani bizim serinleyebileceğimiz, serinletebileceği bir alana sahip olacak. Hı hı. Ve bir üçüncü kriterimiz daha var. O da 300.
1: O nedir?
0: 300 de şöyle çalışıyor. Kapıdan dışarıya çıktınız, evden adımınızı attınız. 300 metre mesafede, en geç 300 metre mesafede bir yeşil alana, bir parka ulaşabiliyor musunuz?
1: Hı hı. Şimdi tabii herkesin yaşadığı yere göre bu kriterleri şöyle bir canlandırdı gözünde. Bazıları uyuyor galiba, bazıları uymuyor.
0: Evet, hepsine evet diyebiliyorsak başarılı bir kentleşme orada var demektir.
1: Evet, evet. Şimdi şöyle bir soru sormak isterim. Ülkemizde şimdi Ankara, İstanbul, İzmir, üç büyük şehri söyledik. Başka şehirlerimiz de var. Ülkemizde durum nedir? Bunlara, bu kriterlere uyan şehirlerimiz yoğun mu, değil mi?
0: Kesinlikle değil. Yani bunu açık açık söylememiz lazım. Şehirlerimizin şimdiye kadar sürekli nüfus artışıyla, büyümeyle, genişlemeyle tarif ettiğimiz bir durumu var.
1: Evet.
0: Ve bu durum ister istemez bazı şeylerin ihmal edilmesine sebep oluyor. Yani konu sadece depremsellik değil, yaşanabilirlik de aynı zamanda. Hı hı. Ve bunu sağlayabilmemiz için de kentlerin işte biraz önce 3-30-300'de bahsettiğim gibi birbirine bağlanabilen yeşil alanlardan, ağaç sistemlerinden, tırnak içinde yeşil altyapı dediğimiz bir altyapı meselesinden oluşması gerekiyor. Bunları, bu performanslar açısından özellikle büyük şehirlerimizin önemli eksikleri olduğunu söylemem gerekiyor.
1: Hı hı. Bina yükseklikleri acaba ne kadar etkilidir?
0: Sıcağın, şimdi burada gölge yapmakla ilgili bir konudan bahsediyoruz temel olarak. Çünkü hani yüksek binalar için yoğunluğu arttırması ve ısı adasını yükseltmesi konusu kesinlikle doğru. Hı hı. Ama bunun gölge yapma meselesi açısından baktığımız zaman çok güzel geleneksel örnekleri de var. Mesela Mardin'i düşünelim. Hı hı. Mardin sıcak bir iklim. Sıcak iklimlerde dar sokaklar, taş malzeme, hı hı, ve o gölgelikli olmasını getiren bir yapılaşma söz konusu. Yani içine girdiğinizde neredeyse bir labirent gibi ama, evet, sizi sıcaktan ve şeyden koruyor. Neden? Gölge etkisi yapıyor. Bu gölge etkisi, evet, de bizim için çok önemli. Hı hı. Yani dolayısıyla yapılaşmada işte yatay, dikey gibi kategorileri vermek yerine bu gölge meselesini, su meselesini, geçirimli yüzeyleri sağlamak için mutlaka daha öne aldığımız bir çalışma yapmamız lazım. Hı hı. Bunu ben önemli görüyorum.
1: Nereden başlamak lazım? Nasıl düzeltebiliriz? Neler yapılmalı bundan sonra? En acil olanlar neler?
0: Şimdi bence bu şey konusu, biraz önce bahsettiğim bu 3-30-300 meselesi önemli. Bunu kentin planlarına dahil edebilmek için bir kere ruhsat bina ruhsatlarında parseller

0: yerde mutlaka yeşil alanı ön koşul yapmak lazım. Gölgeyi ön koşul yapmak lazım. Yani bir tür nasıl deprem için bir kat sınırı koyuyorsak aynı şeyi sıcaklık, kuraklık için ve işte suyu, gölgeyi ön plan alacak bir ruhsatlandırmayı binalar için ön koşul olarak vermemiz gerekiyor. Bunu yapan örnekler var. Mesela Berlin bir parseldeki yeşil alan oranını zorunlu kılacak ruhsatta uygulamalar yapıyor. Aynı şekilde Türkiye'de imar planlarında artık 2000 metrekare üzeri parseller, işte 1000 metrekare çatı alanı olan binalarda suyu hasat etmek ve onu tekrar kullanmak, özellikle yeşil alanlarda kullanabilmek için zorunluluklar getirildi. Yani bütün bunlar aslında iklime duyarlı, yeşil altyapıya duyarlı bir şehircilik için yavaş yavaş gelmeye başlayan uygulamalar.
1: Yani aslında şehir planlamasında nasıl depremi göz önünde bulunduruyorsak, deprem bölgesinde nasıl şehirleşmeliyiz diye konuşup bunu sorguluyorsak, aslında küresel iklim değişikliğiyle birlikte bunun da şehir planlamasının merkezinde yer alması gerekiyor.
0: Evet, evet. Tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Bunu merkeze aldığımız bir planlamada iki tane önemli faktör olması lazım Türkiye kentleri için. Tabii ki birincisi depremsellik. Bu olmazsa olmaz. Türkiye bir deprem ülkesi. İkincisi de iklim değişikliğine duyarlı şehirleşme. Bu iki makro bileşen bundan sonra yapacağımız her planlama çalışmasının temelinde yer almalı.
1: Yoksa belki depremde kurtulacağız ama sıcaktan yaşayamaz hale geleceğiz.
0: Evet, ikisi de önemli. Biri yaşanabilirlik açısından önemli, diğeri de dirençlilik açısından çok önemli.
1: Berlin örneğini verdiniz. Böyle başka örnekler var mı, yoksa şu anda Berlin
0: şüphesiz
1: mi çok
0: var
1: ön planda?
0: Dünyada çok örnek var. İşte Asya'da, Çin'de sünger kent gibi örnekler var. İşte geçirimli yüzeyleri, işte suyu tutabilmeyi kentlerde, işte afete dönüşmeden tutabilmeyi öngören örnekler var. Barcelona'ya baktığımız zaman Superblock diye bir uygulaması var. Mahallede yaşanabilir açık alanlar, parklar ve insanların oturabileceği, konuşabileceği, hayatını geçirebileceği bölgeler oluşturuyorlar. Paris'te okul sokakları projesi var. 300'ün üzerinde okul sokağının yeşil alana çevrilmiş olması ile ilgili örnekler var. Bunları çoğaltabiliriz. İşte Bogota, Medellin gibi Güney Amerika örnekleri var. Burada da bisiklet altyapısıyla, yeşil altyapıyla birbirine bağlanmış sokaklar ve meydanlar var. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında kentin nefes aldığı, yaşadığı kamusal açık alanların arttırılması söz konusu. Yani sokaklar, caddeler, parklar, meydanlar yaşanabilmesi için. Şöyle size küçük bir örnek vereceğim. Bu iklim değişikliği için şimdi COP31 biliyorsunuz Antalya'da yapılacak. Evet. İklim değişikliği zirvesi Türkiye'de yapılacak. Ben 29'a Bakü'dekine katılmıştım. Oradaki bir örnekte bir ülkenin spor bakanı çıktı, dedi ki yani biz dedi artık dedi çocuklarımız dedi dışarıda sokakta oynayamayacak dedi. Öğlen saatlerindeki sıcaklık onların dışarıda oyun oynamasına artık izin vermeyecek dedi. Yani çok uzak olmayan bir gelecekte kamusal alanları kullanmamız da çok zorlaşacak. Çünkü dışarıda özellikle gündüz saatlerinde yaşamak, çalışmak, işte çocukların dışarıda oyun oynaması, bir sürü mesele mümkün olmayacak. Hayat geceye doğru kaymaya başlayacak. Bizim bu alanları yeniden kullanılabilir hale getirmemiz için çok basit çözümler var.
1: Neler?
0: Yani gerçekten gölge, özellikle serinletme etkisi. Şimdi yeşil alanlar kentlerde eşit dağılmıyorlar ne yazık ki. Özellikle dezavantajlı mahallelerde, düşük gelirli mahallelerde yeşil alan dokusu çok az. Evet. Parklar çok az, açık alanlar çok az ve buradaki insanlar bu sıcaklık etkisini çok daha yüksek hissediyorlar. Yine belli yaş grupları için, özellikle yaşlılar için sıcak hava dalgalarının geldiği dönemlerde ölüm riski, sıcaklığa bağlı riskler çok fazla artıyor. Şimdi böyle baktığımız zaman bazı kırılgan olan gruplar var, dezavantajlı olan gruplar var. Dolayısıyla yeşil alanın kent içindeki dağılımını ona göre organize etmek, yeniden organize etmek gerekiyor. Bu çok önemli.
1: Her şeyden önce yeşil
0: çok önemli alan. Bir başlık.

0: Evet.
1: Sonra mesela kullanılan malzemeyi değiştirmek mi ilk etapta olabilir?
0: Malzemeleri değiştirmek, dediğim gibi
1: yeni asfaltlar
0: asfaltlarda özellikle yansıtma etkisi olan materyalleri kullanmak, geçirimli malzemeleri kullanmak, bunların çok büyük etkisi var. Gölge faktörünü kullanmak, özellikle ağaçlandırma, sokak ağaçlandırması çok önemli gölge faktörü için. Çünkü yürüdüğünüz alandaki konforu çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani
1: tabii.
0: Şöyle gölgelikli bir yoldan yürüdüğünüzü düşünün. Neredeyse hiç hissetmezsiniz sıcaklığı. İşte bunun da öyle bir etkisi var. Diğer bir konu da belki yani üzerinde çok durmamız gereken bütün bu çalışmaların aslında demin konuştuğumuz planlarda ruhsatlarda işlenmiş olması.
1: Evet,
0: eğer bunları yapmadığımız takdirde, zorunlu hale getirmediğimiz takdirde, insanların kendi konforuna bıraktığımız takdirde gerçekleşmeyeceğini bilmemiz lazım.
1: Ve tahmin ettiğimizden çok daha yakın bir gelecekte en başta bahsettiğiniz senaryolardan
0: evet.
1: da yola çıkacak.
0: Çok küçük bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun.
0: Soğutma noktalarına, serinleme noktalarına ihtiyaç var. Yani bizim biraz önce dedim ya, bir evden çıktığınız zaman 300 metrede bir yeşil alana ulaşmanız lazım diye.
1: Evet.
0: Termal konfor açısından da serinlemek için belli soğutma noktalarına ulaşmanız lazım. Özellikle bu bahsettiğim kırılgan ya da dezavantajlı gruplar için bunlar çok önemli. Yani kısa mesafelerde gölgelikli alanlara ulaşmak,
1: gidip ferahlayabileceği bir alanın olması,
0: bölgelere ulaşmak önemli.
1: Hı hı.
0: Bu da kentte bu tür noktaları yaratmamız gerektiğini de gösteriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tabii bu saatlerce konuşabileceğimiz bir konu.
0: Şüphesiz öyle.
1: Umarız yeniden buluşuruz programımızda, ama temel olarak durumun ciddiyetini anlamak açısından çok faydalı bir sohbet oldu. Sağ olunuz bize katıldığınız için. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Koray Velibeyoğlu konuğumuz oldu.

0: dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya Beyin Günü, kutlu olsun diyelim. Bir kutlama günü mü yoksa dikkat çekme günü mü, konuğumuzla konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Füsun Mayda Domaç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
0: Evet, Dünya Beyin Günü'nü her durumda kutlamak lazım diye düşünüyorum. Siz bugüne dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Sonra beyin sağlığımızı, özellikle uykuyla ilişkisini konuşmak istiyoruz sizinle.
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi Dünya Beyin Günü aslında bir uluslararası alanda kutlanan bir farkındalık günü. Beyin sağlığının korunması, nörolojik hastalıkların önlenmesi ve toplumda nörolojik hastalıklarla ilgili farkındalığın arttırılması için 2014 yılından beri her 22 Temmuz'da, ki bugün de 22 Temmuz Dünya Nöroloji Federasyonu'nun kuruluş günüdür. Her 22 Temmuz'da Dünya Beyin Günü'ne farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünyada kutluyoruz.
0: Evet, ve beyin sağlığımız çok çok önemli. Son yıllarda üzerine konuşuyoruz. Biz de bu programımızda da çokça konuşuyoruz farklı yönleriyle. Sizinle özellikle sağlıklı uyku konusunu konuşmak istiyoruz. Beynimiz için uyku neden bu kadar önemli?
1: Şöyle, şimdi biz hem fiziksel anlamda hem beyin anlamında ertesi güne hazırlanabilmemiz için iyi, kaliteli bir uyku uyumamız lazım. Kaliteli uyku ya da süresi yeterli uyku dediğimizde ne anlamamız lazım? Gece boyu yatıyoruz, uyanmıyoruz, sabahleyin kalktığımız vakit dinlenmiş hissediyoruz. Gün boyunca hem fiziksel hem bilişsel işlevlerimizi eksiksiz bir şekilde gün içinde uykuluk hali olmadan yerine getiriyoruz. İşte bu bizim ideal uyku süremiz ve kaliteli uykumuzdur. Tabii kişiden kişiye süreler değişebilir ama ideal uyku süresi 6-8 saat arasında belirlenmektir. Niye uyuyalım, uyumasak olmaz mı diye hep sorulur. Şimdi dediğim gibi hem vücudun yenilenmesi, hem gün içinde bir sürü şey öğreniyoruz, onların belleğe depolanması ya da bağışıklık sistemimizin düzenlenmesi. Mesela uyusunda büyüsün denir değil mi? Çünkü özellikle büyüme hormonu derin uykuda sığınır. Evet. Niye güzel uykusuna yattın denir. Yine bu ciltle ilgili şeyler, kolajen arasında hep uykuda. Dolayısıyla ya da hastasın, uyu da iyileşmeye deriz. Çünkü bağışıklık sistemimiz hep derin uykuda gerçekleşir, güçlenir. Dolayısıyla iyi bir uyku bizim yaşamsal fonksiyonlarımızın gerçekleştirilmesi için çok çok önemli.
0: Tabii uykumuzu etkileyen çok faktör var. Belki bazılarına değiniriz ama sıcak havalar yaşıyoruz ya bu ara. Bunlar da herkesin uykusunu biraz etkiliyor galiba. Ne oluyor sıcakla birlikte?
1: Şimdi bizim normalde uykuya geçebilmemiz için vücut iç sıcaklığımız, çekirdek sıcaklığımız vardır. Hatta yine bir atasözüyle söyleyeyim, uyuyanın üstüne kar yağar denir değil mi? Evet. Neden? Evet. Çünkü bu vücut sıcaklığımız düşüyor ve bu düşüş sayesinde biz uykuya daha kolay dalıyoruz. Derin uykuya daha rahat geçiyoruz. Ve böylece biraz önce söylediğim işte vücudun dinlenmesi, hafızanın güçlenmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, yani onarım süreçleri de daha iyi destekleniyor. Peki ortam sıcaksa ya da nem yüksekse ne oluyor? Şimdi vücudumuz teri serinlemek için ter üretiyor. Ama terle birlikte su, sodyum, potasyum gibi elektrolitler kaybolabiliyor. Yeterli sıvı da almazsak biz susuzluk ya da dehidratasyon dediğimiz durum gelişebiliyor. Ya da nem fazla, ter kolay buharlaşamıyor. Terleme devam etse bile vücut yeterince soğuyamıyor. O zaman sıcak havayı daha bunaltıcı hissediyoruz. Bu sırada ısı dışarı atılabilme için deri damarları genişliyor. Kalp kanı cilde taşımak için daha fazla çalışıyor. Tansiyon düşebiliyor. Baş dönmesi olabiliyor. Halsizlik olabiliyor. Yine organlarımız ısı stresine giriyor. Özellikle kalp, böbrekler daha fazla metabolitike maruz kalıyor ve normalden daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Aslında tüm sistemimiz etkilenmiş oluyor.
0: Bir de tabii sıcakla birlikte uykunun bölünmesi hali var. Sık sık uyanıyor evet. insan.
1: Evet.
0: Bunun etkisi nedir?
1: Şimdi bir kere ideal bir uyku sıcaklığımız var, oda sıcaklığımız var. Bunun sağlanması lazım ki biz 18-22 derece arasında öneririz. Oda çok sıcak ya da soğuk olmasın deriz. Neden? Sıcak havalar biraz olduğunda uykuya dalmak daha uzun sürüyor. Gece sık uyanabiliyorsunuz, uykunuz bölünmüş uyku haline geliyor. Derin uykuya geçişiniz zorlanıyor ve uyku kalitesi bozuluyor gerçekten. Şimdi iki farklı uykumuz var. Bir hızlı göz hareketlerinin olduğu rüya uykusu dediğimiz REM uykusu. Hı hı. Bir de bunların olmadığı hızlı göz hareketlerinin olan uykumuz var ki 3 evre. Bir yüz evre, non-REM 3 derin evre ki dediğim gibi birçok şey aslında non-REM 3'te gerçekleşiyor vücut fonksiyonları. Bunlar da azalıyor. REM uykus kalitesi azalıyor. Derin uyku azalıyor. Dolayısıyla gerçekten sıcak hava bütün bu uykunun süresi olsun, yapısı olsun etkileyebiliyor ama şunu da söylemek lazım. Çok soğuk olduğunda da uyku bölünebiliyor. O yüzden ideal bir sıcaklıkta tutmak gerekiyor. Çünkü soğuk olduğunda da üşümeyle uyku bölünebiliyor.
0: 18-22 derece diyorsunuz. Evet. Bu ortalama evet. önerilen galiba değil mi?
1: Ortalama
0: yani kişiye
1: önerilen,
0: göre değişebilir mi bu?
1: Şöyle dediğim gibi bazı yayınlarda bu 16-19 olarak da belirtiliyor ama ideal olarak daha çok önerilen bu. Ama gece boyunca çok soğuk olduğu vakit uyunan oda bu sefer üşüme etkisiyle uykuda bölünmeler meydana geliyor. Yani hem sıcak hem soğuk uyku üzerine olumsuz etkili. O yüzden ideal bir oda sıcaklığını sağlamak uykunun hem başlatılması hem sürdürülmesi hem de kaliteli bir uyku uyuması için daha çok öneriliyor bu dereceler.
0: Hı hı. Peki yetersiz uyursak ertesi günde sıcak havaya karşı daha da dayanıksız hale geliyor muyuz mesela?
1: Tabii şöyle şimdi isterseniz yeterli uyku ne yapıyor onu düşünelim. Şimdi yeterli sürede kaliteli uyku uyuduğumuzda fiziksel ve zihinsel performansımız üzerinde olumlu etkileri var. Dolayısıyla sıcaklığı daha kolay baş edebiliyoruz. Ama yetersiz uyuduğumuzda ertesi gün sıcağa karşı daha dayanıksız hissediyoruz. Bizim bu özel iç sıcaklık hissimiz artabiliyor. Dolayısıyla vücudun sıcakla başa çıkma kapasitesi bir miktar azalabiliyor. Aslında uykusuzluk, gece iyi uyuyamamak, tek başına ertesi gün sıcakta kaldı, bu sıcak çarpması gibi olay yaşanıyor. Direkt ona neden olmuyor ama sıcak havanın vücut üzerindeki yükünü arttırıyor. Yani aslında yetersiz uyku ısı düzenleme mekanizmasında etkilenme yapabiliyor. Hı hı. Kalp daha fazla zorlanabiliyor. Susuzluk riski artabiliyor. Hı hı. Ya da algılanan efor artabiliyor. Dolayısıyla bu özellikle her gece 5-6 saatten daha az uyuduğumuzda, hava çok nemli ise ya da dış koşullarda çalışan kişilerde ya da çok yoğun egzersiz yapanlarda üst üste gecelerde yetersiz uyku olduğunda bu dayanıksızlık, sıcağa karşı dayanıksızlık da artma daha belirgin hale geliyor.
0: Evet. Bir de hassas gruplar var tabii. Çocuklar, evet, evet. yaşlılar, evet. kronik hastalığı olanlar. Evet. Onlar sıcak gecelerden daha mı fazla etkileniyor? Uykuları daha mı sıkıntılı oluyor?
1: Şimdi yaşımız ilerledikçe özellikle daha ileri yaşlarda bazen susuz hissetme hissimiz azalabiliyor. Ya da terleyince su içilmeyebiliyor. Ya da terleme kapasitesi azalabiliyor. Bazı hastalıklar nedeniyle idrar söktürücü ilaçlar, tansiyon ilaçları kullanılabiliyor. Bunlar da sıvı kaybını arttırıyor. Susuz kalmayı arttırıyor. Dediğim gibi bunlar ne yapıyor? Kalp ve damar sistemini zorluyor. Gece uykusunun kalitesi, süresi etkileniyor. Zaten yaşla birlikte biraz önce saydığım o yüzeyli uyku süremiz biraz daha artar. Derin uyku süremiz biraz daha azalır yaşla birlikte. Ama sıcaklarda bu hem

0: süre etkileniyor. Hem kalite etkileniyor. Ertesi sabah dinlenmiş uyku yaşanamıyor. Daha fazla yorgunluk hissediliyor. Ve bu grupta da sıcağın yarattığı etki daha belirgin oluyor. Çocuklar henüz olgun değil erişkinler kadar vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmaları. Ayrıca çocuklar sabında söylemeyebilirler ya da çok küçük çocukla ifade edemeyebilirler. Ya da oyun oynarken su içmeyi unutabilirler. Bu sefer yetersiz sıvı aldıklarında ve sıcak bir odada uyutulmaya çalıştıklarında uyuma güçleşiyor. Ya da çocuklarda huzursuzluk ortaya çıkabiliyor. Yine kronik hastalığı olanlar, işte diyabet olabilir, hipertansiyon olabilir, kronik akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları gibi yüksek sıvı sıcaklığı bu hastalıkların yükünü arttırabiliyor. Yani mevcut hastalıkları daha semptomlarını arttırabildiği gibi sıcakla baş etmeyi de zorlaştırabilir. Dolayısıyla bu hassas gruplar dediğimiz gruplarda gerçekten sıcak hava uykuyu etkiliyor.
1: Evet, onların daha da dikkatli olması
0: daha da
1: gerekiyor.
0: Dikkatli olması gerekiyor.
1: Şimdi
0: evet.
1: Uyku bozukluğu dediğimiz rahatsızlıklar var. Bunlar da farklı kişilerde olabiliyor. Onlar bir de sıcakla daha da fazla etkileniyor olabilir sanıyorum. De yaşlandıkça acaba uyku bozuklukları daha çok ortaya çıkıyor mu? Bu konuda da bilgi alabilir miyiz sizden?
0: Şimdi bizim hepimizin bir biyolojik saati var ve normalde herkesin bir toplumun %85'ini yatağa gitme, uyuma saati vardır ki bu mesela daha çok 10-12 arasındadır. 12'den daha erken, daha geç ya da 10'dan daha erken yatağa gidenler de oluyor ama genel olarak %85 bu şekilde. Ama yaşlanmayla birlikte biyolojik saat değişiyor ve kişilerin uykusu bu dediğim saatlerden çok daha erkene kayıyor ve sabah daha erken uyanılıyor. Evet, uykunun yapısı değişiyor, işte yüzeyli uyku artıyor, derin uyku azalabiliyor, sık uyanmalar, bölünmeler oluyor. Bir de bu grupta yaşlanmayla birlikte bizim fiziksel aktivite az da oluyor. Gün ışığına maruziyet azalıyor. Bizim uyku hormonumuz vardır, melatonin. Bu saat 10 gibi salınmaya başlar gece. O yüzden hep biz söyleriz ki yatağa gittiğiniz vakit bu ışıktan etkilenir. Yani melatonin karanlıkta salındığı için hala ışık varsa, işte cep telefonları, tabletler, o yüzden uykuya gittiğinizde, yatmaya gittiğiniz vakit bunları çok kullanmayın deriz. Çünkü o hala diyor ki ışık var melatonine. O yüzden salgılanman gecikebilir mesajı veriyor. İşte yaşlılarda ki bu gece 3'te de pik yapıp ondan sonra azalır. Bu melatonin salgısının zamanı değişebiliyor ileri yaşta. Üretimi etkilenebiliyor. Bir de bu yaşla birlikte tabii eklem ağrıları olabiliyor. Sık idrara çıkma olabiliyor. Dediğimiz mevcut kronik hastalıklar olabilir. İlaçlar kullanılıyor. Tüm bunların hepsi hem uykuya dalmayı güçleştirebiliyor, hem uykuyu sürdürmeyi güçleştirebiliyor. Dolayısıyla bölünmüş bir gece uykusuyla karşı karşıya kalıyor ileri yaştaki hastalarımız.
1: Bir de bazı nörolojik sağlık sorunlarında da uyku problemleri görülüyor, artıyor sanıyorum, değil mi? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?
0: Şimdi aslında bu mutlaka sorulması gerekiyor tüm nöroloji polikliniğine gelen hastalar. Çünkü nörolojik hastalıklarda uyku sorunları bazen gerçekten ilk belirti olarak gelebiliyor. Hastanın ilerleyen dönemlerinde de ortaya çıkabiliyor ama bazen hasta sadece bunu söyleyerek de size gelebiliyor. Neden? Şimdi bizim uyku uyanıklık merkezimiz var. Beyin bölgeleri etkilenmiş olabiliyor. Ya da bu nörolojik hastalıkların yarattığı ağrılar olabiliyor. İstemsiz hareketler olabiliyor. Spazmlar, kas spazmları ya da solunum problemleri. Kullanılan ilaçlar, bunların yan etkileri. Bir de nörolojik hastalıklarda depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik durumlar da etkilenebilir. Tüm bunlar uyku problemlerinin ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı oluyor tabii ki. Birkaç örnek vereyim. En sık uyku sorunu gelen nörolojik hastalıklardan biri mesela Parkinson hastalığıdır. Her türlü uyku bozukluğu görülebilir. Bizim 6 ana grubumuz var. Bir uykusuzluk, aşırı uyuma, uykuyla ilişkili solunum bozukluğu, uykuyla ilişkili hareket bozukluğu, parasomni dediğimiz uyur yeterlik gibi durumlar. Bunlar bizim ana gruplarımız. Parkinson hastalığı hem uykusuzluk olabilir, hem sık uyanma olabilir, hem gündüz aşırı uykuluk hali olabilir. Bu grupta gece canlı rüyalar olabilir. Ama bir de Parkinson hastalığının daha o titreme, yavaş yürüme gibi belirtilerin ortaya çıkmasından çok daha önce başlayan REM uykusu davranış bozukluğu dediğimiz, rüyalarını yaşadıkları, fiziksel olarak yaşadıkları bir uyku bozukluğu var. Bu çok daha önceden ortaya çıkıp daha sonra Parkinson belirtileri yıllar içinde ortaya çıkabiliyor. Yine huzursuz bacaklar sendromu uykuya dalmayı güçleştirir. Evet. Uykuda periyodik bacak hareketi

0: hareketleri sık uyanmaya neden olabilir. Bir de özellikle şeyi vurgulamak lazım. Migreni olan hastalarda uykuyla çok yakın ilişki var. Uykusuzluk atakları tetikler. Ama bazı kişilerde hafta sonu migren ederiz. Fazla uyunduğu vakitte ağrı tetiklenebiliyor. Hmm. Yani epilepsi hastalarına mutlaka uykusuz kalmamalarını öneririz. Çünkü uykusuzluk nöbetleri tetikler.
1: Evet. Evet. Peki öğle uykuları öneriyor musunuz? Hem bu tür rahatsızlıkları olan dinleyicilerimiz için hem de genelimiz için. Öğle uykusu ölen bir şey midir Sayın Domaç?
0: Uyku şöyle, bizim şekerleme dediğimiz uykular 20 dakikayı geçmemek lazım. Geçmemesi lazım. Özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde, uykuya dalma güçlü sürdürme sorunu olan kişilerde gündüz uyunan uyku, özellikle 20 dakika yarım saatten daha fazla uyunan bir uyku gece uykuya dalmayı ve sürdürmeyi güçleştirir. O yüzden herkes için önermiyoruz ama normalde biyolojik saatimiz gereği, işte bu nedir? Saat 10'da nasıl melatonin salgılanıyor? Sabah 6'da bizim bağırsak, mide bağırsak sistemimiz hareketlenir. Saat 8 gibi zihnimizin en açık olduğu saatler. Böyle saat 12 gibi de uyku halimiz gelir gerçekten biyolojik saatimizin gereği. Bu da uyunabilir. Ama dediğim gibi her kişide değil. Mesela aşırı uyku hastalığı olanlar var. Onlarda bu 20 dakika uyuma, narkolepsi grubunda 20 dakika uyuma bir ilaç verdiğimiz bir uyanıklı arttırıcı ilaç kadar etkilidir. Yani hı hı. Ben her öğlen uyuyayım, yatayım her kişi için uygun olmayabilir. Yine bu eşlik eden bir uyku problemi de varsa özellikle mutlaka hekim önerisiyle birlikte yapılmalı.
1: Oda sıcaklığından bahsettik. Evet. Bununla birlikte tabii sıcakta klima kullanıyoruz, vantilatör kullanıyoruz. Bunları tavsiye ediyor musunuz?
0: Şimdi klima, vantilatör bunlar uyku kalitesini arttırabilir sıcak ve nemli gecelerde ama öncelikle bizim düzenli filtre yapıldığından emin olmamız lazım. Klimalarda bu çok önemli, filtre temizliği. Aynı şekilde vantilatörde de temizlik olması lazım. Şimdi yatağa girmeden önce odayı serinletmek iyi bir seçenek. Klima hı hı. kullanıldığını düşünelim. Klima çok düşük ayarlandığında dediğim gibi uykuyu bölebiliyor. Kalitesiz hale gelebiliyor. Yani önerilen 24 derece gibi bir ısıda gece boyu tutulabilir. Bazı kişiler gece sabah girerken, uykuya girerken çalıştırıp daha sonra kapatabiliyorlar. Yani uyku modları var biliyorsunuz. Sonra nem alma modu var. Zamanlayıcı var. Dolayısıyla uyku oda fazla soğumadan bu odanın soğutulması sağlanabilir. Neye dikkat edilecek bir şey? Direkt yüze, boyna, göğüse gelmemeli. Yani üzerine gelmemeli yatan kişinin klima. Çünkü bu sefer boyun tutulması, kas tutulması, boyun ağrısı, boğaz kuruluğu eşlik edebilir. Özellikle yaşlıların olduğu, bebeklerin olduğu, küçük çocukların olduğu, astım ya da alerjik nezlesi olanlar ya da yüz felci geçirenlerde ya da kronik ağrısı olanlarda buna özellikle dikkat etmek lazım. O hava akımı doğrudan vücuda gelmemeli. Ve vücut, yani ortamda aşırı soğutulmamalı. Yani bu şekilde öneriliyor daha çok.
1: Soğuk ya da ılık duş öneriyor musunuz uyku öncesi?
0: Şöyle, ne dedik? Uykuya dalarken bizim bir vücut, iç vücut sıcaklığımız var. Onun düşmesi gerekiyor. Şimdi bazı hastalar mesela uykusuzluk problemi olanlar, işte hocam diyor, çok sıcak bir duş alayım ki uykuya dalayım. Ama aslında dediğimiz şey nedir? Sıcak su kullandığımız vakit vücut ısı gereğinden fazla yükseliyor ve düşmesi gereken o iç sıcaklığının düşmesi gecikip uykuya dalma güçleşiyor. O yüzden ılık duş daha çok öneriyoruz. Bu ciltteki kan damarlarını genişletiyor. Duş sonrası cilt üzerinden çevreye ısı verilmesi artıyor. İşte o iç sıcaklığımız düşüyor ve beyne hadi uyu, uyku zamanı sinyali geliyor. Çok soğuk duşla bir suyla duş yapalım mı? Bu da adrenalin ve diğer stres hormonlarını arttırarak kalp atışını arttırıyor. Uykuya dalmak yerine güçleştirebiliyor. Evet. O yüzden önemimiz 37-40 derece arasında bir ılık duş almak. Daha sonrasında serin ve iyi havalandırmış bir yatak odasına gitmek, bunu öneriyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dünya Beyin Günü bir kez daha kutlu olsun. İyi günler diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Nazik davetiniz için iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Sorumlusu ve Uyku Bozuklukları Merkezi Koordinatörü Profesör Doktor Füsun Mayda Domaç konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, Teknik Yönetimde Serdar Özeren ve ben.

0: Sıla Koç, yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte hoş geldiniz diyerek bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Temizlik uzmanları çamaşır makinamızın deterjan gözüne arada bir çorba kaşığı karbonat eklememizi öneriyor. Karbonat hem deterjanın etkisini arttırıyor hem de makinadaki kötü kokuları yok ediyor. Aynı zamanda kireç oluşumunu önlüyor. Bununla birlikte yumuşatıcı kullanmaya gerek kalmadan çamaşırların yumuşacık olmasına yardımcı oluyor. Haftada bir kez deterjan gözüne karbonat koyduktan sonra yumuşatıcı gözüne de yarım çay bardağı beyaz sirke eklemek makinenin içini derinlemesine temizliyor. Bu yöntem deterjan kalıntılarını çözüyor, paslanmayı önlüyor. Evet, bu da makinenin temizliği için önemli. Haftada bir yapamayabiliriz ama arada bir bunu yapmak gerekiyor. Hatta arada bir bunu sadece çamaşır makinesine değil, bulaşık makinesine de uygulamak gerekiyor. Böyle arada bir bakıyorsunuz, bardaklar biraz puslu gibi, çok tertemiz çıkmamışsa o gider kısmındaki aparatları çıkartıp güzelce deterjanla yıkamanız gerekiyor. Ben sık sık çıkarıyorum. Çünkü o gözeneklerin tıkanması ya da gözeneklerin yağlanması, onu fark ediyorsunuz. Bulaşığınızın tertemiz yıkanmasına engel oluyor. İşte o yağlı bölgeyi temizlememiz lazım. Arada bir de az önce dediğim gibi hem beyaz sirke hem karbonatla birlikte makinayı tek başına, içine hiçbir şey koymadan bir çalıştırmak gerekiyor. Sanılanın aksine küf ve nem temizliğinde tek çare sirke ve karbonat değil. Taze limon suyu içerdiği doğal asitler sayesinde hem küfü hem de sararmış bölgeleri kolayca temizlemenize yardımcı oluyor. Yapmamız gereken çok basit. Bir sprey şişesine taze sıkılmış limon suyu doldurmak, küflü ve kirli bölgelere püskürtmek ve bir süre bekletmek, sonrasında da nemli bezle silmek yüzeydeki kötü görüntüleri yok edebiliyor, aynı zamanda doğal bir ferahlık sağlıyor. Fakat çok inatçı yağ lekeleri ya da çok inatçı kirler varsa tabii ki o zaman yüzey temizleyiciler de kullanmanız gerekebilir. Efendim, tüllerin tertemiz olması için bir kere akşamdan suya yatırın. İçine biraz tabii ki deterjan koyun. Sonrasında o sabaha kadar bir beklesin, o çok kirli suyunu dökün. Makineye koyun, deterjan gözüne deterjan.